bir kişiye mutluluk götürmeye çalışan siz, o mutluluğu götürseniz de götüremeseniz de o mutluluk, o mutluluğu götürdüğünüz takdirde o kişinin mutlu olmaması halinde de gene siz mutlu olursunuz. Çünkü mutluluğu size verecek olan o kişi değildir. O kişiye ulaştıracağınız mutluluk da değildir. Allah'tır. O kişiye ulaştırmayı düşündüğünüz mutluluk sizin mutluluğunuzun sadece sebebidir. Sonuç Allah'ın üzerinize vücuda getirdiği mutluluktur. O sebeple dayalı ama Allah'ın üzerinizde oluşturduğu bir mutluluk söz konusu. İşte bu kasetleri tekrar tekrar dinleyin. Ne demek istediğinizi her seferinde biraz daha açık olarak anlayacaksınız. Ben zaten bu kaseti dinlemiştim demeyin sakın. Her seferinde dikkat etmediğiniz başka bir tarafını bulacaksınız. Ve tekamülünüz bu dizayn içinde gelişecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayn hepiniz için bir mutluluk aynasıdır. Allah sizi şu dünyadaki en mutlu insan yapmak ister. Hedefi budur. Ama bunun için sizin iradenizin metaldar olmasını ister. Sizin iradenizin devreye girmesini, kendi iradenizle bu güzellikleri yaşamak için harekete geçmenizi ister. Geçebilirseniz unutmayın, siz mutlu olacaksınız. Başkalarına vereceğiniz mutlulukta, Allah için yapmakta olduğunuz hizmette mutluluğu yaşayan asıl hep siz olacaksınız. Başkalarını huzursuz etmekte, Allah için hizmeti aksatmakta mutsuz olacak olan gene sizsiniz. Öyleyse ne zaman huzursuzluğu yaşıyorsanız kendinize yaptığınız, nefsinize yaptığınız cihatta bir yenilgi aldınız demektir. Bu kadar açık bir şekilde Allah'ın hakikatlerini bilmenize rağmen, mutluluğa ulaşmak bu kadar kolay olmasına rağmen, mutsuzsanız söylediklerimizi hiç anlamıyorsunuz demektir. Oysa ki herkes mutluluğun peşindedir. Herkes saadeti yaşamak ister. Ama yaşayamayan herkes kendi zaman dilimini nefsinin emrinde kullandığı için huzursuzdur. Unutmayın. Allah Teala hiç kimseyi hiçbir şeye zorlamaz. Sizin iradenize seslenir, doğruları öğretir ve sonuçları bildirir. Neyin sizi mutlu kılacağını, neyin mutsuz kılacağını Kur'an-ı Kerim boyunca açık hükümlerle Allah Teala ifade eder. Karar sizin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Siz onu yaşamaya karar verdiğiniz zaman, kararlı olduğunuz zaman mutluluğun son derece kolay avlanan bir kuş olduğunu göreceksiniz. Ama şeytan sizi tuzağına düşürürse hep mutsuz bir insan olarak yaşamakta devam edeceksiniz.
Allah'ın yolunun dışında mutluluk arayacaksınız ve hep avuçlarınızda krallık yakalayacaksınız. Göreceksiniz ki zannettiğiniz her şey yanlış. Sadece Allah'ınkiler doğru. Bunu hayat tecrübeniz size başınızı taşlara çarpa çarpa öğretecek. Mutsuzluğunuzun arkasında hep başka insanlar arayacaksınız. Ama doğruyu öğrendiğiniz zaman, kendinizde hatalar aramaya başladığınız zaman, mutsuzluğunuzun arkasında başka bir faktörün değil, sadece sizin yaptığınızı göreceksiniz. Öyleyse neden bir dizayn var sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sadece sizin mutluluğunuz için bir dizayn var. Niçin Allah Teala mutlu olmanızı istiyor? Çünkü sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Siz davranışlarınızla kendinize mutluluğu veya mutsuzluğu sağlayabilecek olan yegane insansınız. Öyleyse bu söylediklerimizin ışığı altında karanlık dünyanızı aydınlatmaya çalışın. Hangi konuda tereddüt ederseniz hemen bize sorun ki konunun o tarafını da sizlere aydınlatalım. Göreceksiniz ki dünyada siz isterseniz mutluluktan başka bir şey yok. Ama siz mutsuzluğu isterseniz, şeytanın yolunu seçerseniz, o zaman da mutsuzluktan başka bir şey yok. Siz hem kendiniz mutsuz olan, hem de başka insanlara devamlı mutsuzluk ulaştıran bir zavallı olursunuz. Şeytanın elinde sadece bir oyuncak. Allah-u Teala da sizin ruhunuz da sizin mutlu olmanızı ister. Ve ne yazık ki bu konuda karar verecek olan sizin aklınız, hükmü icra edecek olan sizin iradenizdir. Öyleyse söylediklerimizin ışığı altında değerlendirin hayatınızı. Mutlu olmaya çalışın. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz ve hayıflanacaksınız. Neden daha evvel tasavvufta değildim diye. Öyleyse hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gelecek haftadan itibaren bu konuşmayı yarım saat evvel almak istiyoruz. Bu konuda problem yaşayacaksanız aynı saatleri devam ettirmeyi düşünüyorum. Lütfen bize ulaşın. Saatlerinizin dizaynını söyleyin. Türkiye'deki standartlarda saat 20'de başlayacağımız bu sohbeti 12'ye almak istiyoruz. Bu durumda eğer kardeşlerimiz iş yerlerinden veya evlerinden internetin dinleyebilecekleri bir yere ulaşmak için zamanı ihtiyaçları varsa o zaman süreyi değiştirmeyelim. Yine aynı saatte devam edelim. Önemli olan sizin mutluluğunuz, sizin standartlarınız ve sizin imkanlarınız sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Allah hepinizden razı olsun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamdolsun şükrederiz ki bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir defa daha bir araya getirdi. Bugünkü konumuz İslam. İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. İslam'ın kelime olarak manasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu kelime ilim kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Bu üç tane harfin bir araya gelmesi, eleme kökü birçok kelime türetmeye müsaittir. 28 tane kelime oluşturabilir Arapçada aynı kökten. Bunların da bir kısmı kullanılmaz. Ama bu kelimeler arasında bu dünyada ve kainattaki en önemli kelime de var. Bu kelime teslim kelimesidir. İslam kelimesi, teslim kelimesi, Müslüman kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. Kim Allah'a teslim olursa o İslam'dır. Öyleyse İslam'ın ne olduğuna dikkatle baktığımız zaman İslam'ın temel fonksiyonlarını görürüz. Üç tane safhadan oluşur. Birinci safhada ruhumuzun Allah'a teslimi yer alır. İslam olmanın ikinci safhasında fizik vücudumuzun Allah'a teslimi yer alır. İslam olmanın üçüncü safhasında nefsimizin Allah'a teslimi yer alır. Ve her kim bu üç teslimi de tamamlamışsa sadece o kişi İslam olmak şerefine erer. Allah'ın bütün insanlar için İslam'ı seçtiği ve İslam'dan sadece razı olduğu Bakara suresinin 84. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Âl-i İmrân suresinin 19. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala inneddîne indallâhil İslam buyuruyor. Allah'ın indinde İslam'dan başka din yoktur. Allah'ın indinde sadece İslam dini vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kainatta sadece bir tek din var. Dikkat edin sözlerimizi. Bu dünyada demiyorum. Bu kainatta sadece bir tek din var. İslam dini, Allah'a teslim olma dini. Allah-u Teala benim söylediğim gibi Âl-i İmrân suresinin 84. ayet-i kerimesinde kim diyor İslam'dan başka bir dinle gelirse onlardan o din kabul olunmaz. Açıklama son derece net olarak geliyor. Kim İslam'dan başka bir dinle gelirse onlardan o din kabul olunmaz. Sadece İslam dininin sahipleri Allah'ın katında kıymetlidir. Sadece onlar Allah'ın cennetine girerler. Öyleyse meselenin

Mürşidimize ulaşamazsak teslimi gerçekleştirmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Neden? Çünkü ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkabilmesi, teslimi gerçekleştirebilmemiz, birinci teslimi gerçekleştirebilmemiz sadece ve sadece ruhumuzun vücudumuzdan ayrılmasına bağlı. Eğer ruhumuz bizden ayrılıp da kendisiyle beraber olanlarla birlikte bir süre yer eğitimi gördükten sonra Allah'a doğru yola çıkmamışsa sırat-ı müstakim üzerinden, o ruhun Allah'a ulaşması ancak öldükten sonra gerçekleşir. O zaman Azrail Aleyhisselam ruhumuzu alır, ikisi beraber 7 tane gök katında yükselirler, 7. gök katının son alemine kadar beraber gelirler. Azrail Aleyhisselam orada kalır, ruhumuzsa yokluğa geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ikna olur, yok olur. Ama eğer biz İslam olmak istiyorsak, o zaman ruhumuzu da fizik vücudumuzla nefsimizle Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. İşte bu teslimiyetin birinci safhasında ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi dilemek var. İkinci safhasında bu hedefe ulaşmak için mürşidimize ulaşmak var. Ulaştığımız zaman ne olur? Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Zalikel yevmül hakkü femen şahittâze ilâ rabbihim âbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Kimin ruhu bu yol üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah onların ruhuna me'af olur, sığınak olur. Öyleyse ne zaman oluyor? Nebe 39'dan bile belki ayet-i kerimeye baktığımız zaman Nebe 38'de şu sahneyi görüyoruz. Bütün arşı tutan melekler orada, zamanın halifesi orada, mürşit orada, mürit orada. Allah-u Teala diyor ki bütün arşı tutan melekler oradadırlar. Zamanın halifesi de. Kendisine izin verdiğimiz mürşit de mürit konuşur ve hakikati söylerler diyor. Ne derler? Tövbe ettikten sonra müridin söylediği şey, mürşidinden aldığı emir üzere La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. İşte böyle bir sahneyi kişi niçin yaşıyor? Niçin mürşidine ulaşmış? Önce Allah'a ulaşmayı dilemiş. Yani İslam olmanın birinci safhasını yerine getirmek için o Allah'a ulaşmayı diliyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mürşidine ulaşabilirler. Onlar mürşidine ulaştığı zaman, mürşitlerine ulaştıkları an, tövbeyi gerçekleştirdikleri an, başlarının üzerine Allah mürşitlerinin ruhunu gönderir. O ruh onların başlarının üzerinde yer alacaktır. Ve o ruh vücuda ulaşınca, mürşidin ruhu vücuda ulaşınca, Mümin Suresinin 15. ayeti girmesi gelince der ki, senin Allah'a ulaşma günün geldi. İşte bunun üzerine ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Allah'a ulaşmak üzere mürşidimizin ruhunun arkasına takılır. İkisi beraber mürşidimizin sahip olduğu dergaha ulaşırlar. Oradaki onarlık insan ruhları dizlerinden bir tanesinde bizim de yerimiz vardır. Ruhumuz oraya ulaşır. Önünde rahli olan o sıralardan bir tanesi konulur. Hemen o sıranın sol tarafındaki en solundaki kişi bir sonraki sıranın sağ başına iner ve böylece her sıranın solundaki sağ başa, solundaki bir sonraki sıranın sağ başına olarak bütün sıralarda değişiklik yapılır. Yolumuz Allah'a ulaşmak üzere artık yola çıkmıştır. İşte bu hidayete adım atmaktır. Ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmaya adım atmaktır. İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirmek üzere. Bundan sonra ne olur? İslam olmanın temel standartları başlar. Nefsimizi 7 kademede emmare, levvame, müskime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde %7 nur biriktirerek teskiye ederiz. %50'nin üzerinde nur nefsimizin kalbinde birleştiği zaman ruhumuz da Allah'a doğru yaptığı yolculuk

Erdes kademesinde bir kat sırat-ı müstakim üzerinde hissederek gerçekleştirir. Nefse emarede birinci gök katına, devamede ikinci gök katına, mülkimede üçüncü gök katına, toplayınede dördüncü gök katına, Rabiye, Mardiye ve Teskiye'de 5. 6. 7. gök katlarına ve 7. katın 7 tane alemine ulaşır. 7 alemine geçen ruhumuz yokluğa geçer. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur. Yok olur. İslam olmanın ilk hedefi ruhumuzun Allah'a teslim olması gerçekleşmiştir. Teslim olmanın 7. safhası tamamlanmıştır. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması ve Allah'a teslim olması, İslam olmanın 1. safhasının tamamlanması işlemidir. Tam 21 basamakta gerçekleşir. İslam olmanın 2. safhası fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmektir. Bu teslim için fena makamının 1. velayet makamı olan fena makamının ötesinde bir beka makamı var, bir züht makamı var. Ondan sonra ancak Allah-u Teala'ya fizik vücudumuz teslim oluyor. İşte bu teslimleri gerçekleştirebilmemiz Allah-u Teala'nın bize bir tarz ihsan etmesine bağlı. O zaman beka makamının sahibi oluyoruz. Daha sonra zikrimiz günün yarısını aşıyor ve züht makamının sahibi oluyoruz. Daha sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişiler ki Allah'a fizik vücutlarını teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Onlardan fizik vücutları da ahsen olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Fizik vücudumuzun teslimi İslam olmanın 2. safhasıdır. 3. safhada nefsimizin teslimi geliyor. Daimi zikre ulaşmamız fizik vücudumuzun Allah'a teslimden sonra gerçekleşir. Ulul Elbak makamında daimi zikre ulaşırız. Daimi zikir çok kısa bir sürede nefsimizdeki son kalan kalıntıları da nefsin afetlerinin kalıntılarını da yok eder. Ve nefsimizin kalbi, ruhumuzun kalbi gibi sadece hasletlerden oluşan bir muhteşem tablo sergiler. Artık nefsimizin kalbinde afetler yoktur. Yalnız ruhumuzun hasletleri vardır. Ve bunlar nefsimizin kalbinde faziletler adıyla yer almıştır. Burası ihlas makamıdır. %100 nefsimizin kalbi ruhumuzun kalbiyle aynı olmuştur. İşte böyle bir noktada hepimiz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmaktır. Bu hedef fizik vücudumuzun Allah'a tesliminden sonra nefsimizin de Allah'a teslim olarak son safhayı, İslam olmanın son safhasını gerçekleştirmemizdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde hepimiz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'ya teslim olmaksa işte İslam olmak budur. Nefsimizin Allah'a teslim olması Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde şöyle ifade ediliyor. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ خِلَفَاهَ. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolunurlar. Muhlis kullar. Halis demek muhlis kelimesinin manası halis olan. Yani muhtevayı bozan her şeyi devre dışı bırakan, muhtevayı bozan her şeyi atan ve sadece esas hürriyetten oluşan bir sistemi vücuda getiren demek. İşte nefsimizdeki afetlerin hepsi yok oluyor.
ruhumuzun bütün hasretleri gelip nefsimizin kalbine yerleşiyor. Ne oluyor nefsimizin kalbi? Saf oluyor. Tertemiz oluyor. Sadece hasretlerden, faziletlerden oluşuyor. Eskiden nefsimizin tamamı şerri talep ederken, %100'ü şerri talep ederken, şimdi nefsimizin %100'ü sadece hayrı talep ediyor. Ve bu noktada İslam oluyoruz. Bütün dinlerin kitaplarını araştırdığımız zaman, bütün kitaplarda İslam olma hüviyetinin kesin şekilde yer aldığını görüyoruz. Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de Allah'a teslim olmak birçok defa emredilmiş. Birçok konuları bu defterlerden silen, bu kitaplardan çıkaran iblis teslim olma faslını belki de Allah-u Teala'na müsaade etmediği için kitaplardan çıkartamadı. Ve o kitapları incelediğimiz zaman onlarda da teslim olmanın bütün standartlarını görüyoruz. Kalın çizgilerle Allah-u Teala teslim olmanın farz olduğunu oralarda da söylemiş. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 19 ve 20. ayetlerinde İslam olmanın kendisine belki bütün kitapları, tabii bu kitapların aslını kabul etme şartına dayandırıldığını söylüyor. İslam olan kişi Tevrat'a da, Zebur'a da, İncil'e de inanır. Ama şimdiki Tevrat'a, şimdiki Zebur'a, şimdiki İncil'e değil. Onların Allah katındaki Ümmül Kitab'ın içindeki esasları var. Onları incelediğimiz zaman hayret verici bir tablo ile karşılaşırız. Allah Teala Kur'an'da neyi emretmişse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün dünyaya, bütün bu kitapların asıllarında aynı şeyi emrettiğini görüyoruz. Ve Allah Teala teslimi emrediyor. Bu teslimi emretmesi kalın çizgilerde zaten aynı şeyi emrettiğinin kesin delilidir. Çünkü aslında ikinci bir din yoktur. Sadece Allah'a teslim olmak vardır. Öyleyse Yahudilerin bizim dinimiz dediği, Hz. Musa'ya Allah Teala indirdiği Tevrat musibasına göre oluşan dinde de Hz. Davud'a indirdiği sayfalardaki, Zebur'daki esaslarda, Hz. İsa'ya indirdiği İncil'deki esaslarda aynı. Hepsi teslimi içeriyor. Hepsinin temeli aynı hedefi oluşturuyor. Allah'a ruhu, Allah'a fizik vücudu, Allah'a nefsi teslim etmek. Şimdi beraberce Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Bakıyoruz ki Hz. Musa ve ona tabi olanlar hepsi İslam'mışlar. Kur'an böyle yazıyor. Hepsi diyor Allah'a teslim oldular diyor. Hz. Musa da ona tabi olanlar da. Hz. İsa'yı merak ediyoruz. Bakıyoruz, Kur'an-ı Kerim yazıyor. Hz. İsa ve ona tabi olan bütün havariler Allah'a teslim oldular diyor. Bütün peygamberler için Allah'ın kullandığı ifade bu. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Hepsi kainattaki tek din olan İslam'ı yaşamışlar. Unutmayın, bir tane Allah var. Ve bütün peygamberler Allah'ın peygamberi. Ve Allah-u Teala bizleri mutlu olalım diye yarattı. Mutluluğun oluşabilmesi ise sadece İslam olmaya bağlıdır. İslam'ın dışında bir saadet ulaşımı, bir saadete ulaşmak hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte bizim İslam'ı yaşadığınız neden zavallı din adamlarımız İslam adına İslam'ın 5 tane şartını öğrenmişler ve öğretmektedir. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartını yaşamazsa İslam olamaz. Çünkü İslam olmak, teslim olmak demektir. Ve İslam olmanın 5 tane şartında teslimle alakalı temele ait hiçbir şeyi bulamazsınız. Hangi açıdan bakıyorum meseleye? Onların anlatıları açıdan bakıyorum. Eğer Kur'an'daki esaslardan hareket etselerdi, İslam'ın 5. şartı da insanları teslime götürecekti. Ne o? Kelime-i şehadet.
Ne zaman yapılan bir kelime-i şehadet? Mürşidin önünde yapılan bir kelime-i şehadet. Bu neyi gerektirir? Önce Allah-u Teala'ya ruhunu ulaştırıp teslim etmeyi gerektirir. Böyle bir talebi olmayan kişiye Allah mürşidini göstermez. Kim Allah'a ruhunu ulaştırıp teslim etmeyi diliyorsa, Allah-u Teala sadece onlara mürşitlerini gösterir. Bir kişi mürşidin önünde yaptığı La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözlerini ancak mürşidin önünde diz çöküp tövbe ettikten sonra gerçekleştirir. Bakın şimdi şartlar değişti. Bir insanın kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesiyle hacet namazını kılıp Allah'ın kendisine mürşidini göstermesi üzerine o mürşide gidip önünde diz çöküp tövbe edip el öpüp La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi aynı şey değil. Neden? Çünkü böyle bir tövbeyi yapan, kendi mürşidinin de böyle bir tövbeyi yapan kişinin Allah Teala kalbine imanı yazıyor. Mürşidinin ruhunu onun başına gönderiyor. Mümin suresi 15. ayet-i kerime ve onun kalbinin içine imanı yazıyor. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Ne diyor Allah Teala Mümin 15'te? Diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerlerine, başlarının üzerine emrini tebliğ etmek üzere bir ruh gönderir. O kişiye Allah'a ulaşma günün geldi demesi için. İşte mürşidimizin ruhu bunun üzerine başımızın üzerine geliyor ve bizim ruhumuza diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. O zaman bizim ruhumuz vücudumuzu terk edip onun arkasından dergaha gidiyor. Peki başımızın üzerine mürşidimizin ruhu gelirse ne olur? Bakın Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi ne diyor? Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh gönderir. O ruhla onları destekleriz. İşte o zaman diyor Allah-u Teala. O zaman onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne olur? Şu olur. Kalbinin içine Allah'ın iman yazdığı o iman etme, mümin olma şerefine ulaşan bir kişi oluruz. Ondan evvel Allah-u Teala bizi dikkat edin sözlerine mümin standartlarında kabul etmiyor. İşte Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Araplar, münafıklar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. İşte bir insanın kalbinin içine iman girmedikçe, yani Allah o kalbin mührünü açıp da kalbin içine iman yazmadıkça o kişi mümin olamaz. Mümin olamazsa cennete girmesi de söz konusu değildir. Çünkü Allah Teala diyor ki onlar müminlerdir ki nefs tezkiyesi yaparlar ve Allah bütün müminleri kadın olsun erkek olsun cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Kimdir mümin Allah-u Teala'ya göre? Hücurat onlara göre kalbine iman yazılanlar mümindir sadece. Zaten belli değil mi? Eğer Allah-u Teala sizin kalbinize imanı yazmışsa Allah'ın katında daha kıyametten sonra oraya ulaştığımız zaman Allah kalbinize bakmayacak mı? Kimin kalbine Allah-u Teala imanı yazmışsa onları müminler olarak değerlendirecektir. Onların dışındaki insanlar sadece kendilerini mümin zannedenlerdir. Öyleyse kalbimize imanın yazılması bizi mümin kılar. Mümin kılması ise ancak mürşidimize ulaştığımız zaman gerçekleşen bir yoldur. Aynı gün ruhumun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Öyleyse olayı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi başarmamız mümkün değil. Mürşidimize ulaşmadan
gene ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırmamız mümkün değil. Çünkü ruhumuzun vücudumuzdan ayrılabilmesi mutlak olarak mürşidimize ulaşmamızla, yani dalaletten hidayete adım atmamızla bağlantılı. Öyleyse İslam olmak dediğiniz zaman İslam'ın 5 tane şartı bunu sağlayabiliyor mu? Sağlayabilecekti. Eğer o kelime-i şehadet müessesesi gerçekten bir mürşidin önünde yapılan bir tövbeden sonra söylenmiş olsaydı, kelime-i şehadet bizi gerçekten İslam yapabilirdi. İslam'ın ilk standartını gerçekleştirebilirdik. Ama ne anlaşılıyor zamanımızda kelime-i şehadet? Bir insanın kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi. Bu bir insana derecat kazandırır. Çok güzel bir şeydir. Mutlaka söylenmesi lazım. Devamlı sık sık kullanması lazım. Ama hiç kimse La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi diye Allah'ın cennetine gitmez. Bunu kendi kendine söylerse hiçbir zaman bu cümle onu Allah'ın cennetine götüremez. Ama eğer o kişi hacet namazını kılmışsa, mürşidini görmüşse, Allah-u Teala ona göstermişse mürşidini, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde de çıkıp tövbe etmişse, işte o zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözü mutlaka o kişiyi Allah'ın cennetine götürür. Neden götürür? Çünkü kişi mümin olmuştur. Birinci sebep bu. İkinci sebep nedir? Kim mürşidinin önünde tövbe edip de mümin olursa Allah Teala diyor ki biz onların bütün günahlarını sevaba çeviririz. Ne olur diyeceksiniz sevaba çevirirse? İyi, cennete gireriz. Neden? Çünkü Allah Teala Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kıyamet günü 102. ayet-i kerimesinden bahsedelim önce. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onları cennetimize alırız. Onlar ebediyen cennete kabul etmezler. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa. Devam ediyor Allah Teala. Müminin 103. Kıyamet günü mizanlarımızı kırarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onları cehenneme koyarız. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar İslam'da olanlardır. Öyleyse ne yapıyor Allah Teala bizi mutlak cennetliklerin arasına sokmak için ne yapıyor? Mürşidimize ulaştığımız gün bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. O güne kadar kazandığımız sevaplarımız var. Ayrıca o güne kadar kaybettiğimiz bütün dereceler kazandığımız dereceler haline çevriliyor. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelere dönüşüyor. Eğer bu sonuca ulaştığımız zaman gideceğimiz yer ne oluyor? Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesine göre cennet oluyor. Bir insanın kazandığı derece, kaybettiği dereceden bir tek derece fazla olsa gene o kişi cennetliktir. Şart bu kadar. Kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olacak. Mürşidinize ulaştığınız gün İslam olmanın temel şartını gerçekleştirdiniz. Allah-u Teala bundan sonra size hayat hakkını tanımamışsa, sizi öldürmüşse, hayatınız sona ermişse yapabileceğiniz bir şey yok. Daha fazlasını yaşarsanız Allah-u Teala zaten size mutlaka ihsan edecek. Neyi ihsan edecek? Mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Diyor ki kim bize ulaşmayı dilerse biz de onu kendimize ulaştırmayı dileriz ve mutlaka onun ruhunu kendimize ulaştırırız. Şart, ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim olmayı dilemek. Temel şart bu. İnsanlardan her kim ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi dilerse işte onlar için söz konusu olan şey bu hedefe mutlak olarak ulaşmaktır. Yaşarlarsa bu insanlar mutlaka o hedefe ulaşırlar. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimeleri Allah-u Teala buyuruyor. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَنَ اللّٰهُ لَا
kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah Teala o kişiyi hayatta bırakırsa, o kişiyi mutlaka ruhu Allah'a ulaşmış biri olarak ortaya koyacaktır Allah Teala. O insanın ruhu Allah'a mutlaka Allah Teala'nın yardımıyla ulaşacaktır. Ulaşırsa ne olur? Kişinin gideceği yer cennet olur. Neden? Çünkü kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa Allah onun takva sahibi olacağını söylüyor. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekûn. Ona Allah-u Teala'ya dön. Ruhunu Allah-u Teala'ya döndür. Allah-u Teala'ya ulaştır. Ve takva sahibi ol. Peki takva sahibi olursak ne olur? Ali İmran suresi 15. ayet-i kerime. Allah'ın cennetini takva sahiplerine hazırladığını ve takva sahiplerinin altlarından ümmetler akan cennetlere mutlaka gireceğini ifade buyuruyor Allah-u Teala. Ali İmran suresinin 198. ayet-i kerimesi aynı şeyi söylüyor. Öyleyse üç boyutlu bir takvanın birinci boyutunda İslam olmanın ilk sefasını gerçekleştiriyoruz. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve Allah'a teslim oluyor. İkinci sefasında fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Üçüncü safhasında nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. Ve İslam olmak, teslim olmak anlamına geliyor. Teslimiyetimiz tamamladığımız için gerçek anlamda İslam oluyoruz. Allah'ın bizi yaratma modeli de zaten budur. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَلَكَ حَلَكْتَ الْاِنْسَانِ اِنْسَانِ وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَابِدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ruhumuzun Allah'a tesliminde birinci kulluğa ulaşıyoruz. Bu Allah'a kul olmaktır. Fizik vücudumuzun Allah'a tesliminde ikinci kulluğa ulaşıyoruz. Bu ekber kul olmaktır. Nefsimizin Allah'a tesliminde üçüncü kulluğa ulaşıyoruz. Bu azim kul olmaktır. İşte üç ayrı kulluk kademesi, üç ayrı takva. Takva, ekber takva, azim takva. Mükafatlar ne zaman azim kulluğun, azim takvanın ve nefsimizin de Allah'a tesliminin sahibi olursak, iki de aynı kategoriyi gösterir, aynı kademeyi gösterir. İşte bu nokta bizim dünya saadetini de elde ettiğimiz noktadır. Gördük ki ruhunu Allah'a ulaştıran kişi Allah'ın cennetine girer. Nedir ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin durumu? Ruhunu Allah'a teslim olmuştur. Teslim etmiştir. İslam olmanın birinci standardını gerçekleştirmiştir. Dünya saadetinin yarısını yaşamaktadır. Dünya saadetindeki hayatının yarısı yine huzursuzluklarla, üzüntülerle geçmektedir. Ama diğer yarısında bu kişi hedefine ulaşmıştır. İşte fizik vücudun tesliminde tamama yaklaşır mutluluk ama nefsin tesliminde tamamlanır. Öyleyse İslam olmak, üç vücudu da Allah-u Teala'ya teslim etmek kaç basamakta gerçekleşen bir olaydır? 27 basamakta. 28 basamak zaten basamakların hepsidir. Öyleyse İslam olmak öyle bedava bir oldu değil. Bizim din adamlarımız zannediyorlar ki bir insan gelip de bir din adamının önünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse adam o kişi İslam olmuştur. Hayır, İslam olmamıştır. İslam dairesine girmiştir. O kişi öldüğü zaman İslam adetleri üzerine mezara girecektir, defnedilecektir. O kadar. Yoksa gideceği yer hiçbir zaman Allah'ın cenneti değildir. Eğer o safhada kalmışsa
İslam olması onun sadece la ilahe illallah Muhammed Resulullah demekten ibaretse hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremez. Allah'ın cennetine giriş 28 basamaktan 27'yi değil ama 21'i tamamlamak ve geçerlidir. Şimdi beraberce bakalım olaylara. Ne oluyor? Önce olayları yaşıyoruz. Birinci basamak. Olayları değerlendiriyoruz. İkinci basamak. Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi diliyoruz. Üçüncü basamak. Bunun üzerine Allah-u Teala üzerimizde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Dördüncü basamak. Sonra irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesireyi alıyor. Beşinci basamak. Kulaklarımızdaki bakrayı alıyor. Altıncı basamak. Kalbimizdeki ikinci alıyor. Ve yerine ihfaz koyuyor. Yedinci basamak. Amin oluyoruz. Allah'a ruhunu teslim etmeyi dileyen bir kişi oluyoruz. Sekizinci basamakta Allah kalbimize bir kompütür sistemiyle ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta nefsimizin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamakta göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. On birinci basamakta zikrediyoruz. Allah'tan gelen nurlar göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Kalbimiz mühürlü, oradan içeri rahmet hafif bir sızıntıyla sızıyor. Bu sızıntı 12. basamakta bizi %2 nur birikimiyle huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olunca bir hak elde ediyoruz Allah-u Teala'dan. Hak var ediyor bize bir sözü var. Kim huşu sahibi olup da benden mürşidini sorarsa onu mutlaka gösteririm diyor. Nitekim huşu sahibi olup da Allah'tan mürşidini sorduğumuz zaman Allah-u Teala onu mutlaka bize gösteriyor. Mürşidimize ulaşıyoruz, önümüzü çıkıp tövbe ediyoruz. 14. basamak. 13. basamakta mürşidimizi görüyoruz. 14. basamakta ona ulaşıyoruz. Önümüzü çıkıp tövbe ediyoruz. Ve ne oluyor? Nefs tezkiyesine başlıyoruz. 15. basamakta nefsi emmareyi tamamlıyoruz. İzleyin olduğu için ruhumuz, vücudumuzdan ayrılmış mürşidimize ulaştığımız gün Allah'a doğru yapacağı yolculuk için zemin katta bekliyor. Nefsi emaneyi tamamlayana kadar ruhumuz zemin katta. Nefsi emaneyi tamamlıyoruz, birinci kata kadar yükselme hakkını elde ediyor. Nefsi levame ikinci kata kadar yükseliyor ruhumuz. Nefsi mülkime üçüncü kata kadar yükseliyor. Nefsi mutmainine dördüncü kata kadar yükseliyor. Nefsi radiye beşinci kat, nefsi radiye altıncı kat, nefsi teskiye yedinci kat. Yedinci katın yedi tane önemini geçen ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Nefsimiz mi? Yarı yarıya aydınlanmış. İslam olmanın henüz birinci standartını gerçekleştiriyoruz. Yedinci gökkatına kadar yükselen ruhumuz yedinci gökkatın yedi alemini aşıyor ve yedinci alemden sonra Allah'a doğru yokluğa geçerek yükseliyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. İslam olmanın birinci şartı gerçekleşmiştir. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Nefsimizin pozisyonuna bakalım. Nefsimiz daha yarı yarıya aydınlanmıştır. Dünya saatinin yalnız yarısını yaşayabilmektedir. Hayatın yarısı yine sıkıntılarla, üzüntülerle geçiyor. Bütün bu hedeflere ulaşmakta bir silah var elimizde. Bu silahın adı zikir. Ve bugün 14 asır sonra farzlar arasında mevcut neyim? Eğer zikir yapmazsak nefsimizin kalbinde hiçbir zaman nur birikimi gerçekleşemez. Gerçekleşemezse nefsimize bırakın yedi kademede tezkiye etmeyi, emare kademesinde bile temizlememiz mümkün değildir. Öyleyse İslam olmanın birinci silahı zikir silahıdır. Allah'a teslim olmak zikirsiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Hiç kimse zikir yapmadan İslam olamaz. Ve İslam'ın beş şartının içinde zikir farzlar arasında yer almıyor. Bırakınız beş şartı, 32 farzın içinde de 54 farzın içinde de zikir meselesi mevcut değil. Tabiatıyla daimi zikir hiç mevcut değil. Ki Allah Teala sadece zikri değil, daimi zikri de farz kılmış. 128'de diyor ki veskül ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Nisa yürüyüşte diyor ki Eskülümallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubim, ayaktayken de otururken de kendisi yatarken de hep Allah'ı zikret.
Zikirsiz bir İslami hayat, işte bu mümkün değil. Ama bizim din adamlarına sorarsanız, zikirsiz de olur diyorlar. Hani sormuşlar camide, abdestsiz namaz kılınır mı diye, birisi kalkmış, ben kıldım demiş, oldu demiş. İşte bunlar da böyle. İslam olmanın ne olduğunu habersiz olan bir din öğretimine kalmış dünya. Ve de böyle bir statü içerisinde insanlar din öğretiyorlar. İslam olmaktan bahsediyorlar ama İslam olmanın teslim olmak olduğunun farkında değiller. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Ve eğer Allah-u Teala'nın yolunda bu söylediğimiz hedefleri tamamlayamazsak hiçbir zaman İslam olmamız mümkün değil. Ama İslam olursak ne olur? Yani ruhumuzu Allah'a teslim ettik. Bundan sonraki makamlara bakalım. Fena makamını geçiyoruz. Ruhumuza Allah-u Teala bir saat ihsan ediyor. Beka makamındayız. Zikrimiz günün yarısını aşıyor. Zühd makamındayız. Fizik vücudumuzu Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz. Müslümanlar makamındayız. İkinci teslim. İslam olmanın ikinci safhası. Sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Ve nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. 26. ve 27. basamaklar. 27. basamakta ruhumuzda, fizik vücudumuzda, nefsimizde Allah'a teslim olmuştur. Öyleyse fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu noktanın ötesi, nefsimizin de Allah'a teslim olduğu İslam olmanın son noktasıdır. Gördük ki buraya bedavadan ulaşılmıyor. Tam 27 basamak sürüyor ve bir işareti var, kesin bir işaret. Hiç kimse daimi zikre ulaşmadan İslam olamaz. İster Allah'ın hediyesiyle daimi zikre ulaşsın, ister müktesefak olarak senelerce çalışıp bu hedefe ulaşsın, netice aynıdır. Daimi zikrin sahibi olan bir insan İslam olabilir. Öyleyse neyi ifade eder bu? Bu cennet saadetine ilaveten dünya saadetini ifade eder. Bu büyük hakikaten haberdar olmayan insanlar derler ki la ikrahe la rahate fil dünya, dünyada rahat yoktur. Allah-u Teala hiç öyle söylemiyor. Bizi bu dünyada da mutlu etmek için yaratmış. Ve üzerimize dünya saadetini farz kılmış. İslam olmayı farz kılmış. İşte bu İslam olmanın farziyeti dünya saadetinde iade eder. Şimdi iki kutupta mutluluk nedir? Onu karşılaştırarak İslam'la bağlamamız lazım. Çünkü İslam mutlu olmaktır. İslam hem cennet saadetinin sahibi olmaktır, İslam hem de dünya saadetinin sahibi olmaktır. Zülcenahayn olmaktır. İki kanatlı olmaktır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe zülcenahayn'dı. Hem cennet saadetinin sahipleriydi, hem dünya saadetinin sahipleriydi. Hepsi Allah'a teslim olmuşlardı. İşte şimdi dünya saadetinin temel standartlarına bakıyoruz. Allah-u Teala İslam'ı farz kılmış mı? Kılmış, hepimizi İslam olmak üzere yaratmış. Teslimi farz kılmış mı? Evet. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor ve en iyi bir ilahe büküm ve eslimu lehu min kabren yetekimin azabı. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a döndürün. Allah'a dönün ve ona, Allah'a teslim olun. Şimdi 14 asır geriye bakıyoruz. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Ve ne diyor Allah-u Teala? Habibim onlara dedi ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onlardan da kendilerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa onlar mutlaka daha önce hidayete ermiş olmalıydılar. Ne diyor Allah-u Teala? Bütün sahabe sadece ruhlarını değil, fizik vücutlarında, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Ne olur? Üç tane teslimi gerçekleştirirsek, ne gördük? Gerçekleştirmek farz. Ne gördük? Sahabe gerçekleştirmiş. Biz gerçekleştirirsek ne olur?
sahabe gibi bir asr-ı saadeti yaşarız. Öyleyse mutluluk nedir? Mutluluk ancak İslam olmakla gerçekleşebilen bir vesiledir. Ruhumuzu teslim etmek bize mutluluğun dünya saadetinin yarısını sağlar. Fizik vücudumuzu teslim etmek sonuca yaklaştırır ama nefsimizi teslim etmedikçe dünyada mutluluğa ulaşmamız mümkün değildir. O zaman mutluluk nedir diye beraberce bakalım. İki ayrı cephede inceleyeceğiz konuyu. Bir, nefsimizin kalbi kapkaralı, afetlerle dolu. Mutlu olabilir miyiz? Mutluluğumuz hiç geçerli değil. Başlangıçtayız. Birinci ve ikinci basamaklardayız. İslam'ın beş tane şartıyla İslam olabileceklerini düşünenlerin hiçbirisi bu iki basamaktan üçüncü basamağa yükselemezler. Çünkü Allah'a ulaşmayı, ruhlarını Allah'a teslim etmeyi hiçbir zaman akıllarına bile getirmezler. Bunun üzerlerine Kur'an-ı Kerim'de tam 9 defa farz kılındığından haberleri yoktur. Ve hiçbir zaman saadet adalarından müessese ne cennet saadeti ne dünya saadeti onlar için gerçekleşemez. Öyleyse bir de sonuca bakalım. Nefsteki bütün afetler yok olmuş. Ruhun bütün hasretleri faziletler adıyla gelmiş nefse yerleşmiş. Gece gündüz olmuş. Nefsimizin kalbinin tamamen karanlıklardan oluştuğu, kafiyet bağladığı yani sertleştiği ve tüm karanlık olduğu bir noktadan hayatımız başlıyor. Eğer biz o noktadan nefsimizin tamamen Allah'ın nurlarına dolduğu bir noktaya ulaşabilirsek, işte orası bizim için başlangıçtaki dünya saadetinin sıfır olduğu noktadan dünya saadetinin sonsuz olduğu noktaya ulaşmaktır. Neden böyledir? İslam'ın standartlarını verdiğimiz zaman mutluluğun içinde vermek mecburiyetindeyiz aradaki bağıntıyı kurabilmek için. Mutluluğun üç ayrı cephede oluşması lazım. İç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerimizde mutluluk. Neden başlangıçta mutsuzuz, neden sonuçta mutlu oluruz? Bunları izah ederken asıl şartı da koymak mecburiyetindeyiz. Mutluluk sonsuz bir vesiledir. Durdurağı olmayan bir vesiledir. Non-stop'tur. Yani mutluluk kesintisizdir. Öyleyse başlangıçta iç dünyamızda neden mutsuzuz? Oradan bakalım meselemize. İç dünyamızda mutsuzuz. Çünkü nefsimiz vücudun kumandan olan akıldan devamlı şer taleplerde bulunur. Ruhumuz buna derhal itiraz ederek o da bir hayır talebiyle akla ulaşır. Ama şeytanın nefse verdiği taktiklerle nefs aklı hep kandırıp ona devamlı günah işletir. Her günahın arkasından huzursuz oluruz. Günah kişiyi huzursuz kıldığı için eğer hayır işleseydik, şer yerine hayır işleseydik bundan mutluluk duyacaktık. Birinci huzursuzluğumuz budur. Arkadan ruhumuz nefsimize mutlaka azar edecektir. Nefs sebebiyle buna ulaştığımız için ikinci defa mutsuzuz. Üçüncüsü de nefsimizle ruhumuz arasında birisi hayrı, yalnız hayrı dilediği için, ikisi de yalnız şerri dilediği için ikisi arasında devamlı bir çekişme, devamlı bir kavga vardır. Nerede kavga varsa orada huzur yoktur, orada mutluluk yoktur. Demek ki iç dünyamızda nefsimizin kalbi tamamen karanlıkların oluştuğu başlangıç noktasında devamlı huzursuzuz. Peki ihlasa ulaştığımız zaman nefsimizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarına dolduğu zaman yani gece gündüze dönüştüğü zaman ne olur? Nefsimizin kalbi ruhumuzun bütün özelliklerini kazanmıştır. Yani ahsen olmuştur. Tin suresinin 3. ayet kelimesi gerçekleşmiştir. Nefs ahsen olmuştur nefsin kalbi. Ve nefs de artık sadece hayrı talep etmeye başlamıştır. Nefs devamlı hayır talepleriyle aklı ulaşır. Ruh da hayır talepleriyle ulaşır. İkisi de hayrı talep ettiği için evrensel kavga sona ermiştir. Mutluluk iç dünyamızda kendini göstermiştir. Kavgasız bir ortamdayız artık. Sulh ve sükun iç dünyamızda oluşmuştur. Eğer nefsimiz de hayır, ruhumuz da hayır istiyorsa her ikisinin de talebi hayır olduğu için akıl yalnız hayır işleyebilir. Ne oldu? Her aktivitemiz,
her faaliyetimiz, her aksiyonumuz hayırdır. Hayrın arkasından duyduğumuzsa sadece ve sadece mutluluktur ve huzurdur. Öyleyse bütün olaylarda 24 saat boyunca hep hayrı yaşarız, mutluluğu yaşarız, huzuru yaşarız. Böylece hepimiz için söz konusu olan şey hayrı, mutluluğu ve huzuru yaşamaktır. İç dünyamızdaki kavga bitmiştir. Bu sebepten mutluyuz. Nefsimizle ruhumuz arasındaki çekişme olsaydı devamlı günahlar işleyecektik. Şimdi hep hayır işliyoruz. Bu sebepten huzur içindeyiz. Hiçbir zaman ruhumuz nefsimizi azap edemez. Bu sebepten iç dünyamızda üç ayrı açıdan da sonsuz bir mutluluğa ulaştık. Peki dış dünyamıza gelelim. Neden başlangıçta, yani geceyken, yani nefsimizin kalbini afetler işgal etmiş noktadayken, İslam olmak yolunda girmeden evvelki durumumuzdayken neden dış alemimizde mutsuzuz? Bir, nefsimiz devamlı şer taraflarda bulunur akıldan ve şeytan ona öğrettiği taktiklerle aklımızı çeler ve başkalarına ne yazık ki yanlış davranışlarda bulunuruz. Yani Kur'an'daki ifadeyle onlara o yanlış davranışlarda zulmediniz. Her zulüm bir günahtır. Bu sebeple arkasından mutlaka huzursuz oluruz. Eğer hayır işleseydik, devamlı mutlu olacaktık. Şer işliyoruz devamlı, onun için hep huzursuzuz. Başka insanlara zulmettiğimiz için huzursuzuz. Bir adım daha atıyoruz. Nefsimiz başka insanlara zulmettiği için ruhumuz nefsimize devamlı azap ediyor. Bu sebepten de huzursuzuz. Dış alemimizde daha huzursuzluk sebeplerimiz var. Başka insanlara zulmettiğimiz için bu insanlar bizden intikam almak sevdasındalar. Fırsatı yakaladıkları zaman mutlaka intikamlarını alıyorlar. İntikam aldıkları zaman bu nefsimize çok ağır geliyor ve bir defa daha huzursuz oluyoruz. Yine yetmez. Üçüncü kez huzursuz olduk ama yetmez. Biz de mutlaka intikam almak sevdasına düşüyoruz. Çünkü nefsimizde afetler var. Bu afetlerden bir tanesi intikam. İntikam alma afeti ağır basıyor. İntikamımızı almaya çalışıyoruz, başardık bunu. Başardığımız zaman yeni bir günah işlemişizdir. Çünkü intikam almak, başka birinin bize yaptığı haksız davranışı, aynı haksızlıkla ona iade etmek demek. Böyle bir şeyi yaptığımız zaman, yeni bir günah işlemiş olduğumuz için yeniden huzursuz oluyoruz. Dördüncü defa huzursuzuz. Eğer intikam almayı o kadar çok istediğimiz halde bunu başaramazsak, o zaman intikam alınamamış intikam haline dönüşüyor, yani kine dönüşüyor. Ve intikamını alamayan bu kişinin iç dünyasında stres oluşuyor. Bu sefer de kişi stres sebebiyle huzursuz ve mutsuz. Yani intikamını alsa da mutsuz, huzursuz, intikamını alamasa da mutsuz ve huzursuz. Ama eğer ihlasa ulaşırsak, gece gündüz olursa, nefsimizin kalbindeki karanlıkların yerini ruhumuzun hasretleri oluşturursa, o zaman dış dünyamızda da mutlu oluyoruz. Neden? Çünkü nefsimiz de ruhumuz da yalnız hayrı istiyor. Bu sebeple hep hayır işliyor. Böyle hep hayır işleyen bir kişinin zulüm etmesi mümkün değildir. Çünkü bütün davranışları sadece hayırdır. O zaman kendi aksiyonlarımız itibariyle mutlaka huzur içinde yaşıyoruz. Tabiatıyla hep hayır işlediğimiz için ruhumuzun nefsimizden intikam alması da hiçbir şekilde mümkün değil. Ya başkalarının bizden intikam alması, o da mümkün değil. Bir insanın intikam alabilmesi için ona bir zulüm yapmamız lazım. Bu zulmü hiçbir zaman yapmadığımız için başkalarının bizden intikam alması hiçbir şekilde geçerli değil. Onlar bizden intikam almıyorlarsa bizim de onlardan intikam almamız geçerli değil. Dört faktörde de biz mutluyuz. Hiçbir zaman intikam almayı bu seviyedeki bir insan dilemediği için intikam alması da mümkün değil o insanlarda. Böylece sonuca ulaşıyoruz. Bu sonuca dikkatle bakın. Sonsuz bir saadetin içinde kişi bir dış alem hayatı yaşar. Dış aleminde başka insanlar ilişkilerinde sonsuz bir saadetin içindedir. Allah ile olan ilişkilerimizin başına gelelim. Nefsimiz afetlerle dolu.
gece iç dünyamız. O karanlık dünyamızda Allah-u Teala'nın emirlerini hiç dinlemiyoruz. Allah-u Teala diyor namaz kılmıyoruz, zekatlar vermiyoruz. Allah'ın bütün emirleri bize vız geliyor. Bunları gerçekleştirmediğimiz için de ruhumuz, nefsimize sıkıntı azap ediyor. Huzursuzluğumuzun sebebini anlayamıyoruz ama hep huzursuzuz, hep sıkıntı içindeyiz. Bir de yasaklar cephesi var Allah-u Teala'nın. Yasak ettiği şeyleri de şeytan nefsimizi o istikamette azdırarak hep işletiyor bize. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyoruz. Ve bu sebepten huzursuzuz, sıkıntılıyız. Ama ihlasa ulaştığımız zaman Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirilmesinin doyumlar zevkleri olduğunu görüyoruz. Kalp gözümüz açılmış, kalp kulağımız açılmış ve namaz kılarken önümüzdeki duvarlar açılıyor. Zikir yaparken etrafımızı görmüyoruz. Allah'ın bize gösterdiklerini görüyoruz. Fiziğin ötesini görüyoruz, yaşıyoruz. Allah'ın söylediklerini işitiyoruz. Ve muhteşem bir saadet Allah'ın bütün emirlerini yaparken içimizi dolduruyor. Yasak ettiği fiilleri işlememiz, yasak ettiği fiilleri ise işlememiz mümkün değil. Neden? Çünkü Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlememiz için içimizden bir talep gelmesi lazım. Bu talep hep nefsimizden gelirdi eskiden. Ama nefsimiz tamamen hasretlerle dolduğu için nefsimizden artık negatif bir talebin gelmesi, bizi Allah'ın yasak ettiği bir fiile davet etmesi mümkün değil. Onun için hiçbir zaman bu yasağı işlemeyiz. Hem emirler cephesinden mutlak saadeti yaşarız, hem de nehiler cephesinden mutlak saadeti yaşarız Allah ile olan ilişkilerimizde. Ne gördük? İslam olan bir kişi iç aleminde dünya saadetinin bütününü yaşıyor, kesintisiz bir mutluluk. Dış aleminde kesintisiz bir mutluluk yaşıyor. Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk yaşıyor. İslam oluşundan daha belki ilk tesliminde bu kişi zaten cennet saadetinin sahibi olmuştur. İşte burası onun Zülcelal'in olduğu yerdir. İslam olduğu yerdir, Allah'a teslim olduğu yerdir. Bu teslimiyetlerin tamamladığı yer, o kişinin İslam olduğu standartların hem cennet saadetinde hem de dünya saadetinde parıltılığı Allah'ın nurlarına dolu bir şekil alması demektir. O kişi cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibidir. İki cihanda mutludur, dünya saadetinin de cennet saadetinin de sahibi olmuştur. İşte İslam olmak, sonsuz bir mutsuzluk hayatından sonsuz bir mutluluk hayatına ulaşmaktır. 28 basamakta, 28 basamağın 27.sinde tamamlanan bir vesiledir. Bundan sonra Allah Teala sadece bizi tövbe-i nasuha davet eder ve İslam olmanın en üstün standartlarına ulaşırız. Öyleyse İslam olmak Allah'a teslim olmaktır. Teslim olmak ise hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmaktır. Zülcenahayn olmaktır. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanızı, zülcenahayn olmanızı yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Nefsinizin kalbi karanlıkları %100 karanlıklarla dolu olduğu için, ruhunuzun kalbi aydınlıkları, nurları %100 nurlarla dolu olduğu için tefsir ediyor. Bu standartlarda denge vardır. Sağ tarafınız her zaman güzelliklere dönüktür. Sol tarafınızda negatif faktörlere. Öyleyse evvela selamı mutlaka sağa vermek mecburiyetindesiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ne yaptık? Sağa doğru selam verdik. Üstün olan taraf burasıdır. Sağ taraftır. Onlar tamamlandıktan sonra sol tarafa selam vereceksiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Orası nefsinizi temsil eder. Burası ruhunuzu temsil eder. Öyleyse her zaman Allah yolunda hizmetlerde bulunacaksınız. Burada dikkat edin. Eğer o hizmet sizi mutlu ediyorsa, siz başkalarından farklı standartlarda çalışan birisiniz. Kazandığınız şey değil sizi. Yani sizi enterese eden, ilginizi çeken, üzerine titrediğiniz şey daha çok, daha çok, daha çok para kazanmak değil. Para kazanmak ama Allah için hizmet ederek para kazanmak. Öyleyse Allah için hizmeti kendisine hedef ittihad edenler de para kazanır. Onların içinde bulunan diğerleri de para kazanır. Onlar da para kazanırlar. Ama birisi bilir ki o hizmeti o Allah için yapmaktadır. Sonuç mu ne olur? O yorulmaz. Allah için çalışan yorulmaz. Allah için çalışan hangi güçlüğün altına onu sokarsanız, o kendisini hangi güçlüğün altına atarsa o yorulmaz. O her zaman mutludur. En ağır hizmet koşullarında, en ağır hizmet şartlarında o mutludur. Hiç kimse onu mutsuz edemez. Öyleyse iki nevi insanı yan yana getirdiğiniz zaman bir Allah için çalışan, iki nefsi için çalışanlar var. Allah için çalışan her zaman farklıdır. Onun iş dünyasına baktığınız zaman hep aydınlık görürsünüz. Eğer yola çıkmışsa her geçen gün onun nefsinin kalbi giderek aydınlanacaktır. Aydınlandıkça Allah için hizmet aşkı artacaktır. Daha üst seviyede Allah için çalışacaktır. Ve de herkes onun çalışmasıyla başkalarının çalışılması arasındaki farkı ibretle görecektir. Onlar Allah için olanlar, onlar farklı bir çalışmanın içindedirler. Allah için fedakarlık yaparlar. Başkalarına fedakarlık gibi görünen şey onlar için bir zevktir. Ve bu sebeple söylüyoruz onlar yorulmazlar diye. Çünkü onlara kuvvet veren Allah'tır. Allah-u Teala kalbinizden geçeni her an bilir. Neye göre çalışıyorsunuz? Niçin çalışıyorsunuz? O çalışmanızın arkasında nedir hedef? Bu hedefi en iyi bilen Allah'tır. Mutlu olmanız ya da mutsuz olmanız size bağlı. Allah yolunda Allah için çalışmak, en güzel standartta da çalışmak ve mutlu olmak. Bu Allah'a hangi açıdan baktığınıza bağlı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ve siz bir bütün teşkil edersiniz. O yaratandır, siz yaratılansınız. Yaratan yaratacaktır. Yaratılanlar da onun tarafından yaratılacaklardır ve birbirlerini bütünleyeceklerdir. Niçin? Birisi emir ve kumanda mevkiidir, öteki itaat mevkiidir. Nefsinizde afetler olduğu sürece hangi müessesenin tesir altında kalabilirsiniz? İsyan. O isyan afetini yok edebildiğiniz zaman itaat hasletinin standartları içine girersiniz. Kime itaat? Allah'a itaat.
Öyleyse isyan ve itaatı nefsinizin afetiyle ruhunuzun hasreti arasında dengeyi oturtun. Birbirinin zıttı olan iki faktör. Birisi nefsinizin afetidir, isyan. Birisi ruhunuzun hasretidir, itaat. Ne zaman itaatı lazım gelen boyutlarda yerine oturtursanız, bunun manasını artık Allah içinsiniz. İtaatın üst hududu nedir? Üst hududu daimi zikirdir. Yani zamanınızı harcama standartlarından bahsediyoruz.

devam ederken kalbinizdeki sesle devam edecek. Allah, Allah, Allah. İçinizdeki ses ve kulağınızdaki ses aynı şeyleri kesintisiz söyleyecek. O zaman zamanın bütününü taramış olacaksınız zikirle. Doldurmuş olacaksınız zikirle. Her an mutlu bir insan olacaksınız. Dünya şartlarının başkalarını üzen bütün problemleri sizi hiçbir şekilde etkileyemez. Dikkat edin, eğer üzgünseniz, eğer huzursuzsanız, arkasında sadece nefsinizin afetleri var. Şeytan, sözüme dikkat edin, sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir, ruhunuzun hasletlerine. O zaman siz nefsinizin afetlerini faziletler haline getirirseniz, daimi zikrin neticesinde ne olacaktır? Nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Her afetin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolacaktır. İşte Allah-u Teala'nın faziletliler dediği insanlar onlardır. Tekamüle ermiş olan insanlar, fazilet sahipleri. Fazilet sahiplerinin manası fazlın sahipleri. Nefslerinin kalbi Allah'ın nurları dolu olanlar. Hasletleri, nefsinizin afetlerinden ayıran faktör nedir? Birisi Allah'ın emirlerine karşı çıkar ve yasaklarını yapmak ister. Bu nefsinizin afetleridir. İkincisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek ister. Bu ruhunuzun hasletleri. Peki ne yaptınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetleri fazıllar haline getirdiniz. Yani artık nefsiniz de Allah'ın bütün taleplerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz evvelden de öyleydi. Ama nefsinizin bu hale gelmesine sizin daimi zikre ulaşmanız sebebiyet verdi. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyor. Ruhunuz da öyle. Ama ruhunuz ezelden beri öyleydi. Nefsiniz sizin gayretinizle öyle oldu. Ve Allah'ın yardımıyla öyle oldu. O zaman dünyadaki hiçbir huzursuzluk verici olay sizi huzursuz mutsuz kılamaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse kim huzursuzsa, kim mutsuzsa o bilsin ki kendine düşeni yapamadığı için mutsuzdur. Dünya şartlarından etkilenebilmek bununla yan yana giden bir husustur. Aynı paralelde giden bir husustur. Aynı hızla giden bir husustur. Nefsinizin afetlerini temizlemedikçe isyanı itaate çeviremezsiniz. İsyanın itaate çevrilmesi bu standart altında geçerlidir. Öyleyse Allah'a şükür mü ediyorsunuz? Çok şükredin. Ve şükrünüzün kabul edilmesi için gereken standartların sahibi olmaya çalışın. Nefs tezkiyesi nefsinizin kalbinin yarısının aydınlanmasını sağlar. Nefs tasfiyesi nefsinizin kalbinin %100 aydınlanmasını sağlar. Böylece aydınlanma müessesesi tamamlandığı zaman siz o MP3'ün söylediği bütün Allah kelimelerinde şuradan kalbinizden bir sesle ona iştirak edensiniz. Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaşamazsınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Gene nefsinizin afetleri yok olduğu için. İşte bu sebeple isyanın yerini %100 itaat almışlar. Ve o zaman büyük zevkler yaşayacaksınız. Çünkü size Allah-u Teala sadece zahiri alemin standartlarında mutluluk vermeyecek. Zahiri alemin ötesini her an gösterecek. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılacak

0: siz onunla şu kainatın her tarafına gidebileceksiniz. Bir sonsuz mutluluk her tarafınızı bürüyecek. Öyleyse o zaman Allah-u Teala'nın sizin için yarattığını anlayacaksınız. O büyük mutluluğa ulaştığınız zaman bütün kainat ayaklarınızın altına serildiği zaman unutmayın, hepiniz birer kainatsınız. Tam bir kainat şeklinde yaratıldınız. Kainat tam sizin vücudunuzun paralelinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu hüviyetinde. Ve kainat aynı anda 6 tane alem içerir birbirinin içinde. Yetmez, Allah'ın rahmeti ve ilmi bir defa daha onları kaplar. Allah rahmetiyle ve ilmiyle onların hepsini kaplamıştır. Öyleyse 6 tane alem, 7.'si de Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi aynı boyutlarda aynı şekli vücuda getirir. O derelerin yağmurdan sonra kahverengine yakın sarı renkte akması var ya, o renktedir kainatın rengi. Bir gün Adem'den, yokluktan, yokluğa ulaşmış olan ruhunuzdan Allah-u Teala size kainatı gösterecek. Kainatın aynı sizin vücudunuz gibi olduğunu göreceksiniz. O renkte. Ve o kadar çok mutlu olacaksınız ki Allah'a şükretmekten gözlerinizden yaşlar dökülecek her zaman. Öyleyse neden? Bu varken, bu güzelliği yaşamak varken neden mutsuz olmak? Kim ne yaparsa sadece kendisine yapar. Kim Allah'ın emirlerini dinlemiyorsa o Allah'ın kendisini mutlu etmek için önerdiği temel kavramlara itaat etmeyendir. İtaat etmiyorsa kendi mezarını kendisi kozar. Mutsuzluk mezarı. Herkes mutsuz olarak hayata başlar. Mutluluğu yakalayacak olan başkaları değildir, sizsiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür. Bunun için de yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'ın emirlerine itaat ve şükrün sahibi olmak. Sadece onlar şükrün sahibidir. Emirlere itaat edenler. O itaatın muhtevası sizi adım adım mutsuzluk dünyasından mutluluk dünyasına taşıyacaktır. Merdivenin basamaklarını birer birer çıkacaksınız. Ama Allah-u Teala'nın dostlarına Allah'ın neler hediye ettiğini, ihsan ettiğini merdivenleri çıktıkça, kendiniz yaşadıkça hayranlıkla izleyeceksiniz. Her geçen gün mutluluğunuz artacak, artacak, artacak. Ve insanların neden bu söylediklerinizi anlayamadığını anlayamayacak hale geleceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi şöyle noktalamak istiyoruz. Allah sizi mutlu olasınız diye yarattı. Eğer onun size gösterdiği mutluluk hedefinde verilen emirlere icabet etmiyorsanız, bu isyanın tabii neticesi olarak siz mutsuz bir insan olursunuz. Farkına varsanız da varmasanız da kendi mutluluğunuzun mimarının kendiniz olduğunu göreceksiniz. Allah'ın pozitif yardımını pozitif istikametteki attığınız adımlarda yakalayacaksınız. Negatif yardım isterseniz o da gelir ama sizi daha çok batağa sürükler.
1: Allah Teala sahabe için buyuruyor ki, ey sahabe, siz evvelce birbirinizin can düşmanıydınız. Ama sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostları oldunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba ne demek istiyor Allah Teala? Muhteva Kur'an-ı Kerim boyunca defalarca açıklanmış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatla hasenat bir olur mu? Siz seyyiata hasenatla karşılık verin. Öyle yapın ki size can düşmanı olanlar can dostları olsunlar. Kötülüğe iyilikle cevap vermek, seyyiate hasenatla cevap vermek hasneti az kişiye verilir. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bildiğiniz gibi evliyalık müessesesi, velayet müessesesi yedi ayrı hüviyet ifade eder. Bekar makamı, Zürt makamı, Müslümler makamı, Hulülerbat makamı, İhlas makamı ve Selam makamı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de nerede azim kelimesiyle verilen bir mükafat, nerede azim kelimesiyle verilen bir ihsan görürseniz, bilin ki bu ihsan Salah makamının sahiplerine verilmiş. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe o makamın sahibi oldular sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ben ise her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda Allah'ın açıklamalarına bakın. Güzelliği hangi boyutlarda sahabe yaşamaya nabzet olmuş? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. O sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı Ensardandı. Yani Medine'deki Nasara sahiplerinden, yardım edicilerden. Bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye hicret ettikleri için muhacirin hicret etmiş adını alanlar. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandır diyor Allah-u Teala. Öyleyse sabikun el evvelin, ensar, muhacirin ve tabi'in. Onlara ihsanla tabi olanlar tabi'in. Allah-u Teala buyuruyor ki onların mekanı cennet olacaktır diyor. Onlar diyor Fevzül Azim'in sahipleridir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz ki irşat müessesesi Allah tarafından yapılan bir tayinle gerçekleşmişse bu Kur'an-ı Kerim'de mürşit sıfatıyla insanların yer almasına sebebiyet veren bir bağlantı noktasıdır. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi sahabenin hepsine tabi olunduğu cihetle ensar veya muhacirin, sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlara tabi olunduğunu gösteriyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde yazdığı gibi Allah Teala tarafından tayin edilen mürşitlerdi. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi. Benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o diyor ki Aziz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, benim hadislerim bir gün tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisin Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an'a bakıyoruz. Allah-u Teala net ve kesin bir şekilde bütün sahabenin mürşit olduğunu ifade etmiştir Resulü'nün. Başlangıç konusu ettiğimiz 100. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi de aynı şeyi söylüyor. Sahabenin mürşitler olduğunu. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar var. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de mürşit kelimesi geçmiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala buyuruyor ki men yehdillâhü fehüven müftet ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Ne diyor Allah-u Teala Kehf Suresinin bu 17. ayet-i kerimesinde? Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ama kim de dalaletteyse ondan için evliya bir mürşit bulunmaz. Acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu dizayn içerisindeki sahabeyi mürşit olarak gösteren temel felsefesi burada hangi standartlarda açıklanmış? Allah-u Teala net bir şekilde mürşit kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını Kehf Suresinin 17. ayet-i kerimesiyle hepimize ispat ediyor. Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler, buna rağmen eğer derlerse ki size Kur'an-ı Kerim'de mürşit kelimesi geçmiyor, hay Allah razı olsun sizden deyin. Bu kadar. Fazla bir şey söylemenize gerek yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sakın oyalanmayın. Zamanınızı Allah'ın güzelliklerini bilmeyenlerin, sadece itiraz için var olanların ikna edilmeleri istikametinde harcamayın. Onlar kitabı bilmezler. Sadece zanlarıyla hareket ederler. Biz mi diyoruz? Hayır, o diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Vücuda getirdiklerinin adını da koyuyor emaniye. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu mürşit müessesesinin dizaynına dikkatle bakın. Acaba sahabenin mürşit olduğunu ispat eden, bütün sahabenin mürşit olduğunu ispat eden başka deliller var mı Kur'an-ı Kerim'de? Elbette var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bakınız ne diyor Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesi. Habibim, o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların hepsinin, bizim hepimizin Allah'ı basiret üzere, yani kalp gözüyle görerek Allah'a çağırdığımız yol, insanları Allah'a çağırdığımız yol, işte bu yol bizim yolumuz olan sırat-ı müstakimdir. O ümmilere ve kitap sahiplerine de ki diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler, nerede bilmeyenler varsa onların iki türlü adı var. Bir, ümmiler, bu genel isim. İki, kitap sahipleri. Yani eskiden kendilerine Allah-u Teala'nın bir peygamberi vasıtasıyla kitap verdiği ama sonra kitabın muhtevası değişen, kitabın muhtevasını unutan insanlar kitap sahipleri olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama bunların arasında kendilerine ilim verilenler var. Bunların arasında kendilerine ilim verilenlerden o ilme sahip olanlar var. Bilim sahipleri. Var mı? Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala bir toplumdan bahsediyorsa, bu toplum Allah'ın hakikatlerini kabul etmiyorsa, onların adı ümmilerdir. Ümmi kelimesi, sevgili izleyenler ve dinleyenler, genel anlamda okuma yazma bilmeyen demektir. Ama Allah-u Teala bütün peygamberlerin göreve geldikleri an etrafındaki insanları ümmiler ve kitap sahipleri olarak ikiye ayırıyor. Kitap sahipleri gruplardan bir tanesi, ümmiler ikinci grup. Kimdir kitap sahipleri? Tevrat'a tabi olanlar, Zebur'a tabi olanlar ve İncil'e tabi olanlar. Peki ümmiler kimler? Bunların dışında kalan ama İslam olmak şerefine eremeyenlerin hepsi. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, olaylar dizisi net bir şekilde birbirini takip ediyor. Öyleyse ne yapıyormuş sahabe? Allah'a çağırıyormuş. Bizim ben ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'a çağırdığımız yol, hem de Allah'ı kalp gözüyle görerek basiret üzere Allah'a çağırdığımız yol, işte bu yoldur diyor, bu sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse sevgili izleyenler, bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Şimdi konumuzun başında söylediğimiz Fussilet suresinin 33-34-35. Ayet-i kerimelerinin başlangıcına bakalım. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Öyleyse sahabe Allah'a çağırmak istikametinde hepsi irşat makamının sahibi. Peki başka özellikleri var mı? Allah'a teslim oldum deyip de diyor Allah-u Teala. Allah'a teslim olmuşlar mı? Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline, ahsen olanına tabi olurlar. Ne diyor? Sözün ahsen olanı. Kim söyler sevgili izleyenler? Sözün ahsen olanını. Ahsen olanlar söyler. Öyleyse o devirde olanlar değil, ahsenlerin ahseni olan bir tek kişi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neden ahsen? Nefsindeki bütün afetler yok olduğu için, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için ahsen. O kadar mı? Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. O kadar değil. Onun daha ötesi. Bu vasfa bir şey daha ilave edeceksiniz. Şu sözlerinden çıkaracağınız manayı. Sana şiir yazdırmadık. Yakışmazdı da. Ama sen apaçık bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor Allah-u Teala. Ona söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Olayın nasıl başladığını hatırlayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Alak suresinin başlangıç ayetleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her seneki gibi Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'na girmiş, yalnız kalabalıklardan, insanlardan itikafa çekilmiş. Rabbi ile baş başa kalmış 40 gün. Bu süreç içerisinde 40 yaşında. 40 yaşında 40. gün. Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle görünüyor. Ona doğru bir adım atıyor, ikra diyor, oku. Peygamber Efendimiz aleyhisselam gayet saf bir şekilde diyor ki, iyi de ben okuma yazma bilmiyorum, ümmiyim. Cebrail aleyhisselam hiç duymamış gibi bir adım daha atıyor, gene ikra diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem donup kalmış vaziyette ve diyor ki ben ümmiyim, okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımını atıyor, ona ulaşıyor, kollarıyla sımsıkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyor ve ona diyor ki ikra bi ismi rabbiki. Rabbinin ismiyle oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç okuma yazma öğrenmedi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama okudu. Okuma yazma öğrenmedi ama Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar hep okudu, hep anlattı sahabe. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kalbine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i yazarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a karşı mahcup olmamak için onları ezberleme telaşına Allah-u Teala'nın söylediğine bakın. Bu söylediklerimizi, kalbine indirdiklerimizi ezberleyeceğim diye ne diye kendini helak ediyorsun? Habibim, onları senin kalbine indirmeyi başaran Allah, onları sana ezberletecek gücün de sahibidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam okuma yazma öğrendi mi? Hayır. Kitabı alıp da Kur'an-ı Kerim'in harflerinden Kur'an-ı Kerim'i okumayı hiçbir zaman öğrenmedi. Daha açık konuşayım mı? Buna hiç ve hiç ihtiyacı olmadı. Hangi ayet isterse Allah-u Teala anında ona hatırlatırdı. Kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi. O Kur'an-ı Kerim harflerinden müteşekkil değildi. Öyleyse Allah'ın emri yerine geldi mi? İkramı ismi Rabbiki. Rabbinin ismiyle oku. Okudu. Okuma yazma öğrenmeden okudu. Acaba anlatabiliyor muyum sevgili izleyenler ve dinleyenler? Şimdi Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesine dönelim. Ayetler arasındaki illiyet rabıtasını sizlere anlatmaya çalışıyorum. Onlar sözü kavli dinlerler. Kavlin ahsen olanına tabi olurlar diyor Allah Teala sahabe için. Kim o ahsen sözleri söylüyor? İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbine Kur'an-ı Kerim yazıldığı için Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini kalbinden okuyarak onlara söylediği için Kur'an-ı Kerim'i Allah'a indirdiği için Kur'an-ı Kerim'in sözleri ahsen olduğu için sözün ahsen olanını söylemiş oluyor. Sahabe de ahsen olan sözü dinliyorlar. O kadar mı? Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Daha ötesi de var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarruf altındaydı. Ne diyor Allah-u Teala? O kendiliğinden konuşmaz. Ne söyletirsek onu söyler. Ne diyordu Allah-u Teala? Habibim, sen okuma attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor. İyi de herkes görmüş atan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yerden alıyor bir avuç kum, atıyor. Kimin gözüne isabet ettiyse hep gözleri isabet etmiş, kör olmuş adamlar. Sevgili izleyenler, dinleyenler, hiçbir insan böyle bir şey yapabilir mi? Onun için Allah Teala yapamayacağı için bunu söylüyor. Sen atmadın diyor. Biz attık. O insanları kör eden okum var ya, okumu diyor sen attın, attığın okum var ya, ne demek bu? Kumu sen attın demek. Ama herkesine diyor ki sen atmadın, biz attık. İşte tasarrufun muhtevası bu. O kendi aklının emrettiğini yapamazdı. Yapması mümkün değildi. Allah'ın emrettiğini değil, Allah'ın kendisine kumanda ederek yaptırdığını yapabilirdi yalnız. Onun için Allah-u Teala'nın sözüne dikkat edin, sen atmadın, biz attık diyor. Yani senin aklın beynine kumanda etmedi. Senin beynin fizik vücuduna kumanda etmedi. Fizik vücuduna kumanda eden ne senin aklındı, ne senin aklının kumanda ettiği, senin vücuduna kumanda eden beynindi. İkisi de geçersiz, biz kumanda ediyorduk sana diyor. O kumu sana biz attırdık. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, sahabe mi? Sahabe kavlin en güzelini dinliyorlardı. Hem tasarrufta olan Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin ahsen olan sözlerini tasarrufta olduğu için, kendinden bir şey söyleyemediği için, bütün sorumluluklarının Allah'ın söylettikleri olduğu için, hem de hep Kur'an-ı Kerim'i, kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i, yani ahsen olanı, ahsen olanın okumasıydı. Öyleyse hem yaptığı işler Allah'ın yaptırdıkları, hem söyledikleri Allah'ın söyledikleri, hem de muhtevanın her açıdan ahsen olan bir kristalleşmiş numunesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sonra Zümer 18'de Allah Teala sahabe için vasıf veriyor. Hepsi hidayete erdiler. Hepsi hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse birinci teslim neydi sevgili izleyenler ve dinleyenler? İnsanın İslam olması konusunda 3 merhalesi vardı. Birinci merhalede neyi teslim ediyordunuz Allah'a? Ruhunuzu. Ve hidayete eriyordunuz. Bütün sahabe hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Bitmiş mi? Hayır, bitmemiş. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerimeye şimdi gene beraberce bakıyoruz. Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Habibim, o ümmilere, kitap sahiplerine de ki, ne çıktı karşımıza? Gene ümmiler, gene kitap sahipleri. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün peygamberlerin vazife olduğu noktada o topluma Allah Teala ümmiler diye hitap ediyor. Neden? Bir evvelki peygamberin getirdiklerini insanlar yozlaşarak devre dışı bırakmışlar. Bu yozlaşma insanın tabiatında var. Şeytan da bunun en büyük hızlandırıcısı. Ve asırlar geçtikçe Allah'ın dini insanlar tarafından unutulmaya başlıyor. Öyle bir devir geliyor ki insanların dini artık Allah'ın öğrettiği din olmuyor. Kimseyi kurtuluşa ulaştırması mümkün değil. Böyle bir noktada Allah-u Teala geçmiş devirlerde yeniden peygamber gönderiyordu. Ama gelin görün ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte peygamberlik müessesesi nübüvvet sona ermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de nebilerin mührü olarak anlatılıyor. Yani sonu peygamberlik müessesesinin nübüvvetin hitam bulduğu, mühürlendiği son kapı. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, o peygamber, o muhteşem insan, o ünlü idi. Ama okuyordum. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o ve bütün sahabe şu veçlerini de, fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişlerdi. Etmişler miydi? Hadi gelin bakalım. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmelere ve kitap sahiplerine, onlardan da veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir. Daha evvel mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Çünkü sevgili izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudun Allah'a teslim olması İslam'ın ikinci safhası. Birinci safha 22. basamakta erişiliyor ve ruh Allah'a ulaşıyor. Ahsen olan ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor. Fani oluyor. Yok oluyor. Ruhunuzu böylece Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz. Demin söylediğimiz Ömer 18'de bütün sahabenin ruhlarını Allah'a teslim ettiğini gördük. Peki şimdi ne gördük? Beçlerini teslim etmişler. Fizik vücutlarını teslim etmişler. Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesine göre. Sevgili izleyenler ve dinleyenler ne kaldı? Neşlerini Allah'a teslim etmeleri kaldı. Etmişler mi? Evet. İşte görüyoruz ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe önce ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, nefislerini Allah'a teslim etmişler. Ya nefislerini? Ali İmran Suresinde Allah Teala diyor ki, ne zaman yaptığınız muahedeye sadık kalmazlarsa onlara deyin ki, biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın bütün insanlara sözü neydi? Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Hazreti Yakub'un torunlarına vasiyeti neydi? Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Peki Allah'ın yeryüzünü miras bıraktığı insanlara vasiyeti neydi? Allah'a teslim olun. Nisa suresi 58. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesi, ey amin olanlar, hepiniz silme girin. Hepiniz Allah'a teslim olma standartlarına ulaşın. Allah'a teslim olun. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor sevgili izleyenler ve dinleyenler, وَاَنِيبُ اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ ve ona teslim olun. Ruhunuzu Allah'a döndürün, yetmez. Ve ona teslim olun ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzda, nefsinizle teslim edin. Hem de kabir azabı gelmeden önce diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın indinde kabir azabı gelmeden Allah'a teslim olmamız emrolunuyor. Gördü ki bütün sahabe ruhlarını, bütün sahabe fizik vücutlarını, bütün sahabe nefslerini Allah'ın kendilerine verdiği ve mutlaka Allah'a teslimi farz kıldığı üç emaneti de Allah'a teslim etmek mecburiyetinde insanoğlu. Öyleyse bütün sahabe bunu yapmışlar. Hepsi Allah'a gördüğünüz gibi teslim olmuş. Şimdi Fısırat Suresinin 33. ayet kerimesine tekrar dönelim. İfadeye dikkatle bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırdılar. Onlardan daha güzel sözü kim vardır? Onlar mürşitlerdir diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Bütün sahabe Allah'a teslim olmuş mu? Gördük ki ruhlarını da, fizik vücutlarında nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Öyleyse teslim olmuşlar. Allah'a çağırıyor muydu hepsi? Gördük ki Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere hepsi sırat-ı müstakimin üzerinde ve hepsi Allah'a çağırıyorlar. Öyleyse Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesi sahabeyi tarif ediyor. Bütün mürşitleri ve özellikle sahabeyi. Şimdi bir adım daha atalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Kötülükle iyilik bir olur mu? Siz kötülüğe iyilikle mukabele edin. Seyyiate salihatla, hasenatla mukabele edin. Böyle yaparsanız size can düşmanı olanların can dostu olduğunu görürsünüz diyor Allah-u Teala. İşte diyor bu kötülüğe iyilikle mukabele etme hasleti herkese verilmez. Ve kime verildiyse onlar Hazzül Azim'in sonsuz hazın sahipleridir diyor Allah-u Teala. Peki bütün sahabe gerçekten kötülüğe iyilikle mukabele ediyordu. Sevgili izleyenler, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim için şöyle söylüyor. Diyor ki, bu Kur'an'ı biz indirdik. Biz o Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Bir, Habibim sana sual sorarlar. Ne sorarlarsa sorsunlar, onların hepsinin cevabı Kur'an-ı Kerim'de mutlaka vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş, her şeyi içine yerleştirmiş, hiç eksik bırakmamış. Öyleyse sahabe Allah'ın mürşitleri miydi? Mürşidi tarif eden, birinci standartta tarif eden, Fussilet 33'te, 34'te, 35'te Allah'ın dediklerinin sahabede tamamıyla mevcut olduğunu gördük. Neleri gördük? Bir, bütün sahabe ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Üç teslimlerini gerçekleştirmişler. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Bunları demin Kur'an'daki ayetlerle ispat ettik. Şimdi geliyoruz. Acaba sahabe kötülüğe iyilikle mukabele ediyor muydu sualinin cevabına? Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler. Evet, hepsi kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlardı. Nereden biliyoruz? Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinden. Öyleyse orada ne görüyoruz? Âl-i İmrân 119'da Allah Teala diyor ki, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, size kötü davrandıkları halde, sizi öldürdükleri, size işkence yaptıkları halde, siz onlara gene de ahsen davranışlarda bulunursunuz. Gene de onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Ne demek bu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bütününe iman edersiniz demek, bütününü yerine getirirsiniz demek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütününü yerine getirirsiniz. Yani Allah'ın sizin için farz kıldığı her şeyi mutlaka yaparsınız. Allah'ın size yasak ettiği hiçbir şeyi yerine getirmezsiniz. Öyleyse kötülüğe iyilikle mukabele ettikleri, seyyiate hasenatla mukabele ettikleri Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde kesinleşmiş. Öyleyse sahabe bir defa daha mürşitti. Neydi birincisi? Allah'a teslim oldukları için. İkincisi, Allah'a çağırdıkları için. Üçüncüsü, kötülüğe iyilikle mukabele ettikleri için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, irşat makamında olanların müşterek hususiyetlerinden başka ayetlerde bahsediyor. Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde başka bir açıdan bakıyor mürşide. Devrin imamı, mürşitlerin başında olan kişi aslında gene bir mürşit. Özelliği ne? Bakalım sevgili dinleyenler ve izleyenler. Özelliği ne? Diyor ki Allah Teala ve cehennem minhum eyyimeten yehtune bi emrina. Onlardan imamlar kıldık. Devrin imamları kıldık onlardan. Emrimizle insanları hidayet ettirsinler diye. Bizden aldıkları emri tebliğ ederek insanları hidayete erdirsinler. İnsanların ruhlarını bize ulaştırsınlar diye. Devrin imamından bahsediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Huzur namazının imamından bahsediyor Allah-u Teala. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Allah'ın huzurunda zikir yapanlar ve Allah'ın huzurunda secde edenlerden bahsediyor. Onlara yaptıkları iş ağır gelmez diyor. Onlar bundan sadece sonsuz bir mutluluk duyarlar diyor. Orada huzur namazında Allah'ın huzurunda Allah için kılınan, günde 7 defa kılınan huzur namazında kim hangi rekatta, hangi namazda yer almışsa o onlardan birisi oluyor. Huzur namazını kılanlardan birisi. Allah'ın huzurunda secdedenler, Allah'ın huzurunda zikredenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu huzur namazının imamının genel mürşitlerde olan özellikleri bir defa daha serdediliyor arkadan. Allah Teala diyor ki ve cana minhum eyyimeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu mi ayasina yokinu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ettikleri için diyor, biz onları mürşit tayin ederiz. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek. Üç tane yakin müessesesi var Kur'an-ı Kerim'de sevgili izleyenler ve dinleyenler. İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. 28 basamaktan ibaret olan insanoğluyla Allah arasındaki kemalat yolu. Sırat-ı müstakim ve Allah'ın sırat-ı müstakimi. Sırat-ı müstakim boyunca insanların ruhları Allah'a doğru yükselir. Sonunda Allah'a ulaşırlar. Sırat-ı müstakim biter. Allah'tan daha yukarıda hiçbir şey yoktur. Sadece yokluk vardır. Ama kişinin kemalat müessesesinde kemallere ulaşması bitmez. O bir sonsuzluktur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her an müktesebatında selahın 7. müessesesine tasarrufa da ulaşsanız her an müktesebatınıza Allah-u Teala yeni bir şeyler katacaktır. Bu onun en büyük zevkidir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah yolunda iştiyakla hizmet etmek isteyenlerin hepsine kapılarını ardına kadar açmış. Gelin diyor. Size ulaşacağınızı zannettiğinizin daha ötesine ikram edeyim. Hepsi Allah'ın keremidir. Allah'ın ikramıdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hani şu bizim saflar keramet falan diye bir şeylerden bahsederler. Birçoğu zaten keramete inanmaz. İnananlar da bunu evliyanın yaptığını zannederler. Oysa ki keramet adı üstünde ikram sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın ikramı. Keramet Allah fizik ötesi bir şeyleri bir kulunun yapmasını dilediği ve ona bunu yaptırdığı zaman tahakkuk eder, teşekkür eder. İnsanlar zanneder ki o yapmıştır, o Allah'ın evliyası. Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her dönemde Allah'ın evliyası aynı şeyi söylemişlerdir. Hayır biz yapmadık. Bunu bize Allah yaptırdı. Ama Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan insanlar gidişleri istikameti ahkam keserler. Tamam. Sevgili izleyenler ve dinleyenler onların sahası. Nasıl yaparlarsa yapsınlar. Biz onlarla vakit kaybetmeme emri aldık. Kim bize sataşırsa kapılar açık. Ama bizden cevap almayı umuyorlarsa hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yok. Biz başkalarına, aramıza girecek olanlara cevap vermeye değil, size Allah'ı öğretmeye, onu tanıtmaya, sizi onun küleleri yapmaya, bu istikamette görev almaya ehil kılındık. Öyleyse köleliğin kainatın en büyük hürriyeti olduğunu hatırlatırız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah ile ünsiyet peyda ederseniz mutluluğun ne olduğunu sadece o zaman yaşayabilirsiniz. Ve Allah hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Mutluluğun doruğuna çıkasınız diye yarattı. Ama size sadece kul olmayı emretti. Yani 28 tane basamak. Salaha ulaştığınız zaman, salahın 4 kademesini açtığınızda Allah'a kesin en üst seviyede kul olursunuz. O zaman ne dediğinizi ancak anlayabileceksiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ancak o zaman anlayabileceksiniz ki Allah'a kulluğunuzu tamamladığınız zaman, yani azim kul olduğunuz zaman bir şeyler eksik, bir şeyler noksan, Allah'a döktüğünüz gözyaşları yetersizliğinizin işareti. O size öyle şeyler ihsan etmiş ki o muhteşem insanların karşısında siz de ona karşı o kadar az bir şeyler yapabiliyorsunuz ki bu seccadelerin sizin tarafınızdan gözyaşlarınızla ıslatılmasına sebebiyet veriyor. Yetmiyor size. Kul olmak yetmiyor. İşte o zaman Allah'a köle olmaya, Allah'ın esiri olmaya kendinizi alıyorsunuz. O zaman iradenizin bağlanmasını, o zaman iradenizin ref edilmesini talep ediyorsunuz. Ve birincisinde iradenizin bağlanmasında günde belki 1000 tane sual sorarsınız Allah-u Teala'ya. Her saniye ne yapmanız lazım geldiğini ondan sormak durumundasınız. Kölelik sevgili izleyenler ve dinleyenler, kainattaki en büyük hürriyetin sahibi olmak. Ne demek istiyorum? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir duvarın karşısına oturdunuz, kıble tarafında bir duvar, siz zikir yapıyorsunuz veya namaz kılıyorsunuz. Duvar yok. Arkası var. Bütün kainat önünüzde açılır. Seccadenin üzerinde hareketsiz kalırsınız. Herkes sizi uyuyor zanneder. Orada uyuklamakta olduğunuz konusundadır. Oysa ki siz sadece fizik vücudunuz oradasınız. Siz o arada kainatın neresine isterseniz oraya gitmenin yetkisini aldınız Allah-u Teala'dan. Mesafeler mi? Şu kadarcık ödeniyor. Nereye düşünürseniz oradasınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Acaba beni anlıyor musunuz? Bu sözlerim size acaba ne kadar, hangi ölçüde yaklaşabiliyor? Acaba hangi karanlık noktalarda birçok şeyler takılıp kalıyor, öteye geçemiyor. Sevgili dinleyenler ve izleyenler. Unutmayın, Allah Teala hepinizi sonsuz bir mutluluğu yaşayasınız diye yarattı. İnsan adı verilen bu mahluk Allah'ın dininde en üst seviye ihsana layıktır. En üst seviye nimete layıktır. Öyle olmak mı istiyorsunuz? O zaman zikrinizi arttırın. Biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında bütün bu basamaklar sizin iştiyakinize kalmış. Hangisine ulaşmak isterseniz gerçek bir inançla ulaşmayacağınız bir makam olamaz. Bir tek makam, bir tek kişi olduğu için onu devralıcı sayıyoruz. Salah makamının tasarruf mevkii. Yoksa hepiniz bunun ötesindeki salah makamının geri kalan altı kademesine rahat rahat ulaşabilirsiniz. Öyleyse hayat mı bir güzelliktir? Hayat bir mutluluktur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu mutluluğu Allah'ın sizin için ihsan buyurduğu boyutlarda, en güzel boyutlarda yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ona teslim olun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar neden mutsuz biliyor musunuz? Akıllarının kendisine en güzeli yaptıracaklarından emin oldukları için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, vücudun kumandanına bakalım. Hangi şartlarda yetişmişse, şuur kazanmışsa, o şartların adamıdır. O şartlara uygun konularda yeşil ışık yakar. Ya her şeyin Allah'ın emrettiği her şeyin yasak edildiği, Allah'ın emrettiği her şeyin yasak edildiği, Allah'ın yasak kıldığı her şeyin de serbest bırakıldığı bir ortamda büyümüşseniz, aklınız orada şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği her şeye aklınız yeşil ışık yakacaktır. Allah'ın emrettiği her şeye de kırmızı ışık. Gördünüz mü? Akıllı olmak yetmiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün mesele nerede biliyor musunuz? Aklınızı kullanmayı öğrenmek mecburiyetinde olduğunuzda. Biliyorum ki bu sözü söylediğim için akıllı olan kardeşlerimiz bize kızacaklar şimdi. Yani biz aklımızı kullanmayı bilmiyor muyuz diyecekler. Evet diyeceğiz, bilmiyorsunuz. Eğer bilseydiniz, siz de salah makamında olurdunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kadar mukaddes kitabı, Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i ve hiç değişmemiş olan Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala neden indirdi biliyor musunuz? Bir tek sebepten size aklınızı nasıl kullanacağınızı öğretmek için. Biliyor musunuz? Şu anda 8 tane uzdan bütün dünyayı zehirleyen o kült kültürle meşgul olan insanlar var. Yani şeytani kültürle, yani büyüyle, yani transandantal meditasyonla, yani insanları huzurdan huzursuzluğa taşıyacak olan bütün zulmani sistemlerle, büyü, hüddam, her türlü kötülük. Birçok üniversitesi var adamların. 8 tane uydudan bütün dünyayı zehirlemeye devam ediyor adamlar. Akılsız olabildiklerini iddia edebilir misiniz? Yüzlerce profesör var aralarında. Öyleyse farkları ne bizlerden? Farkları sevgili izleyenler ve dinleyenler, akıllarını nasıl kullanacaklarını bilmemeleri. Allah Teala aklımızı nasıl kullanacağımızı öğretmek üzere mukaddes kitaplarını indiriyor. şeytan da insanları yozlaştırma yolunda devamlı bir gayretin sahibi. Tevrat mı inmiş?

Onunda hepsinin İslam olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Onun da onun tabi olanların da hepsinin İslam olduğunu yazıyor. Anlatabiliyor muyum hocam? Sevgini izleyenler ve dinleyenler. Bir tek Allah var. Hepsi onun peygamberi. Ve öğrettiği hep aynı öğreti. İslam, İslam, İslam. Allah'a teslim olmak. Ruhunuzla, fizik vücudunuzla, nefsinizle Allah'a teslim olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indirmiş. Tabi olanlar tabi olmuşlar, İslam'ı yaşamışlar. Ve adım adım yozlaşma başlamış. Yozlaşma has safhaya çıktığında Allah Teala Hazreti Davud'a zebur indiriyor. Ona tabi olanlar tekrar İslam'ı yaşamaya başlıyorlar. Peki Hazreti Musa'ya tabi olanlar onlardan Hazreti Musa'nın yaşadıklarını yaşayanlar, İslam olanlar giderek küçülen bir zümre oluşturuyor. Ama Hazreti Musa'ya Allah-u Teala İslam'ı nasıl tarif etmişse aynı standartlar içinde onlar Hazreti Davud devrinde de yaşıyorlar. Ondan sonraki yozlaşma devrinde de böyle bir grup insan Hazreti Musa'nın tatbikatını devam ettiriyor. Başka bir grup insan da Hazreti Davud'un tatbikatını devam ettiriyor. Aralarında realitede hiçbir fark bulunmamasına rağmen ayrı ayrı şeyler yaptıklarını zannediyorlar. Sonra mı ne oluyor? Yozlaşma. Hazreti Davud'a tabi olanlar da, Hazreti Musa'ya tabi olanlar da nesiller geçtikçe yozlaşma büyüyerek devam ediyor. Aralarında hem Hazreti Musa'ya tabi olanlar da hem Hazreti Davud'a tabi olanlar da bir grup daima var. İslam'ı yaşayanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonra bu Hazreti İsa'ya Allah-u Teala İncil'i indiriyor. Onun havarileri mi? Onlar da İslam'ı yaşıyorlar. Sonra geçen devirler boyunca onun havarilerinin yaşadığı İslam'ı ondan sonra gelen nesillerin arasında da az bir grup yaşamaya devam ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onlar Hazreti İsa'nın Allah-u Teala tarafından öğretildiği şeyleri yaparken Hazreti Davud'dan öğrenenler de aynı şeyleri yapıyorlar. Hazreti Musa'dan öğrenenler de aynı şeyleri yapıyorlar. Ne kadar bir grup? Belki kitlenin binde biri, belki on binde biri. Ama devam ediyor. Kesintisiz olarak kıyamete kadar da devam edecek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonra Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Ve ona tabi olan bütün sahabenin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam olduğunu, Allah'a teslim olduğunu demin bütün ayetleriyle sizlere açıkladık. Ondan sonra da hala hamdolsun ki dünya üzerinde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in öğrettiği İslam'ı yaşayanlar var. Bizler onlarız. Hristiyanların içinde de Hazreti İsa'dan öğrendikleri gene aynı İslam'ı yaşayanlar var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hazreti Davud'dan öğrenenler de aynı İslam'ı yaşamaya devam ediyorlar. Hazreti Musa'dan öğrenenler de aynı İslam'ı yaşamaya devam ediyorlar. Kendi toplumların içinde belki sayıları binde bir. Dünya üzerinde kimdir? Kaç binde bir. Ama yaşıyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Hep aynı İslam yaşanmış. Ruhun Allah'a teslim olması, fizik vücudun Allah'a teslim olması, nefsin Allah'a teslim olması ve İslam olmak. Üç safhada İslam'ı tamamlamak. Birinci safhada cennet saadetinin, üçüncü

Safada dünya saadetinin mutlak ölçülerde sahibi olma. Öyleyse bunun ışığı altında Kur'an-ı Kerim'e bakalım ne diyor? Onların arasında da diyor Allah Teala sizin gibi tek Allah'a inanan Hristiyanların arasında da, Musevilerin arasında da, Hazreti Davud'a tabi olanların arasında da, onların arasında da sizin gibi tek Allah'a inanan bir, sizin peygamberinize de inanan iki, sizin gibi secde eden, sizin gibi namaz kılan üç ve sizin gibi zikir yapan Allah'a teslim olanlar var. Hep oldu diyor Allah Teala. Onlar diyor şimdi manastırlarda yaşarlar. Sayıları çok azdır diyor. Ama var diyor. Onlar da sizin gibi kurtuluşa ehildirler diyor. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bir bütünden bahsediyoruz. İlk peygamber Hazreti Adem, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İkisi de Allah'a teslim oldular. Onlara tabi olanlar da teslim oldular. İşte Hazreti Adem'in bir oğlu ve bir başka oğlu. Birisi Habil, Allah'a teslim olan, birisi Kabil, teslim olanı öldüren. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her devirde Allah'ın dostları ve Allah'ın düşmanları hep var olmuştur. Kıyamete kadar da var olacaktır. İşte önümüzdeki günlere dikkatle bakın. Bulutlar yavaş yavaş dağılıyor. Bütün insanlar dinlerinin tek bir din olduğunun adım adım şuuruna doğru ilerliyorlar. Öğrenecekler ki sadece bir tek din vardır, Allah'a teslim olmak. Allah'a ruhunu teslim etmek, Allah'a fizik vücudunu teslim etmek, Allah'a nefsini teslim etmek ve İslam olmak, Allah'a teslim olmak. Biliyorsunuz ki İblis kitapları değiştirmiş sevgili izleyenler. Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i darmadağın etmiş. Kur'an-ı Kerim'e gelince Allah Teala Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesine diyor ki bu kitabı, bu zikri biz indirdik. Biz indirdik, onun muhafızı da gene biziz, biz diyor Allah Teala. 4 defa biz kelimesi geçen bu ayet-i kerimede dikkat edin, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i koruyacağını söylüyor. Ayetlerin değiştirilmesine müsaade etmeyeceğini söylüyor. Daha belki kitaplarda böyle bir şey söylememiş, ayetler değiştirilmiş. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, ruh aynen duruyor. Ne demek istiyoruz? Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de Allah'a teslim olmaya yönelik, buna müteallik, Allah'a teslim olmaya müteallik ayetler duruyor. Öyleyse gelecek günlerde bütün inananları bir tek bayrak altında toplayacak olan şuur Allah'a teslim olmak merkezinden çevreye doğru yayılacaktır. Öyleyse hangi peygamber yaşamışsa o devirde Allah'a teslim olmayı öğretti. Aynı usulleri bugüne kadar onların soyundan olanlar devam ettiriyor. Ya biz Osmanlı'nın soyundan olanlar, biz de Allah'a teslim olmayı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğrendiğimiz gibi tatbik ediyoruz. Öyleyse geri kalanlar mı? Geri kalanlar sadece detaydır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dinlerin arasındaki farklılıkları ortadan kaldıracak olan şey işte bu asıldır. Allah'a
teslim olmak. Bütün dinlerde ayetler duruyor. Allah'a teslim olma ayetleri. O kitapları terümar eden iblis, Allah-u Teala tarafından o ayetlere dokundurulmamış. Öyleyse aynen orada bütün

Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâta'l müstakîm. Enâmte aleyhim zâilel meddûbi aleyhim ve râdâ. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, sizlerle bir arada olmak, bir büyük mutluluğu paylaşmak, Allah'ın sizlerin ve bizim bir arada olmamızda bir bütün oluşturmamız söz konusu, Allah'ın ülkesinde bir beraberliği yaşamamız söz konusu. Bir kenarını Allah'ın, bir kenarını ruhumuzun, bir kenarını kazanmakta olduğumuz derecatın teşkil ettiği, hayrın teşkil ettiği bir üçgenin içinde birlikte yaşıyoruz. Allah'ın ülkesinde Allah ile beraber. O bizimle beraberse her şey en güzel demektir. O bizimle beraberse bütün güçlüklere giriş gelebiliriz. O bizimle beraberse bizler mutluyuz. Saadeti yaşarız. Allah'ın bizim yaşamamızı istediği saadeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah insanı acaba neden vücuda getirdi? İnsanı yaratmaktan acaba muradı neydi? Bizlerden ne ister? Ne yapmamız onun için uygun? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şu büyük hakikati yerli yerine oturtmak mecburiyetindeyiz ki biz insanlar sadece birer mahlukuz. Yaratıkız. Allah Teala bizleri de her şeyi yarattığı gibi yaratmış. Allah'ın yaratma fiiliyatına baktığımız zaman tek bir yaratıcının var olduğunu görüyoruz. O Allah. Başka bir yaratıcının mevcut olmadığı neticesine varıyoruz. O yegane yaratandır, yaratıcıdır. Onun dışındaki her şey mahluktur. Aklınıza ne geliyorsa, siz
Üç vücuttan oluşuyorsunuz. Ruhunuz bir yaratıktır. Fizik vücudunuz bir yaratıktır. Nefsiniz bir yaratıktır. Yerler, gökler, kainat birer yaratıktır. Kur'an-ı Kerim bir yaratıktır. Aklınıza ne geliyorsa Allah'ın dışında her şey, ama her şey sadece bir yaratıktır. Öyleyse bir yaratık olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız. Aynaya baktığımız zaman bu bir yaratık görürüz. Bir insan vücudu görürüz aynada. Ve bu bir tek görüntünün arkasında 70 trilyon hücre var. Genom haritası ortaya çıkmadan evvel çok daha fazla sayıda hücre olduğu düşünülüyordu. Ve tıbbi literatürde 200 trilyon hücrenin var olduğu düşünülüyordu insanda. Ama genom haritası bu tahmini büyük ölçüde değiştirdi ve 70 trilyona indirdi. Sevgili kardeşlerim, bu 70 trilyon hücrenin her birinde 23 çift kromozom var. Bu 23 çift kromozomun her biri bizi tepeden tırnağa aynı standartlarda yeniden vücuda getirmek için bütün şifrelerin sahibidir. Öyleyse aynaya baktığımız zaman bir tane insan görüyoruz kendimizi. Bir yaratık. Ve ona baktığımız zaman hiçbir zaman aklımıza gelmez ki biz aslında 70 trilyon çarpı 46 tane kendimiziz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece fizik vücudumuzdan bahsettik. Sadece fizik vücudumuz 70 trilyon çarpı 46 tane bizden oluşuyor. Öyleyse katrilyonlarca biz varız. Aynaya baktığımız zaman bir tek gördüğümüz bu vücudun dizaynına dikkatle bakın. Orada aynada bir tek kişi görürüz. Ama bir tek kişi bir kainattır. Katrilyonlardan oluşan bir kainat. İşte Allah Teala yaratırsa böyle yaratır. Şimdi sevgili kardeşlerim, nasıl şu ateistlere acımazsınız ki Allah yoktur diyebilirler. Bunu demek cesaretini gösterirler. Bunun manası biz kendi kendimize var olduk demek. Bir masadan, bir sandalyeden bahsetmiyoruz. Bir insandan bahsediyoruz. Katrilyonlarca hücreden vücuda gelen bir insan. Katrilyon. Öyleyse Allah Teala bizi bir kopya kağıdına dayalı olarak dünya yüzüne getirmemiş. Bizi her hücremizle birlikte yaratmış. Böyle bir dizaynda
insanı da verilen bu mahluk bir spermle bir ovumdan sadece iki tane hücreden başlar. Ve cinin embriyonun oluştuğu statünün dışı Allah-u Teala'nın yarattığı bir çevreyle örtülmüştür. Bu çevrenin yaydığı dalga boyları öyle bir dalgalar sistemini devamlı olarak oluşturur ki plasentadan denilen bu büyük organizatör Allah Teala'nın görev verdiği bu doğumdan sonra atılan zavallı bir torba gibi görünen bu nesne vücudun, insan vücudunun bütün organlarının teşekkülünde o yaydığı dalga boylarıyla sonsuz bir kılavuzdur. Ve bir insan teşekkür eder. Her doğum bir mucizedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu sadece fizik vücudumuz. Her şeyimizle bizi yeniden inşa edebilecek bütün özelliklere sahip olan katrilyonlarca hücreden oluşuyoruz. Katrilyonlarca sistemlerden oluşuyoruz. Katrilyonlarca bizden, kendimizden oluşuyoruz. Her kromozom bizi başkalarından farklı kılan bütün özellikleri ihtiva eder. Öyleyse bu varlığa dikkatle bakın. Bir tek olarak gördüğünüz bu vücut aslında eğer gerekli miktarda küçülebilseydik ve dışarıdan kendimize o standartlarda, o en küçük standartlarda bakabilseydik bir kainat görecektik. İşte bir gün Allah size kainatı gösterecek. Adem'den, yani yokluktan geriye dönen kalp gözünüz kainatı görecek. Tam bir insan vücudu şeklinde göreceksiniz. Yağmurlardan sonra çamurlu akan derelerin renginde hiç değişmeyen her tarafı aynı renkte olan bir insan vücudu göreceksiniz. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. İşte o kainattır. Hala birçok alim yeryüzünün, kainatın bir küre şeklinde olduğunu hayal eder. Sevgili kardeşlerim, kainatın yaratılması başlı başına bir olaydır. Bundan haberdar olmayan zavallılar çeşitli teoriler uydururlar. Ama ilim kendi adına uydurulan bütün hipotezleri zaman içerisinde yok eder. Neyse ki insanlar 1920'li yıllarda büyük patlamayı tespit ettiler. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bu kainatın bir zerresinde yaşıyoruz. Dünya adı verilen bir gezegen. İki yüz milyar samanyolu, her birinde 200 milyar yıldız. Böyle bir dizaynı düşünebiliyor musunuz? Yaklaşık olarak
kromozomlarınızla eşdeğer sayıda bir sonuca ulaşacaksınız. Öyleyse her bir güneş sistemi sizin atomlarınızdan, hücrelerinizden birini teşekkür ettiriyor. Ve bir bütünden oluşuyorsunuz. Büyük patlamadaki hıza dikkatle baktığınız zaman korkunç bir gerçekle karşılaşacaksınız. Bütün kainatın bir tek noktadan patlatılarak dağıtıldığını yazıyor Enbiya Suresinin 30. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, evvelce göklerle yer bir idi. Sonra biz onları fethettik. Mekanlarından koparıp dağıttık. O kafirler düşünmezler mi diyor Allah Teala. İşte bu dağılımın fizik standartlarda bir dağılım olduğunu zannediyorlar. Yani maddenin dağılımı zannediyorlar. Elektronların dağılımı zannediyorlar. Partiküllerin dağılımı zannediyorlar. Gerçekten dağılan şey gene partiküllerde. Ama dikkat edin ki madde partikülleri olan elektronlarla karşıt elektronlardan oluşan bir sistem değildi. Enerji partiküllerinden oluşuyordu. Nötrinolar ve karşıt nötrinolar. Allah Teala'nın koyduğu hız kanunları saniyede 300 bin kilometre hızdan oluşan ışık hızının altındaki hızlar ve üstündeki hızlar. Alt hız kanunu saniyede 300 bin kilometrenin altındaki hızları ifade eder. Kinetik enerjiyle bir hız sağlıyorsanız şu zahiri alemde, zahiri kainatta saniyede 300 bin kilometreye ulaşamazsınız. Ulaşabilseydiniz kütlenin sonsuz olduğunu görecektiniz diyor Einstein. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ama büyük patlamanın da ışık hızından çok daha hızlı bir sonucu var. Bir saniyeden daha kısa bir zamanda kainat oluşuyor. O zaman bu gecenin nasıl içinden çıkacaksınız? Aslında son derece basit. Allah'ın kainatı yaratmak üzere harekete geçirdiği şey madde değildi. Elektronlardan oluşmuyordu. Nötrinolardan oluşuyordu. Enerji partiküllerinden. Allah önce maddeyi yaratmadı. Yoktan Allah'ın yarattığı şey nötrinodur. Şu anda kainatın her zerresine nötrinolar gelmektedir Allah'ın katından. Bir saniyeden daha kısa bir zaman süresince sonsuz uzaklıktan dünyamıza kadar gelebilirler. Bütün kainata yayılırlar. Her elektrona ard arda sonsuz sayıda nötrino inmektedir. Bir düdüğün dizaynı gibidir. Nasıl bir düdüğü oluşturan kişi o düdüğe üfürüldüğü zaman düdüğü ses çıkaran bir dizayna göre ayarlamışsa ve üfürdüğünüz zaman o düdük kim üfürürse üfürsün kendisinden hava akımı geçtiği sırada mutlaka aynı sesi çıkartıyorsa, elektronları dizayn eden Allah Teala her dönüşlerinde bir ses çıkaracak bir düzeyde yaratmış elektronları. Elektrona ulaşan bir nötrino dönerek ulaşır. Sağ spinli bir elektrona onun dönüşü istikametinde ulaşan her nötrino elektrona ulaşıp yapıştığı zaman dönüş enerjisini elektrona aktarır. Ve yavaşlayacak olan elektron yavaşlayamadan ondan aldığı enerjiyle dönüşünü devam ettirir. Nötrino ayrıldıktan hemen arkasından bir tane daha nötrino gelir.
O da enerjisini elektrona aktarır. Elektron yavaşlayamadan yeni bir enerji almıştır. Bu sonsuz enerji partikülleri ard arda elektrona sonsuz bir dizaynda ulaşır. Bu sebeple elektron kendi iradesinin dışında bir irade tarafından devamlı döndürülür. Ve dönüşü bir ses çıkarmaya indekslendiği için elektron sonsuz bir şekilde her dönüşünde bir kelimeyi tekrar eder. Bu kelime Allah kelimesidir. Bütün nükleer kimya laboratuvarlarının yaptıkları testler bütün elektronların dönerken mutlak olarak bir ses çıkardığını kesin olarak tespit etmiş durumda. Allah Teala diyor ki onlar Allah'ı tesbih ederler. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. Kendi lisanlarıyla söyledikleri Allah kelimesini anlayamazsınız diyor Allah Teala. Öyleyse kainatın zerreleri elektronlar ve karşıt elektronlar sonsuz bir dönüşün içindeler. Her dönüşlerinde de Allah kelimesini söylüyorlar. Bunun adına Allah Teala tesbih diyor. Oysa ki biz Allah'ın adının tekrarına zikir diyoruz. Kur'an-ı Kerim Allah'ın adının tekrarına, iradi bir yapıyla tekrarına zikir diyor. Yani siz iradenizle zikir yapmaya karar verdiğiniz andan itibaren ya sesle Allah Allah Allah Allah Allah diye Allah'ın adını ard arda söylemeye başlarsınız. Ya da sessiz bir şekilde Allah diye sessiz bir şekilde Allah'ın adını söylersiniz. Dilinizi ve fısıltı şeklindeki sesinizi kullanarak başkaları duymaz. Sadece siz duyarsınız sesi. Bir üçüncü zikir çeşidi daha var. Kalbi zikir. Kalbinizin her çift atışında çift teceyle içinizdeki sessiz sesinizle dilinizi de kullanmadan Allah'ı zikretmek. Kalbi zikir. Kalbinizin atışlarına paralel bir kalbi zikir müessesesi. Üçü de zikirdir. Her birinde iradenizle Allah'ın ismini zikredersiniz. Her biri bir başka tür zikirdir. Bir tanesi sesli olanı cehri zikirdir. Diğer ikisi gaybi zikirdir, sessiz zikirdir, hafi zikirdir, gizli zikir. Ama hepsinin adı zikir. Bir gün Allah'a köle olacaksınız. Allah'ın iradesine bağlanacaksınız. O noktadan itibaren artık zikir yapmayacaksınız. Çünkü sünnetullah külli irade zikri sizden alacak. Artık daimi zikre çoktan ulaşan siz o noktada artık zikri kendiniz yapmayan ama içinizdeki ses, kalbinizdeki ses otomatik olarak devam eden bir insan olacaksınız. İradenizin dışında Allah kelimesini iç sesinizle, sessiz sesinizle kalbinizden söyleyen birisi olacaksınız. Ama bunu kendi iradenizle yapmayacaksınız. İşte bunun adına da Allah Teala gene tesbih adını veriyor. Allah'ın adını tesbih etmeniz. Sizin iradenizin dışında külli irade bu olayı sizden alıyor ve o Allah'ın adını
tekrar ettirmeye başlıyor size. Sizin iradenizin dışında bir irade sizin iç dünyanızda Allah'ın adını tekrar ettirdiği için bu bir tesbih olayıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir hakkın takvada, hakka tukattihi takvada, yani hakkül yakin kademesinde, bir başka ifadeyle salah makamının 5. mertebesinde tesbihin sahibi olursunuz. Salah makamının ondan evvelki 4 mertebesi

Tövbe-i Nesuh'a davet edilmeniz ve Tövbe-i Nesuh'u gerçekleştirmeniz birinci mertebe. Allah'ın size salah nurunu nimet alarak vererek sizi nimetlendirmesi ve günahlarınızı örtmesi ikinci mertebe. Örttüğü günahlarınızı örtmekte kalmayıp onu sevaba çevirmesi, günahlarınızı sevaba çevirmesi üçüncü mertebe ve irşada ulaşmanız dördüncü mertebedir. Hepsinde zikir yaparsınız. Bu külli zikirdir. Bütün huzurlarınız, kalbiniz müzeyyen olduğu süre içerisinde hep Allah'ı zikreder. Bu külli zikirdir. Bütün huzurlarınızın Allah'ı zikretmesi. Ulul Elbab makamında daimi zikre ulaşırsınız. Sadece zemin kat gösterilir. 27. basamak, 26. basamak. Ne zaman size birinci gök katı gösterilmeye başlanırsa artık 27. basamaktasınız. Ve gök katları birer birer gösterilecektir. Daimi zikriniz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında devam edecektir. Yedinci gök katının yedi tane alemini Sitretül Münteha'ya kadar Allah-u Teala size gösterecektir. Hep ihlas makamındasınız. Hep daimi zikirdesiniz. Ondan evvelki zikrinizde çok az bir zikirden başlayarak adım adım zikrinizin artmasıdır. Velayetin üçüncü makamı olan zühd makamında zikriniz günün yarısını aşar. Zikre başladığınızdan o noktaya gelinceye kadar zikriniz günün yarısından az idi. Allah-u Teala üç grup zikri de üzerinize farz kılmış. Zikri farz kılmış. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikredin ve her şeyden kesilerek Allah'a dönün. Allah'ın ismiyle zikredin. Yani ara sıra sabah akşam günün canınızın istediği zamanlarında Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bu zikrin yapılmasını şekle bağlamış. Tazarruan diyor. Allah'a yalvararak için için Allah ile bir olmaya çalışarak Allah'ı hissederek Allah'ın adını zikredin. Allah, Allah, Allah deyin diyor Allah Teala. Bu zikir günün yarısından az olan zikri temsil eder. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdiyle Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ama Araf suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala başka bir zikirden bahsediyor. Ya eyyühellezine aminu yeskürallâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, ey Allah'ın evliyaları, Allah'ı öyle bir zikirle zikredin ki çok zikir olsun. Allah'ı zikredin,
Çok zikredin. Çok zikirle zikredin. Ne demek bu? Allah'ı günün yarısından daha çok süre içerisinde zikirle zikredin. Her günkü zikriniz günün yarısını aşsın diyor Allah-u Teala. Peki burada bitiyor mu zikrin hududu? Hayır, bitmiyor. Daha öteye de geçiyor Allah-u Teala. Ve Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki Feskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Dördüncü hal mi? Yok. Dördüncü bir halde kimse bulunamaz. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Üç halin üçünde de Allah-u Teala Allah'ı zikretmenizi açık bir şekilde emrediyor. Öyleyse zikir mi? Farz. Günün yarısından daha çok mu zikir? O da farz. Daimi zikir? O da farz. Yani kısaca Allah-u Teala daimi zikri üzerimize farz kılmış. Böyle bir dizaynda daimi zikri gerçekleştirmek üzerinize farz kılınmış. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunu üzerinize farz kılıyor ama Kur'an-ı Kerim indirildiğinden 14 asır sonra bakıyorsunuz İslami tatbikatta zikir farzların arasında mevcut değil. O zaman şeytanın insanlara nasıl korkunç bir tuzak kurduğunu görüyorsunuz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah'ın farz kıldığı o zikir var ya, sizi Allah katında sevdirecek olan işte o zikrinizdir. Neden? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, dilerseniz, Allah'ın seçtiklerinden biriyseniz, Allah size Allah'a ulaşmayı dilemeyi sağlayacak olan sizi öğüt alır bir hale, Kur'an-ı Kerim'i anlar bir hale getirecektir. Kulaklarınızdaki bakrayı alarak, gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alarak, kalbinizdeki ikindeti alıp yerine ihmat koyarak, kalbinizin nur kapısını Allah'a döndürerek ve göğsünüzden kalbinize nur yolu açarak mürşidinize ulaştıracak. Kalbinizin mührünü açacak Allah-u Teala. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini nefsinizin kalbinden dışarı çıkartacak ve kalbinizin içine imanı yazacak. Ne mi olur? Bundan sonra zikre başlarsınız. Zikre başladığınız zaman hayatınızın en güzel olayı tahakkuk eder. O noktadan itibaren yaptığınız zikrin başlamasıyla birlikte Allah-u Teala'nın katından iki grup nur gelecektir göğsünüze. Birinci grupta rahmet kargo uçakları,
bir partikül grubu taşırlar. Bunlar fazıllardır. Yani faziletler. Gene rahmet partikülleri, kargo uçakları, ikinci bir grup nur daha taşırlar. Bu da salavat nurları. Öyleyse rahmetle farz ve rahmetle salavat birer muhteva taşır. Sizin kalbinizi müzeyyen kılacak olan ileride ve önce kalbinizi karanlıktan alacak karanlığa, sonra da nura döndüren bir dizaynla karşı karşıyasınız. Zikir yaparsınız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz veya kalbi zikir. Her üçünü de bir harekete geçirme mekanizması olarak düşünün. Siz zikre başladığınız anda Allah'ın katından kainatın neresinde olursanız olun sizin göğsünüze mürşidinize ulaşıp ihsanla, 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşıp önüne diz çöküp tövbe ettiğiniz zaman kalp şartlarınız değiştiğinde, yani kalbinizin içine iman yazıldığında, zikir yaptığınızda Allah'ın katından gelen rahmetle farz, rahmetle salavat partikülleri göğsünüze gelir. Göğsünüzden kalbinize açılmış olan şifreli yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührünü Allah-u Teala artık açmıştır. O açan mührün üzerine baskı yapan rahmet ve fazl partikülleri, rahmet ve salavat partikülleri, o mührü kalbinizin alt boyutuna indirir. Zilmani kapının üzerine gelen mühür, kalbinizin zilmani kapısını mühürler. Manası ne? Zikir yaptığınız sürece şeytanın karanlıkları kapıları mühürlendiği için kalbinizin içine giremez. Rabbani kapının üzerindeki mühür oradan ayrılmış ve aşağı inmiş kalbiniz boyunca ve zulmani kapıyı mühürlemiştir. Manası Rabbani kapı artık açıktır. Nefsinizin kalbindeki iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Böyle bir dizaynda bu cazibe merkezine, çekim alanına kalbinize ulaşan fazıllar, fazilet partikülleri tesir alarak iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Bir başka ifadeyle nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin çekim gücü sadece faziletleri etrafında toplar. Onlara geçerlidir. Ve etrafınızda toplanan bu fazilet partikülleriyle nefsinizin kalbindeki afetler adım adım azalmaya başlar. İşte bu nefsinizin kalbinde birikmeye başlayan fazilet partikülleri, fazıllar, nefsinizin kalbindeki yerleşimlerini tamamladıkça artık afetler iman kelimesine sımsıkı yapışan bu partikülleri atıp oradan tekrar kalbinizin içine giremezler. Ve adım adım nefsinizin kalbi faziletlerle dolmaya başlar. Manası onlar doldukça karanlıklar, karanlıkları temsil eden nefsinizin afetleri, öfke, kin, nefret, cehalet, cimrilik, düşmanlık, bütün afetler
nefsinizin kalbine yerleşen fazilet partikülleri boyutları kadar nefsinizin kalbini terk edenler. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Nefsinizin kalbini bunların terk etmesi söz konusu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlar. Her %7 nur birikimi arttıkça Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz gök katlarını birer birer açacaktır. Nefse emanede ilk %7 nur birikimiyle birinci kata, sonra bu kademin adı nefse emaredir. Sonra nefse levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde %7 nur birikimi kalbinizde devam ederek ruhunuz Allah'a ulaşır. Bu ruhunuzun teslimidir. Allah'ın zatında ruhunuz yok olur. İlk teslimi gerçekleştirdiniz. Allah'ın evliyası oldunuz. Zikir sayınız 33.000. Bir günde 33.000 zikir yapıyorsunuz. Sonra zikrinizi daha da arttıracaksınız. Artan zikrinizle yavaş yavaş fena makamından beka makamına, oradan zühd makamına, oradan da muhsinler makamına ulaşacaksınız. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olacak. Ruhunuzdan sonraki ikinci teslim. Bunu sağlayan unsur zikrinizin artışı nefsinizin kalbine %91 nur taşıması. Nefsinizin kalbinin %91'i nurlarla dolar. Bu nokta daimi zikirden evvelki noktadır. Daha evvel yani fena makamı, beka makamından sonra gelen zühd makamında zikriniz günün yarısını aşar. Sonra fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşur. Böyle bir dizaynda sizin için söz konusu olan hedefe varmaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada endizelere ulaşacaksınız. Fizik vücudunuzdan sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsiniz de Allah'a teslim olacak. İşte az zikir, çok zikir ve daimi zikir bu standartlarda oluşur. Zikrin tesirli olduğu 14. basamaktan 21. basamağa kadar ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. 33.000 zikre ulaşırsınız. Ruhunuzun Allah'a ulaşmasından sonra geçireceğiniz iki kademede zikriniz günün yarısını aşar. Zühd makamındasınız. Bu sizi %91 nura kadar ulaştırır. Muhsinler makamındasınız. Fizik vücudunuz Allah'a teslim etmiştir. Sonra daimi zikre ulaşırsınız ve daimi zikir sizi hedefinize ulaştırır. Her an Allah'ı zikreden, kalbine her an Allah-u Teala'dan gelen rahmetin, fazlın ve selavatın olduğu, kalbinde hiçbir afet barınamayan, şeytanın hiçbir şekilde hükmetmesi mümkün olmayan bir insan olursunuz.
Böylece zikir asıl fonksiyonunu eda etmeye başlamıştır. Asıl fonksiyonu nefsinizin kalbinde hiç mi hiç afet kalmaması halidir. Bütün bu muhtevaları ruhunuzun, fizik vücudunuzun ve nefsinizin Allah'a teslim etmesini size hep zikir sağlamıştır. Daimi zikirden sonra salah makamının dört makamında bütün huzurlarının Allah-u Teala'yı zikretmeye başlar. Bu külli zikirdir. Ve nihayet salah makamının beşinci mertebesinde Allah'a köle olursunuz. Burada köleliğinizin işareti sünnetullahın devreye girmesi, zikrinizi tesbihe çevirmesi söz konusudur. İradenizin dışında sünnetullah zikri sizden almış, iradenizin dışında kalp zikriniz ve bütün huzurlarınızın zikri sünnetullah tarafından kontrol altına alınmıştır. Artık yaptığınız şeyin adı zikir değildir. Zaten siz yapmıyorsunuz. Sünnetullah yapıyor. Bu bir tesbih ameliyesidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bütün insanlara zikri bu güzellikleri yaşasınlar diye farz kılmış. Ruhlarını da, beçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etsinler diye farz kılmış. Allah'a hakka tukatihi takvanın sahibi olsunlar diye ihsan etmiş. Zikri üzerinize farz kılmış. Ama İblis 14 asırda zikri insanlara unutturmayı başarmış. Dikkat edin, gelen nurlar Allah'ın katından gelirler. Hepsi nötrino hızıyla gelir. Hepsi de enerji partikülleri.

bir nötrino hareketidir. Yani bir enerji hareketidir. Ve nötrinolar hiçbir kata ait olmadığı için kainatın içinde bütün alemlerde sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibidir. İşte kainatı vücuda getiren nötrinoları yerli yerine oturttuğumuz zaman nasıl şu anda kainattaki bütün gezegenlerin her elektronuna nötrinolar saniye bir saniyeden daha kısa bir zamanda Allah'ın katından oraya kadar gelebilmekteyseler, yine Allah Teala'nın katından kainatın her noktasını oluşturmak üzere nötrinolar ve karşıt nötrinolar aynı anda bir saniyeden daha bir kısa sürede hangi gezegeni vücuda getireceklerse, hangi güneş sisteminde bir parça olarak yer alacaklarsa, o noktaya bir saniyeden daha kısa bir zaman parçası içinde enerjiler ulaştı. Enerjinin hızı hiçbir aleme ait olmadığı için sonsuz hızdır. Ne zaman ki oraya ulaştı nötrinolar, orada kütleyi vücuda getirdiler, oluşturdular. Bu noktadan itibaren kainatın büyümeye devam ettiğini görüyoruz. İşte bu büyümeye devam eden kainata Allah-u Teala bir itiş enerjisiyle bu kainatın devamlı büyümesine medar oldu. Profesör Doktor Hubble bir Nobel mükafatı aldı kainatın hala büyümesi sebebiyle. Peki enerji partikülleri enerji olsalardı o zaman bu alem oluşmazdı. İşte Allah-u Teala enerji partiküllerini bir nötrino ve bir karşıt nötrinodan oluşan sonsuz sayıdaki çiftlerle elektron ve karşıt elektronlara döndürdü. Her bir çift nötrinonun bir sağ spinli ve bir de sol spinli bir çift nötrinonun 3 ve 4 numaralı kürelerini ayıran Allah-u Teala eş değiştirdi. Ve böylece açısal, doğrusal olan momentum açısal momentuma dönüştü. Böylece şunu görüyoruz ki kainatın her zerresinde nötrinolar oluştu. Nötrinolar elektronları oluşturdu. Elektronlar kütlenin temel elementleridir. Öyleyse böyle bir dizaynda nötrinolar artık enerji partikülleri olarak kütleyi oluşturmuyorlar, maddeye dönüşmüşler, elektronları oluşturmuşlar. Bu vücuda gelen elektron ve karşı elektronlardan oluşan kütle bir itiş enerjisiyle, kinetik enerjiyle Allah-u Teala'nın kainatı büyütmesine sebebiyet veriyor. Ve kainat hala büyüyor. Kıyamet gününe kadar da büyümekte devam edecek.

Kıyamet günü ne olacak? Kinetik enerji, itiş enerjisi, büyüten enerji sona erdiği için kainatın büyümesi duracak. Sonra birinci üfürülüş. Ne olacak? Zaman duracak. Sonra büzülme başlayacak. Gravitasyon, büyük kütlelerin küçük kütleleri çekmesi. Bu neyi sağlayacak? Zamanın tersine dönmesini. İşte kıyamet günü sonra birinci üfürülmeyle kainatın her tarafında yaşayan insanlar ölmüş olacaklar. Evvelkiler zaten daha evvel ölmüştü. İşte böyle bir dizaynda kainatın her tarafında zaman daha önce yaşayan insanların devrine yaşadıkları ana geri döndüğünde bütün insanlar birer birer canlanacaklar. Kendi alemlerinde yer çekimi kuvveti mevcut olmadığı için yer çekimi kuvveti olan yegane yere Allah'ın indi ilahizindeki mahşer meydanına ulaşacaklar. Herkes orada toplanacak. Sura ikinci defa üfürülecek ve canlı olan bu insanlar hepsi ölecekler. İkinci ölümümüz. Kıyamet günü mahşer meydanında, bu dünyada değil. Sonra da sura üçüncü defa üfürecek Allah-u Teala'nın İsrafil Aleyhisselam'ı ve bütün insanlar aynı yaşta cennet ve cehennem hayatını yaşamak üzere yeni bir enerji bedenlenmesi suretiyle bedenlenecekler ve yaşayacaklar cennet veya cehennem hayatını sonsuza kadar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, büyük patlamayla başlayan kainatın yaratılışı ve sonra da kainatın tekrar tek bir noktaya doğru hareketi, küçülmesi, sonra mı bütün sistemlerde uzaylar yok olacak ve maddenin özü tekrar bir tek noktaya kadar küçülecek. Bu arada hayal filmleriniz oradan, kıyametten zamanın geriye dönmesi sırasında bir kısmınızın hayat filmi illiğine, göğün yedinci katının birinci alemine, cehenneme gidecek olanların hayat filmi de yer katlarının yedincisinin en dip noktasına, sicine götürülecek, orada yerleştirilecek. İşte kainatın yaratılışı, işte kainatın sonu. Yaratan mı? O, Allah. Sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki, bizleri bu ilimlerle cihazlandırmış. Unutmayın, dünya hala bunların büyük kısmını bilmiyor. İlim, ilim adını verdikleri şey, adım adım ya da gıdım gıdım ilerliyor yolunda. Ama Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki öğretisini henüz yakalayabilmiş değil. Allah'ın kainatı madde partikülleri göndererek yarattığını zannediyorlar. Ve bir türlü isim akılları almıyor. Nasıl oluyor da bu partiküllerin, madde partiküllerinin hızı sonsuz hız oluyor. Onlar madde değildi, enerjiydi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizlere doyum olmaz. İşte bir güzel gün, bir güzel beraberlik gene sona erdi. Bütün gönlümüzle hep devamını istediğimiz halde bu kadar devam edebildi. Allah-u Teala'nın bizlere bu mutluluğu sağlaması sebebiyle ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. Sonsuz bir mutluluğun sizlerin olmasını diliyoruz. Allah'ın yolunda Allah'ın dostları,
Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha.

0: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere beraberiz, birlikteyiz. Asr-ı Hidayet'in bir noktasında bir mutluluk sohbeti yapmak üzere. Başka ne var ki sevgili kardeşlerim?
1: Allah-u Teala bütün kainatları, bütün kainatlardaki insanları, cinleri sadece mutlu olsunlar diye, saadeti yaşasınlar diye yaratmış. Allah'ın hedefi sadece bu. Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk davetiyesi, bir saadet rehberi ve bir saadet garantisi. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Şu koca yeryüzünde tek az insan mutluluğun hangi şartlarda nasıl elde edileceğini biliyor. Onlar sizlersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hidayet çağının hidayet içinde yeşerenleri, hidayet içinde tomurcuklananları, hidayet içinde meyve verenleri, işte onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah var, sizler varsınız ve biz varız. Hamdolsun ki Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmış. Sevgili kardeşlerim, başka bir varlık olarak yaratılabilirdiniz. Ve şu anda bu konuşmayı dinleyemezdiniz. İnsan olmak, bunları anlayabilecek mevkide olmak, mutluluğun anahtarlarına sizi sahip kılar. Mutluluğun anahtarları Allah'tadır. Allah Teala anahtarı indirmiş, elinize teslim etmiş. Alın demiş. Anahtar bu. Anahtar bir dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanlar var. Hiç olur mu diyorlar. Allah Teala sahabeden bile sadece 10 kişiyi cennetle müjdelemiş. Aşere-i mübeşşere. Cennette tebşir edilen aşere 10 kişi. İyi ama zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tebliğe başladıktan itibaren ki 10. yılın sonunda 10 kişi. Ondan sonra sahabenin sayısı tabiatıyla çok fazla arttı. Ve Allah Teala hepsinin cennete gireceğini kesinleştirdi. Bütün sahabe, elbette aralarında münafıklar yok. Sadece sahabe. Sahabe kimdir diye sorun sevgili kardeşlerim. aldığınız cevap sizi şaşırtacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sağlarında görenler diyorlar. Evet, bugünün açıklama yapanları, bu konuda açıklama yapanları öyle söylüyorlar. Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek şerefine erenler, işte onlar sahabe. Acaba sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler mi? Münafıklar görmediler mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i? Putperestler görmediler mi? Kitap sahipleri görmediler mi? Ümmiler görmediler mi? Şeytana tapanlar da gördüler. Sahabe mi onlar? Doğru cevabı Kur'an-ı Kerim veriyor. Ne diyor? Tabi olanlar diyor. Tabi olanlar. İşte onlar sahabedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o hayattayken tabi olmak şerefine erenler. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Ben ve bana tabi olanlar olanların bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimmiş, kimmiş? Ben ve bana tabi olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala diyor ki, de ki benim ve bana tabi olanların Allah'a davet ettiğimiz yol. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Ya Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi ne diyor? Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Veçimizi Allah'a teslim ettik. İşte onlar asr-ı saadetin sahipleriydi. Sizler asr-ı hidayetin sahiplerisiniz. Bütün dünyayı ışıklandıracak olan hidayet devrinin içindeyiz. İnsanların hidayeti unuttukları bir nokta. Üçüncü bin yıl, üçüncü milenyum. Bu noktaya dikkatle bakın. Bütün dünyanın hidayetleri öğrenme zamanı. Ruhun hidayetini, veçin hidayetini, nefsin hidayetini ve iradenin hidayetini. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizler, yani sizler ve bizler Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah-u Teala bizi sadece insan olarak yaratmakla kalmamış. Emaneti bize teslim etmiş. Emanetin adı hidayet. Hidayet mi? Diyorlar ki hidayet mi, o da neymiş? Biz hidayeti biliyoruz diyorlar. Hidayet doğru yoldur diyorlar. Hele hele diyorsun, şu doğru yolu biraz tarif et bakalım. Ne mene bir doğru yol bu? Hiç kimsede cevap yok. Ama Kur'an-ı Kerim'e bir açıyorsunuz, hidayet üzerine sayfalarca ayet var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerin en belirgin vasfınız hidayetin davetçileri olmanız. Bu bile sizi şu dünyadaki en mutlu insanların arasına koymaya değil. Bu asrın en mutlu insanları olmaya, kılmaya yeter. Siz hidayet asrının hidayet davetçilerisiniz. Hidayete, nedir hidayet dediğiniz zaman, hidayet doğru yoldur diyorlar. Peki diyorsunuz, sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim de doğru yoldur diyorlar. Ondan sonra da soruyorsunuz tabii. Madem ki sırat-ı müstakim de doğru yol, hidayet de doğru yol, öyleyse hidayet sırat-ı müstakimdir, öyle mi? Cevap yok. Ondan emin değiller. Emin olmaları mümkün değil çünkü bir tanesi gerçekten yol. Sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yolun adı. Ruhumuzu Allah'a sırat-ı müstakim üzerinden ulaştırırız. Sırat yol demek, müstakim istikamet üzere olan demek. Nereye istikametlenmiş? Allah'a. Tamam. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yolun adı. Orası tamam. Ya hidayet? Hidayet, ruhun Allah'a teslim olması, ruhun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslim olması, fizik vücudun hidayeti, nefsin Allah'a teslim olması, nefsin hidayeti, iradenin Allah'a teslim olması, iradenin hidayeti, tam 28 basamaklık bir vesile. Öyleyse sevgili kardeşlerim, beraberce Allah'a çok hamd edelim, çok şükredelim ki bizler bununla vazifeliyiz. Sizler Mihr Vakfı'nın mensupları, sizler Allah'ın üniversitesinin mensupları, sizler Allah'ın altın çağının, hidayet çağının temsilcilerisiniz. Bugünün havarilerisiniz. Bugünün sahabelerisiniz. Sevgili kardeşlerim, sadece bu bile ne kadar çok mutlu olmanız gerektiğini ifade etmez mi? Niçin varız? Allah için varız. Niçin varız? Sizler için varız. Niçin varız? Bütün insanlık için varız. Bütün cinler alemi için de varız. Öyleyse neden bahsediyoruz? Hidayet asrından bahsediyoruz. Mutluluktan bahsediyoruz. Hidayet eşittir mutluluk. Öyleyse hidayet Kur'an-ı Kerim'in hedefidir. Mutluluk hidayetin hedefidir. Ve siz hidayete ermek ve mutluluğu yakalamak üzere varsınız. İşte o hiç ümit edemeyen sahabeye bile sadece 10 kişiye cennet müjdelenmiş. Bizi mi Allah Teala cennetine alacak? Umamam. Bu istikamette bir şeyleri Allah Teala'nın bana vermesini çok uzakta görüyorum diyen bir sürü pesimist insan, karamsar insan yaşıyor dünya üzerinde. Hiç umutları yok. Allah mı? O ise garanti etmiş. Diyor ki, ey insanoğlu, duyduk duymadık deme. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, o benim cennetime mutlak olarak girer diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin adı amin olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler amin olanlardır diyor Allah Teala. Ve amin olanlar takva sahibi olanlardır. İlk takvanın sahipleri. Aminullah takvasının sahipleri. Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olanlar. Ya eyyühellezine aminuttekullâhe. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Vettegu ileyhil vesilete. Ve Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin. Kimden? Allah'tan. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sadece hidayet çağının içinde bulunduğunuz için değil, hidayete davet edeceğiniz için, hidayete vesile olacağınız için, yani başka insanların da mutluluğunda pay sahibi, nasip sahibi olacağınız için mutlu olun. Sizler hidayeti bilenlersiniz. Öyleyse mutluluk hidayetler boyunca artış gösterir. Aminolar katında imajiner bir hidayet söz konusudur. Kişi hidayeti sadece düşünüyor ve şiddetle istiyor. Ruhunu Allah'alaştırmayı düşünüyor ve şiddetle istiyor. İstediğini de Allah Teala görüyor. O zaman bu kişi hidayetin başlangıç noktasındadır. Ama bu başlangıç fiziki hidayetin başlangıcı değildir. Hidayetin henüz düşünce safhasına intikal edip arzuya dönüşmesi hali. Öyleyse hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki, şüphesiz ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a hidayet olmaktır, ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne, şüphesiz ki, muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve, işte o, el hüda, hidayet. Sevgili kardeşlerim, bu ruhumuzun hidayetidir. Hidayetleri birbirine karıştırmayın. Ruhumuzun hidayeti, ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ifna olup yok olmasıdır. Ama fizik vücudumuzun hidayeti Allah'a ulaşmayı ifade etmez. Fizik vücudumuzun hidayeti Allah'a fizik vücudumuzun teslim olmasıdır. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve cennetin mutlaka sahibi olursunuz. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sadece bir dilek cennetin anahtarı. Birçok zavallı insan bizim bize tabi olun, ha bize tabi olmayanların hepsi cehenneme gider, sadece bize tabi olanlar cennete girer dediğimizi zannediyorlar. Oysa ki tam aksini söylüyoruz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, biz de dahil olmak üzere, kime tabi olursanız olun, tabi olmadınız diyoruz. Daha başka nasıl söyleyelim ki sevgili kardeşlerim? Acaba ne zaman anlayabilecekler? Ne diyorsunuz bu işe? Diyoruz ki cennetin anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hiç kimseye kişi tabi olmadan Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüşse o kişi, o kişinin gireceği yer mutlaka cennettir. Ama aynı kişi eğer yaşasaydı mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olacaktı. Üstelik de ona mürşidini Allah gösterecekti. Ona verdiği 10. ihsan o olacaktı. Aksi mümkün değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diler ama Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Acaba aradaki farkı anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim? İşte bunun için mutlu olun. Farklılıkları en ince detaylarına kadar biliyorsunuz. Ve başkalarına öğreteceksiniz gelecek günlerde. Onların da mutluluklarında nasipler olacaksınız. Sizin de çorbada tuzunuz bulunacak, biberiniz bulunacak. Çorbanın malzemeleri sizinle olacak. Sevgili kardeşlerim, eğer bir nebzecik başka insanların mutluluğuna mutluluk katmışsanız, ki çoğunuz bunu birçok defa denediniz, çoğu zaman da başardınız, nasıl bir mutluluk? İç dünyanızda nasıl bir rahatlama hissettiniz? Başkalarının mutlu olmasını temin etmek. Dünyadaki en büyük mutluluk işte budur. Allah'ın verdiği mutluluk, saadet hali. Başkalarının mutluluğunda devrede bulunmanız hali. Başkalarının mutluluğunda pay sahibi olmanız, nasipdar olmanız, onların hedefe ulaşmalarında onlara yardımcı olmanız. Sevgili kardeşlerim, her şeyi bir tarafa bırakın. Siz ki birçok insana Allah'a ulaşmayı dinlemelerini söylüyorsunuz. Bu anlattığınız insanlardan bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilese, onun kurtuluşuna sebep olsanız, dilediği anda cennete gireceği kesindir. Ne diyordu Allah Teala? Vel asr suresinde vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû. Asra yemin olsun ki, hangi asra acaba? Evvela saadet asrına, 14 asır evvela. Sonra yeni bir asra, hidayet asrına yemin olsun ki diyor Allah Teala. İnsanlar hüsrandadırlar ama amel olanlar hariç. Hüsranda olursa ne olur insanlar? İyi, cehenneme giderler. Öyle mi diyor Allah Teala? İşte müminin 103. Mizanları kurarız kıyamet günü. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalırlar. Onlar hüsranlı olanlardır diyor Allah Teala. Ve asr ne diyor? Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Çok büyük bir kısmı. Ama amin olanlar hariç diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda değillerdir. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Başka bir açıdan Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Garanti veriyor Allah Teala. Öbür taraftan Nefus suresinin 29. ayet-i kerimesi aynı hususu kesinleştirmiş. Diyor ki orada Hazreti Nuh kavmine, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Muhakkak onların hepsi, inne kullanıyor Allah Teala. Muhakkak onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Hidayete ereceklerdir. Muhakkak ereceklerdir diyor. Garanti veriyor Allah Teala. Hidayete ererse ne olur Allah Teala? Bir insan hidayete ererse Allah Teala bu konuda ne diyor? Diyor ki, kim ruhunu Allah'a ulaştırıp ruhunun hidayetine ulaşırsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. O kişiye, o kişiyi ben kendime ulaştırırım diyor evvela. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka ben onu kendime ulaştırırım. Bu demektir ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin, 10 tane ihsan olur Allah-u Teala'dan. O 10 ihsanla irşat makamına ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennetin, bundan sonra ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve o kişi dünya saadetinin de yarısına ulaşır. Hayır, ulaşmaz. Ulaştırılır. Allah tarafından ulaştırılır. O insan ne yapmıştır? Çağın gereğini yapmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ne yapmıştır? O Allah'a ulaşmayı dileyip de bir adım atınca Allah'a doğru, Allah ona 10 adım atmıştır. Ve 10 tane ihsanda bulunmuştur ona. 10. ihsanı da mürşidini göstermektir. Kişi gidip o mürşide tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhu da Allah'a doğru yola çıkar. O kişi namaz kılmayı mutlaka sever. O sevmeyecektir. Allah sevecektir de ondan. O kişi mutlaka daha tabiyetinden sonraki ilk perşembe günü oruç tutar ve açlık duymaz. Anlar ki sağlam bir ocakta, anlar ki Allah'ın yolunda. Çünkü aynı kişi, çoğu öyledir, evvelce de oruç tutuyorlardı. Hele hele sigara da içiyorlarsa akşama kadar kalbini kırmadık kişi bırakmıyorlardı. Sevgili kardeşlerim, ama tasavvufa adım atan kişi, İslam'a adım atan kişi, tasavvuf İslam'ın, gerçek İslam'ın, Kur'an'daki İslam'ın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı İslam'ın, Hz. Musa'nın yaşadığı İslam'ın, Hz. İsa'nın yaşadığı İslam'ın yaşanmasıdır. Hayır, dinler yok. Sadece bir tek din var. Hz. İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Hz. Musa'nın ve ona tabi olanların yaşadığı din, Hz. İsa'nın ve onun havarilerinin yaşadığı din, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ve onun sahabesinin yaşadığı din, işte hepsi aynı din, aynı şeriat. Öyleyse dinler yok. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki, şu dünyadaki insanların %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri sizler biliyorsunuz. İslam aleminin %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri sizler biliyorsunuz. Hristiyan aleminin, Musevi aleminin %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri biliyorsunuz. Hiçbir din diğerinden farklı değil ki, onlar farklı şeyler öğrensinler, bunlar farklı şeyler öğrensinler. Realite öyle değil. Sadece bir tek din olmuş. Ama asırlar boyunca insanlar kendilerini bir dinin temsilcileri olarak görmüşler. Ve fırkalara ayrılmışlar. Daha kötüsü, her fırkanın içinde bir grup insan diğer fırkaların düşman olduğunu telkin etmiş ve saldırıya teşvik etmiş. Ve böylece insanlar seferler yapmışlar. Haçlı seferleri. Oysa ki onlar da kendi peygamberleri zamanında İslam'ın yaşadığı şeyleri aynen yaşadılar. Sevgili kardeşlerim, insanların mutluluğunda nasipdar olmak, orada bir pay sahibi olmak, Allah Teala diyor ki, kimin hidayetine sebebiyet verirseniz onun kazandıklarından size de yazılır diyor. kimin dalaletine sebebiyet verirseniz onun kaybettiklerinden size de yazılır diyor. Öyleyse sizler şu dünyada, bu devirde yaşayan insanlar arasındaki en mutlu insanlarsınız. Siz hidayeti biliyorsunuz. Siz hidayete erdiniz. Başka insanların da hidayete ermesi için onlara yol göstermek sadedinde gerekli ilimle teçhiz olundunuz. Ve her geçen gün ilminiz artacaktır. Ve dürüst olan insanlar sizin ilminize sadece saygı duyacaklardır. Nefsin afetleri yoksa, özellikle bir düşmanlığın sahibi kılınmamışsa insanlar, kendilerinde olmayan bir ilmin sizde, sizlerde mevcut olduğunu teşhis edecek ve buna samimiyetle inanacaklardır. Art niyet sahibi olmayan herkesin yapacağı şey budur. Arkasından da onlar da hidayet üzere olacaklardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öğrendiğiniz ve yaşadığınız hidayeti ister ruhunuzu Allah'a ulaştırmış olun, ister sadece Allah'a ulaşmayı dinleme safhasında olun, o da hidayettir. Hidayetin başlangıcındasınız ama cehennemden kurtuldunuz. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Öyleyse insanlara bu devirdeki en büyük müjdeyi veriyorsunuz. Milyarlarca sene, belki trilyonlarca sene yaşanacak olan bir cennet hayatı, sonsuza dek sürecek olan bir cennet hayatı, bu dünyada yaşayacağınız süre 100 sene olsun. Olmaz ama 200 sene olsun. Ne yazar ki? Orada sonsuz bir hayat var. Milyarlarca sene devam edecek olan bir hayat. Ve Allah garanti ediyor. Sadece bir tek dileğin karşılığında diyor. Benden bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor. Ben sizi zatıma ulaştıracağım diyor. Ruhunuzu bana teslim etmenizi ben gerçekleştireceğim diyor. Siz bir şey yapmayacaksınız diyor. Bunu ben oluşturacağım, ben sağlayacağım diyor Allah-u Teala. Allah'ın garantisi. Allah'ın sözünde hurf olmaz. İşte siz insanların 14 asırda unuttuğu bu büyük gerçeği biliyorsunuz. Hidayet asrının temsilcileri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gönül dolusu selamlar size. Gönül dolusu mutluluklar size. Siz ki başka insanlara mutluluk taşıyıcılarsınız. O hiç bizim cennete gitmemiz mümkün olabilir mi? Biz günahkar insanlarız diyenlere diyeceksiniz ki evet, sizin de cennete girmeniz mümkün. Ne kadar günahkar olursanız olun ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu sizi Allah'a teslime Allah tarafından ulaştırır. Onlara deyin ki hayır, siz namazı sevmeyeceksiniz. Şu anda sevmiyorsanız o zaman da siz sevmeyeceksiniz. Ama Allah sevdirecek. Allah sevdirdiği zaman da nasıl sevdiğinizi anlayamazsınız. Ama seversiniz. Orucu tutarken açlığınızı alacak Allah-u Teala. Açlık yoksa, susuzluk yoksa, sigara içmek ihtiyacını bile hissetmiyorsanız, O zaman farklı bir yerde değil misiniz? O zaman Allah-u Teala demek ki size orucu da sevdirmiş. Namaz kılmak içinizden bir iştiyak olarak gelecek. Namaz vakitleri gelsin diye iple çekeceksiniz. Cemaat halinde namaz kılacaksınız. O güzelliği yaşayacaksınız. Osmanlılar gibi. Sizler Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Dikkat edin. Türk ordusu hangi savaşı, hangi tarihte kazanmışsa arkasında iki tane temel faktör var. Birisi onların Türk olmalarıdır. İkincisi dinlerine sağlam yapışmalarıdır. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi boyunca sarayda padişahın yanında daima Allah'ın evliyaları vardı. Yükselme devresinin bittiği yerde ise artık sarayda Allah'ın evliyaları yok. Allah'ın mürşitleri yok. Cinci hocalar var. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Neden Osmanlı duraklamaya girdi? Neden gerilemeye girdi? Arkasında bu gerçek var. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükredin ki sağlam bir zemindesiniz. Yola girenin bir süre sonra kalp gözü açılıyorsa, Allah onlara güzel şeyler gösteriyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ı seviyorsa, nasıl olduğunu bilmediği halde namazı sevmeye başlamışsa, oruç ona hiç zor gelmiyorsa, zekat verebilmeye başlamışsa, verdikçe Allah-u Teala ona çok daha fazlasını, 700 katını veriyorsa, kişiye Allah'ın koyduğu ibadetlerden hiçbiri zor gelmiyorsa, hele zikir onu bilmediği bir güzelliğe, iç huzuruna ulaştırıyorsa, o zaman bunun arkasında bütün güzellikler saklı değil miymiş? Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hangi meslekte olursanız olun, o meslekte en iyilerden biri olmak istiyor musunuz? O zaman tasavvuf içinde olun. Ve Allah-u Teala'nın size sadece Allah'a yakınlıkta değil, dünyadaki çalışma hayatınızda da başarı vermesini isteyin. Size yardım etmesini isteyin. Başkalarının alamadığı yardımlarla başka insanlardan farklı yüksek dereceli sonuçlar alacaksınız. Başka insanların ulaşamadığı bir dünya ilminin de sahibi olacaksınız. Çünkü o her şeyin sahibidir. Sizin dileğinize göre size dilediğiniz şeyleri vermeye her zaman hazırdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki, sizler herkesin öğrenmeye mutlak olarak muhtaç olduğu bir ilmin sahibi kulundunuz. Her geçen gün ilminiz ve buna paralel olarak da irfanınız artıyor. O kuru kuruya söylediklerinizi reddedenlere hep acıyorsunuz. Onlar kurtulamayacaklar diye, kendilerine yazık ediyorlar diye. Sevgili kardeşlerim, bu da sizi üstün kılan bir meziyet. Onların karşısında olmayın. Onlardan yana olun. Gerçekten okullarda, üniversitelerde din öğreniyorlar. Ama öğrendikleri din onları kurtaracak olan Kur'an'daki dinden farklı, daha başka bir ifadeyle özellikle eksik. İblis birçok konuyu insanlara unutturmayı başarmış. Kur'an indirilden bu tarafa çok zaman geçmemiş. 1400 yıl. 1400 küsur yıl. Bu süreç içerisinde İblis boş durmamış. Ne iblisin en çok canını sıkan şey? Sizin mutluluğunuz. Hiç tahammül edemez. Kimi mutlu görürse şeytan için bu büyük bir sıkıntıdır. Huzursuz olur. O kişiyi mutsuz kılmak için sebepler araştırmakla geçer ömrü. Unutmayın, son derece zeki bir mahluk. Ve aklınıza gelmeyecek noktalardan size saldırır o mutluluğunuzu yok edebilmek için. Siz onunla mücadeleyi de öğreniyorsunuz bu ocakta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün güzellikleri sizinle beraber, unutmayın. Sadece insanların mutluluğu için yarışın. Bu aslında sizin mutluluğunuzdur. Başka insanlara ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, onları ne kadar mutlu kılabilirsiniz, siz onlardan daha çok mutlu olursunuz. Onların iki katı. Çünkü başkalarına ulaştıracağınız, daha hayal dünyanızda olan, planladığınız, tasarladığınız mutluluğu siz tasarlarken, Allah Teala sizin zamanınızı, aklınızı, enerjinizi, her şeyinizi başka birine mutlu etmek için kullandığınızı gördüğü an, bildiği an, işittiği an, üçü de aynı anda tahakkuk eder. Kalbinize bakar, hemen görür. O sizi mutlu kılar. Kendisini mutlu edeceğiniz kişi değil, Allah sizi mutlu kılar. Siz onu, o kişiyi mutlu kılmak istiyorsunuz diye. Daha düşündüğünüz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. İşte bunu öğrendiniz her şeyden evvel. Mutlu olmak için başkalarının size mutluluk vermesi gerekmiyor. Mutlu olmanız için sizin başkalarını mutlu etmek için gayret etmeniz söz konusu. Böyle bir dizaynda her şey muhteşem oluyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Düşünün, bu sohbet mutluluk üzerine yazılıyor. Bu sohbet mutluluk üzerine kuruluyor. Allah'ın bütün insanları yarattığı temel hedef. Ne diyor Allah-u Teala? Biz bütün insanları hani fıtratıyla yarattık diyor. Ve bir tek din kıldık, babanız İbrahim'in hanif dini. Başka bir din hiç olmadı diyor Allah-u Teala. Şimdi dinin standartlarına bakıyorsunuz. Tek Allah'a inanmak birinci şart. Tevhid. Allah yolunda bütün insanların beraber olması. Tevhidin ikinci temeli. Şimdi sevgili kardeşlerim, başkaları size düşman olabilir. Ama siz başkalarına düşman olmayacaksınız. Evvela şunu bileceksiniz ki herkes sizin gibi düşünmek mecburiyetinde değil. Nasıl düşünürlerse düşünecekler. Siz onlara sadece örnek olacaksınız, ibret olacaksınız ve onlara güzellikleri anlatacaksınız. Onları değiştirmek sizin elinizde değil. Ama onlara söylemek, güzellikleri anlatmak o sizin elinizde. Siz başka bir güzelliği öğrendiniz bu ocakta. Neyi öğrendiniz? Başkalarına saygı göstermeyi öğrendiniz. Bugüne kadar yaptığınız başkalarıyla konuşmalarınızda tartışma noktasına ulaşsanız bile hiçbir zaman onlara karşı saygısız bir davranışta bulunmadınız. Onlar size karşı bulundular. Sadece bunu bile düşünecekleri ve yerlerine oturtacakları gün size karşı saygı duyacaklar. Sevgili kardeşlerim, siz onlara Allah'ın gerçeklerini anlatıyorsunuz. Ve konunun en güzel tarafı, siz onlardan yanasınız. Onların sizin yaşadığınız saadeti yaşamaları en büyük dileğiniz. Şeytan bunun farkında olduğu için onların size inanmamasını temin etmeye çalışıyor. Çünkü hakikatlerini görürlerse Kur'an'ın ayetlerle, her bir ayetle ayrı bir doğruyu, unuttukları bir doğruyu yakalarlarsa o zaman şeytanın tuzağını net olarak göreceklerdir. O iblis değil mi? İslam'ın 7 safhasını da yok etmeyi başarmış. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir gerçekle karşı karşıya insanlık. Henüz bilmediler, henüz anlayamadılar ne olduğunu. Ama o gerçek öyle bir gerçek ki İslam'ın 7 safhasının 7'sini de yok etmeyi başarmış iblis. Şimdi fayası meydana çıkıyor diye fena halde içerliyor bu işe. Biliniz ki bu asırda iblisin en büyük düşmanı biziz. Hidayet çağının sahibi. Allah Teala bununla vazifeli kıldı bizi. Öyleyse hidayetin ne olduğunu dünyanın unuttuğu bir çağda onlara hidayeti anlatmakla vazifeliyiz. Biz de, sizler de sevgili kardeşlerim, kutsal vazifenize dikkatle bakın. Hiç kimse sizin düşmanınız değildir. İnsanlar düşünce yapılarında tamamen hür olmalılar. Herkes dilediği düşüncenin sahibi olabilir. Dünya üzerinde ve bizim ülkemizde de şeytana tapanlar da var. Dilediklerini yapsınlar. Ama onlara bu güzelliği anlatmakla vazifelisiniz. Şeytana tapmanın yanlış bir şey olduğunu onlara anlatmakla vazifelisiniz. Bu zavallı insanlar kan içiyorlar. Bu zavallı insanlar şeytanla temastalar. Şeytan fizik ötesinden onlara bir şeyler ulaştırarak onları kendi tarafına almaya çalışıyor. Hayretle bakıyorsunuz, inanamıyorsunuz ama insanlar şeytana tapıyorlar.

İnsanların çok büyük bir kısmı cennet cehennem mevzularının aslında Kur'an'da geçen sadece birer işaret olduğunu söylüyorlar. Realitede cennet ve cehennem insanın kendi içindedir diyorlar. Yanlış sevgili kardeşlerim. Allah Teala yola çıktıktan sonra bize gösterdiklerini size de gösterecek. Cehennemi de gösterecek, cenneti de gösterecek. Ve kalp gözünüzle göreceksiniz. Göreceksiniz cehennemin de var olduğunu, cennetin de var olduğunu. Sevgili kardeşlerim, İblis insanları parçalara ayırarak birbirine düşman etmenin en büyük mimarıdır kainatta. Sizler de tam onun karşısında olacaksınız. İnsanları birbirine yaklaştırmanın, dost kılmanın ve bir bütün olmanın gayreti içinde olacaksınız. Hiçbir şeyde ısrarcı olmayacaksınız. Güzellikleri anlatmak sizin göreviniz. Anlattığınız zaman tebliğ göreviniz tamamlanmıştır. Sakın onlar sizin gibi düşünmüyorlar diye onlara kızmayın. Onlar aldatılmışlar. İblis insanların büyük kısmını aldatmayı başarmış. Söylüyorum ya, Allah'a ulaşmayı dilemeyi yok etmiş. Mürşide tabi olmayı yok etmiş. Ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı ve böylece ruhu teslim etmeyi yok etmiş. Fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi yok etmiş. Dört safa oldu. Nefsi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi yok etmiş. Beş safa. Ulaşmayı yok etmiş. Altıncı safa. Ve iradeyi Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmayı onu da yok etmiş. İrşat makamının sahibi olmayı da yok etmiş. İslam'dan geriye insanları hidayete erdirecek olan hiçbir şeyi bırakmamış. Bugünün şeriat dizaynına baktığınız zaman şeriatın muhtevasında bunların hiçbirisi yok. O zaman geriye kalan şey şeriat olabilir mi? Birçok insana göre şeriat ellerin kesilmesidir, kadınların çarşafa girmesidir. Bize göre şeriat o değil. Bunlar solda sıfır kalan şeyler. Şeriat saadettir. Bunlar şeriat değil. Ellerin kesilmesi, hırsızlık yapıldı diye kadınların çarşafa girmesi, örtünmesi. Hayır, bunlar şeriat değil. Şeriat nedir biliyor musunuz? Şeriat sizi mutluluğa götüren her şeydir. O kadar. Onun ötesi insanlar ne isim verirlerse versinler. Bizi hiç alakadar etmiyor. Şeriat denilen müessese sizi Allah'ın mutluluğa götürdüğü temel hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet, ruhun ve cin nefsin Allah'a teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sizi sıfır noktasına alıp da bu noktaya ulaştıran Allah'ın bu silsile içindeki, bu safalar içindeki koyduğu nizam o şeriattır. Ve sadece ondan yanayız. Geri kalan kesimi şeriat olarak düşünmüyoruz. O kadar ufak parçalar ki düşünmeye değmez. Asılların yanında asli olmayan unsurlar iblis tarafından insanlara

Kağıtlar gibi gösterilmiş. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bir menziller var önünüzde. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek, birinci menzil. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek, ikinci menzil. Yani varmanız lazım gelen yerler, hedefler bunlar. Nefsinizi Allah'a teslim etmek, üçüncü menzil. İrşada ulaşmak, dördüncü menzil. İradenizi Allah'a teslim etmek, beşinci menzil. Bu yolunuza gideceğiniz bir vasıta olacak. Diyelim ki bir arabayla yola çıkıyorsunuz. Hedefiniz ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Ama bunları yaparken kullanmanız lazım gelen bir vasıta var. Kiminiz arabayla, kiminiz trenle, kiminiz vapurla, kiminiz uçakla oraya gidiyorsunuz, menzilinize doğru gidiyorsunuz. Kullandıklarınız birer vasıta. İşte iblis o vasıtaları hedef haline getirmiş. Namaz kılmak bu söylediğim şeyleri, teslimleri gerçekleştirmeniz için bir vasıtadır. Zekat vermek bir vasıtadır. Oruç tutmak bir vasıtadır. Kelime-i şehadet getirmek bir vasıtadır. Hacca gitmek bir vasıtadır. Bunların her biri o hedeflere gitmeniz için kapınızın önünde bekleyen arabadır. Bindiğiniz trendir. Bineceğiniz vapurdur. Bineceğiniz uçaktır. Ama hedef değildir hiçbirisi. İşte şer'i nizam dediğiniz zaman bu hedeflere ulaştıracak olan asılları düşünün. Onlar olayın %99'unu ifade eder. Geri kalanlar sadece vasıtadır. Hırsızlık yapılınca ellerin kesilmesi de bir vasıtadır. Kadınların örtülmesi de bir vasıtadır. Hedef değildir. Onlar şeriat değildir. Hedef sizin mutluluğunuzdur. O mutluluk da bunlarsız da olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. İblis bütün hakikatleri mekanlarından koparıp saptırmış. Ve vasıtaları hedef yapmış. Yani araçları amaç yapmış yeni tabirlerle. Bu zokayı sakın yutmayın. Bunlar iblisin insanlara ulaştırdığı palavralar. İnsanları saptırmayı başarmış bununla. Bugün İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Ve diyor ki iblis insanlara işte bu 5 tane şartı yerine getirin. İslam Allah'a teslim olmaktır. Kim bu 5 şartı yerine getirirse mutlaka Allah'a teslim olur. Yani cennetin sahibi olur, dünyanın sahibi olur. Ne cennetin sahibi olabilirsiniz 5 tane İslam'ın 5 tane şartıyla, ne de dünya saadetinin sahibi olabilirsiniz. Onlar hedef değildir. Onlar vasıtadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene tahmin etmediğimiz kadar kısa bir zaman aralığında zamanımız gene doldu. Çok hızlı geçiyor zaman. Özellikle mutluluktan bahsettiğim zaman. Zaman içinde sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'az salavat. Allah'ıma salala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. El-Ezzina ilahutu aleyhim daimim adlu ve aleyhim aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Me'az salavat.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdik.

Allah'ın indinde insanlar hep bir mutlu olma yarışı içindeler. Herkesin de bir mutluluk olduğu halde bir kısım insanlar diyorlar ki biz zaten mutluyuz. Sizden mutluluk öğrenmeye ihtiyacımız yok. Biz de onlara sadece diyoruz ki emin misiniz mutlu olduğunuzdan? İşte bu mutluluğun ne olduğu konusu önem kazanıyor o zaman. Herkes kendisinin hem mutsuz olduğundan emin hem de başkalarına karşı kuyruğu dik tutarak diyorlar ki biz mutluyuz. Öyleyse mutluluk nedir? İşte İslam mutluluktur. Mutluluğun ta kendisidir. Kim daimi zikre ulaşırsa onun iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir barış, kesintisiz bir sulh ve sükun hakim olur. Kişi kesintisiz ve sonsuz bir mutluluğun sahibi olur. Öyleyse mutluluğun yarısı nefsin tezkiye edilmesidir. Mutluluğun tamamı nefsin tasfiye edilmesidir. Mutluluğun yarısı ruhun Allah'a teslim edilmesidir. Mutluluğun tamamı fizik vücudunda nefsin de Allah'a teslim edilmesidir. Mutluluk ise bunların hiçbirinin olmaması halidir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyemeyen bütün insanlar için mutluluk asıldır ve kesindir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Bu dünyada da mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü nefsi bütünüyle afetlerden ölüdür. Ve nefsi sebebiyle hem iç dünyasında huzursuzdur, hem dış dünyasında huzursuzdur, hem de Allah ile olan ilişkilerde huzursuzdur. Öyleyse bu küçük konuşmamızda sizlere mutluluğun tarifini vermek istiyoruz. Nedir mutluluk? Mutluluk iç dünyanızda sulh ve sükunu, dış dünyanızda yani başka insanlarla alakalı olan bütün işlerinizde, başka insanlarla ilişkilerinizde sulh ve sükunu, Allah ile olan ilişkilerinizde gene sulh ve sükunu ifade eden devamlı bir vesiledir. Kesintisiz bir olaydır. Öyleyse iç ayrı safa, iç dünyanız, dış dünyanız ve Allah ile olan ilişkiler. Neden insanlar mutluluğu yaşayamazlar iç dünyalarında? Çünkü nefsleri duruma hakimdir. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Nefsiniz sadece afetlerden ölüdür. Ve nefsiniz sadece muhtevasında yalnız afetler olduğu için afetlere dönük taleplerden bulunur. Vücudunuzun kumandanı olan aklınızdan. Nefsinizin bütün talepleri negatiftir. Yani şerre dayalıdır. Çünkü nefsin kalbi zikre başlamamış olan bütün insanlarda başlamışlar sadece karanlıklarla katılır. Bu sebeple sadece nefsin afetlerini içerir. Ve nefsin afetlerine şeytan da taktikler öğreterek nefsin şer taleplerini akla kabul ettirmesini sağlar ve kişi devamlı şer işleyen, hep derecat kaybeden olaylar yaşayan bir insanın şer, size derecat kaybettiren bütün olaylardır. Hayır, size derecat kazandıran bütün olaylardır. Öyleyse nefse emanede olan bir insan, nefsinin bütün afetleri hayatta olan, faal olan, henüz bunlarda hiç temizleme yapamamış olan bir insan nefse emaredir. İşte bu kademe, nefsin hakimiyet kademesine dikkatle bakalım. Kişi iç dünyasında neden mutsuzdur? 1. Nefsi vücudun kumandanı olan akla devamlı şer taleplerde bulunuyor. Derhal bundan haberdar olan ruh harekete geçiyor. O da o nefsin talebinin tam zıttı olan bir hayır talebiyle akla ulaşıyor. İkisi de akla ulaşıyor. Sonra
aklın bu taleplerden birini kabul etmesi söz konusu. Ama bundan evvel nefs ve ruhun arasında önemli olan bir olay var, çatışma. Ne şerri talebeden nefs dediğinden vazgeçiyor, ne de hayrı dileyen ruh dediğinden vazgeçiyor. İkisi de taleplerinden vazgeçmedikleri için kavga kaçınılmazdır kişinin iç dünyasında. Kavga var, savaş var, kaos var. Nerede bu dediklerim varsa orada mutluluk yoktur, huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. Kişi iç dünyasındaki bu evrensel kavga sebebiyle hep huzursuz ve sıkıntılı. Nerede? İç dünyasında. Şu anda iç dünyasındaki durumdan bahsediyoruz kişinin. Bu sebeple huzursuz. Devamlı bir kavga sebebiyle huzursuz. Madde bir. Nefsin taleplerini akla kabul ettirmek için şeytanın kurnazca taktikleri devreye giriyor. Ve nefs aklı çoğu zaman kandırıyor. Ona şer taleplerin işlenmesi için vesile oluyor. Ve akıl sezik vücuda şer taleplerin taktikasını yaptırıyor. İşte böyle bir satı içerisinde kişi her günah işleyişinde, ki devamlı günah işler gibi bir durum vardır, çok sık günah işlemektedir, her günah işlenmesinde kişi huzursuz olur. Bu ikinci bir huzursuzluk sebebidir. Bir üçüncü huzursuzluk sebebi daha var. Her günahın arkasından ruh mutlaka nefse azap eder. Neden acaba ruha böyle bir yetki vermiş Allah Teala? Çünkü ruhun talebi fizik vücut ölmeden evvel Allah'a ulaşmaktır. Ama nefsinizi yedi kademede tezkiye edemezseniz, temizleyemezseniz ruhunuz yedi tane gök katını açıp yokluğa geçip Allah'a ulaşamaz. Bu mümkün değildir. Madem ki ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi Allah'ın üzerinde 9 defa tartıldığı bir vesiledir ve bu vesileyi ruhunuzun Allah'a ulaşmasını nefsinizdeki afetler sebebiyle gerçekleştiremiyorsunuz. Ruh Allah'a ulaşamıyor. İşte Allah Teala bu sebeple ruha bir yetki vermiş. Şer taleplerde bulunan, şer işlenmesine sebebiyet veren nefsi her seferde cezalandırma yetkisi. Kaç derecelik bir kaybı varsa nefsin, o kadar cezalandırması söz konusu. Bu cezalandırma fizik bir cezalandırma değil, manevi bir cezalandırma, bir huzursuzluk yaşatma olayı, sıkıntı yaşatma olayı. Öyleyse kişi üç ayrı sebepten dolayı iç dünyasında mutsuz ve huzursuz. Bir, iç dünyasında devamlı bir kavga var nefsiyle ruhu arasında. Bu sebepten huzursuz ve sıkıntılı. İki, bu kişi devamlı günah işliyor, suç işliyor. Bu sebepten huzursuz. Her suçu işledikten sonra huzursuzluk ve mutluluk duyuyor. Üç, her suçun işletmesini mütakip ruh nefse azap ediyor. Bu sebepten de kişi mutsuz ve huzursuz iş dünyasında. Şimdi gelin beraberce ihlasa ulaşmış olan, nefsini tasfiye etmiş olan bir insana bakalım. Ne olur? Böyle bir kişi mutlak bir iç huzurunun sahibidir. Neden? Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerine ruhun bütün güzellikleri, hasletleri, faziletleri gelip yerleşmiştir. Ruh bütün hüviyetini nefse geçirmiştir. Nefs bir ruh hüviyetindedir. Ahsen olmuştur. İşte Tin Suresi 3. ayet-i kerime. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esveri safimlere dedik. 51 zaman parçası içinde %100 negatiften %100 pozitife geçebilecek olan bir özellik, ahsen olma özelliği, bu nefsinizin özelliğidir. İşte bunu başardığı zaman nefsiniz Allah-u Teala'nın yardımıyla daimi zikir bu hedefe sizi ulaştıran temel faktördür.
daimi zikredersiniz Allah'ın yardımıyla ve daimi zikirle nefsinizdeki bütün adetleri temizlediniz. Saf oldunuz. Yani muhtevayı bozan bütün negatif faktörlerden nefsinizin kalbi temizlendi. Yalnız nurlardan oluşan ruhunuzun kalbiyle aynı standartlara ulaştı. Bundan sonra ne olur? Beraber bakalım. Bu kişinin iç dünyasındaki kavga biter. Neden biter? Çünkü ruh başlangıçtan itibaren, yaratılışından itibaren ahsendir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeyi ister. Yasak ettiği hiçbir şekilde işlemek istemez. Çünkü yalnız hasletlerden oluşur. Bu aşamada ihlasa ulaştığınız zaman, nefsiniz halis olduğu zaman, saf olduğu zaman, işte o zaman nefsinizin de kalbi, ruhunuzun kalbinin hüviyetine dönüşür. Sadece hasletlerden ve faziletlerden ibaret olur. Manası nasıl ruhunuz daima hayrı dilerse, artık nefsiniz de sadece hayrı dileyebilir. Öyleyse eğer nefsiniz de hayrı diliyorsa, ruhunuz da hayrı diliyorsa kavga bitmiştir. İçinizdeki, iç dünyasınızdaki evrensel kavga sona ermiştir. İşte bunun için iç dünyanızda sonsuz bir saadeti yaşayacaksınız. Artık iç dünyanızda kavga yok. Gelelim dış dünyanıza. Dış dünyanızda da başlangıçta sonsuz bir huzursuzluk, sonra huzur yaşamanız söz konusu. Ama üç dünyanızdaki kavganın bitişini müteakip durumunuza beraberce bir defa daha göz atalım. Bakalım hangi açılardan mutlusunuz? Allah-u Teala'nın indinde kişinin iç dünyasındaki kavganın bitmesi, o kişinin huzura ulaşmasının baş şartıdır, temel şartıdır. Ama başka olaylar da var tabii. Kişinin iç dünyasındaki kavga bitmiştir. Çünkü nefsi de ruh hüviyetine ulaşmıştır. Nefsi de ruh da hayrı dilemektedir. Öyleyse her ikisi de hayrı dilediği için içerideki kavga sona erer. Ve birbirlerine zıt olmak yerine birbirlerine yardıma başlarlar. Çünkü ikisi de hayrı talep etmektedir. Sonra ne olur? Aklın iki müşaviri vardır. Birisi nefsiniz, birisi ruhunuz. Her ikisi de hayrı dilediği için aklınız yalnız hayır işleme imkanı verir fizik vücudunuza. Ve fizik vücudunuzun bu noktadan itibaren bütün işlemleri hayırdır. Yani arkasından sadece mutluluk duyulan davranış biçimleri. İşte bu sebeple kişi her aktivitesinden, her faaliyetinden, her aksiyonundan mutluluk duyar, saadet duyar ve sonsuz bir mutluluk içinde yaşantısına devam ettirir. Tabi ruhunuzun nefsinize azap etmesi diye de bir olay artık kalmamıştır. Öyleyse görüyorsunuz ki daimi zikre ulaştığınız zaman iç dünyanızda sonsuz bir saadeti yaşıyorsunuz. Peki dış dünyanızdan durumlar nasıl diye bir göz atarsak dış dünyanıza başlangıçta o da mutsuz. Dış dünyanızda da mutsuzluğu ve huzursuzluğu yaşıyorsunuz. Baştan aşağı mutsuz ve huzursuzsunuz. Neden? Çünkü nefsinizde afetler var. Ve afetler duruma hakim. Hakimse etrafınızdaki insanlara karşı devamlı yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Yani onlara zulmediyorsunuz. Onlara zulmettiğiniz sürece hep derece kaybediyorsunuz. Ve yaptığınız işler bir günah olduğu için arkasından mutlaka huzursuz oluyorsunuz. Sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Yaşadınız. Sonra bu kadar da kalmıyor. Başkalarına yanlış davranışlarda bulunduğunuz için, yani günah işlediğiniz için
Onlara zulmettiğiniz için ruhunuz nefsinize mutlaka azap ediyor. İkinci defa huzursuzsunuz. Bir, başkalarına zulmettiğiniz için huzursuzsunuz. İki, arkasından ruhunuz nefsinize azap ettiği için huzursuzsunuz. Aklını kullanmayana azap ederiz diyor Allah-u Teala. İşte bu aklınızın kullanıma mesaidir. Azap ediyor. Yeter mi? Yetmez. Sizin yaptığınız bu zulüm etrafınızdaki insanların sizden intikam alması için zemin hazırlıyor. Etrafınızda yanlış davranışlarda bulunup kendine zulmettiğiniz ne kadar insan varsa hepsi sizden intikam almak için sıraya dizilmiş fırsat kazıyorlar. Bir fındığını yakalayıp intikamlarını alacaklar. Ellerine fırsat geçince intikamlarını alıyorlar. Bir defa daha üzülüyorsunuz. Neden? Çünkü nefsinizde afetler var. Öfke var, kin var, haset var, gayz var, intikam var ve sizden intikam aldıkları zaman size yapılan düşmanca bir davranış söz konusu. Bu sebeple iç dünyanız bunu kabul edemiyor ve huzursuzluk duyuyorsunuz. Üçüncü kez huzursuzluk duyuyorsunuz. Yetmez. Böyle olduğu için, sizden intikam alındığı için siz de intikam almaya yelteniyorsunuz. Fırsatı yakalayınca intikamınızı alıyorsunuz ve işlediğiniz yeni bir zulümdür. Bu sebeple bir defa daha huzursuz oluyorsunuz. İntikam alan bir kişinin yaşadığı huzursuzluk. Sonra intikamınızı alamadığınızı düşünelim. O zaman ne olur? O zaman şuur altı birikimi başlar, stres başlar. Bu sefer de anlamamış intikam kine dönüştüğü için artık kindar bir insansınız. Birilerine karşı kin besliyorsunuz. Ve bu sizde stres oluşturuyor. Stres sebebiyle huzursuzsunuz. İntikamınızı alabilmiş olsaydınız, intikamınızı aldığınız için huzursuz olacaktınız. İntikamınızı alamadığınız için stres sebebiyle huzursuz olacaksınız. Her ikisi de sizi huzursuzluğa alıştırır. Nefsinizin hakim olduğu, duruma hakim olduğu bir statü içerisinde. Öyleyse intikamınızı alsanız da huzursuzsunuz, alamasanız da huzursuzsunuz. Öyleyse insanlar dış dünyalarında nefsleri onların iç dünyalarına hakim olduğu zaman hangi sebeplerden dolayı başka insanlarla ilişkilerinde huzursuzdurlar. Bir, onlara zulmettikleri için her zulüm bir günah olduğu cihette huzursuzdurlar. İki, arkasından ruhları nefslerine azap ettiği için huzursuzdurlar. Üç, başka insanlar kendilerine zulmedilmesinin intikamını aldıkları zaman bu sebeple huzursuzdurlar. Dört, kendileri de intikam almayı dilerler ve intikamlarını aldıkları zaman bir zulüm yapmış olacakları için yeniden huzursuzdurlar. Eğer intikamlarını alamazlarsa bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle huzursuzdurlar. Bunlara bir de kişinin iş dünyasındaki her olaydaki kavgayı ekleyin. Öyleyse böyle bir insan her zaman huzursuzdur. Öyleyse biz zaten mutluyuz. Mutluluk tanziyetine ihtiyacımız yok diyenlere sesleniyorum. Sizlerin kulaklarınızın çınlamasını istiyorum. Gerçekten bu standartlarda hala iddia edecek misiniz? Biz mutluyuz diye. Kim mutludur? Dış dünyasında ona gelelim. Daimi zikrin sahipleri mutludur. Neden? Nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerine Allah'ın katından gelen rahmet, fazla selavatın kalplerine yerleşmesi, daha doğrusu bu üçünden fazlın kalplerine yerleşmesiyle iç dünyaları tamamen aydınlanmış, ruhlarının hüviyetini almıştır ve yalnız hayrı dilemektedir. Öyleyse bu insanlar hayrı diliyorsa nefsleriyle, ruhları zaten ezelden beri hayrı dilediği için herkese karşı olan davranışları mutlaka
ruhun istediği istikamette olacaktır. Çünkü nefse ruh hüviyetine girmiştir. Bu kişi bu sebeple sonsuz bir mutluluğu duyacaktır ve yaşayacaktır. İç dünyasındaki kavga bittiği için ve başkalarına karşı bütün aksiyonlarında hep onları mutlu edecek davranışlarda bulunduğu için hiçbir davranışı yoktur ki onu huzursuz etsin. Bütün davranışları başkalarına huzur veren davranışlar olduğu için o kişi her zaman mutludur ve huzurludur. Tabiatıyla bu sebeple ruhu nefsine azap etmemektedir. Bu sebeple de mutludur. Eğer bu kişi başkalarına karşı olan bütün davranışlarda hep hayrı işlemişse, o zaman hiç kimsenin ondan intikam alması diye bir olay mümkün değildir. Bir davranış biçimi mümkün değildir. Neden? Çünkü bu kişi herkese karşı hayırla davrandığı için hiç kimsenin şerle davranan bir kişiye davrandığı gibi davranıp bu kişiden intikam alması söz konusu değildir, mümkün değildir. Çünkü bu kişi hep hayır işlemektedir. Bu sebeple başkalarının kendisinden intikam alacağı bir davranış biçimi sergilemesi mümkün değildir. Mümkün olmadığı için de hiç kimsenin bu insandan intikam alması mümkün değildir. Öyleyse bu kişiden hiç kimse intikam almayacağı cihetle, alması mümkün olmadığı cihetle kendisinden intikam alınanların düşeceği huzursuzluk durumuna bu kişi hiçbir zaman düşmeyecektir. Ayrıca bu insan intikam almayı aklına bile getirmediği için intikam alamıyor diye iç dünyasında stres oluşması ve günahlarının ve stres sebebiyle huzursuz olması mümkün değildir. Öyleyse ne görüyoruz? Dış dünyasında insanları huzursuzluğa sevk eden olayların hiçbirisi bu insanda tahakkuk etmez. Neydi olaylar? Bir insan başkalarına zulmeder, nefsi duruma hakimse, bu sebeple huzursuzdur. Arkadan ruhu nefsine azap eder, bu sebeple huzursuzdur. Arkadan insanlar ondan intikam alırlar, bu sebeple huzursuzdur. Arkadan da bu kişi başkalarından intikam alır, bu sebeple huzursuzdur. İntikamını alamazsa, intikamını alamadığı cihetle huzursuzdur. Çünkü stres oluşmuştur. Hep huzursuzdur kişi. Ama ihlasa ulaşan bir kişi bu huzursuzluktan hiçbirisini yaşamaz. Başkalarına karşı olan bütün davranışları nefsi de ruhu da hayır talep ettiği için hep hayırla davranır. Her hayır arkasında da bir insan sadece mutluluk ve huzur duyar. Sonra bu kişi başkalarının hep hoşuna giden davranışlarda bulunduğu için ruhu nefsine asla azap etmez. Aynı sebepten başka insanlar bu kişiden intikam almayı akıllarına bile getirmezler. Böyle bir şey zaten mümkün değildir. Çünkü bir kişinin başkasından intikam alabilmesi için kendisine zulmedilmesi lazım. Oysa ki nefsini tasfiye etmiş olan bir insan hiç kimseye zulmedemez. Zulmedemezse ondan intikam alması da mümkün değildir. Çünkü ancak bir zulmün karşılığında intikam alması mümkün olabilir. Tabiatıyla bu kişi hiçbir zaman bir şuur altı birikimine de muhatap olmaz. Çünkü zaten intikam almayı aklına bile getirmiyor. İntikam alacağı sebep de yok. İntikam almak onun aklına da gelmez. Ve görüyorsunuz ki bu kişi dış dünyasında da sonsuz bir mutluluğun sahibi bir. Hiç kimseye zulmetmediği için, tam aksine bütün insanlara hayırla davrandığı için bu kişi mutludur. Her hayır davranışın arkasında mutluluk yaşandığı cihetle. İki, bu sebeple ruhun nefsine asla azap etmediği için bu kişi mutludur. Üç, hiç kimsenin ondan intikam alması mümkün olmadığı için bu kişi mutludur. Dört, başkaları kendilerinden intikam almadığı için bu insanlar başkalarından intikam almak gereğini hiç duymazlar.
Ayrıca zaten derslerinde intikam afiyeti olmadığı için hiçbir zaman intikam almayı da düşünemezler, intikam da almazlar. Bu sebeple mutludurlar. Ve hiçbir zaman şuur altı birikimi bu insanlarda oluşmaz. Çünkü şuur altı birikimin oluşabilmesi için bu insanın intikam almayı dilemesi, alamını başaramaması söz konusudur. Öyleyse görülüyor ki insanlar nefse emaredeyken, nefsleri duruma hakimken hep huzursuzdurlar, hep sıkıntılıdırlar. İç alemlerinde de dış alemlerinde de. Ama ihlasa ulaştıkları zaman, nefsleri halis olduğu zaman, nefsleri ruh hüviyetine dönüştüğü zaman iç dünyalarında da mutludurlar, dış dünyalarında da mutludurlar ve bu mutluluk devamlı bir meseledir. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Allah ile olan ilişkilerimizin bir emirler cephesi var, bir de nehiler cephesi var, yani yasaklar cephesi. Emirlerine gelelim Allah Teala'nın. Nefsine sahip olamayan, nefsi ona hakim olan bir insan Allah'ın emirlerini asla yerine getirmez. Hiç böyle bir niyeti yoktur. Allah neyi emrederse nefsi hakimse duruma, nefs onun mutlaka zıttını yapmak ister ve Allah'ın emirlerine itaat etmez. Bu sebeple kişi huzursuzdur. Emirlere itaat etmediği için, yanlışı yaptığı için huzursuzdur, günah işlediği için huzursuzdur. Arkadan da ruhu nefsine azam edecektir, bu sebeple de huzursuz olacaktır. Ya emirler cephesi böyle olduğuna göre, ya Allah'ın yasak ettiği fiiller, onları da bu kişi özellikle yapmak ister. Çünkü şeytan kendisine Allah'ın yasak ettiği fiilleri güzel gösterir. Böylece gördüğümüz o ki bu kişi günahları işlemektedir. Ya Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemekte ve günaha girmektedir. Bu sebepler huzursuzdur. Arkadan da ruhu mutlaka nefsine azap edeceği için bir defa daha huzursuz olacaktır. Demek ki bu insan Allah ile olan ilişkilerde hem emirler cephesinde huzursuzdur hem de nehirler cephesinde huzursuzdur. Ama ihlasa ulaştığı zaman bu huzursuzluk sıfır noktaya iner. Çünkü bu kişi Allah'ın bütün emirlerini doyulmaz zevkler olarak telakki etmekte ve öyle yaşamaktadır. Öyleyse orada sonsuz bir mutluluk söz konusudur. Bu kişi bütün emirleri doyulmaz mutluluklar olarak yaşamaktadır. Allah'ın emirlerini yerine getirmek onun için doyulmaz bir zevktir. Farkına varmıştır ki Allah-u Teala bütün emirlerini, bütün ibadet emirlerini, her türlü emrini sadece kişiye bir mutluluk vermek üzere göndermiştir. Hedefi budur. İşte Allah'ın emirleri kendilerine angarya gibi gelenlere ithaf olunur. Allah'ın bütün emirleri daimi zikrediği ulaşsanız sizin içiniz uyulmaz zevkler haline alır. İhlası ulaşan bir kişinin Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi söz konusu değildir. Neden? Çünkü yanlış bir fiili işlemeniz iç dünyanızdan size bir talep gelmesiyle mümkündür. Yani içinizden bir ses, şeytan ve içinizdeki nefsinizin sesi sizin o günahı işlemenizi ister ve sizi kandırmaya çalışır. Ama şimdi nefsinizde hiçbir afet yok. Şeytanın tesir edebileceği alan da kalmadığı için şeytanın sesinin de sizi etkilemesi artık mümkün değildir. Öyleyse hiçbir zaman böyle bir tesirin altında kalmayacaksınız. Ve sadece mutluluğu ve huzuru yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de, Allah ile olan ilişkilerin emirler cephesinde de, nehiler, yasaklar cephesinde de. Ne gördük? Mutluluk üç boyutlu bir meseledir. İç aleminizde birinci boyutu, dış aleminizde ikinci boyutu, Allah ile olan ilişkilerinizde üçüncü boyutu gerçekleşir. Ve siz daimi zikre ulaştığınız zaman ancak mutluluğu bütün boyutları yaşayabilirsiniz. Daimi bir husustur mutluluk. Kesintisiz bir vesiledir.
Yoksa birazcık mutlu olurum, ondan sonra da hep mutsuz olurum tarzında bir yaşantı hiçbir zaman mutlu olduğunuzu iddia etmekle mutlu olduğunuzu ispat edeceğiniz bir noktaya sizi ulaştırmaz. Sadece iddiacı olursunuz. Biz biliriz ki siz mutlu değilsiniz, hiç mutlu değilsiniz. Ama sözlerimizin burasını diyoruz ki mutlu olabilirsiniz. İşte sohbetimizin birinci bölümünde sizlere Allah'a ulaşmayı dilemenin sizi nasıl bir mesafine ulaştırdığını söyledik. Şimdi bu ikinci bölümünde de mutluluğun ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Gördünüz ki mutluluk sizin kendi kendinize tahayyül ettiğiniz olay değil. Mutluluk devamlı bir vesiledir. İç aleminizde de sizi mutlu kılacak olan hüviyetin sahibi kılar. Dış aleminizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse Yüce Rabbimizin hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek bu akşamki bu sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri, ilim ve irfan kelimeleri hep birbirinin aynı anlamındaymış gibi kullanılıyor. Ama ikisinin de kapsadığı anlamlar farklı farklı. İnşallah bize bugün ilim ve irfan kelimelerinin Kur'an-ı Kerim'e göre farklarını, kapsadığı anlamlarını anlatır mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun Serdar. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah Teala'nın indinde ilim ve onun daha ötesinde olan irfan biz insanların muhtevası itibariyle farklı değerler taşır. Allah'a göre sadece ilim vardır. Allah ilmin sahibidir. Ama Allah'ın ilmi bizim ilim dediğimiz safhayı da irfan dediğimiz safhayı da beraberce kaplar. Öyleyse ne zaman biz şu fizik aleme ait bu standartlarda kalp gözüne ve kalp kulağına ihtiyaç göstermeden algılanabilecek olan dizaynı düşünüyorsak onun adı ilimdir. Kitaplardan öğrenilen, öğretmenlerden öğrenilen kalp kulağı ve kalp gözünün kapalı olduğu, onun dışındaki algılama vasıtalarıyla algılanan ilim, ilim adını alır. Bir kişinin ilmin ötesine geçmesi, onun hikmet sahibi olmasıyla anlaşılır. Öyleyse, dizayna baktığımız zaman, farklı aşamalar görüyoruz. Evvela, kalp gözü ve kalp kulağının fiziği algılayamadığını görüyoruz. Kalp kulağı ve kalp gözü öyle bir kapalı ki fiziği algılayamıyoruz. Daha sonra kalp gözü ve kalp kulağı açılıyor. Yalnız fiziği algılamak üzere. Daha sonra fiziğin ötesine geçiyor. Hikmeti algılayamıyor. Sadece hikmetten evvelki görüntüler ve onlar hakkındaki küçücük bilgiler. En sonunda zemin katın bütün sırları, sonra 7 tane gök katının sırları, ondan sonra salaha ulaşma, Allah'ın zatında görülmesi. İşte böyle bir dizayn nereye kadar ilim safhasını kapsar, nereden sonra irfan adını alır, bunu görelim. Önce baş gözleri var, baş kulakları var. Ama herkesin kulaklarında vakra var. Herkesin kalbinde ekinnet var. Başlangıç itibariyle bütün kalp gözleri ve kalp kulakları fizik standartlarda mürşide karşı kapalıdır. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki onların sana baktıklarını görürsün. Ama seni görmezler. Sadece bakarlar diyor. Öyleyse bakmak başka şeydir, görmek başka şeydir. Gözler sadece bakar. Gözler görmez. Gören göz değildir. Gözün baktığını aktardığı yerde beynimizde onun görülmesi sağlanır. Hangi kudret, nasıl gözümüze kadar gelen normal görüntüyü tersine çevirerek zihnimizde şekillendiriyor. Neden böyle söylüyorum? Çünkü eğer bir mercekle bir görüntüyü bir perdeye veya bir duvara aksettirirseniz görüntünün ters olduğunu göreceksiniz. Ama gözlerimiz yürüyen bir insanı ayakları yerde olarak görüyor. Öyleyse gözümüze görüntü geldikten sonra o zihnimize ulaşıncaya kadar ters çevriliyor, doğru hale getiriliyor ve öyle görüyoruz. Gözler görmez. Gözler sadece bakar. Görmeyi sağlayacak merkeze görüntüyü iletmek için. Kulaklar da aynı pozisyondadır. Kulaklar duyar ama işitmez. İşitme, yani işitilen kelimenin manasına varma zihnimizde şekillenir. Öyleyse kulaklar duyar ama işitmez. İşte Allah Teala gözlerde gışavet tatlı, kalp gözünde gışavet tatlı bir perde olduğunu, kalp kulağında da vakra isimli bir engel olduğunu söylüyor. Dikkat edin, bu engel, perde ve engel fiziği algılamamıza mani olur. Yani biz başlangıçta mürşidimizi düşman gibi görürüz. Hatırlayın küçüklüğünüzü. Size dergahları nasıl öğrettiklerini hatırlayın. Bitli insanların bulunduğu, tüfeğli insanların bulunduğu, cemiyetin sırtına yük olan bir sürü işe yaramaz adam, işte bunlar dervişlermiş. Hep böyle anlatılmadı mı bize? Öyleyse o standartlarda insanlar bakarlar ama göremezler, duyarlar ama işitemezler. Öyleyse böyle bir dizaynda evvela fiziği görmekten yoksunuz. Yani mürşidimizin kişiliğini göremiyoruz. Aramızda hicab-ı mestura adlı bir perde var. İlmin içindeyiz. Ve bize öğretilen yanlış ilimle mürşidi değerlendiremiyoruz. Sonra her şey adım adım değişiyor. Sonra biz Allah'a varmayı dilediğimiz zaman irfana geçişin ilk adımları geliyor. Ne oluyor? Kulağımızdaki vakrayı alır Allah Teala. Mürşidimizin söylediklerini kulağımız duymuyor sadece. Kulağımız duyduktan sonra zihnimize iletiyor. Eskiden de iletiyordu. Ama artık zihnimiz vakra alındığı için manaya varabiliyor. Mürşidimizin söylediklerini anlamaya başlıyoruz. Ve Allah Teala kalbimizin o birinci perdesini kaldırarak bizim mürşidin fizik standartlarda mürşidi görmemize sebebiyet veriyor. Evvela kalp gözünün ve kalp kulağının dizaynında Allah-u Teala ile ilişkili bir fizik standartlar dizisi var. Bu fizik standartlar bizi hiçbir zaman, onlar varsa, onları aşamıyorsak ilimden irfana ulaştıramaz. İşte ne zaman ki bir insanın kalp gözü fiziğin ötesini görmek için Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınır, o zaman o kalp gözü basar isimli sistemiyle, görme sistemiyle görmeye başlar. Bu sistemin işlemesine basiret adını veriyor Kur'an-ı Kerim. Ve kalpteki kulak işitmeye başlar. Mührü açılır. Dikkat edin. Kulağınızdaki vakranın alınması başka şey. Kalbinizdeki kulağın sem'i isimli işitme hassasının çalışmaya başlaması başka şey. Sem'i isimli o hassa çalışmaya başlayınca Allah'ın sesini işitmeye başlayacaksınız. Kalbinizdeki basar hassası çalışmaya başlayınca o zaman Allah'ın size gösterdiği fiziğin ötesini göreceksiniz. Ama sadece bir görme olayı, yani bakmanın ötesinde bir görme olayı fizik ötesi için keşfin açılması ve sadece Allah'ın sözlerinin lafız olarak anlaşılması. Ta ki daimi zikre ulaşıncaya kadar. Daimi zikre ulaştığınız zaman hikmet kademesinin içine gireceksiniz. Üç ayrı açıdan değer kazandınız. Bir, daimi zikrin sahibi oldunuz. Ehli zikir oldunuz. Yani tezekkür etmek yetkisinin sahibi oldunuz. Bir. İki, hüküm sahibi oldunuz. Zaten sizin bulunduğunuz bu noktaya hikmet noktası denmesinin sebebi hüküm sahibi olmanıza bağımlıdır. Üç, hayrın sahibi oldunuz. Çünkü nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmadı. İşte burası gerçek anlamda irfana girdiğiniz yerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men arefe nefsihi arefe rabbihi. Arefe kelimesi urftan geliyor. Urf, irfan kelimesinin kökü. Kim nefsine arif olursa Rabbine de arif olur diyor Allah Teala. Nefsine arif olmak, nefsinin kalbiyle görmek, nefsinin kalbiyle işitmek ve bu işitmenin irfanı muhtevi olabilmesi için mutlaka hikmet sahibi olmak gerekiyor. Hikmetse üç tane ayak üzerine oturur. Daimi zikir, tezekkür, hayır, daima derecat kazanma olayı. Artık derecat kaybetmek diye bir şey söz konusu değil. Çünkü nefste hiçbir afet kalmamış. Afetlerin hepsi tamamlanmış. Ondan sonra da hikmet sahibi olmak. Hüküm sahibi olmak. Hikmet kelimesi hüküm kelimesinden geliyor. Hakim kelimesi, hikmet kelimesi, hüküm kelimesi aynı kökten, aynı manaya dayalı olarak geliyor. Öyleyse aynı köktenmiş gibi görünen bir de hekim kelimesi var. O doktor anlamına geliyor. Hastalıklardan anlayan, hastalıklara arif olan, hastalıklar konusunda irfan sahibi olan. Öyleyse burada da ikili bir doktor görüyoruz. Bir, fizik standartları, fizik vücudu tedavi eden doktor. İki, fiziğin ötesinde manevi cepheyi tedavi eden doktor. İşte birincisi fizik standartlardaki alimdir. İkincisi fiziğin ötesindeki standartlardaki ariftir. Öyleyse dizaynı en güzel oluşturan bir muhteva içine girmemiz lazım. Alim kitaplardan öğrenir. Alim fizik standartlarda hocalardan öğrenir. Alim filmlerden öğrenir. Alim aklınıza gelecek olan her kaynağı inceler, baş gözüyle ve başındaki kulaklarla ve bu hudutların içinde zihniyle bir belli muhtevanın adamıdır. O standartlar içinde alimdir. Onun kalp gözü kapalıdır. Kalp kulağı kapalıdır. İşte Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ilmel yakin kademesini görüyoruz. Aynel yakin kademesini görüyoruz. Hakkül yakin kademesini görüyoruz. İlmel yakin ilim olarak Allah'ın fizik standartlarda insanlarına yakin hasıl edebilmek, onlar hakkında derin düşünebilme alışkanlığına ulaşabilmek, onların manasını anlayabilmek, fizik manasını. daha sonra bir başka olayı görüyoruz. Daha sonra fiziğin ötesinin algılanması var. Bu algılanma alanına dikkatle bakın. Burada hikmet yok. İlmin ötesinde bir yerdesiniz. Kalp gözünüz açılmış. Allah-u Teala size sık sık fiziğin ötesini gösteriyor. Kalp kulağınız açılmış. Allah-u Teala size o gördüğünüz şeyler hakkında bilgi veriyor. Ama henüz o gördüğünüz şeylerden hüküm çıkarabilecek olan efsafta değilsiniz. Öyleyse yakin olmanızın standardı hala ilim seviyesinde. Ne zaman hüküm sahibi olursanız, o zaman ulul elbab kademesindesiniz. Hikmetin birinci aşamasındasınız. Daha sonra ihlas makamının sahibi olacaksanız, o zaman hikmetin ikinci ve son aşamasına geleceksiniz. Öyleyse kalp gözünün ve kalp kulağının açılması kişiyi irfanla ilim arasında bir geçiş noktasına götürür. Ama irfana geçememiştir, ama ilmi bitirmiştir. Öyleyse bir salon düşünün, iki tane kapısı olsun. O salondan da daha öteye geçilsin. İşte bu iki tane kapılı salonun başlangıcında fizik standartlarda alim olmak var. Sonunda da irfan sahibi olmak var. Öyleyse ilimle irfanın arasından bir salondan geçmek mecbur.

0: Çünkü bu aşamada Allah-u Teala size bir muhteva kazandırır. Artık hikmet sahibi
1: Hayır.
0: olursunuz. İşte salonda bulunduğunuz süre irfan sahibi olmanın özelliklerini kapsamınıza almanızı ifade eder. İşte bu sebeple dizayn son derece önemlidir. Allah Teala'nın ilmel yakin seviyesiyle aynel yakin seviyesi arasında ikisinden de birer parça alan bir geçiş alanı var. Bir geçiş safhası var. İlmin muhtevası içindesiniz ama kalp gözünüz açık, kalp pınarınız da açık. Ama hikmete ulaşamadınız. Öyleyse bir kişinin irfan sahibi olması demek, onun hikmetin de sahibi olması demektir. En az aynel yakin kademesini ifade eder. Öyleyse ayn iki istikamette de kullanılan bir kelimedir. Ayn varlıklar anlamına geldiği gibi Arapçada göz anlamına da geliyor. Yani görerek, bakarak değil sözüme dikkat edin. Görerek fikir sahibi olmak.
1: Allah.
0: Bu görerek fikir sahibi olduğunuzda orada fiziğin ötesinin standartlarına girdiğiniz kesin. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ulul Elbab kademesi sizin hikmet sahibi olduğunuz yerdir. Yani hikmetin sahibi olmanın Kur'an'daki ifadesine bakarsak kime hikmet vermişsek ona büyük ilim vermişizdir diyor Allah-u Teala. Ne demek o büyük ilim? Kur'an-ı Kerim'i kapsayan bir ilim. Yani o ilmin sahibi olduğunuz zaman Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri gördüğünüzde o ayetin 28 tane basamaktan hangisine ait olduğunu net olarak tespit edebilirsiniz. Özelliklerini Allah size öğretmiştir. Evvela 28 tane basamak öğretmiştir. O 28 basamağın 4 tane 7 basamaktan ibaret olduğunu öğrenmişsinizdir. Vel Asr suresinin bu konunun omurgası olduğunu öğrenmişsinizdir. Temel iskeleti olduğunu öğrenmişsinizdir. Aslı olduğunu öğrenmişsinizdir. Öyleyse hikmet sahibi olmak nedir? 28 tane basamağı yerli yerine oturtabilmektir. Öyleyse şimdi ilimle irfanın birbirinden ayrıldığı standartlara 28 basamak açısından bakalım. Bu 28 tane basamağın ilimle alakalı olan kesimi baştan nereye kadar gider? Bir defa 21 basamaktan evvel Allah'ın evliyası olamazsınız. Öyleyse birinci basamakta olayları yaşarsınız. İkinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. İlim sahibi oldunuz mu? Hayır. İlim sahibi olmak için çaba gösteriyorsunuz. Daha konunun başındasınız. Dördüncü basamakta Allah'ın rahim esması size tecelli eder. Beşinci basamakta kulağınızdaki bakrayı alır. Altıncı basamakta kalbinizdeki ekinleti alır. Yedinci, ve yerine ifat koyar. Yedinci basamakta Allah-u Teala irşat makamıyla aranızda bulunan Hicab-ı Mestûre adlı perdeyi alır. Ve irşat makamından nefret eden bütün insanlar bu noktadan sonra irşat makamına sevgi duymaya başlarlar. Bu seviyede Allah-u Teala herkesin Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişilerin mutlaka sırat-ı müstakime ulaşacağını söylüyor. İlim sahibi oldunuz mu? Hayır. Ne ilim irfan sahibi zaten olamazsınız da bu safhada ilim sahibi de değilsiniz. İlim sahibi olmaya bundan sonra yavaş yavaş başlayacaksınız. Ne yapacak Allah Teala sünnetullahı size ulaşacak. Kalbinizin nur kapısını Allah'a döndürecek. 8. ve 9. basamaklar göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açılacak. 10. basamak ilmin hazırlıkları içindesiniz. Ve

zikir yapıyorsunuz. 11. basamak nefsinizin kalbinde hafif bir birikim başlıyor. %2'yi bulduğu zaman 12. basamaktasınız. Huşu sahibi oldunuz. Peki ilim sahibi oldunuz mu? İlim sahibi olmak konusunda artık bir gayretin içindesiniz. Öğrenmek istiyorsunuz. İçinizde iştiyak var. Ve mürşide ulaşmanın farz olduğunu öğreniyorsunuz. Hacet namazını kılıyorsunuz ve Allah Teala size mutlaka mürşidinizi gösteriyor huşu sahibi olduğunuz için ve mürşidinize ulaşıyorsunuz. Ne oluyor ulaştığınız zaman mürşidinize? Ulaştığınız zaman Allah Teala size 7 tane hediye veriyor. Ama en güzeli kalbinizde ne oluyor sualinin cevabı? Kalbinizin mührünü Allah Teala açıyor. Kalbinizdeki küfür kelimesini oradan çekip alıyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor Allah Teala. İşte burası mümin olduğunuz yer. İşte burası artık sizin ilme açıldığınız yer. Bu mümin olduğunuz noktadan itibaren ilim konusunda artık daha hızlı bir gelişmenin içindesiniz. Çünkü bunları yaşarken bir taraftan da devamlı ilim alıyorsunuz. Nerede olduğunuzu öğreniyorsunuz. Neler yapmanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Ve mürşidinize ulaştığınız an 7 hediyeyi veriyor Allah Teala size. 7 tane nimet. Birincisi başınızın üzerine mürşidin ruhu gelip yerleşiyor. İkincisi kalbinizin içine iman yazılıyor. Mümin oluyorsunuz. Üçüncüsü ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Dördüncüsü bütün günahlarınız sevaba çevriliyor. Beşincisi o güne kadar Allah Teala size 10 kat verirken o günden itibaren 100 kat vermeye başlıyor. Ve nefsinizin tezkiye kademeleri yükseldikçe 100 kat, 200 kata, 300, 400, 500, 600, 700 kata ulaşıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın 6. hediyesi nefs tezkiyesine başlamanız, 7. hediyesi de salavat adlı bir nurun size ulaşmasıyla fizik vücudunuzun da Allah'a kul olmaya başlaması olayı. Öyleyse burada artık ilmin içine doğru bir muhteva kazandınız. Nefsiniz bundan sonraki kademelerde tezkiye olacak adım adım. Her tezkiye kademesinde biraz daha bir şeyler öğrenecek ve ilmi muktesebatınızı arttıracaksınız. Artık ilmin içindesiniz. Ve nefsinizin emare kademesi, levame kademesi, mülhime kademesi, mutmainne kademesi, radiye, mardiye ve tezkiye kademesi 7 tane kademe %7 nur birikimiyle nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında fazılların birikmesiyle gerçekleşiyor. Ve bu 7 tane kademe aşıldığı zaman nefsiniz tezkiye oluyor. Şimdi Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde muhtevaya gelin beraberce bakalım. Acaba nereden başladık? Nereye geldik? Allah Teala buyuruyor: "Kema erselnâ fîküm resûlen minküm. Yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkîküm." İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala diyor ki: "Ey sahabe, size sizin aranızdan birini Resul olarak gönderdik. Peygamber Resul olarak gönderdik, vazifeli kıldık." Niçin vazifeli kılmış? Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Ne demek bu Allah'ın ayetlerini okusun? Allah'ın ayetlerini okusun da ilim almaya başlayın diye. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veya bütün devirlerde mürşitler insanların ilim öğrenmeleri için Allah'ın ayetlerini onlara okurlar, anlatırlar. İşte bu ilim muhtevasına dikkatle baktığımız zaman onu görürüz. İlim Allah-u Teala'nın indinde bir insanın
irşat makamının ona öğretmeye çalıştığı Allah'ın ayetlerinin okunmasıyla, onları öğrenmesiyle başlar. Ve nefsin tezkiyesi boyunca emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye tezkiye boyunca hem ilim gelişir hem de nefs tezkiyesi gelişir. İkisi birbirine paralel gider. Birçok insanın kalp gözü bu safhalarda açılır. Açılmaya başlayan için irfanla ilmin arasındaki salona girilmiştir. Ama henüz Allah-u Teala'nın sırlarına mütalik bir şey öğrenilmez. Allah-u Teala birçok şey gösterir. O şeyler hakkında birçok bilgi verir. Kişinin ilmi devamlı artar. Ama sır muhtevası hayır. Hikmet muhtevası hayır. Bir kişinin ilminin artışı, ilimle irfan arasındaki basamakları aşması, fena makamında, beka makamında, züht makamında ve muhsinler makamında gelişir. Velayetin dört makamı: fena, beka, züht ve muhsinler. Bu makamların özelliklerini biliyorsunuz. Fena makamı, ruhunuzun Allah'ın zatında yok olduğu, Allah'ın zatının size sığınak olduğu noktada gerçekleşir. Sonra daha ötede size bir taht ihsan edilir ruhunuza. O tahtın üzerinde ruhunuz sonsuza kadar bulunacaktır. Orası onun mekanı olmuştur. Mekansızlığa ahali olmuştur. Ahaliden biri olmuştur. Orası beka makamı. Bir sonraki makam züht makamı. Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa, her gün günün yarısından daha fazlasını zikirle geçirirseniz züht makamındasınız. İlminiz de bu salonda devamlı olarak artıyor. İrfanın da hikmet sahibi olduğunuz noktasına doğru geliyorsunuz ki hikmetin başladığı nokta orası. Bundan sonra hepiniz için söz konusu olan şey budur. Allah-u Teala'nın indinde bu muhtevayı en güzel standartlarda yaşamak söz konusu. İşte insanlar için yaşamak asıldır. Bu kademenin bir sonrası fizik vücudunuzun Allah'a teslimidir. Hikmete hala geçemediniz. Ama kalp gözü açılanlar için hikmetten evvelki hikmet alıştırması başlamıştır. İrfanın başlangıç noktasındasınız. Ne zaman daimi zikrin sahibi olursanız, o zaman hepiniz için söz konusu olan hedefe ulaşmaktır. Kim irfanın sahibi olmuştur, o hikmetin sahibi olmuştur. Öyleyse irfan müessesesinin başlangıcı o salonun içindedir. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bu dizaynı yerli yerine oturtmaktır. Ve bütün insanlar için söz konusu olan hikmetin muhtevasına girebilmektir. Daimi zikir bunun kesin işaretini taşır. Kim daimi zikre ulaşmışsa, daimi zikre ulaşan kişi bu istikamette hedefe varmıştır. Öyleyse daimi zikir bütün güzellikleri muhtevaya alan bir özellik taşır. Daimi zikir hikmetin kesinlikle elde edildiği yerdir. Öyleyse hikmet makamına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın ihsanını görürüz. Öyleyse burada meselelerin sırlarına girmek vardır.
O güne kadar Allah Teala size çok şey göstermiş olabilir. Ama ulul elbab olduğunuz zaman zemin katın bütün sırlarını gösterecektir. Zemin katın bütün sırlarını göreceksiniz. Orada ana dergahın muhtevasını göreceksiniz. Altın kapıyı göreceksiniz. Hazreti Ebubekir'in kürsüsünü göreceksiniz. Onarlık insan ruhları sırasını göreceksiniz. Çok şeyler göreceksiniz. Bu sizi hikmetin sahibi kılar. Artık sırlara girdiniz. Ondan evvel sır yoktu. Allah Teala size fiziğin ötesini gösteriyordu. Ama o gösterdiği şeyler herkese gösterdiği ve hikmetin altındaki standartları oluşturuyordu. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, daimi zikre ulaştığınız zaman sizin için söz konusu olan şey bu mutluluğu yaşamak. Daimi zikir ulul elbab kademesinde size zemin katın sırlarını mutlaka kazandırır ve hikmetin sahibi olursunuz. Bu hikmetin birinci aşamasıdır. Sonra ne zaman Allah Teala birinci gök katını size göstermeye başlarsa bunun arkası mutlaka gelir. İkinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat ve yedinci katın yedi tane alemi size birer birer gösterilecektir. Öyleyse Allah Teala'nın indinde bu dizayn önemli. Birinci kattaki secde yeri, ikinci kattaki suvarılma havuzları, o büyük salon, giriş, o salonun sağ tarafındaki ikinci salon, iki ayrı toplantı merkezi size net olarak gösterilecektir. Üçüncü kattaki üst kata çıkılarak ulaşılan yeni bir secde mahaline ulaşacaksınız. Sonra üçüncü kattan dördüncü kata mihenk menfezi denilen bir özel silindirin içinden geçerek sonsuz hızla ulaşacaksınız. Dördüncü katta Beytül Makdes'in aslanı göreceksiniz. Sonra beşinci kata yükseleceksiniz. Orada da Beytül Haram'ın aslanı göreceksiniz. Ki hep haç haç deriz. Dünya üzerinde onun bir benzeri olan Mekke'deki o yere gideriz. Ama aslı oradadır. Beşinci gök katındadır. Sonra altıncı kata yükselirsiniz. Altıncı katın sırları gösterilir. Altıncı kattaki Sıbkatullah olmanın muhtevasını görürsünüz. O buz kalıbına benzeyen nurdan nasıl Allah-u Teala'nın nurlarının çıktığını, orada bulunan ruhların yüzlerini nasıl açık beyaz, açık yeşil beyaza boyadığını hep görürsünüz. Daha sonra artık deriniz, ruhunuzun derisi çatlamadığı bir güne ulaştığınızda artık sizin için söz konusu olan yeni bir muhteva söz konusudur. O muhtevada artık altın kapıdan içeriye geçeceksiniz. Fetih kılıcıyla o içeriye girmeden hemen zincire bir defa vuracaksınız. Altın kapı açılacak. Uçarak içeri gireceksiniz. Bütün bunlar yedi tane katın altısının sırlarıdır. Ve yedinci kat açılınca evvela zikir hücrelerine ulaşacaksınız. Onu sonsuz hızla sonsuza kadar açacaksınız. Sonra Ümmül Kitab'a ulaşacaksınız. Sonra başka alemleri birer birer göreceksiniz. En son zikir hücrelerini göreceksiniz. Ancak oradan çıkışta Sitretül Müntaha'nın ne olduğu hakkında bir fikre ulaşacaksınız. İşte bu muhteva sizi irfanın yedi kademesini birer birer ulaştırır. Burada zemin katı gördüğünüzde irfanın hikmet kademesinin birinci aşamasındasınız. Yedi tane gök katı, yedinci katın yedi alemi hikmetin ikinci ve son kademesidir. Birinci makam ulul elbab makamıdır. Hikmetin birinci makamı. İkinci makam, üst makam ihlas makamıdır. Hikmetin ikinci ve son makamı. Böylece bütün insanlar için söz konusu olan şey hikmet müessesesini
yaşadıktan sonra bu yedi tane gök katı ve yedinci katın bütün alemlerinin sizin tarafınızdan öğrenilmesi ve onun muhtevasına, içeriğine sahip olmanız sizi irfan sahibi olmanın hikmet boyutlarına ulaştırır. Öyleyse irfanın başlangıcı hikmetten önceki kademedir. Hikmette ise irfan gerekli bütün boyutlarıyla gerçekleşir ve yaşanır. Kim yedinci katın yedi tane alemini de Allah-u Teala tarafından kendisine gösterilerek görmüşse, o konuda Allah-u Teala ona bilgilerini ulaştırmışsa ve Allah-u Teala ona öğrettiği, gösterdiği ve öğrettiği bilgilerin hangi Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olduğunu öğretmişse, o kişi salah makamına layık olur. Allah-u Teala mutlaka onu tövbe-i nasuha davet eder. İşte tövbe-i nasuha davet edilen kişi hikmeti aşabilen, hikmetin ötesine geçebilen bir irfan ehlidir. İrfan ehli olmanın son aşaması salah makamıdır. Tövbe-i nasuhla gerçekleşir ve son sır orada çözülür. Allah'ın zatı görülür. Öyleyse Allah Teala salahtan evvel de Allah'ın zatını gösterebilir mi? Göstermek isterse ne engel olur ki Allah Teala'ya? Ama muktesefak olarak görülen yer orasıdır, salah makamıdır. Ve başınızın üzerinde Allah'ın salah nuru oluşur. İşte burası irfanın ve irfanın en üst kademesi olan hikmetin daha ötesi olan son makamdır. Salah makamı kişiyi salihlerden kılar. İşte bütün insanlar için söz konusu olan şey bu şerefe ulaşmaktır. Salah makamı irfanın sonudur. Daha ötesi yok. Bütün insanlar için ulaşılabilecek olan en üst makam salah makamıdır. Salah makamı da kendi içinde yedi tane aşama gösterir. Duymuşsunuzdur insanı kamil, kamil insan diye bir ifade kullanılır. İşte kemal derecelerinde olgunlaşmak, velayetin yedi basamağındaki olgunlaşmayı, yani irfandan evvelki kalp yüzünün açılmasını da, irfanı da kapsayan bir özellik taşır. Öyleyse bir insanın insanı kamil olabilmesinin standartları nerede başlar? Bu standartlar o kişinin evliya olduğu noktada başlar. Kemal derecelerinde olgunlaşma dediğimiz olgunlaşma bu standartlarda cereyan eder. İnsanı kamil olmak demek ki fena makamını, beka makamını, zühd makamını, muhsinler makamını, ulul elbab makamını, ihlas makamını ve salah makamını ifade eder. Tam yedi tane velayet makamı kişiyi kemal derecelerinin irşat makamına doğru götürdüğü standartların başından alır, kemal derecelerini kişi birer birer aşar. Ondan evvel olgunlaşma yok mudur? Vardır. Ama velayetten evvelki olgunlaşma yükselme şeklinde tecelli eder. Kişinin ruhu zemin kattan yola çıkmıştır. Birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını birer birer aşacak. Yedinci gök katının sitretinin intihasına kadar ulaşacak. Oradan da yokluğa geçip Allah'ın zatına varacaktır. Bu yükselmedir, yücelme değildir. Yücelme bundan sonra başlar. Allah'a ulaşana kadar sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Allah'a ulaştıktan sonra gene sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Ama o zaman onun adı sırat-ı müstakim değildir. Sırat-ı Rabbikel müstakimdir. Yani Rabbinizin, Allah'ın sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Ondan evvel hep yükseldiniz. Zemin kattan
Birinci kata yükseldi ruhunuz. Birinci kattan ikinci kata yükseldi ruhunuz. Resmen kademeler kat ederek yukarıya doğru yolculuğa çıkıyorsunuz. Ama Allah'a vardığınız zaman yol bitmiştir. Daha ötede bir yol yoktur. Allah Teala ila rabbikel münteha diyor. Senin Rabbin diyor yolun sonudur. Allah'a kadar yol gider diyor. Allah'ta yol biter diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliğini yaşamaktır. Öyleyse bu muhtevayı en güzel şekilde yaşamak, kemal derecelerini birer birer aşmakla mümkündür ve konunun güzelliği buradadır. İnsanın her geçen gün biraz daha mutlu bir insan olması, insanın her geçen gün kendisini başka insanlara adaması, bu standartlar içinde adım adım gerçekleşir. Kemal derecelerinde olgunlaşmak. İşte bu kemal derecelerinin başlangıcı, o söylediğimiz salonu ifade eder. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı. Hikmet başlangıçtaki ilimle sonuçtaki irfan arasında bir geçiş dönemi. Velayetin dört makamı. Kalp gözünüz açılacaktır genel anlamda. Allah Teala size muhtemelen daimi zikre ulaşmadan evvel kalp gözünüzü açarak, kalp kulağınızı açarak sırrı vermeyecektir ama sırdan evvel birçok şeyler gösterecektir. Çok şeyler öğretecektir. İşte irfanın temeli nedir? Kalp gözünün açık olması, kalp kulağının açık olması. Burada ona sahipsiniz. İlmin temeli nedir? Öğrenmek. Buna da sahipsiniz. Öyleyse fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı bir kişinin hem ilmin hem de irfanın muhtevasına sahip olduğu bir yer. Ama ilmin sonu, irfanınsa başlangıcı. Gerçek irfana giriş. Bu dört makamda gerçek irfana giriş deniyor onun adına. Ve Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğrenilmesi geçmiştir. Onun için Allah Teala buraya ruhun öğrenilmesi diyor. Dört makamda Kur'an-ı Kerim'in dört ruhunun öğrenilmesi. Öyleyse her ruha girişte ilimden irfana doğru nasibiniz giderek artıyor. Her geçen gün irfandan biraz daha nasibinizi alıyorsunuz. Ama gerçek irfanın sahibi olan, hüküm sahibi bir insan henüz değilsiniz. Hikmete doğru bir yolculuk yapıyorsunuz. İrfanın da içindesiniz, ilmin de içindesiniz. Ama irfan sahibi değilsiniz. Öyleyse burada sizin için söz konusu olan şey, sizin irfana ulaşmanız, irfan müessesesi bütün insanlar için bir hedef gösterir. Öyleyse Allah-u Teala'nın yolunda hepiniz için söz konusu olan şey, o kemal derecelerinin öğrenilmesi ve yaşanmasıdır. İşte şunu göreceksiniz ki Allah-u Teala'nın yolunda güzelliklerin hepsi sizin içindir. O güzellikleri yaşamaya çalışın. Neticede kemal derecelerinin sahibi olmanın ne olduğunu göreceksiniz. Hikmetin başlangıç noktasından itibaren, ullelbab makamından itibaren insanlar bir şeyi kesin olarak hissederler. Kendilerini ne kadar başkalarına adarlarsa o kadar mutlu olduklarını hissederler ve yaşarlar. Hikmetin de temelinde bu faktör vardır. Kişinin kendisini başkalarına adaması. Bunun manası Allah'a adamaktır. Çünkü kime, hangi açıdan onu mutlu edecek olan bir davranış ulaştırırsanız,
Allah-u Teala bunu kendine yapılmış, kendisi için yapılmış olan bir faaliyet, bir gayret kabul eder. Ve böyle bir olay sizi bir taşla iki kuşa ulaştırır. Neden? Böyle olmasaydı belki zamanınızın bir kısmını nefsinizin istikametinde yanlış şeyler yaparak geçirecektiniz. Ama kendinizi başkalarınıza adadığınızdan itibaren bunu yapamazsınız. Çünkü vaktinizin tamamını faydalı alanlarda kullanıyorsunuz. Herkese bir şeyler ulaştırmaya koşuyorsunuz. Öyleyse zamanın hepsini oraya harcadığınız zaman size derecat kaybettirecek olaylar için zaman kalmıyor. Zamanı faydalı alanlarda kullanmak. İşte hikmetin temelinde bu vardır. Bütün insanlar zamanı kullanır. Bir kısmı nefsinin emrinde kullanır. Ve hep şikayet eder kişi. Kendisinin hiç kabahati yoktur. Herkes hatalıdır. Herkesin de ona kötülük etmek gibi bir niyeti vardır. Ve de bu niyetlerini hep bu kişi üzerinde gerçekleştirirler. Kişi bir türlü kendine bakmayı akıl edemez. Hep başkalarına bakar. Hep başkalarının hatalarını arar, bulur. Kendisine karşı yöneltilmiş yanlış davranışlardır bunlar. Ama bir nebzecik kendisine baksa, kendisini düzeltse, başka insanlardan kendisine gelen bütün yanlışlıkların kesileceğini bilmez. İşte bu, ilmin muhtevası içinde bir davranış biçimidir. Ne zaman irfan ehli olursanız, kemal derecelerinde olgunlaşan bir kişisiniz. Orada sizin için bir tek hedef vardır, zamanı faydalı alanlarda kullanmak. İki tane alternatifiniz var. Ya derecat kaybedersiniz her davranışınızla ya da derecat kazanırsınız. Başka bir alternatif yok. Sıfır noktası hayır, böyle bir şey yok. Her saniye ya derecat kaybedeceksiniz ya da kazanacaksınız. Ne kazanmak ne kaybetmek, ikisi de yok. Böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Sadece iki tane alternatif var. Her saniye ya derecat kazanırsınız, bir hayırlı işlersiniz. Mesela zikir yaparsınız, derecat kazanırsınız. Veya yapmazsınız. Hiç kimseye bir kötülüğünüz dokunmadığı halde gene de derecat kaybedersiniz. Öyleyse bir noktada durmak diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir. Yani duraklamak, durmak, aynı seviyeyi muhafaza etmek, hayır, bu mümkün değil. Ya yükselirsiniz her saniye, derecat kazanırsınız, ya da her saniye aşağı inersiniz, batarsınız. İşte Allah-u Teala'nın hikmet sahibi kulları, Allah-u Teala'nın irfana ulaşmış kulları, zamanını giderek daha çok faydalı alanlarda kullanabilen insanlardır. Bunlar hikmete ulaştıkları zaman zamanlarının tamamını faydalı alanda kullanmaya başlayacaklardır ki hikmet irfanın gerçek belirtilerinin bütün boyutlarıyla ortaya çıktığı yerdir. Öyleyse bu konuya lazım gelen dikkati vermeliyiz. Daha evvel ilim öğrenebiliriz. Daha evvel bize çok şeyler öğretirler. Biz öğreniriz. Alimlerin kapılarını aşındırırız. Onlara sualler sorarız. Öğreniriz, öğreniriz, öğreniriz. Ama hikmetin sahibi olamayız. Ama irfanın sahibi olamayız. İlimle irfanı birbirinden ayıran temel kapı, kainattaki en önemli kapı, irşat makamıdır. İrşat makamına ulaşılmadan irfan sahibi olunmaz. İrşat makamına ulaşılmadan ilim sahibi olunur. Öyleyse irfanın münteseplerine dikkatle bakın ki hepsinin başının üzerinde mutlaka mürşidin ruhu vardır. Zamanın imamının ruhu mutlaka o kişinin başı üzerindedir. İrfan sahibine dikkatle bakın ki o kişinin kalbinde küfür yazamaz. İlim sahiplerinin bir kısmının kalbinde küfür yazar, bir kısmının kalbinde iman yazar. Her iki aşamada da, her iki alanda da ilim sahibi olunabilir. İlmin de muhtevası birbirinden çok büyük farklılıklar gösterir.
Bir, Allah'ın ilminin sahibi olmak var. İki, şeytanın ilminin sahibi olmak var. İlim sahipleri ikiye ayrılır. Zülmani ilimlerin sahipleri, Rabbani ilimlerin sahipleri. Ama irfan sahipleri ikiye ayrılamaz. İrfan sahipleri sadece Rabbani alanın içinde bulunurlar. Farklılıklara dikkatle bakın. Gölge ve güneş birbirine aynı şey değildir. Gece ve gündüz birbirine aynı şey değildir. İlmin içinde gece de olur, gündüz de olur, zülmani ilim de olur, Rabbani ilim de olur. Ama irfanın içinde zülmani ilim olamaz. İrfan ve zülmani ilim birbirine beraber hiçbir standart içinde olamaz. Farklılıklara dikkatle bakın. Eğer irfan sahibiyseniz, siz Allah'la birliktesiniz. Eğer ilim sahibiyseniz, Allah'la da berabersiniz. Ama bir takım ilim sahipleri şeytanla birlikte. Büyü yapan insanlar ilim sahibidir, zülmani ilim sahibidir. Onların Allah'ın cennetinden hiçbir zaman nasiplenmeleri söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim kaç yerinde büyücülerin gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. İlim sahipleri mi? Evet. İlim sahipleri ama zülmani ilmin sahipleri. Diğerleri de ilim sahibi Allah'ın yolunda olanlar, irfan sahibi oldukları güne kadar ilim sahibi olarak devam ediyorlar. Nefslerinde afetler de var ama zülmani ilimlerle meşgul değiller. Rabbani ilimlerle meşguller. Yani bir kısmı gündüz bahçelerinde giderek ilerliyor, bir kısmı gecenin ormanlarında ilerliyor. Öyleyse ikisi de ilim sahibi oluyor. Birisi Rabbani ilimlerin sahibi olarak giderek yüceliyor, diğeri zülmani ilimlerin sahibi olarak giderek alçalıyor, batıyor. Şeytana yaklaşıyor zülmani ilmin sahipleri, Allah'a yaklaşıyor Rabbani ilmin sahipleri. Dikkat edin ki, irfan müessesesi asla şeytanla bir müştereklik gösteremez. Hiçbir standart içinde irfan şeytanla beraber bir ilmi muhtevasına alamaz. Öyleyse görüyor musunuz ilimle irfan arasında ne kadar fark var? Bir zülmani ilmin sahibi Allah tarafından kalp gözü açılmamış olan birisidir. Kalp kulağı açılmamış olan birisidir. Ama şeytan böyle bir kişiye hayali yoldan görüntüler gösterebilir. Böyle bir şey de mümkündür. Ama Allah-u Teala'nın yolunda herkes muhafaza altında gider. Hedefine kadar kendisinden evvel o yolları geçmiş birisi tarafından oraya ulaştırılır. Ama zülmani ilmin sahipleri her zaman şeytanla karşı karşıyadırlar. Her zaman şeytandan tokat yemeye açıklardır. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Bütün insanlar aslında mutlu olmak isterler. İşte zülmani ilimler, Rabbani ilimler ve irfan üç ayrı kategori gösterir. Sıfırın altı zülmani ilimlerdir. Sıfır ve yukarısı Rabbani ilimlerdir. Nereye kadar? İrfana kadar. İrfanın başlangıç noktası, gerçek irfanın başlangıç noktası hikmetin başlangıç noktasıdır. Daimi zikirdir. Öyleyse kişinin kalp gözü açıldığından itibaren daimi zikre kadar geçen devrede gördüğü şeyler sırlara mütalik şeyler değildir. Onu irfan sahibi yapamaz. İrfanın başlangıç kademesindedir. Dört ruha girer ama hep irfanın başlangıcındadır. Ancak hikmet neredeyse irfan da oradadır. Öyleyse İrfanın başlangıcı dört kademe gösterir. Dört kademelik bir gelişme bizi irfana götürecektir. İrfanın başlangıcından irfana götürecektir. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki aranızdan bir topluluk bulunsun. İrfanla emreden ve münkerden nehyeden. Kim irfanla emredebilir? İrfanın sahipleri. İşte bütün mürşitler
maruftur. Bütün mürşitler ariftir. Bütün mürşitler irfanın sahibidir. Her açıdan onlar irfanın sahibidirler. Ama ilmin sahipleri zilmani ilminde sahibi olabilirler, Rabbani ilminde sahibi olabilirler. Öyleyse şeytanın ilmi de ilim midir? Evet, ilimdir. Zülmani bir ilimdir ve insanları sadece cehenneme götüren bir özellik taşır. Öyleyse Rabbani ilimlere baktığımız zaman irfan müessesesi kişinin dünya mutluluğunun bütün muhtevasını içerir. Dünya mutluluğunun başlangıcı ve sonuna ulaşması hep ilmin irfana dönüşmesiyle gerçekleşir. Ama zülmani ilimlerin sahibi olan insanlar hiçbir şekilde mutlu olamazlar. Allah'ın ise dinleri indirmekten muradı, insan adı verilen en çok sevdiği mahlukunu mutlu etmektir. Öyleyse irfan, mutluluğa açılan yegane kapıdır. Eğer sadece ilimle mutluluk istiyorsanız, bu sadece cennet saadetini ifade eder. İlim, kişiyi cennet saadetine ulaştırabilir. Ama irfan, cennet saadetinin zaten sahibi olan bir kişiyi, sahibi olduğu noktadan itibaren muhtevasını alır ve onu mutlaka dünya saadetine de ulaştırır. İrfan kişiyi hem iç aleminde, hem dış aleminde, hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadete ulaştırır. İşte irfan, işte ilim. Hepinizin ilmin hudutlarını, Rabbani ilmin hudutlarını aşıp, irfan sahibi olarak Allah'ın güzelliklerini yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek, hepinizin hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin ar-Rahman. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlim ve İrfan müessesesi ait olduğu boyutlarıyla izah edildi. Şimdi kardeşlerimizin bu konuda sualleri var. İlim ve irfan konusunda onları sizlere anlatmak istiyorum. Soru 1. Urf ilimden irfana geçiş demiştiniz. Bu 5 velayet makamını mı kapsıyor? İrfan kelimesinin kökü urftur. Urf kelimesi değerlendirildiği zaman irfan kelimesinin de muhtevasını alan birçok türetilen kelime var bundan. Arif kelimesi böyledir. Maruf kelimesi böyledir. Arefe kelimesi böyledir. Öyleyse emri bil maruf dediğimiz zaman marufu emretmek, urfu emretmektir, irfanı emretmektir. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı bu standartlar içinde. Öyleyse bu dizayn içerisinde urf kelimesi ilimden irfana geçişi ifade eden özel bir kelime değil. İrfan kelimesinin kökü. Öyleyse ilimden irfana geçişi bir defa daha anlatmakta fayda görüyorum. Bir kişinin ilim sahibi olması demiştik.
kalp gözü açılmadan da rahat rahat gerçekleşebilen bir konudur. Hatta zülmani ilimlerde var. Kalp gözünün, kalp kulağının işi yok orada zaten. Öyleyse bu ilim müessesesi konunun başlangıcından itibaren devam eder gider. Kişi kitaplar okur. Kişi filmler seyreder. Kişi vesikaları inceler. Hayatını belli bir konuya adar. O konunun ilmini yapmaya çalışır. Ve bunu da başarabilir. Ama bunu başardığı zaman o kişi alim olmuştur. Arif olması kendi standartları için mümkün değildir. Hiç kimse mürşidine ulaşamadan arif olamaz. İrfan sahibi olmak mürşide ulaşmadan mümkün değildir. Öyleyse ilimle irfanın arasında bir geçit var demiştik. Ve bir ölçü vermiştik. Bir salon düşünün demiştik. Bu salonun iki tane kapısı olsun. Bir kapıdan giriliyor, irfandan evvelki konu, öbür kapıdan çıkılıyor, irfana giriliyor. Öyleyse salonun içi, evveli birinci kapısı ilme açılan, ikinci kapısı irfana açılan bir özellik gösteriyor. İşte velayet makamının dört başlangıç kademesi, fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı bu salonun içidir. Burada Kur'an-ı Kerim'in dört tane ruhu öğretilir. Bir defa daha Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine bakarsak daha bir açıklık göreceğiz. Ne diyordu Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için? Onun görevi şudur diyor. Size Allah'ın ayetlerini okur ve anlatır. Burada ilmin başlangıçtan itibaren yavaş yavaş öğretilmesi var. Ama hiçbir zaman fiziğin ötesi söz konusu değil. Sonra diyor, sizin nefsinizi tezkiye eder diyor. 14. basamağa kadar demek ki ilmin ayetlerin açıklanmasıyla öğretilmesi var. Bu normal standartlarda bir ilim. Ama belki birçok sahabenin kalp gözü bu esnada da açılmış olabilir. Burada bir ölçü tutturmak mümkün değil. Allah-u Teala dilediği zaman kişinin kalp gözünü açar. Kalp gözü açılmış diye bir insan irfan sahibi olmamıştır. Kalp gözü açıldığı zaman kişi irfanın daha başlangıcındadır ve o kapıdan da içeriye henüz girmemiştir. Öyleyse dizaynı ait olduğu standartlarda yerlerini oturtalım. Eğer bir kişi daha nefsinin tekamül safhalarındayken kalp gözü açılmışsa o irfanın başlangıç noktasına doğru yola çıkmış olan birisidir. Burada irfanın muhtevasına dikkatle bakın. İrfan sadece kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması değildir. Öyle insanlar var ki ilimden yana hiç nasiplerini almamışlar. Ama Allah Teala kalp gözlerini açmış. Ya o insanlara sorsanız 28 basamak nedir? Bana fıskı izah eder misin? Kimin kalbinde küfür yazar, kimin kalbinde iman yazar diye bu konuda size cevaplar veremezler. Ama Allah Teala da kalp gözlerini açmış mı? Açmıştır. O zaman onlar kalp gözleri açıldı diye arif olmuşlar mıdır? Hayır, arif olmak şartlarının temelinde mutlaka kalp gözüne, mutlaka kalp kulağına ihtiyaç gösterir. Ama kişi kalp kulağı açıldı diye, kalp gözü açıldı diye arif olamaz. Arif olabilmesi bu vasıfların ötesinde bir idrak müessesesini mutlaka gerektirir. Onların ışığı altında, kalp gözünün ve kalp kulağının ışığı altında kişi bir yeni yere doğru iki ayrı cephede birden ilerleyecektir. Hem ilmi alacaktır, hem de Allah-u Teala onun kalp gözüne ve kalp kulağına gösterecek ve ayrıca izah edecektir. İşte
böyle bir dizaynda kişinin arif olduğu yer neresidir? Kişinin arif olduğu yer, hikmetin sahibi olduğu yerdir. Bundan evvelki dört kademe, o kişinin irfanla ilim arasında geçen bir devresidir. Bir nevi irfan hazırlığı. Kişinin kalp gözü açık olabilir ama onun arif olduğunu ifade etmez. Öyleyse demek ki birinci yedi basamak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye ayetleri okuyor, öğretiyor. İlim öğreniyorlar. Başlangıç seviye bir ilim öğretimi. Sonra 7. basamaktan 14. basamağa kadar nefslerini tezkiye ediyor. İlim öğrenimleri de elbette 7 basamakta daha devam ediyor. Tezkiye oldular. Bir kısmının kalp gözü açıldı, bir kısmının açılmadı. Tezkiye oldular. Kalp gözü açılanlar fiziğin ötesini görmeye başladılar. Ama arif oldular mı? Hayır. Arif olabilmek demek kemal derecelerinde belli bir yükselmenin mutlaka sahibi olmak demek, arif olabilmek demek, hikmet sahibi olmak demek. Öyleyse 14. basamaktan 21. basamağa varan sahabe velayet makamına ulaştılar. Hepsi Allah'ın evliyası oldu. Onu da Peygamber Efendimiz sizin nefsinizi tezkiye eder demek suretiyle anlatıyor. 21. basamağa ulaşılıyor böylece. Bu 21. basamağa ulaşan bu insanlar, sahabe, acaba yolun neresindeler? Daha daimi zikre hiçbirisi ulaşmamış. Sadece fena makamının sahipleri. Gerçekten bir kısmının kalp gözü açılmış ama neyin, nerede ve nasıl oluştuğu hakkında hiçbirisi kesin bir fikrin sahibi değil. Öyleyse onların arif olmaları için daha 4 tane Kur'an-ı Kerim'in lafzının ötesinde ruhuna girmeleri lazım. İşte bu ruha girmeleri fena makamında Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu. Fena makamı neresi? Ruhumuzun Allah'ın zatında ifna olduğu, yok olduğu, Allah'ın zatının ruhumuza örtü olduğu yer. Sonra beka makamı, Allah'ın bize bir taht ihsan ettiği nokta. Sonra züht makamı, zikrimizin günün yarısından öteye geçtiği nokta. Sonra muhsinler makamı, fizik vücudumuzun da ruhumuzdan sonra Allah'a teslim olduğu nokta. Ruhumuz ne zaman teslim olmuştu? Allah'ın zatında ifna olduğu an ruhumuz Allah'a teslim olmuştu. Öyleyse fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı. İşte bu salonun içinde olduğumuz yer. Veli olmadan evvelki kademelerimiz hep daha evvelki ilim kademeleri. Burada da hem ilim devam ediyor hem irfanın başlangıcındayız. Bu 4 basamakta. Bir kısmının kalp gözü açılmış ama irfan sahibi hiçbirisi olamamışlar. İrfanı elde etmek istikametinde kalp gözleri açık olan ama sırlara girememiş olan insanlar var. Burası ismi Urf dediğimiz yer değil. Urf müessesesi bütününü ifade ediyor konunun. Yani urf kelimesi, irfan kelimesinin sadece kökü. Ve salonun kapısından içeri giren kişi Allah'ın evliyası olarak giriyor. 4 tane makamı bu salonda geçiriyor. Ve ancak fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra onu ahsen kıldıktan sonra Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi kıldıktan sonra irfan kapısından içeri giriyor. Bundan sonra o irfan sahibidir. Ehli irfandır. Yani ariftir. Maruf ile emredecek olandır. İşte kişinin gerçek anlamda irfan sahibi olduğu yer
onun aynı zamanda hikmet sahibi olduğu yerdir. Üç tane temel özellik gösteriyor konu. Yani salonun öbür kapısından çıkış, üç tane temel özelliğin sahibi olmak demek. Bir, daimi zikrin sahibi kişi. İki, hüküm sahibi kişi. Üç, hayır sahibi kişi. Öyleyse bu kişinin nefsinde hiçbir afet kalmamış. Afetin kalmadığı yerde kişi hikmet sahibidir. Bütün hikmet sahipleri ariftirler. Ondan evvelki kademeler de insanların ilimden irfana geçiş safhasını gösterir. Hem irfan var konunun içinde biraz, hem de ilim var konunun içinde biraz. İlim de giderek artıyor, irfan da, ama kişiyi sırlara girecek, irfan sahibi yapacak bir seviyeye, gerçekten arif diyebileceğimiz bir seviyeye bu dört basamak ulaştırmıyor. Yani velayetin başlangıçtaki dört makamı, fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı kişiyi arif olmak yetkisine ulaştırmıyor. Ama o hedefe her gün biraz daha yaklaşıyor ve her gün o konuda biraz daha besleniyor kişi. Hikmetin sahibi olabilmek için, hükmün sahibi olabilmek için hem ilmi artıyor, hem de kalp gözünün gördüğü, kalp kulağının işittiği sahalar daha genişliyor ve o kişiyi Allah Teala bu standartta giderek irfan sahibi yapıyor. Ve irfanın gerçekten sahibi olduğu yer, o kişinin daimi zikre ulaştığı, yani ulul erbab olduğu nokta. Burası hikmetin birinci basamağı, irfanın da birinci basamağı. Sonra irfanın ikinci basamağında kişi bir başka hedefe ulaşmış oluyor. İrfanın ikinci basamağında bu kişi ilmin ötesindeki irfanın üst noktasına çıkıyor ve hikmetin sonu, ama irfanın sonu değil. Öyleyse irfan hikmeti de muhtevasını alan, hikmetin ötesini de muhtevasını alan bir bütündür. Bütün kemal derecelerini kapsar. Hikmet ise sadece iki basamağı kapsar, iki makamı kapsar. Ulul Elbab makamı ve İhlas makamı. İşte kişi ne zaman İhlas makamını aşarsa, bu göğün yedi tane katını bütün ayrıntılarıyla ona Allah-u Teala'nın göstermesiyle ve kişinin Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine bakarsa baksın, o ayetin o 28 basamağın hangisiyle alakalı olduğunu derhal anlamasıyla noktalanan bir olguyu kapsar. Öyleyse bu muhtevada irfan müessesesi bu. Sualin devamı bu beş velayet makamını kapsıyor diyor. Hayır, dört velayet makamını kapsıyor. İlimden irfana geçiş dört velayet makamını kapsıyor. Fena makamı bir, beka makamı iki, züht makamı üç, muhsinler makamı dört. Beşinci makam olan ulul erbab makamı geçiş değildir. İrfanın ta kendisidir. Geçiş değildir, hikmetin de ta kendisidir. Öyleyse irfanın hikmetle olan münasebetine baktığımız zaman irfan hikmettir. Hikmetin irfanla olan münasebetine baktığımız zaman hikmet irfanın bir parçasıdır. Hikmet irfanı bütünlemez ama irfan hikmeti bütünler, ötesine de geçer. Öyleyse velayetin dört makamı geçiş makamıdır. Ulul Elbab, İhlas ve Salah makamları da irfanı bütünleyen üç tane temel makamdır. Demek ki hikmetten evvel beş velayet makamı yok, dört tane velayet makamı var. İkinci soru, ilim ikiye ayrılıyor. Zülmani ilim, Rabbani ilim. Sual, Edison, Arşimet gibi bilginlerin ilmi Rabbani ilim mi oluyor? O zaman ilim Rabbani ilimle cennete Rabbani ilimler cennete ulaştırır demiştiniz. Onlar için durum nedir? Gerçekten güzel bir sual. İlim Rabbani ilim ve Zülmani ilim olarak ikiye ayrılıyor.
bahsedilen Arşimet

ama Rabbani ilimlerinde hepsini cennete ulaştırması diye bir şey söz konusu değil. Öyleyse bu standart içinde bir ayıklama yapıldığı zaman Rabbani ilimler zülmani ilimlerin dışında kalan bütün ilimlerdir. Zülmani ilim nedir diye bir işaret ortaya koyduğumuzda kesin bir yargıya varacağız. Zülmani ilim şeytan kaynaklı bütün ilimlerdir. Zamanımızda bunların ismi okült kültür olarak geçiyor. Nerede bu kelimeyi görürseniz? O, C, C, U, L, T. Okült. Bu kelime demek şeytanla ilişki kurulan ilim demek. İşte bu şeytanla ilişki kurulan ilimle diğer bütün ilimler birbirinden ayrılır. Edison'a da, Arşimet'e de, şu fizik ilmine, kimya ilmine, matematik ilmine sır sahibi olmadan giren herkesin sahip olduğu ilim Rabbani ilimler safındadır. Çünkü mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Dikkat edin, şeytan kendisiyle direkt ilişki kurmayan hiç kimseye ne fizikte, ne kimyada, ne başka bir alanda hiçbir zaman bir yardımda bulunmaz. Öyleyse Arşimet'in ulaştığı neticeye de, Newton'un ulaştığı neticeye de, Einstein'ın ulaştığı neticeye de, Edison'un ulaştığı neticeye de hep Allah yardımını koymuştur. Öyleyse bu ilimler de mutlaka Rabbani ilimlerin içindedir. Onların eksik tarafı acaba nedir? Onların eksik tarafı Allah-u Teala ile ilişkinin ötesine girmemeleri ve Rabbani ilmin bir bölümü olan science adını verdiğimiz, ilim dediğimiz ama Rabbani ilmin parçası olduğu halde insanları cennete götürmeyecek olan ilimlerin muhtevasını ifade ediyor. Öyleyse bir Edison insanlığa bu kadar faydası olan bir alim. Allah-u Teala'dan yardım almış mı? Kesin. Eğer onun denemelerini takip etmişseniz birçok yerde başarısızlığının olduğunu ama sonra devamıyla neticeye ulaştığını görürsünüz. Öyleyse aynı şey Graham Bell için de geçerli. O kişi telefon konusundaki yaptığı çalışmalarını Allah'ın bir tesadüf, onların tesadüf dediği ama Allah'ın yardımıyla ulaşmıştır. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın bir evliyası olan El-Cabir, matematiğe negatif değerleri koymasaydı, matematik ilmi de bugün fizik ilmi gibi, kimya ilmi gibi Kur'an değerlerinden yoksun bir ilim olacaktı. Her ne kadar zamanımızda onlara müsbet ilim deniyorsa da müsbet ilim olmayacaktı. Matematik de müsbet ilimlerin dışında kalacaktı. Çünkü Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kayıp kılıp çift yarattık. Öyleyse pozitif değerlerin olduğu bir ortamda negatif değerler yoksa o ilim topaldır. Koltuk değneğiyle yürüyen, sadece tek ayağı olan bir ilimdir. Öyleyse El-Cabir'in ilminde matematiğe negatif değerleri koyarken El-Cabir'in Allah'ın bir evliyası olduğunu görüyoruz. Fiziğin ötesini yaşayan, irfanla yoğrulmuş bir evliya, irfanın da sahibi. İşte o da Edison gibi, diğer isimlerini verdiğimiz kişiler gibi bir ilim değerine sahip, Rabbani ilimlerin bir bölümüne sahip ama onun ötekilerden farklılığı, onun Allah-u Teala'nın özel bir ihsanına da, irfana da sahip olması. Lokman hekim. Hekimliğin bütün standartlarına Allah-u Teala tarafından sahip kılınmış. Sadece ilmi mi var? Hayır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ona irfan da verildiğini söylüyor. Öyleyse fizik ilimlerde söz sahibi olan birçok insan kesinlikle Rabbani ilimlerin içindedir. Ama kendilerini kurtaracak olan Rabbani ilimlerle kendilerini kurtaramayacak olan Rabbani ilimler birbirinden ayrılıyor. Kendilerini insanların kurtaramayacakları Rabbani ilimler farklılık itibariyle Allah'ın yardımını mutlaka aldıkları için Rabbani ilimlerin içine giriyorlar.

0: Ama Allah Teala o insanlara sadece onların ait olduğu ilim dalında yardımını ulaştırıyor. Çünkü kişi hüsnü niyetle Allah Teala'nın standartlarının dışına çıkmaksızın, şeytanla bir ilişki kurmaksızın ilim öğrenmek istiyor. İlmin hedefine gitmek istiyor. İnsanlığa faydalı olacak olan bu alimlere Allah Teala yardım ediyor. Onları hedeflerine ulaştırıyor. Öyleyse ilmi üçe ayırmıyoruz. Rabbani ilimler, zülmani ilimler, Rabbani ve zülmani olmayan ilimler diye üçe ayırmıyoruz. Zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye ayırıyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü zülmani ilimlerde mutlaka şeytanın yardımı vardır. Rabbani ilimlerde de mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Eğer kişi sadece ilim açısından meseleyi değerlendirmişse, Allah'ın yardımı ona ilim verecek noktaya kadar geliyor ama onu cennete götürecek olan bir aşama taşımıyor. Taşımasa da Allah'ın yardımı söz konusu olduğu için onu mutlaka Rabbani ilimlerin içine alıyoruz. Demin söylediğim gibi Rabbani ilim öğrenip de aynı zamanda cennetin sahibi olan da birçok evliya Rabbani ilmin sahibi olmuşlardır. Mesela İbni Haldun bunlardan biridir. Zamanında öyle bir yıldızlar ilminin sahibiydi ki bugünün sıfırdan sonraki 6 rakamını her seferinde tutturmuştur. Yani şu yıldızlarla ilişkili olan kainatın muhtevasını araştıran insanların ilminden bahsediyoruz. Hani kocaman rasathanelerden kainata bakan ve onların standartlarını inceleyen alimler. O zamanlar şimdiki gibi kocaman rasathanesi yoktu şeyin, İbni Haldun'un. Ama söylediğim gibi Virgil'den sonraki esas rakamları mutlaka tutturmuş da Virgil'den sonraki şimdi 9-10 rakama kadar gidiyorlar. 6 rakamı onun mutlaka tutturduğunu görüyoruz. Öyleyse hem Allah-u Teala'nın evliyası, irfan sahibi hem de Rabbani ilminde sahibi. Mesela bir piri reis öyle bir harita yapıyor ki 15. asırda Kahire'nin 20 kilometre yukarısından çekilen bir fotoğrafla onun çektiği, onun yaptığı harita birbirine %100 uyuyor. Öyleyse bir takım insanlar var, Allah'ın Rabbani ilmine sahip ama bu Rabbani ilim aynı zamanda onu irfan sahibi de kılıyor. İşte bunlardan bir tanesi de biziz. Bugün atomlar konusundaki Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri dünya ilminin muhakkak ki çok ötesinde. Öyleyse hem Allah-u Teala irfan sahibi kılıyor, hem de dilerse Rabbani ilimlerden fiziğe ait, kimyaya ait, bizim zamanımızda müsbet ilim denilen, aslında müsbet ilim olmayan birçok ilme ait Allah-u Teala dünyanın ulaşamadığı bilgileri de ulaştırıyor. Onun için fiziğin, kimyanın o standartlarına sahip kılınan insanlar cennete ulaşacak olan bilgilerin sahibi, ilmin sahibi Allah-u Teala tarafından kılınmasalar bile Allah'ın yardımıyla o hedeflere ulaştıkları kesin. Öyleyse ilmi ikiye ayırıyoruz. Rabbani ilimler, zülmani ilimler. Rabbani ilimlerin bir kısmı insanları cennete ve dünya saadetine ulaştırıyor, cennet saadetine ve dünya saadetine. Bir kısmı sadece ilim sahibi yapıyor. Allah razı olsun. Sonra sualin diğerine geçiyoruz. Üçüncü sual. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz? Bir insanın düşüncelerinden derecat kaybetmesi, onun suizanına düşmesiyle geçerlidir. Öyleyse insanlar hakkında eğer suizanda bulunursanız, bu hepiniz için yanlış bir şey olur. Size mutlaka derecat kaybettirir. Velayet makamlarında da derecat kaybedersiniz. O makamlarda olmasanız da. Ama şimdi ihlasa ulaşmış, salaha ulaşmış olan birisi için bu geçerli değildir. Çünkü onun suizanda bulunabilmesi için nefsinde afetler olması lazım. Ama yok. Afetler olmadığı için de insanlar hakkında suizanda bulunması söz konusu değildir. Öğrenmek istediği her şeyi Allah'tan zaten soracak, cevabını alacaktır. Zanda bulunmasının anlamı da kalmıyor. Öyleyse suale yeniden bakalım. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz? Suali, evet. Kaybediyoruz. Ama kaybetmediğimiz yerde var. O yere dikkatle bakın ki orada zaten suizanda bulunmuyoruz. Öyleyse ne demiş Merkez Efendi? Her şey merkezinde demiş. Öyleyse her şey merkezinde. Allah razı olsun. Bir sual daha. Efendimiz, ilmin bittiği yerden ilmin ötesi irfan oluyorsa, irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mı? Hayır, yok. İrfan sonsuzdur. Sözlerimizin başında bir cümleyle meseleye dokunmuş ve kapatmıştık. Demiştik ki Allah ilmin sahibidir. Şimdi diyeceksiniz ki, diyorsun ki irfan ilmin ötesidir ve insanlardan bir kısmı ilmi aşıp irfan sahibi oluyor. E Allah-u Teala'ya da diyorsun ki Allah ilmin sahibidir. Yani insanlar Allah'tan daha mı fazla bir ilmin ötesinin sahipleri? Hayır. Benim söylediğimin böyle bir düşünceyle uzaktan yakından alakası yok. Öyleyse niçin Allah-u Teala ilim sahibidir diyoruz da insanlar hem ilmin hem de irfanın, ilmin ötesi olan irfanın sahibi olabilirler diyoruz? Bu insanlara özgü bir ölçüdür. Öyleyse insanların ilmiyle Allah'ın ilmi arasında farklılık var. Nasıl bir farklılık var? Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki biz
1: Allah!
0: Her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Şimdi Allah-u Teala'nın bu yaratma sistemine baktığımız zaman Allah'ın 6 tane alem yarattığını görüyoruz. Zahiri alemi yaratmış. Zahiri alem nedir? Fizik vücudumuzun alemidir. Yani şu gördüğünüz alem, koltuğa dokunabildiğiniz, bardağı elinize aldığınız ve içindekini içtiğiniz standartlarda bu fizik vücudumuza göre fizik bir alemin içindesiniz. İşte bu fizik standartlar İlim adı verilen bir statüyü gösterir. Fizik vücudumuz zahiri alem adı verilen bu fizik alemin bir parçasıdır. Ama bir de nefsimiz var. Nefsimiz zahiri alemin zıttı olan ve ölen bütün insanların nefslerinin hala yaşamakta oldukları, kıyamete kadar da yaşayacakları zahiri alemin zıttıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu muhtevada zahiri alem ve berzah alemi birbirinin zıttı olarak Allah-u Teala tarafından çift yaratılmış. Sonra bir de ruhumuz var. Ruhumuz emr alemi. O alemin varlığı ve bir de şeytan var. Şeytan ve avanesi de onun zıttı olan sıfırın altında olan kesiminde zulmani alemde yaşayanlar. Öyleyse emr aleminin de bir zıttı var demek ki. Etti dört alem. Cinlerin yaşamakta olduğu alemin adı gayb alemi. Ve gayb aleminin daha ötesini de muhtevaya almamız lazım. Gayb alemi cinlerin yaşadığı alemdir. Onların da nefsleri, bütün yanarak ölen cinlerin nefslerinin yaşadığı onların berzah alemi. Ne oldu? Altı alem. Şimdi anlıyor muyuz Allah Teala niçin biz kainatı altı yönde yarattık diyor? Her bir alem için bir gününü, onların zıttı için de bir gününü harcamış. Allah'a göre bir gün. Öyleyse çok farklı zaman parçalarından bahsediyoruz. Ama altı yön yalnız altı tane zahir gün anlamına gelmez. Altı zaman parçası demek. Allah'a göre altı tane zaman parçası ve üç asıl, üç zıt olmak üzere altı tane alem. Ama yedi tane alem var diyorsunuz diyeceksiniz. Evet, yedi tane alem var. Çünkü yedincisi yokluk. Eğer Allah-u Teala dördüncü bir alem yaratsaydı, onu zıttıyla beraber yaratacaktı. Alemlerin sayısı 8 olacaktı. Yoklukla beraber 9 olacaktı. Allah yaratırsa mutlaka zıttıyla kaim yaratır. Allah'ın yarattığı daima aslı ve zıttı olmak üzere çifttir. Onun için 6 yövmde 6 alemi yaratan Allah Teala 7.sini yaratmıyor. 7.si zaten yok. Yokluk. İşte Allah Teala bütün bu alemlerin sahibi. Öyleyse Allah ilmin sahibidir dediğimiz zaman Allah Teala zahiri alemin sahibidir, onun ilminin sahibidir. Zahiri alemin karşıtı olan berzah aleminin sahibidir. Onun da ilminin sahibidir. Yani Allah'a göre her ikisi de ilimdir. Onun bir belli hedefi aşıp da daha ötesine gitmesine gerek yok. Bizim ilmin ötesine geçebilmemiz için berzah alemini tanımamız lazım. Allah Teala zaten berzah aleminin yaratıcısı. Bizim zahir alemin ötesine geçebilmek için emr alemini tanımamız lazım, görmemiz lazım. O konuda bilgi sahibi olmamız lazım. Allah Teala zaten onun yaratıcısı. Öyleyse Allah Teala'nın ilminin ötesinde bir şey yok. Zahiri alem Allah'ın ilminin içinde. Biz de dünyada bu ilmin içindeyiz. Tamam. Ama zahiri alemin zıttı olan berzah aleminin hiç kimse ilim standartları içinde sahibi değildir. O ilmin sahibi değildir. O Allah'a göre ilim olan bu şey biz insanlara göre irfandır. İşte emr alemi de irfanın bir parçasını teşkil eder. Emr aleminin zıttı da irfanın bir başka parçasını temsil eder bizim için. Çünkü biz fizik alemin şuur standartları içinde fizik vücudumuzda olaylara bakarız. Sadece onun algılayabildiği alanı fizik olarak algılarız. Bunun adı ilimdir. Hadi şimdi beraber bakalım. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar ulaşan dalga boylarından hiçbirini insanoğlu ne ses olarak, ne ışık olarak, ne renk olarak algılayamaz. Sıfırın biraz ötesinden başlayan, artı sonsuza kadar ulaşan dalga boylarının sadece 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir bölümünü insan algılayabilir. İşte insanın ilmi bu kadar. Sonsuzda, sonsuzun yarısında sadece 6 milim. Düşünebiliyor musunuz? Kainatın en üstün varlığı olan, yaratılan bu zavallı insana bakın. Allah'ın ilmini iki tane sonsuzluk olarak düşünün bir. Sıfırdan artı sonsuza kadar bir ilim. Allah'a göre ilim tabii. Sıfırdan eksi sonsuza kadar bir ikinci ilim. Sıfırdan eksi sonsuza kadar olandan hiçbir algılama nasibimiz yok. Cinler de o arada, yani sıfırla eksi sonsuz arasında gene 6 milimlik bir bölümü kapsayabiliyorlar. Öyleyse muhtevanın bütünlüğüne dikkat edin. Bize göre zahiri alem bu alemdir. Ama cinlere göre bu alem zahiri alem değildir. Bu alem onlara göre zahiri alemin ötesidir. Sadece irfan sahipleri bizim alemimiz hakkında bilgi sahibidir onlar da. Öyleyse bütün bu statü içerisinde fizik vücudumuzun algılama alanının dışında kalan bütün sahalar bizim için irfandır. Ama Allah'a göre bütün o sahaları zahiri alemi de, onun karşıda olan berzah alemini de, emr alemini de, onun karşıda olan zülmani alemi de, gayb alemini de, gayb aleminin berzah alemini de Allah yarattı. Bırakınız onlar hakkında bir ilmin sahibi olmasını, o ilmin öylesine sahip ki onları yaratıyor her şeyiyle. Öyleyse Allah'a göre hepsi ilimdir. Allah ilmin sahibidir. Ve bizim ilmimizi de irfanımızı da en üst seviye olan irfan kimdeyse hepsini ekleyin. Allah'ın ilminin yanında, irfanın yanında demiyorum. Allah'a göre irfan olayı yok. İrfan bildiklerimizin, algılayabildiklerimizin, normal standartlarda algılayabildiklerimizin ötesine denir. Allah Teala'ya göre normal standartlarda algılayamayacağı hiçbir şey yok. Çünkü bütün kainatı 6 tane alem olarak o yaratmış. Öyleyse şimdi anlaşıldı mı? Allah ilmin sahibidir. İnsansa hem ilmin hem de irfanın sahibidir demekten muradımızı ve söylediğimiz zaman irfan ilmin ötesidir ve insanlar ilmin ötesinin sahipleri olabilirler. O zaman Allah'ın ilmiyle insanın ilmini birbirine karıştırmayacaksınız. Sözlerimi yanlış algılamamaya çalışacaksınız. Allah'ın ilmi öyle bir sonsuz ilimdir ki Allah'ın o ilmi insanın hem ilmini hem irfanını kapsadığı gibi onun çok daha ötesini de kapsar. Şimdi bu açıklamanın ışığı altında suali size tekrar okuyorum. Efendimiz, ilimin bittiği yerde ya da ilmin ötesi irfan oluyorsa, irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mıdır? Eğer biz insan isek, mutlaka bir yere kadar ilmin, gene bir yere kadar irfanın algılama alanının sahibi olabiliriz. Ötesi hiçbir zaman biz insanlar için geçerli değildir. İşte onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı kimse ihata edemez diyor. Onu bütün boyutlarıyla idrak edemez diyor. Ama o her şeyi idrak eder diyor. Elbette. Her şeyi yaratan o. Bırakınız idrak etmeyi, o idrakin ötesinde her şeyin sahibi ki idrake sahip olan bu insanı her şeyle yaratıyor. Fizik vücuduyla yaratıyor. 200 trilyon hücrenin sahibi. Her bir hücresinde 23 çift kromozom o kişiyi ayak tırnağının ucundan saçına kadar her şeyiyle yeniden yaratabilecek olan bütün özelliklerin sahibi. İşte Allah, ilmin sahibi olan Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bizim alemimize göre değerlendirdik olayı, ilmin sahibi olan Allah dedik. Bize göre şu fizik vücudumuz hakkında bilgilerine sahip olduk. İlmin sahibiyiz. Ama Allah Teala bu insanı sadece fizik vücuttan ibaret yaratmamış. Onun nefsini de yaratmış. İşte ilmin ötesine geçtiniz. Allah Teala mı? Ötekini de yaratan. Ona göre nefsimiz de ilmin içerisinde. Ruhumuzu yaratmış. Diyor ki size ruhtan pek az şey verilmiştir. İşte o pek az şeyle şey verilen ruhun yaratıcısı gene Allah Teala. Öyleyse ruh da Allah Teala'ya göre irfan değildir. Sadece ilimdir. Onun bildiği, bütün muhtevasını en derin ilmiyle bildiği bir yaratık. Öyleyse biz zavallı insanların ilmini toplayın bir araya, irfanını toplayın ve Allah'ın söylediği Kur'an-ı Kerim'deki çok güzel bir yere ulaşacaksınız. Bütün ağaçlar kalem olsa, bütün denizlerde mürekkep olsa insanların yazabilecekleri şey Allah'ın ilminin yanında okyanusta bir damladır diyor. İlmimizde, irfanımızda, her şeyimizde okyanustan bir tane damlayı oluşturuyor. Onun için insanlar her yeni şey öğrendikçe bilmedikleri alan öğrendiklerinden çok daha büyük oranda büyüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilim ve irfan konusunda söylediklerini ait olduğu standartlarda değerlendirdiğiniz zaman okyanusta damlayı çok iyi idrak edeceksiniz. İşte bu sebepledir ki Allah'ın en çok sevgilileri Allah'la kendileri arasındaki farkı en büyük boyutlarda sezebilenlerdir. Bir damlayla okyanusun mukayesesi. O zaman gözyaşlarınız akmaya başlar. Çünkü onun size verdiklerine karşı hiçbir şey yapamamanın aczini yaşarsınız. Ve bütün gönlünüzce ona bir şeyler yapmak istersiniz. Ona daha çok layık olmak için bir şeyler yapmak istersiniz. Ama size verilen yaşadığınızda sizin elinizdeki imkanlar, hayatınızın, varoluşunuzun imkanları buna hiçbir zaman imkan vermez. Daha fazla bir şey yapamazsınız. Ve Allah-u Teala'nın size seni ben yarattım. Seni neye muktedir kıldıysam onu en iyi ben bilirim. Ne senden ne de başka hiç kimseden sizin yapabileceğinizden daha fazla bir şey istemem demesi sizin gözyaşlarınıza mani olamaz. Seccadelerin gözyaşlarınızdan ıslandığı günler yaşayacaksınız. İşte bu sebeple yaşayacaksınız. Ona onun sizden alması gerekenleri veremediğinizin o korkunç eksikliğini yaşayacaksınız. O zaman ağlamanın ne olduğunu öğreneceksiniz. O zaman hatırlayın Risalet Nurlarında Allah Teala'nın bize ne söylediğini. Senin gözyaşların Habibim katımızda en kıymetli hazinedir diyor. O gözyaşları acizin ifadesi. Allah'ın verdiklerine karşı hiçbir şey verememenin ifadesi. Yaşayacaksınız. Ne zaman fiziğin ötesine geçerseniz göreceksiniz ki siz de benim gibi aciz bir insansınız netice itibariyle. O ise her şeyin sahibi. Ve sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok sever. Hiçbirinizden vazgeçmez. Siz ondan vazgeçmedikçe. Dikkat edin. Kim cehenneme gidecekse şunu kesinlikle bilin ki Allah Teala asla o kişiyi cehenneme atmak istememiştir. Hiç kimseyi Allah Teala oraya cehenneme atmak istemez. Atmaz da. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atarlar. Hani ne diyorum? Boşlukta bir kılıç var. Misal olarak söylüyorum. Bu duruyor olduğu yerde. Cehenneme gitmek eğer kılıcı o kafasını o kılıca vurup da kesmekse insanlar kendileri giderler yaptıkları günahlarla. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıca kafayı vurur. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıca kafayı vurur. Sonunda kılıç o kafayı keser. Yani kişi cehenneme gider. Bu bir benzetme. Ama kılıç sizi kesmiyor. Siz kılıca kendinizi kestiriyorsunuz. Allah Teala sizi cehenneme atmıyor. Siz kendinizi cehenneme atıyorsunuz, götürüyorsunuz. Allah Teala iki tane uçak koymuş ortaya. Üzerinde de yazmış. Bu uçak cennete gider diyor. Ama diyor bunun bir bedeli var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin diyor. Mürşide de ulaşacaksın diyor. Ondan sonra diyor zahmet olacak ama ruhunu da bana bir zahmet ulaştıracaksın diyor. Bunları yapanların hepsi diyor bu uçağa binip benim cennetime gider. Ama diyor yapmazsanız o zaman öteki uçak söz konusu. Bu uçak cehenneme gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin uçağı, mürşidine ulaşmayanların uçağı, ruhunu Allah'a ulaştırmayanların uçağı. Sonra da başka iki tane daha uçak koymuş. Bu uçak diyor dünya mutluluğunu ulaştırır. Hani şu o cennete giden uçağın standartlarını yapıyorsun ya, ona bir şeyler daha ilave etmen lazım. Fizik vücudunu da bana teslim etmem lazım diyor ruhunu teslim ettikten sonra. Nefsini de bana teslim etmen lazım diyor. O zaman diyor bu uçak seni dünya saadetine ulaştırır. Öteki uçağı da diyor ki sen zaten daha cennete gitmenin standartlarını bile gerçekleştiremedin. Ama gerçekleştirseydin de fizik vücudunda nefsini de bana teslim etseydin sen de Allah'ın cennetine gidecektin. Aynı zamanda da dünya saadetine ulaşacaktın. İşte bu uçak seni dünyada mutsuzluğa ve birinci uçakta seni ancak cehenneme götürür. Kaideleri koymuş. Kartlar açık oynanıyor. Her şey gün gibi ortada. Ya aklınızı başınıza toplarsınız, Allah'ın sizin için farz kıldığı, sizi mutlak kurtuluşa götürecek olan hususları gerçekleştirirsiniz ya da gerçekleştirmezsiniz. O zaman da uçaklar sizi ait olduğunuz yere ulaştırır. Onunla Allah ile dost olursanız sevmeyi öğreneceksiniz. Onunla dost olursanız idrakinizin her geçen gün açıldığını göreceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman ona her şeyi sormak yetkisine sahip olacaksınız. Ve o zaman daha çok artacak acziniz. Onu tanıdıkça ona köle olmak gereğini duyacaksınız. Ve kendinizi her şeyinizle ona teslim ettiğiniz zaman onun gerçek kölesi olacaksınız. İşte o zaman hürriyetlerin hepsi sizin. Sonsuz bir hürriyetin sahibi olacaksınız. O kadar çok şükredeceksiniz ki, o kadar çok hamd edeceksiniz ki ve arkasından da her ikisini de sonsuzda bir kadar bile gerçekleştiremediğinizin aczini yaşayacaksınız. Yani ona olan hamdiniz de, ona olan şükrünüz de sonsuzda birin bile gerçekleştirilemediğini gösteren bir göstergedir sadece. O her zaman sonsuzu temsil eder. Siz de her zaman bir hiçi. Siz giderek büyüyen bir sıfırsınız. Ben de öyleyim. Bunu onu tanıdıkça ait olduğu yere oturacaksınız. Size verdiklerini en iyi şekilde kullanmaya çalışın. Ona layık olmaya çalışın. Sizi mutlu edebilecek olan tek yaratıcı
1: Vallahi.
0: odur. Ve mutluluğu istiyorsanız Allah'tan başka bir yerde onu bulamayacağınızı kesin olarak bilmenizi istiyorum. Bu ilimler var ya sizi irfana götürmek için bir vasıtadır sadece. Dünyadaki zevkleri ilimde yaşayamazsınız. Dünyadaki zevkleri irfanda yaşayabilirsiniz. Dikkat edin. Cennet saadeti hemen elde edilen, 5-6 ayda mutlaka elde edilen ama kıyametten sonra yaşanan bir mutluluktur. Dünya saadeti 15-20 seneyi gözünüze alın. O standartların içinde elde edilebilen ama adım adım daha üst boyutlarda bu dünya hayatında yaşanan güzelliklerdir. Her ikisine de ehil olarak yaratıldığınızı bilin. Kim olursanız olun, düşünce standartlarınız neyi oluşturursa oluştursun, yapınızda ne olursa olsun, siz hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ehil bir insansınız. Eğer onları elde edebiliyorsanız sakın Allah-u Teala'yı kabahatli bulmayın. Bir tek kabahati var, o sizsiniz. Size verilen imkanları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta kullanmadığınız için hatalısınız. Hep şeytanın oyunlarına kanan biri olarak yaşamayınızı devam ettirdiğiniz için hatalısınız. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği mutluluğa ulaşmak konusunda Gayretler gösterdiğinizi iddia edeceksiniz. Doğrudur. Ama bu gayretler eğer bir faydasız ilmin zebunuysa size fazla bir şey kazandıramaz. İşte ne zaman Allah'ın yolunda Allah'tan yardım alarak üst seviye bir tekamül gösterirseniz, ki bu daimi zikirle başlar, o zaman hayatın ve bu dünyanın gerçekten yaşanmaya değer bir yer olduğunu kesin olarak idrak edeceksiniz. Her şeyinizi ona vermek isteyeceksiniz. Yok olmak isteyeceksiniz. Onun öyle bir kölesi olmak isteyeceksiniz ki her şeyiniz sadece onun olsun. Bunu düşüncenizden fiile çıkardığınız zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Arkasında ne var biliyor musunuz? Her şeyinizi başkalarına adamanız var. Zamanınızı, sıhhatinizi, size verilen Allah'ın her şeyini. Eğer bir gün öyle olursanız, size Allah-u Teala teminat veriyor ki, en mutlu siz olursunuz. Ne kadar kendinizi Allah için tüketirseniz, insanlar ilmin ve irfanın neleri ihtiva ettiğini bilmeksizin bir hayat yaşarlar. Ve şeytan onları devamlı başkalarına baktırır. Kendi hatalarını aramak zahmetine hiçbir zaman gitmezler. Hep başkalarını hatalı görürler, şikayet ederler. Ve tartışmalarında da hep kendilerini haklı çıkarmak gayretindedirler. Oysa ki siz ne zaman bir tartışma yaparsanız, onlardan yana olduğunuzu ispat ettiğiniz zaman Allah'tan yanasınız. Bir gün ne demek istediğimi anlayacaksınız. O zamana kadar yaşamanız için dua ederim. Hayatımız birçok kardeşimizi tanımakla geçti. Benim yaşıtlarımdan birçok insan şimdi rahmetli. Kimi tanımışsak onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalıştık. Birçoğu dedi ki ben önce ilmi öğrenirim, ondan sonra tasavvufa girerim. Ama ömürleri vefa etmedi. Gözümüzün önünde Allah'ın o güzelim cennetini ellerinin tersiyle iterek cehenneme liyakatli oldular. Hepsi bizi ayrı ayrı üzmüştür. Ama ne yazık ki yapabileceğimiz bir şey yok. Herkese Allah'ın güzelliklerini anlatmak bizim görevimiz. Bırakınız normal insanları, şu ilim adamlarının vaziyetine dikkatle bakın. Allah'ın onları da kurtuluşa ulaştıracak olan bütün reçetesini kaç yıldan beri, kaç on yıldan beri hep onlara öğretmeye çalışıyoruz. Alabildikleri o kadar az şey var ki Allah-u Teala'nın ne demek istediğini bu kadar gayretten sonra anlayabilirsiniz ancak. Onların kulaklarına vakra koydum diyor. Seni diyor duyarlar ama işitmezler. İşitmedikleri sürece o ilim zannettikleri faydasız ilimle, hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faydasız ilimden Allah'a sığınırım dediği o faydasız ilimle onların ve onların ilmine bilmedikleri halde tabi olanların gidebilecekleri yer sadece cehennem. Ne kadar isterdim cehennemi görmelerini. Eğer görebilselerdi hiçbiri orada olmazdı. Öyleyse hepinizin Allah'ın hem ilminden hem de irfanından nasiplerinizi alarak Allah'ın bütün güzelliklerini en üst boyutta yaşamanızı diler. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dualarımızla Allah-u Teala'dan talep ederiz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Cevdet Kaya
1: müminler kardeştir diyor. Onlar umumiyeti yaşadılar. Kardeşliği yaşadılar. Kendi aralarında sülh ve sükûnü yaşadılar. Ve sevgiyi yaşadılar. Öyle bir sevgi ki kendi hayatları arkadaşlarının hayatının yanında değersizdi. İşte Hazreti Ömer. Savaştan sonra, Bedir Savaşı'ndan sonra şehit olmak isteyen, şehit olmak üzere bulunan sahabenin arasında Mekke su vatasıyla dolaşıyor. Biri diyor ki, ya Allah su! Hazreti Ömer Makra'yla koşuyor. Tam dudaklarından Makra'yı değdirecekken bir başkası, ya Allah su! Diyor. Şehit olmak üzere olan o kişi diyor ki, ya Ömer, onun benden fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer ikinci kişiye ulaşıyor elindeki masayla, suyu uzatıyor dudaklarına. Tam o sırada üçüncü bir kişi, ya Ömer su! Diyor. İkinci kişi de aynı şeyi söylüyor Hazreti Ömer'e. Ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer koşarak üçüncü kişiye ulaşıyor. Üçüncü kişiye suyu veremiyor, şehit olmuş. İkinci kişiye koşuyor, ona suyu vermiyor, o da şehit olmuş. Üçüncü kişiye koşuyor, ona veriyor, o da şehit olmuş. Anlıyor musunuz beni? Anlıyor musunuz? Onlar böyleydi ya. Onlar Allah'ın sevgilileriydi. Onlar şehit olan Allah için bütün kapılar açılmıştır. Öyleyse sözlerime dikkatle bakın. Onların için arkadaşlarımın hayatı onlardan daha kıymetliydi. Bir gün sizler için de öyle olacak. Bu güzellikleri yaşayacaksınız. Yaşadıkça Allah'a hamd edeceksiniz. Şükredeceksiniz Allah'ın yaratıldığı için. Size bu mutlulukları yaşattığı için. Ona sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Onlar böyle bir hayat yaşadılar. Dostluğun ne olduğunu, insanlığın ne olduğunu, kardeşliğin ne olduğunu yaşadılar. Siz de yaşayacaksınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim sabitlerden emin olarak onlardan, sabitlerden ahir olarak sizlerden bahsediyor. Sizler şu dünya üzerinde insanlara İslam'a hatırlayacak olan yegane kurumlusunuz.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salat ve selam. Elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. İşte bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah ile beraberiz. Konumuz yeminler. Allah Teala elüstü bir Rabbiküm günü diyor ki biz bütün Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık. Onları nefslerine şahit tutarak dedik ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elestü Rabbikum. Alo dediler ki bela evet. Onları nefslerine şahit tuttuk. Kıyamet günü nefsler biz bundan haberdar değildik demesinler diye buyuruyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefs afetlerle dolu bir yaratıktır. Doğduğu anda kişi, nefsi onun içine yerleştirilmiştir. Ve nefs bir kalbe sahiptir. Nefsin kalbi ise %100 afetlerden oluşur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık. Sevgili kardeşlerim, böylece insan oğlu üç ayrı vücudun sahibidir. Fizik vücut, ruh vücudunuz, nefs, rüyayı yaşadığınız vücudunuz ve ruh, Allah'tan size emanet olarak verilen, tekrar Allah'a mutlaka geri dönecek olan üçüncü vücudunuz. Hepiniz üç vücutla mücehhessiniz. Cihazlandırıldınız. İşte Allah-u Teala Elestü bi Rabbiküm günü ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra hepimizden cevap alıyor. Bela diyoruz. Evet sen bizim Rabbimizsin. Allah-u Teala bunun üzerine Araf 172'de anlattığı bu olayın sonunu anlatıyorum Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Diyor ki o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakimizi üzerinize farz kıldık diyor Allah-u Teala. Üzerinize vasiyet ettik diyor. Öyleyse İşittik ve itaat ettik olayı nasıl cereyan ediyor? Allah-u Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre hepiniz evet sen bizim Rabbimizsin dediğinize göre size emrediyorum diyor Allah-u Teala. Ey nefsler bana yemin vereceksiniz. Tezkiye ve tasfiye olarak bana teslim olacağınızı dair. Ey ruhlar bana misak vereceksiniz. Fizik vücudunuz ölmeden evvel ruhunuzu bana ulaştırmak, bana teslim etmek konusunda bana misak vereceksiniz. Ey fizik vücutlar, fizik vücudunuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp bana kul etmek konusunda bana teslim etmek konusunda bana ahd vereceksiniz. Soruyor Allah Teala sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz. Semina işittik. Allah Teala buyuruyor öyleyse itaat edin diyor. Nefslerimiz Allah'a yemin veriyor. Teslim olacağına dair Allah Teala'ya teslim olacaklarına dair. ruhlarımız Allah'a misak veriyor. Allah'a teslim olacaklarına dair. Fizik vücutlarımız Allah'a misak veriyor. Allah'a teslim olacaklarına dair. Ve Allah Teala soruyor. İtaat ettiniz mi? Diyor. Sözlerimi işittiniz mi? Sualinin muhatabı olan biz insanlar diyoruz ki Semina, işittik. Allah Teala diyor ki öyleyse itaat edin. Yemin veriyoruz, misak veriyoruz, ahd veriyoruz. Bundan sonra Allah Teala tekrar soruyor. İtaat ettiniz mi? Dilimizde de ikrarını istiyor Allah Teala ve cevap veriyoruz. Atana, itaat ettik. Ve Allah Teala diyor ki size vasiyetim var diyor. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi bana teslim etmekle bitmeyen bir vasiyet, iradenizi de istiyorum diyor. Bütün bunlar tamamlandıktan sonra bana iradenizi de teslim edeceksiniz diyor. Allah'ın vasiyeti veya başka bir ifadeyle, gene Kur'an'da geçen bir ifadeyle, ahdallahi, Allah'ın ahdı, irademizin de Allah'a teslimini içeriyor. Öyleyse ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademiz hepsi Allah'a teslim olacaktır. Ama Allah Teala'ya 4 tane teslimimiz olmasına rağmen 3 tane yemin veriyoruz. Yemin, misak ve ahd. Allah'a karşı verdiğimiz sözler 3 tane yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda bunları yerine getirmekle mükellefiz. Ama Allah-u Teala'nın ahdi veya Allah'ın vasiyeti bununla yetinmiyor. İrademizi de istiyor Allah-u Teala, Allah'a teslim etmemizi. Ama Allah-u Teala irademizi Allah'a teslim etmek sadedinde bizden bir yemin, misak, ahd istemiyor. Acaba neden irademizin teslimi zımnında Allah bizden bir yemin, misak, ahd istememiş? Çünkü bu bizim gayretimize vabeste olan bir konu değil. Bu konu otomatik olgunlaşan bir meyveyi ifade eder. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin kalbinde daimi zikrin vücuda getirdiği bütün afetlerin yok olmasının ardından kalbin müzeyyen olmasını vücuda getirir. Kalp müzeyyen olur. Daimi zikre ulaştığımız ilk kademe ulul elbab kademesidir. Hikmetin birinci kademesi. Burada sadece zemin kat gösterilir. Bu nefsimizin kalbinin bir mertebe müzeyyen olmasıdır. Sonra ihlas makamına adım atarız. Ne zaman? Allah bize ne zaman zemin katın sırlarından sonra birinci gökkatını gösterirse. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökkatı, yedinci gökkatının 7 tane alemi, en son sitefil münteha, yedinci alemin en yüksek noktası, hepsi bizlere gösterilir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada kalbimiz 7 mertebe daha müzeyyen olur. Ve ne zaman Allah Teala bize Sitretül Münteha'yı gösterirse, burası ihlas makamının da sonudur. Hikmetin ikinci mertebesinin, hikmetin ikinci kesimi, burada 7 tane mertebe kazanır. Kim görmüşse Sitretül Münteha'yı, Allah onu mutlaka tövbe-i nasuha davet eder. Allah'ın sözlerini tekrar ederek kişi tövbe-i nasuhu gerçekleştirir. Tövbe-i nasuh bozulması mümkün olmayan bir tövbedir. Çünkü kişi de tövbesini bozması için gerekli şartların hiçbiri kalmamıştır. Nefsinin kalbinde artık afetler yoktur. Sadece hasletler vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Salah makamının birinci mertebesinde o kişi tövbe-i nasuha davet edilmiştir. Kalbi bir mertebe daha müzeyyen olur. Sonra Allah Teala o kişinin başının üzerine salah nurunu verir. Ve kalbi bir mertebe daha müzeyyen olur. Aynı anda o kişinin mürşidine tabi olduktan sonra işlemiş olduğu günahlar örtülür. Daha sonra üçüncü mertebede örtülen günahlar sevaba çevrilir. Ve dördüncü mertebede, kalbin müzeyyen olmasının dördüncü mertebesinde kişi irşada ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda bir irşada ulaşma mekanizması var Allah-u Teala'nın. İrşada ulaşan kişi 12 mertebe kalbi müzeyyen olmuş bir insandır ve artık iradesini Allah'a teslim etmeye hazır hale gelmiştir. 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Biliniz ki diyor Allah Teala, ey sahabe, aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı, bundan büyük sıkıntı duyardınız. Huzursuzluk duyardınız diyor Allah-u Teala. Ve böyle bir dizaynda Allah Teala devam ediyor. Diyor ki, ama Allah size fıskı, isyanı küfrü kirih gösterdi. Hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse irşada ulaştığınız yer, kalbinizin müzeyyen olduğu yer, tam 12 mertebe müzeyyen olma işlemi tamamlanmıştır. Kişi olgunlaşan bir meyveyi sahibine, Allah'a teslim etmeye hazırdır. olgunlaşan meyve iradedir. İradeyi Allah'a teslim

Öyleyse Allah-u Teala'ya irademizin teslimi sadedinde bir şey vermiyoruz. Bir yemin, bir misak, bir ahd yok. Ama ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek istikametinde yemin, misak ve ahd vermişiz. Öyleyse böyle bir dizaynda her şey en güzel standartlarda oluşur diye düşünüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Elestü bi Rabbiküm günü zamandan evvel, daha kainattan evvel, insanlar yaratılmadan evvel hepimiz Allah-u Teala'nın huzurundayken Allah'a yemin vermişiz, misak vermişiz ve ahd vermişiz. Ama Allah'ın vasiyetiyle sorumlu tutulmuşuz. Vasiyetle yeminlerimiz arasında bir farklılık var. İrademizin Allah'a teslimi, yeminimiz, misakimiz ve ahdimizin arasında yok. İrademizin Allah'a teslimine dair bir yemin vermemişiz Allah-u Teala'ya, istememiş. Öyleyse yemin nedir, misak nedir, ahd nedir? Evvela üç vücudumuzun birbirinden kesinlikle ayrı olduğunu yerlerine oturtmamız lazım. Ruhumuz üfürülmüştür. Allah Teala Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ruhumuz üfürülmüş. Nefsimiz ise Allah Teala tarafından dizayn edilmiş. Ve nefsin ve ma sevvaha diyor. O nefse ve o nefsi sevva edene, dizayn edene, şekillendirene diyor Allah Teala. Allah nefsimizi sevva etmiş. Vücudumuzu ise Allah Teala halk etmiş, yaratmış. Diyor ki ve ma halektel, biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik, yarattık diyor Allah Teala.

Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan, tahinden, salsalinden halk ettik, yarattık diyor Allah-u Teala.

Öyleyse halk edilen, yaratılan bir fizik vücudumuz var. Topraktan, kilden, tığın veya salsalinden yaratılmış, şekillenmiş ve kuru bir balçık. Bu fizik vücudumuz. Nefsimiz seva edilmiş, ruhumuzsa üfürülmüş. Ve lekad halaknel insani min salsalin min hamiyin mesnun buyuruyor Allah-u Teala. Andolsun ki biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik, yarattık diyor. Öyleyse üç vücudumuzun yaratılışları, vücuda getirilişleri birbirinden farklı. Üç vücut, üç fiil. Halk edilmek, yani yaratılmak, seva edilmek, üfürülmek. Üç ayrı dizaynla, üç ayrı vücut. Birçok insan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ne söylediğinden haberdar olmadıkları için nefsle ruhu aynı şey zannederler. Derler ki bir insanın ruhu vardır, bir de fizik vücudu vardır.

İnsan bir ikiliden oluşur. Ve bu ruh kötü olursa onun adına nefs denir. Kötü tarafı fazla olursa onun adına nefs denir. İyi tarafı fazla olursa onun adına ruh denir. Nefsle ruhu aynı şey zannediyorlar. Oysa ki Allah-u Teala ruhu üfürdüğünü, nefsi seva ettiğini ifade ediyor. Bir. Nefsin tezkiye ve tasfiye edilmesi lazım geldiğini, bunun için Allah'a yemin verdiğini söylüyor Allah-u Teala. İki. Ruhun temizlenmeye, tezkiye, tasfiyeye ihtiyacı yoktur. Çünkü ruh tekamülün son mertebesinde yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirmek ister. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemesi mümkün değildir. Daima nefsimizin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması söz konusudur. Ruh için böyle bir şey hiçbir zaman söz konusu değildir. Nefs için mutlak zarurettir. Nefs tezkiyesi üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Ama ruhumuzun tezkiyesi diye bir şey söz konusu değil. Çünkü tezkiyeye ihtiyacı yok. Ruhumuz Allah'tan gelmiştir. Allah'a geri dönecektir. Bir, Allah'a dönecek olan emanettir. Nefsimiz ise bizimle beraber olacaktır ve bizimle beraber cennete veya cehenneme girecektir, gene içimizde olarak. Nefsimiz de hesaba çekilecektir. Mahkeme-i Kübra'da nefsimiz de fizik vücudumuzla birlikte hesaba çekilecektir. Mükafatı da cezayı da nefsler ehildir. Kim Allah'ın cennetine giriyorsa nefsi de o fizik vücudun içinde olarak cennete girer. Kim cehenneme giriyorsa nefsi de o fizik vücudun içinde olarak cehenneme girer. Öyleyse nefs hesaba çekilir, ruh hesaba çekilmez. Nefs cennete veya cehenneme girer insanın fizik vücuduyla beraber, ruh ise Allah'tan gelmiştir, Allah'a döner. Hiç kimse Kur'an-ı Kerim boyunca ruhun tasfiye edileceğine, ruhun tezkiye edileceğine veya tasfiye edileceğine dair ne bir emir görebilir ne de böyle bir konudan Kur'an-ı Kerim'in bahsettiğini görebilir. Çünkü ruhun ne temizlenmeye ne arınmaya ihtiyacı yoktur. O zaten tekamülün son mertebesinde yaratılmıştır. Öyleyse şu fizik alemin standartlarında fizik vücudumuz vardır. Bu zahiri aleme aittir fizik vücudumuz. Nefsimiz bu zahiri alemin berzah alemine aittir. Ruhumuzsa emr alemine aittir. Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır ruhumuz. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Birinci kattan itibaren, zemin katı açtıktan itibaren göğün yedi tane katının hepsi emr alemini içerir. Burası ruhların alemidir. Her katta ruhlar devamlı olarak oradan geçerler. Allah'ın zatına ulaşırlar. Veya o katlarda yukarı çıkanların dönüşünü beklerler. Öyleyse ruhumuz emr aleminin varlığıdır. Nefsimiz ise berzah aleminin varlığıdır. Ruhumuz bütün gök katlarını açabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Nefsimiz ise birinci kata bile çıkamaz. Daima zemin katta kalmaya mahkumdur.
Ruhumuz dilediği anda vücudumuzdan derhal ayrılır, hiçbir günaha iştirak etmez. Nefsimiz ise bütün günahların sebebidir. Öyleyse eğer nefsimizle ruhumuz aynı olsaydı Allah-u Teala bizden iki tane yemin alacaktı. Bir fizik vücudumuza dair art, bir de nefsimize ruhumuza dair ikisine birden ait olan bir başka yemin. Ama böyle bir şey imkansız. Çünkü başka başka hedefler için yaratılmışlar. Ruhumuzun Allah'a teslimi Allah'a geri dönüşte olur. Bunun için Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a geri döneceğine dair, hayattayken geri döneceğine dair bizden misak alıyor. Nefsimiz ise tezkiye ve tasfiye olacak. Yani nefsin kalbindeki bütün afetler yok olacak. Bununla amir. Öyleyse farklı bir dizayn söz konusu. Nefsimiz ruhumuzun Allah'a ulaşması sadedinde bir vasıtadır. Eğer nefsimiz tezkiye olmazsa ruhumuz hiçbir zaman Allah'a geri dönemez. Biz ölene kadar, öldükten sonra geri dönebilir. Allah'ın evliyası olamadan bu dünyayı terk etmiş oluruz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsimizden Allah-u Teala yemin alıyor. Nefsin kalbinde bulunan bütün afetlerden kurtulmak üzere ve Allah'a böylece teslim olmak üzere. Öyleyse nefsimizin Allah'a verdiği yemin bir arınma yeminidir. Afetlerden, şeytanın merceği olmaktan kurtulmayı ifade eder. Ruhumuzun misaki ise sadece Allah'a geri dönüştür. Ve bir rehine olan nefsimiz, kendine düşen vazifeyi yaptıkça emanet olan ruhumuz Allah'a doğru gök katlarını birer birer aşacaktır. Fizik vücudumuzsa gene nefsimizin paralelinde, nefsimizin afetleri azaldıkça, nefsimizin afetlerindeki azalma oranında şeytana kul olmaktan kurtulacaktır, Allah'a kul olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

üç tane yeminimiz var. Üç vücudumuza ait. Sakın nefsinizle ruhunuzu aynı şey zannetmeyin. Siz ilim sahiplerisiniz. Onlar ilmi bilmiyorlar. İlim öğretenler ilmi bilmiyorlar. Ama haksızlar mı? Haklılar sevgili kardeşlerim. Çünkü ilmi kitaplardan öğrenmişler ve kitaplarda da aynı onların söyledikleri yazıyor. Hatalılar mı? Öğrendikleri ilim itibariyle kitaplardan öğrendikleri için o kitapların dizaynı onları bağlıyor. Çünkü üniversiteden mezun oldukları zaman o kitaplardan imtihan veriyorlar. Onu öğretmekle, öğrenmekle mükellefler. Orada üniversitede öğretim üyesi olurlarsa onu kitaplardan öğrendikleri müfredat programını insanlara öğretmekle mükellefler. Öyleyse vazifelerini yapıyorlar. Buraya kadar tamam. Ama şimdiye kadar kimse onlara hakikatlerden bahsetmedi. Öğrendiklerinin yanlış olduğunu söylemedi. Şimdi biz söylüyoruz. Allah-u Teala'dan bu hakikatleri öğrendiğimiz için, size de öğrettiğimiz için, onlara da öğretmek mecburiyetinde olduğumuz için. Artık hidayet çağının içindeyiz. Bu çağda bu hakikatlerin hepsi bütün insanlık tarafından öğrenilecektir. Bütün yanlışlar yok olacaktır. Hak geldi, batıl zail oldu. Hak geldi, batıl zail oldu. Hak geldi, batıl zail oldu. İşte Kur'an'ın parolası budur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse gelin yeminlerimize bakalım. Misaklerimize ve ahitlerimize bakalım. Allah-u Teala'ya gördük ki nefslerimiz yemin vermiş. Ruhlarımız misak vermiş ve fizik vücutlarımız ahit vermiş. Hepsi kendi hedeflerini gerçekleştirmek üzere. Daha başka bir ifadeyle Allah'ın onların her birinin üzerine yüklediği farklı hedefleri gerçekleştirmek üzere. Nefsimiz tezkiye ve tasfiye olacak. Ama Allah'a ulaşmayacak. Ruhumuz Allah'a ulaşacak. Tezkiye ile tasfiye ile alakası yok. Çünkü onların en üstün noktasında. Hepsi bitmiş onda. Gerçekleşmiş. Fizik vücudumuz da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacak. Ve üçü de bu hedeflere Allah'a teslim olarak ulaşacak. Ruhumuzun da Allah'a teslimi söz konusudur. Allah'ın zatına ulaşarak, Allah'ın zatında kaybolarak teslim olur. Fizik vücudumuzun da Allah'a teslimi söz konusudur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği, hiçbir fiili işlemediği noktada muhsinlerden olarak Allah'a teslim olacaktır. Nefsimiz de Allah'a teslim olmak mecburiyetindedir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği, hiçbir fiili işlemediği, bütün afetlerin yok ettiği noktada ahsen olarak Allah'a teslim olacaktır. Bundan sonraki devrede ise irademizin Allah'a teslimi gelecektir. Otomatik olgunlaşan bir meyve olarak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, üç ayrı yemin, misak ve ahd. Şimdi bunların başlangıç noktasına gelelim. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta seçiliriz. Nefs tezkiyesini, bu yeminleri yerine getirecek olan insanlardan bahsediyoruz. İkinci basamakta seçiliriz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileriz. Dördüncü basamakta
Allah kalbimizdeki bu Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir, görür ve rahim esmasını tecelliye başlar. Beşinci basamakta gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alır. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakrayı alır. Yedinci basamakta kalbimizdeki ekinneti alır, yerine ihbat koyar. Sekizinci basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Kalbimize ulaşır. Dokuzuncu basamakta nur kapısını Allah'a çevirir kalbimizin. Onuncu basamakta göğsümüzden kalbimizin nur yolunu açar. On birinci basamakta zikir yaparız. On ikinci basamakta bu zikir bizi huşu sahibi kılar. On üçüncü basamakta Allah mürşidimizi gösterir. On dördüncü basamakta mürşidimize ulaşırız. 14. basamağa kadar ne nefs tezkiyesi var, ne ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusu, ne fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulması ve Allah'a kul olması söz konusu. Hiçbirisi yok. Her şey 14. basamakta başlar. Yeminimiz de, misakimiz de, ahdimiz de, üçü de 14. basamakta başlar. Özelliğimiz nedir 14. basamakta? 14. basamaktaki özelliğimiz, ruhumuz vücudumuzdan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Sırat-ı müstakimin artık üzerindedir. Nefsimiz nefs tezkiyesi için hazırlanmıştır Allah-u Teala tarafından. Nefsimizin kalbinde 7 tane işlem tamamlanmıştır. Nefsimizin kalbindeki ekinleti almıştır Allah Teala. Oraya ihbat koymuştur. Nefsimizin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. Nefsimizin göğsümüzden kalbimize nur yolunu açmıştır. Bağlamıştır nur yoluna nefsimizin kalbini. 4 tane kalp şartı. Kalbimizin mührünü açmıştır. 5 kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı almıştır. Kalbimizin içine iman kelimesini yazmıştır. İman kelimesi fazılları kalbimizde zapt edecek olan, çekim gücünün sahibi olan Allah'ın bir kelimesidir. Ve tabiiyetten sonra devrin imamın ruhu başımızın üzerine gelir, yerleşir. Nefs tezkiyesine başlarız. Nasıl başlarız? Zikir yaparız. Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu zikir yapılınca Allah'ın katından rahmetle fazla, rahmetle salavat göğsümüze gelir. Göğsümüze ulaşan bu nurlar şifreli yolu takip ederek, Allah'ın göğsümüzden kalbimize açtığı yolu takip ederek kalbimize ulaşırlar. Kalbimizin mührünü Allah açmıştır. Hareketli hale getirmiştir. Ve Rabbani kapının üzerinde bulunan, onu örttük durumda bulunan bu mühür, rahmetin ve fazlın, rahmetin ve salavatın baskısıyla zünvani kapıya kadar, nefsimizin kalbinin en altındaki kapıya kadar itinir. Oradaki kapıya tıpatıp uyan bu mühür kapıyı mühürler. Rahmet, fazla, selavat, 3 grup enerji bu mührün üzerine baskı yaptığı sürece mühür o kapıdan ayrılamaz. Şeytanın karanlıkları da zulmani kapıdan nefsimizin kalbine giremez. Bu süreç içerisinde nefsimizin kalbi zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle, fazla rahmetle, salavat partikülleri tarafından, nurları tarafından tamamen işgal edilir. Rahmet partikülleri, nurları, salavatı ve fazlı taşıyan, tekrar geri götürecek olan bir özellik taşırlar. Fazlılar, iman kelimesi tarafından çekim standartlarına uygun yaratılmışlardır. İman kelimesinin çekim gücü kalbimize ulaşan fazılları etrafında toplayıp biriktirmeye başlar. Biriken fazıllar nefsin kalbini Allah'ın katından gelmişlerdir.
nefsin kalbini müzeyyen kılmak için gelmişlerdir. Nefsin kalbini afetlerden kurtarmak üzere gelmişlerdir. Yerleşirler ve yerlerini terk etmezler. Çünkü iman kelimesinin çekim gücü başlamıştır kalpte. Ondan evvel küfür kelimesi vardı ve küfür kelimesi afetleri kendisine çekiyordu. Ne yaptı Allah Teala? Küfür kelimesini kalbimizden aldı. Afetlerin çekim gücü yok oldu. Artık afetleri kalbimizde tutabilecek olan bir güç yok. Buna karşılık fazılları kalbimizde tutacak olan bir güç var. İman kelimesi. Ve iman kelimesinin etrafında fazıllar yavaş yavaş toplanmaya başlar. %1, %2, %3 derken ilk %7 nur belirir. Bu %7 nur nefsi emmareyi işaret eder. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretun bissui. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Bana değil, nefs şerri emreder. İlla bir rahime Rabbi. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Nefsi emmarede kişi başlangıçtan itibaren %100 nefsi afetlerle dolu olan bir insandır. Bu kişinin nefsinden ne zaman %7 afet yok olmuşsa kişi nefsi emmareyi tamamlamıştır. %7 nur birikimi sağlanmıştır. Fazilet birikimi sağlanmıştır kalbinde. Bu kişi huşuda da %2 nur birikimini sağlamıştı. Ne olmuştu başlangıçta? Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmıştı ama kalbi mühürlüydü. Ve kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz geliyordu sadece. İki nur geliyordu. Her ikisi de kalbe ulaşıyordu. Ama kalp mühürlü, kalpten içeri giremiyorlardı. Ama fazıl sızabiliyordu. Affedersiniz, rahmet sızabiliyordu. Fazıl ne girebiliyordu ne sızabiliyordu. Kalbimize giren bu rahmet partikülleri de, nurları da, orada küfür kelimesi var olduğu için ve karanlıkları, afetleri kendisine çektiği için afetlerin nefsimizin kalbinden ayrılması hiç de kolay bir şey değildi. Ve rahmet kendisine %2'lik bir yer ancak oluşturabilir böyle bir kalpte. İşte rahmetin %2 başlangıç oluşması, nur birikiminin uvertürü, başlangıcı rahmet tarafından kapı açılıyor. Rahmet kapıları ve %2 nur birikimi oluyor nefsimizin kalbinde. Ondan sonra Allah Teala kalbimize iman kelimesini yazıyor ve iman kelimesi fazılları çekiyor kendisine. Bu çektiği fazıllar nefsimizin kalbinde ilk %7 tamamladığı zaman o kişinin ruhu, vücudundan ayrılmış olan ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsimiz Allah'a yemin vermiş. Külli nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler iktisap ettikleri dereceler itibariyle. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler cennette olacaklar diyor Allah-u Teala. Bu yemin sahipleri kimler? Cennete girecek olan felaha ulaşanlar kimler? Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki onlar felaha ulaşırlar kimler? Nefslerini tezkiye edenler. Temizleyenler, arıtanlar. İşte bu nefsimizin Allah'a verdiği yemin
nefsimizi tezkiye yemini. Ve nefs tezkiyesi bir rehine olan nefsin aklanmasıyla, adım adım Allah'ın nurlarının bünyesinde biriktirmesiyle gerçekleşecektir. Nefsi emmare %7 nur birikimiyle gerçekleşir ve ruhumuz zemin kattan birinci kata ulaşır. Nasıl ulaşır? Fizik vücudumuzun içinde bir rehine olan nefsimiz ilk %7 nur birikimiyle birinci gök katının kapısını uzaktan kumandayla, remote kontrolla açmak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Her %7'lik temizlikte bir üstteki gök kapısı açılacaktır. %7 nefse emmare. Devam ediyoruz zikir yapmaya. İkinci defa bir %7 nefse levvame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela velâ uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim. Levm edilen, kınanan nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Bu kademedeki kişi nefsini kınıyor. Nefsi fizik vücudun içinde bir rehine. Ve ikinci defa %7 nur birikimiyle rehine ikinci gök katının kapısını da açıyor. Ruhumuz ikinci gök katına ulaşıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Şems suresi 8. ayet-i kerime fe elhamaha, fücuraha ve takvaha. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor Allah-u Teala. Ve üçüncü gök katı söz konusu oluyor. Allah'tan ilham almaya başladığımız bu noktada. Rehine üçüncü gök katının kapısını açıyor. Nefsimiz hep rehine. Sonra bir defa daha %7 nur birikimi mutmainne, doyuma ulaşıyoruz. Ela bi zikrullahi tatmeinnül kulübü diyor Allah-u Teala. Bilin ki Allah, bilin ki nefsler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur diyor Allah-u Teala. Mutmainne kademesine ulaşır. Zikirle ancak gerçekleşebilir bu iş. Ve mutmainneye ulaşıyoruz. Ruhumuz dördüncü katta. Artık doyuma ulaşmışız. Allah'ın bize bütün verdikleri bizi tatmin ediyor. Bize yeterli oluyor. Ve daha sonra bir daha %7 nur birikimi nefsi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz 5. gök katında. Sonra bir daha %7 nur birikimi, Allah da bizden razı oluyor. Mardiye, ruhumuz 6. gök katında. Radiyeten mardiye buyuruyor Allah Teala. Fecir 27, 28, 29, 30'da. Ya eyyetühen nefsul mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiye fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, emmare, levame, mülkime, mutmainne, dördüncü kademeye gelmiş olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan diyor Allah Teala. Radiyeten mardiye diyor. Sonra diyor ki ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir. Ve böylece cennetime gir. Nefs de, ruh da, fizik vücut da Allah'a verdikleri yemini, mizaki, ahdi gerçekleştiriyorlar. Ve kişi Allah'ın cennetine giriyor. Ruh Allah'a geri dönmüş, ulaşmış. Fizik vücut Allah'a, Allah'ın kullarının arasına girmiş ve nefsimiz tezkiye olmuş. İşte üç tane yeminimiz. Öyleyse
yolumuz 7. gök katına ulaşır. 7 tane alem geçer. Nefsi tezkiye kademesinde 7. defa %7 nur birikiminde. Fatır suresi 18. ayet-i kerime Allah Teala şöyle buyuruyor: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendi nefsi için yapar ve ruhu Allah'a ulaşır.

0: Öyleyse nefsi teskiye olan kişinin kalbi, ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ruh 7. gök katının 7 tane alemini geçer, sitetin mütaya ulaşır. Sitetin mütanda da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Öyleyse yeminimizin ne olduğunu gördük. Yeminimiz Allah-u Teala'ya verilen nefsimizin yemini. Peki ahdimiz ne? Ahdimiz fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd. Diyor ki Allah-u Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu leküm adüvün mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Adem olur diye fizik vücudumuza hitap ediyor Allah Teala. Ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınızı ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse Allah Teala bizden şeytana kul olmaktan kurtulup fizik vücutlarımızdan şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak konusunda ahd almış. Fizik vücudumuzun ahdi. Nefsimizden yemin almış. Bir defa daha söyleyelim. Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetleri Külli nefsin bima kesebet rehinetin illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceler itibariyle ama yemin sahibi olan nefsler cennette olacaklardır. Nefslerimiz Allah'a yemin vermiş. Gördük ki fizik vücutlarımızda ahd vermiş. Peki ruhlarımız ne vermiş? Misak vermiş. İşte Rad suresi 20 ve 21. ayetler. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak ve misaklarını bozmazlar. Misaklarını mutlaka tahakkuk ettirirler. Neymiş misakları? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakimiz de Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. İşte böylece ruhumuzun misaki söz konusu. Ve bu misakle Allah'a ruhumuzun ulaşması söz konusu. İşte ne zaman ruhumuz Allah'ın zatına ulaşırsa 21. basamaktayız. Ruhumuz Allah'ın zatında kaybolacaktır, yok olacaktır, ifna olacaktır. Ve böylece fena fillah makamının sahibi olacağız. Ruhumuzu Allah'a teslim etmiş olacağız bu noktada. Aynı noktada nefsimiz tasfiye olmamıştır. Yani nefsteki bütün afetler yok olmamıştır. Ama nefsimizdeki afetler %50'yi aşmıştır. %51'e ulaşmıştır. Nasıl bir olgu oldu? Evvela huşuda %2 rahmet girdi kalbimize, nur girdi. Karanlıklardan %2'si gitti. Sonra %49 fazıl girdi, fazilet girdi nefsimizin kalbine. 7 kere %7 nur, %49. %2 de rahmet. %51 nur nefsimizin kalbini işgal etti. Nefsimizin kalbinin eskiden %100'ü afetti. Nefsimizin kalbi kapkaranlıktı. Kalbimizde küfür kelimesi vardı. Ve şeytan kalbimizin %100'üne tesir etmek imkanının sahibiydi. Çünkü kalbimiz sadece afetlerden oluşuyordu. Ve şeytan sadece afetlere tesir edebilir. onları kandırabilir. Ruha en küçük bir tesir etmesi mümkün değildir. İşte ne zaman biz nefsimizin kalbine %7, %7, %7 faziletleri yerleştirmeye başladıysak, faziletler nefsimizin kalbine yerleştikçe şeytanın hakimiyet alanı daraldı, daraldı, daraldı ve ruhumuzu Allah'laştırdığımız noktada %100'den %49'a düştü. Yarıdan daha aşağı düştü. Bu noktadan itibaren şeytan kalbimize hakim değil. Onun için Allah-u Teala bu noktadaki kişinin fizik vücuduna hadi kullarımın arasına gir diyor. Yani tam olarak kul olmadın. Ama kalbindeki nurlar yarıyı geçti. Öyleyse şeytanın kulları arasından kurtuldun. Benim kullarımın arasına girdin. Daha bana tam kul olmak için yolum var. Senin hidayetin tamamlanmadı. Ama benim kullarımın arasına girdin. %50'ye kadar kişi şeytanın kulu hüviyetinde. Çünkü şeytan nefsinin kalbinin %50'sinden fazlasına tesir etmek imkanının sahibi. Hala kişi şeytanın kulluğundan kurtulamamış durumda. Ama ne zaman afetler %50'den daha çok azalırsa, şeytanın hakimiyeti de %50'den daha çok azalırsa, artık çoğunluk, hakimiyet Allah'ın nurlarına geçmiştir. Onun için fizik vücutta şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Şeytanın kullarının arasında olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kullarının arasına girmiştir. Çoğunluk afetlerden hasletlere geçtiği için. Şeytanın hakimiyetinden nurların hakimiyetine geçtiği için. Ama Allah'a kul olmuş mudur? Hayır. Kul olabilmesi için bir o kadar daha yol kat etmesi lazım. Nefsimizin afetlerinin temizlenmesi, fizik vücudumuzun Allah'ın bütün emirleri, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesi lazım. İşte bu nokta fizik vücudumuzun Allah'a kul olmaya başladığı yer. Nefsimizin de Allah'a teslim olmanın yarısını geçtiği nokta. Burada yeminimiz, misakimiz ve ahdimizin gerekli noktalarda tamamlanması söz konusu. Burada ruhumuz Allah'a teslim olmuştur. Ve fizik vücudumuzun ve nefsimizin teslimi daha ötede gerçekleşecektir. Ne zaman 25. basamağa ulaşırsak, ne zaman Allah'ın bütün emirlerini fizik vücudumuz %100 yerine getirmeye başlarsa, bunu sağlarsa, o zaman fizik vücudumuzun ahdi de gerçekleşir. Ne zaman nefsimiz kalbindeki afetlerin %100'ünü yok ederse, onların yerine ruhun faziletleri yerleşirse, o zaman nefsimiz de Allah'a teslim olur. Daha sonra da irademiz Allah'a teslim olacaktır. Ve böylece Allah'ın vasiyeti de gerçekleşecektir. Öyleyse yeminimiz nefsimizle alakalı bir teslimi, misakimiz ruhumuzun Allah'a teslimini ifade eder ve ahdimiz ise fizik vücudumuzun şeytanın kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını ifade eder. Allah-u Teala'nın hepinizi, yemininizi de, ahdinizi de, misakinizi de yerine getiren ve iradenizi de Allah'a teslim eden bahtiyar kullardan kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklar ulaştırmasını, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, zülcelal kılmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
1: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz sözler diliyoruz. Evet, muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve destekli öğrenciler. Böylelikle yeminler konulu bir eşsiz ve yeni sohbetinde daha muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir sohbetimize daha bizlere ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerimizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zaten bizle birlikte kılması temennileriyle İnşallah çok kıymetli duvarlarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden tekrar sonsuz hizmet ediyoruz inşallah muhterem efendim.
0: Allah razı olsun. Biz de hepinizin gözlerini öperiz muhabbetle.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Mutluluk sohbeti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler neyi anlatıyor size? Allah'ı düşündüğünüz her an içinizde bir sevgi yumağı en güzel bir biçimde sizi etkiliyor mu? Allah'a aşık mısınız? Allah'ı seviyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu sualin cevabı kendinizi mi daha çok seviyorsunuz yoksa Allah'a mı şeklinde sorulmalı? Ve bu sualin cevabı Allah-u Teala'nın standartlarında verilmeli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı sevmek. Ne kadar seviyorsunuz? Tabii hepiniz çok diyeceksiniz. Ne kadar çok? Hani çocuklar, küçücük çocuklara sorarsınız. Sen beni seviyor musun? Seviyorum. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Ne kadar çok? Kollarını açıyor böyle, bu kadar diyor. İşte biz de bu kadar dediğimiz zaman kollarımızı açtığımız zaman bizim mikrofonun kordonları çıkıyor ortaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile birlikte olmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak konunun ayrı ayrı safhaları. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Ben size kesin bir şey söyleyebilirim. Bana söyleyin, ne kadar zikrediyorsunuz bunu? Eğer 2,5 saat zikrediyorsanız, siz Allah'ı %10 seviyorsunuz. Eğer günün yarısı kadar seviyorsanız, %50, günün yarısı kadar zikrediyorsanız, her gün 12 saat zikrediyorsanız, o zaman Allah'ı %50 seviyorsunuz. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman Allah'ı %100 seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlıktır. Öyleyse Allah'ı sevmek mutluluğun reçetesi ise, Allah'ı severek mutluluğa ulaşabilirseniz, bu konunun başka bir yolu yoksa, hedef daimi zikirse, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevmek bir mutluluktur. Allah mutluluğun merkezindedir. Biliyor musunuz, Allah'ı sevmenin bir başka ölçüsü başka insanları sevmektir. Onları seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Size kötülük yapsalar da onları sevebilecek misiniz? İşte o zaman Allah-u Teala'yı seviyor olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir mutluluk sohbeti için buradayız. Gönüllerimiz şad olsun diye, bir güzelliği beraber yaşamak üzere el ele gönül gönüle yeni bir yolculuğa çıktık bu akşam sizlerle birlikte. Allah'a doğru, Allah içine öyle bir güzellik ki sadece onunla beraber olur. O Allah, bizleri yaratan sahibimiz, hamdolsun ki sahipsiz değiliz sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın azapsız kölesiyiz. Öyleyse onun yolunda her şeyimiz feda olsun.
O Allah ve biz onun için varız. O da bizim için var. Bu devirde bizler varız sevgili kardeşlerim. Hayatta olan bizleriz. Yeryüzünün bugünkü mirasçıları. Bugünkü varisleri. Bu arada varisçi kelimesi kullanılmaz. Mirasçı kelimesi kullanılır ve varis kelimesi kullanılır. Varis, mirasçı demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir güzellikten bahsediyorum. Allah ile birlikte olmanın, onu hissetmenin, Allah'ı yaşamanın o müstesna buhurdanında bir bulut olmanız söz konusu. Varlıktan yokluğa geçmeniz. Her şeyi yudum yudum içmeniz. Allah'a aşık olmanız, sonra ona hayran olmanız. Bir düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şu dünyaya bir göz atın. Asık suratlarla, avuz çehrelerle, otobüsleri, sokakları öfkeli insanlar dolduruyor. Asabi yüzlerinden nefret akan, öfke akan insanlar. Topluma verdikleri şey öfke olduğu için, nefret olduğu için toplumdan onu geri alıyorlar. Nefreti geri alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunlarını hiç unutmayacaksınız. Birinci kanun, siz ünitelerden birisisiniz. İkinci ünite Allah. Üçüncü ünite sizin dışınızdaki herkes. Sizinle herkes arasında bir bileşik katlar kanunu geçerli. Sizden o sizin dışınızdaki bütün insanlara ne ulaşırsa size aynen geri teper. Aynı şey mutlaka geri teper. Aynı anda değil ama mutlaka geri gelir. Ne verirseniz topluma onu aynen geri alırsınız. Öyleyse size ulaşan negatif bütün faktörler sizin çevrenize yaptığınız negatif davranışların sadece eşitliğinin size ödenmesidir. Öyleyse boşuna sızlanmayın. Onlar bana böyle böyle böyle haksızlık ettiler demeyin. O haksızlığın arkasında sizin başkalarına yaptığınız haksızlıklar yatar. Ve bu kanunu bilmezseniz hep huzursuz olursunuz, hep mutsuz olursunuz. Hem de akıllı geçinmeyi düşünen, akıllı geçindiğini düşünen bir mutsuz. Şu akıllı olduklarını düşünen insanları bir düşünün sevgili kardeşlerim. Onlar derler ki biz niçin çalışacakmışız? Başkaları çalışsın bizim için. Biz niçin verecekmişiz? Biz alırız, başkaları versin. Biz niçin başkalarına güzel davranacakmışız? Başkaları bize güzel davransın. Onları mecbur ederiz. Onlar da öyle yaparlar. Böyle düşünen asalak kafalar hep hayatlarını mutsuzlukla, huzursuzlukla geçiren ve kendilerini çok akıllı zanneden kişilerdir. Gerçekte akılları çok iyi işlemektedir. Matematik açıdan hızla çalışan bir muhteşem makinedir akılları. Ve şeytan onları o matematik kafa yapısı içerisinde öyle bir gargaraya getirir ki onlar kendilerini
insanları idare etmeye gelmiş, müstesna varlıklar farz ederler. Ve bir sürü kötülüğe karışırlar. Mutlu olmak yerine her yaptıkları kötü davranışla yeni bir mutsuzluğu satın alırlar. İşte ülkeye bir göz atın sevgili kardeşlerim. Her alanda bütün mihraklar adım adım kuruyor. Ve mutsuzluk kol geziyor ülke safında. Arkasında ahlak fıkhtanı var. Arkasında Allah'tan kaçış, Allah'ı ikinci plana almak, bu akıllılık zannediliyor. Oysa ki bilmiyorlar ki insanların bilmediği ilmin sahibi Allah'tır. Kim kendisine bağlanırsa ona öğretir mutluluk sanatını. Ve o insanlar hayatları boyunca mutsuzluk şarkıları söyleyeceklerdir. Hayatları boyunca hep başkalarını size çekiştireceklerdir. A onlara şöyle bir kötülük yapmış, B onlara şöyle bir kötülük yapmış, C onlara şöyle sıkıntılı laflar etmiş, onu bir köşeye sıkıştırmış, fırçalamış. Öfkesini ondan almış. Hayatları boyunca insanları hep şikayet ederler bunlar. Ve hiçbir zaman Allah'ın kanununun farkına bile varmazlar. Her başlarına gelen olayın aslında kendilerinin topluma daha evlilaştırdıkları başka bir davranışa bağımlı olduğunu, onun karşılığının kendilerine toplum tarafından geriye iade edildiğini hiç fark edemezler. Ömür boyunca tam tersine bir davranış biçimleri dizisi içindedirler. Toplumdan negatif tepkiler aldıkça kendi negatif davranışlarını hiçe sayarlar. O kendilerine olan negatif davranışlarının intikamını almaya çalışırlar. Bu toplumdan yeniden negatif şeylerin kendilerine ulaşmasını sağlar. Ve böylece hayatları boyunca havanda su döverler. Mutluluk şarkıları yerine aslında söyledikleri şey cenaze marşıdır sadece. Ölmüşlerdir. Bu dünyada yaşamıyorlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde ona aşık olmaya, onu sevmeye çalışın. Anlarsınız. Onu sevdiğiniz zaman insanları seveceksiniz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. O insanların yüzleri size ne söylüyor? Sizi sevdiklerini mi görüyorsunuz? Öyleyse siz onları seviyorsunuz. Onları seviyorsunuz ki onlar sizi seviyor. Eğer siz onlardan nefret etseydiniz, onlar da sizden nefret edecekti. Allah'ın kanunları siz onu kabul etseniz de etmeseniz de otomatik olarak çalışırlar. Sizin kabulünüze muhtaç değillerdir.

şu noktada aranızdaki en mutsuz olanlara hitap ediyorum. Hani şu dünyada benden daha mutsuz bir insan var mı diye düşünen kim varsa aranızda, işte o sen. Sana hitap ediyorum. Aslında sen çevrenin seni mutsuz ettiğini zannediyorsun. Ama hayır. Sen kendi kendini mutsuz ediyorsun. Şimdiye kadar bütün mutsuzlukların arkasında hiçbirinde başkaları yok. Hepsinde sen varsın. Sen topluma ne verirsen toplumdan onu aynen geri alırsın. Öyleyse bu bir işaret değil mi? Mutluluk işareti değil mi? Eğer sen topluma mutsuzluk tohumları ekiyorsan, insanları aşağılıyorsan, insanlara kötü davranıyorsan, o zaman insanlar da sana kötü davranırlar. Ve seni mutsuz edenler davranışlarıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hal böyleyse başkalarına mutsuzluk verecek davranışlar yerine ne kaybedersiniz onları mutlu edecek bir şeyler söylemekle, o tarz bir davranış göstermekle, onlara bütün güzel şeyleri ulaştırabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar mutsuz olursanız olun, unutmayın. Hayatınızın herhangi bir anından itibaren o mutluluk şarkılarını siz de söyleyebilirsiniz. Hayatınızın her safhasında buna ehilsiniz. Kim olursanız olun, nasıl bir hayat yaşarsanız yaşayın, hayatınızı bir cehennemden bir gül bahçesine döndürebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bugün insanların 190'dan fazlası mutsuz dünya üzerinde. Bu mutsuzluğun arkasında hep başkalarını zemeden, onların sebebiyle mutsuz olduklarını zanneden bir insan türü vücuda gelmiş. İblis hepsini avucunun içine almış ve onlara hep aynı şarkıları söyletiyor. Falanca bana böyle böyle davrandı, bana böyle hakaret etti. Ama ben de ona ağzının payını verdim. Falancayı bir payladım ki, nasıl payladım, orada olmanı isterdim. Sevgili kardeşlerim, eğer nefsinizin bu intikam alışını bir mutluluk vasıtası zannediyorsanız, çok yanılırsınız. Bu sadece sizin mutsuzluğunuzun dışa vuran bir göstergesidir. Hayatınız kavgayla mı geçiyor? Sakın o palavraya inanmayın. La rahate fil dünya diye bir şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylememiştir. İşte öyle söylerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, la rahate fil dünya, dünyada rahat yoktur. Öyle mi? Neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Neden o devre saadet devri diyoruz? Biz mi diyoruz? Asırlardan beri bu söylenmiş. Asr-ı saadet, saadet devri. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Bu devirde de yaşanacak. Gelecek günler bizi oraya doğru götürüyor. Öğrenecek sevgili kardeşlerim, insanlar sevmeyi öğrenecekler gelecek günlerde. Hidayet çağına girdik. Bu hidayet çağında insanlar sevmeyi öğrenecekler. Başka insanları sevecekler. Ve bu sevgi onları daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak. Çünkü sevdikçe sevilecekler. Daha çok sevildikçe daha çok sevecekler. İşte 14 asır evvel sahabe birbirlerini

tarihteki belki en büyük ölçüde sever insanlar olmuşlar. Herkes başkalarını kendisinden üstün görmüş. Başkaları için yaşamışlar. Düşünün sevgili kardeşlerim, Medine'de yapılan hiçbir ev, bütün sahibinin alın terini taşımamış olsun. Böyle bir ev yok. Hepsi sahabenin yardımlaşmasıyla vücuda gelmiş. Hepsi başkalarının işini kendi işlerinden daha önemli tutmuşlar. Ne kadar fedakar olduklarını anlatmak için hani biz kıssa anlatırız o devirden Hazreti Ömer'le alakalı. Savaştan sonra şehit olmak üzere olanların arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla dolaşıyor matrayla. Ve birisi ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer hemen koşuyor suyu teslim etmek üzereyken bir ikincisi ya Ömer su demiş. O birinci sahabe diyor ki suyu ona götür diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var ya Ömer diyor. Hazreti Ömer koşarak İkinciye gidiyor. Suyu uzatıyor. Tam o sırada bir üçüncü sahabe ya Ömer su demiş. İkinci sahabe de aynı şeyi söylemiş. Ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer üçüncüye ulaştığı zaman üçüncü şehit olmuş. Suyu içemeden şehit olmuş. Bir yudum bile alamadan şehit olmuş. Hazreti Ömer hemen ikinciye koşmuş. O da şehit olmuş. Üçüncüye, yani birinciye ilk isteyene koşmuş. Üçüncüye koşmuş dediğim o. Birinciye koşmuş. İlk isteyene o da şehit olmuş. Bu size ne anlatıyor sevgili kardeşlerim? Bir insan ölürken en çok ihtiyaç duyduğu şey sudur. Dünyadaki bütün servetlerden daha üstündür o anda su talebi. Ama bunu başkalarına vermek üzere reddedebiliyor sahabe. Onun ihtiyacının kendi ihtiyacından daha önemli olduğunun bilincinde. Onu kendisinden daha fazla seviyor. Uğrunda her fedakarlığı yapacak. Her sabah sabah namazından çıkan sahabe uyumazdı. Karşılaşanlar evvela selamlaşırlardı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Cevap. Eğer berekatühü söylenmemişse mutlaka birisi de ilave edilmek suretiyle verilirdi. Madde bir. İkincisi, bu selamlaşma merasimi biter bitmez sahabeden birisi mutlaka ben Asr suresini okurdu. Bu onlar için bir kamçıydı. Ver Asr suresi bütünü anlatan bir muhteşem dizayndı. 28 basamağın hepsini kapsayan bir muhteşem sure. Vel Asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsn. İnsanlar muhakkak ki hüsnandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine aminu ama amin olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı bileyenler hariç. Onlar cehenneme girmezler. Onlar hüsnanda değillerdir. Ve amel-i salihat ve nefs tesiyesi yapmaya başlayanlar hariç. Birincisi 7. basamağı, ikincisi 14. basamağı işaret ediyor. Ve tevasav bil hak 21. basamağı ifade ediyor, işaret ediyor. Ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler. Hakka ulaşıp da ruhlarını hakka ulaştırıp da bu macerayı yaşamış, bu güzelliği tatmış olan kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişi, Allah'ın evliyası olmuş olan kişi, başkalarına da tavsiye ediyor Allah'ın evliyası olmayı, asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Ve tevasav bil sabr 28. basamakta iradesini de Allah'a
teslim eden kişi. Sabrın gerçek anlamda sahibi. Çünkü sabırsızlığı doğuran en büyük faktör irade yapısı artık Allah'ın iradesine bağlanmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkileriniz her saniyesiyle Allah'a bir anlamda bağlıdır. Allah'ın merkez teşkil ettiği bir hayat yaşarsınız. Hayatınızda Allah hep vardır. Onu ne kadar severseniz başka insanları da o kadar seversiniz. Onu en çok sevenler hayatlarını başkalarına adayanlardır. Onlar hayatlarını başkalarına adadıkları için dünyadaki en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ömer her gece yatmadan evvel mutlaka sorardı kendi kendisine, ben bugün Allah için ne yaptım? İşte arkasında muhteşem bir mutluluk reçetesi var. Başka insanlara mutluluk vermek için ne yaptım demek bu. Başka insanlara mutluluk vermek için ben bu akşam ne yaptım diyor Hazreti Ömer. Ne demek bu? Bir insanın bir derdine deva olmuş, bir problemine çözüm getirmiş, kişinin herhangi bir konuda yardıma ihtiyacı var, Hazreti Ömer onu sağlıyor. Bütün sahabe Hazreti Ömer gibiydi. Herkes birbirine yardım için vardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Herkes başkaları için yaşıyordu. Ama kendi dışındaki ne kadar insan varsa onlar da o kişi için yaşıyorlardı. 10 kişiden birincisi diğer 9 kişi için yaşıyor. İkincisi dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Üçüncüsü gene dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Her biri kendi dışında olan 9 kişi için yaşıyor. Böylece her biri 9 kişi için yaşanıyor. Her biri dışındaki 9 kişinin yardım merkezi. Sevgili kardeşlerim, aradaki ilişkiyi anlatabiliyor muyum acaba? Bir numaralı sahabe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numaralı 10 numaralı 9 ve 10 numaralı 9 sahabe için yaşıyor. Bir numaralı sahabe, geri kalan 2'den başlayayım 10'a kadar gidin, diğer 9 kişi için yaşıyor. 2 numaralı kişi de 1 numara için, 3 numara için ve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numara için yaşıyor. Öyleyse 2 numaralı kişi, sadece 1'i alalım şimdi ele, 1 numaralı kişi için de yaşıyor. 3 numaralı kişi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi için yaşıyor. 3 numaralı kişi de 1 numaralı kişi için yaşıyor. Sadece 1 numaralı kişiden hareket ediyoruz neticeye varmaya. 4 numaralı kişi de 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 numaralı kişi için o da yaşıyor. 5 numaralı kişi gene 1 numaralı kişi için yaşıyor. 6 numaralı kişi, 7 numaralı kişi, 8 numaralı kişi, 9 numaralı kişi, 10 numaralı kişi hepsi 1 numaralı kişi için yaşıyor. Aynı zamanda 1 numaralı, 2 numaralı kişinin dışında kalan 1 ve diğer kişiler 9 kişi
iki numara içinde yaşıyor. Diğer 9 kişi 3 numaralı kişi içinde yaşıyor. Diğer 9 kişi 4 numaralı kişi içinde yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, karşılıklı ilişkiyi anlatabiliyor muyum? Herkes başkası için yaşadığı için bütün başkaları da o kişi için yaşıyor. Herkes için yaşıyor. Her biri için yaşıyor. Ve bir numaralı kişi için 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. kişiye kadar geri kalan 9 kişi kendisinden daha kıymetli. 2 numaralı kişi de kişi içinde öyle. Ne oldu? 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetli oldu. Halbuki biraz evvel neydi olay? 1 numaralı kişi için 2 numaralı kişi de dahil olmak üzere 2'den 10'a kadar herkes 1 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetliydi. Ama 2 numaralı kişi açısından meseleye bakarsak 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiden daha kıymetli. 3 numaralı kişi açısından bakarsak bir tek kişiden bahsediyoruz 1 numara. 1 numaralı kişi 3 numaralı kişiden de daha kıymetli 3 numaralı kişinin açısından. 4 numara açısından da durum aynı. 5 numara açısından da durum aynı. 6, 7, 8, 9, 10 numaralı kişilerin hepsi için 1 numaralı kişi kendilerinden daha sevgili. Her biri için bunu düşünün. Her biri başkaları için daha kıymetli ama o kişinin kendi enfüsi dünyasında, iç dünyasında başkaları kendisinden daha sevgili. O zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir dayanışmayı düşünebiliyor musunuz? Allah sevgisi bunu sağlıyor. Böyle bir toplum oluşmuş. İşte Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Onlar Allah'a hayran olanlar. Onlar hakka tukatihi takvanın sahipleri. Onlar birliğin, güzelliğin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir toplum olarak aranızda bu muhteşem dayanışmayı gerçekleştirebilirseniz, ki bir gün gerçekleştireceksiniz, o günlere doğru gidiyoruz. O zaman en kuvvetli siz olacaksınız. Çünkü bunun manası Allah'a tevekkül etmeniz, sizin dışınızdaki herkesi kendinizden fazla sevmeniz, bunun manası Allah'ı çok sevmenizdir. Allah'a karşı olan sevginiz, diğer insanlara karşı olan sevginiz aynı sonucu oluşturur. Ne kadar çok Allah'ı severseniz, başka insanları o kadar çok seversiniz. Sevgili kardeşlerim, zikriniz günün yarısını açtıktan sonra sizden başka herkes sizden öne geçer. Allah başta olmak üzere başkaları sizden daha değerli olur. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu bir kül halini alır. Herkesle bütünleşirsiniz. Hep onları mutlu edecek istikametlerde. Hiç üzülmeyin. Davranışlarınız yanlış değerlendirilebilir. Ama sonunda yanlış değerlendiren mutlaka doğruyu anlayacaktır. O zaman bir güzelliği yaşamış olduğunu fark edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Mutluluğun anahtarı almak değildir, vermektir. Mutluluğun anahtarı başkalarından bir şeyler talep etmek değildir. Talep olmaksızın başkalarına bir şeyler iletmektir.
bu iletmenin kanununa dikkatle bakın. Şu anda siz neye sahipseniz sizin mutlu olmanız için şu anda sahip olduğunuz şeyler mutlak olarak yeterlidir. Allah-u Teala'ya "Ya Rabbi bana hazineler ver, ben başkalarına bunları dağıtayım" diye yalvarmanız güzel bir şey. Onu Allah-u Teala verecek, siz onu dağıtacaksınız, tamam. Ama o noktaya ulaşmadan evvel de siz sizdekilerle etrafınızdaki pek çok insana mutluluk verebilirsiniz. Zamanınız var. Enerjiniz var. Aklınız var. Neyiniz varsa kendiniz için değil, başkaları için kullanmaya başladığınız andan itibaren siz Allah indinde kıymetli bir insan olursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkaları için yaşayan bir muhteşem insan olursunuz. Ve üzülemezsiniz. Üzülecek vakit bulamazsınız. Kendinizi ne kadar başkalarına adarsanız o kadar üzülecek vakit bulamazsınız kendiniz için. Başkaları için olan üzüntünüzü ise Allah-u Teala derhal üzerinizden, omuzlarınızdan alır. Allah için ve başkaları için yaşarsınız. İşte mutluluk, başkaları için olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, başka günleri bırakın. Bugün, bu akşama ulaşmadan evvel, bugün başkaları için ne yaptınız? Bir sorun bakalım kendi kendinize. Eğer cevabınız hiçse, o zaman hiçsiniz. O zaman mutsuz olmayı hak etmişsiniz. Ama aslında Allah Teala size formülü veriyor. Men dakka dukka diyor. Çalma kapını, çalarlar kapını oluyor manası. Yani başkalarına fenalık etme, aynı fenalığı mutlaka sana çevren ulaştırır demek manası. Öyleyse insanları rahatsız edecek değil, insanları mutlu edecek davranışlarla onlara ulaşın. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? İnsanlara birkaç güzel söz söyleseniz, bu sözünüzden alınganlık değil, sadece mutluluk duyabilseler, sizden onlara bir fenalığın gelmeyeceğinden emin olsalar, sizleri sevseler, eğer seviliyorsanız, bilin ki seviyorsanız, seviyorsunuz. Eğer seviyorsanız, bilin ki seviliyorsunuz. Allah'ın kanunu bu standartlarda geçerlidir. Başkalarını mutlu etmek için yaşayan herkes hangi ölçüde kendisini buna verebilirse o ölçüde, o yüzde de mutluluğu yaşar. Limit %100'e kadar vardır. Öyleyse her alanda Allah'ın emrini açık bir şekilde kendinize hedef ithal edin. Allah'ın emri mutlu olmanız. Unutmayın. Allah bizi neden yarattı sualinin cevabı Allah'ın katında sizi mutlu kılmak için yarattı şeklinde bir cevaptır. Neden Allah-u Teala Allah'a kul olmanızı istiyor? Neden Allah-u Teala ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmenizi istiyor? Hiç düşündünüz mü?
Bunları yaptıkça mutluluğunuz adım adım artacak. Daimi zikreye ulaştığınız zaman Allah'ı yüz üzerinden yüzle seveceksiniz. Bunun manası başka insanları da seveceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse düşmanınız olamayacak. Onlar mı? Onlar size düşman olabilir. Yanlış yapacaklardır. Size kötülük etmek isteyeceklerdir. Belki sizi öldürmek isteyeceklerdir. Ama onlara kızamazsınız. Onlardan nefret edemezsiniz. Onları da seveceğiniz bir gün gelecek. Sizi öldürmek istediklerini bile bile seveceğiniz insanlar olacak. O insanlar sizden genel anlamda negatif cevap hiç alamayacaklar. Sadece siz onların sizi değil, başka insanları mutsuz etmeleri konusunda onları muahize edebilirsiniz. Başka insanların mutluluğu sizi birinci dereceli alakadar ettiği için, eğer insanlar yanlış kültürleri sebebiyle Kur'an öğretisi diye öğrendikleri yanlış ilimle, faydasız ilimle başka insanların mahvına sebep oluyorlarsa, gözümüzün önünde bunu gerçekleştiriyorlarsa fütursuzca, bundan adeta zevk alıyorlarsa, onların muhatabı siz olmasanız dahi Allah'ın görevi itibariyle onlar muahizeye muhatap olurlar. Siz aslında onların şahıslarına, kişiliklerine değil, başka insanları cehenneme sürüklemelerine üzülürsünüz. Sevgili kardeşlerim, eğer biliyorsanız insanların kitle halinde mutlu olmaları da mümkün olduğunu, mutsuz olmaları da mümkün olduğunu ve gözünün önünde bir takım insanlar başka insanların mahvına çalışıyorlarsa, o zaman üzülürsünüz. Onlara belki hoşlanmayacağı laflar edebilirsiniz. Onlar onu başkalarına eza verdikleri için, milyonlarca insanı cehenneme sürükleyecekleri için, sürüklemekte oldukları için hak etmişlerdir. Ve belki öyle konuştuğunuz zaman sizin onlara kızdığınızı, öfkelendiğinizi, düşman olduğunuzu zannederler. Oysa ki siz hiçbir zaman hiç kimseyle kendiniz için konuşmazsınız. Sadece bir hedefiniz vardır. İnsanların mutlu oluşu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz insanları sevmenize bağlı. İnsanları ne kadar severseniz Allah'ı da o kadar seviyorsunuz demektir. Allah'ı ne kadar severseniz insanları da o kadar seviyorsunuz demektir. Yani insanlara olan davranış biçiminiz Allah'a olan sevginizin aynasıdır. Birinci ayna. Etrafınızdaki insanlar da sizin için bir aynadır. Onlar size nasıl davranıyorlar, ona dikkatle bakın. Onlar sizi seviyorlar mı?
sizden nefret mi ediyorlar? Her ikisi de sizin onlar karşısında ne olduğunuzu, onlara nasıl davrandığınızı ifade eder. Allah Teala size ne istediğini bilen bir vasıf kazandıracaktır adım adım. İstediğiniz şey başka insanların, bütün insanların mutluluğu olacaktır. O zaman sizi üzebilen şey insanların gözünüzün önünde kitle halinde cehenneme doğru yolculuk yapmaları olacaktır. Kurtuluşu bileceksiniz. Kurtuluşun nasıl olması lazım geldiğini bileceksiniz. Ve bu kurtuluştan insanların ne kadar uzak olduklarını, ne yapsanız onlara tesir edemediğinizi görmenin hüznünü yaşayacaksınız. Onlar için hüzünleneceksiniz. Onları kurtaramamanın, kurtuluşlarını bildiğiniz halde, kurtuluşları son derece kolay olduğu halde, onları kurtaramamanın hüznünü yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, şu insanlar, şu milyonlarca insan, sadece Allah'a ulaşmayı dileseler, ah bir dileseler, bir tek dilekle hepsinin cennete gitmesi mümkün. Ama bilmiyorlar. Ve iblis onları öyle bir kandırmış ki, kurtuluşlarını kendi iradeleriyle kendileri engelliyor. İblis insanları zorla cehenneme götürmüyor. Onlara teklifte bulunuyor sadece. Onlar da onun teklifini kabul ediyorlar ve doğru cehenneme gidiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ın kanunları, güzellikleri kişisel iradeye bağlı oldukları için her biri onları seçmeyen insanlar tarafından insanların sadece kendilerini mutsuz etmeleri olayı vuku bulur. Ve bu dünyada mutsuz oldukları gibi gidecekleri yer cehennem olur. İşte Allah'ın mutluluk dizaynı son derece açık, kesin, net. Ne diyor? Bana ulaşmayı dileyin, sizi üçüncü kat cennetime çıkartayım ve benim evliyam yapayım diyor Allah-u Teala. Benim evliyam kılayım. Evliyamdan birisi olun diyor. Siz yapmayacaksınız diyor, ben yapacağım. Sizden istediğim şey diyor, sadece bir dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz, bu kadar diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bunu söylüyor. Ve bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor, 7 milyardan fazla. Ve bu 7 milyardan fazla insanın %90'dan fazlası, yani

7 kere 9 63. 63

0: 630 milyonu, %90'ından fazlası Allah'a ulaşmayı bilemiyor ve cehenneme gidecekler. Görüyorsunuz, insanlar gözünüzün önünde aldıkları yanlış din eğitiminin standartları içinde cehenneme gidiyorlar. Bu kadar basit bir kurtuluşun var olduğundan hiçbirisi haberdar edilmemiş iblisin o kurnaz gizlemesi sebebiyle. Din adamları hakikati bilmiyorlar. İnsanlar kitle halinde cehenneme doğru gidiyorlar. Ve siz hakikati bildiğiniz halde onları kurtaramıyorsunuz. O zaman hüzünlenmez misiniz sevgili kardeşlerim? Ülkenin ekonomisi gibi. Ülkenin ekonomisi, ekonomi bilmeyen insanlar elinde mahva doğru gidiyor. Ülke ekonomisi intihar ediyor. Ve yıllardan beri her gün biraz daha kötüye doğru gittiğimizi söylüyoruz. Yanlış formüllerle, yanlış tedavilerle her şeyi berbat ediyor insanlar gözümüzün önünde. Sonucu görüyoruz. Ve ikazlarımız bir noktaya varamıyor. Bize de sadece konunun hüznü kalıyor. Hani ne diyor Orhan Veli? Bir yer var, biliyorum diyor. Her şeyi söylemek mümkün. Pek fazla yaklaşmışım. Görüyorum. Anlatamıyorum diyor. Biz de insanların mutluluğu açısından da ekonomi açısından da ulaşılmakta olan sonucu görüyoruz. Korkunç sonuçlar. Ama insanlara, onların anlamak istemedikleri bir şeyi anlatamazsınız. Şeytan hep karşınızda olacak. Siz Allah'ın dostuysanız, İblis hep karşınızda olacak. Ve kurtuluşu bildiğiniz halde, kurtuluşu gördüğünüz halde, onlara gösterdiğiniz halde tercih etmeyecekler. Ve gözünüzün önünde adım adım %90'dan fazla insan cehenneme girecek. Ve ikaz etmeniz onları uyarmanız, Allah'ın hedeflerini onları yaklaştıramayacak. Ve kurtuluşları olmayan bir son, onlar tarafından ulaşılacak bir son olacak. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, sizler onlardan değilsiniz. Sizler bunları artık anlayanlarsınız. Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Allah-u Teala'nın kanunu kesin. Mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksınız. Ama eğer düşünürseniz siz de hüzünlenirsiniz ki onlar bu hedefe ulaşamayacaklar. Kendilerine yazık edecekler. Ama siz de onlara bu güzelliği yaşatamayacaksınız. Ne yazık ki başkaları ile bir bütün oluşturduğunuz zaman başka insanlara müdahale etme hakkınız yok. Sadece doğruları söylemek yetkisinin sahibisiniz. Sadece doğruları öğrenip tatbik edebilenler kurtulabilirler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluk denilen müesseseye dikkatle bakın. Saadet bütün insanlar için var. Ama iblis saadeti insanların elinden almayı çok iyi başarıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimi ait olduğu yere oturtursanız, sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini net olarak göreceksiniz. Ve insanların %90'ından fazlasının buna rağmen bunu yapmadığını göreceksiniz. Ve kurtuluşları mümkünken çok kolay bir standart içinde kurtulma hedefini seçmediklerini göreceksiniz. Gözünüzün önünde insanlar cehenneme doğru bir yolculuk yapacaklar ve siz onları kurtuluşlarını bildiğiniz halde kurtuluşun ne olduğunu, onları ikna etmeye çalıştığınız halde ikna edemeyeceksiniz ve onlar cehenneme girecekler. Kendilerine yazık edecekler, bunun hüznünü siz yaşayacaksınız, hakikatleri bilmenin ama kabul etmedikleri için kendilerini mahvetmelerinin önüne geçemeyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizler için. Çünkü siz hakikatleri öğrenenlersiniz, yaşayanlarsınız, başkalarını da gelecek günlerde yaşatacak olanlarsınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat Allah ve salala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Şeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri, insanlar Allah-u Teala'ya inandık demekle mümin olduklarını söylüyorlar. Ve bütün İslam ülkelerinde de bu böyle biliniyor. Yani Allah-u Teala'ya inanan kişi mümindir. Sonunda mutlaka cennete gidecektir diye. İnşallah bize Kur'an-ı Kerim'e göre mümin olmak kavramını açıklar mısınız? Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salamu.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdim. Mümin olma kavramı şeytanın dilinde asli unsurların hepsini kaybeden bir kavramdır. Aslıdansa elbette Kur'an-ı Kerim'dir. Mümin olmak nedir diye sorduğumuz zaman bunun cevabını Kur'an-ı Kerim 7 tane kalp şartı, 7 tane inanç şartı, 3 tane de vasıf şartı olarak veriyor. Ama şeytana sorarsanız Allah'a inanan mümindir. Tabiatıyla inanmayan da kafirdir. İşte mümin olmak ve kafir olmak ne kadar basit bir ayırıma tabi tutulmuş İblis tarafından ve insanlardan kim Allah'a inanıyorsa onların mümin olduğunu söylüyor İblis. Muradı ne? Muradı insanların hepsini cehenneme göndermiş. Neyin arkasına sığınıyor böyle bir hedefe yerinebilmek için? Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinin arkasına sakınıyor, saklanıyor. Allah Teala Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde onlar ki diyor amel-i salihat yaparlar, nefsleri tezkiye eden ameller yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Şimdi ayet-i kerimenin birinci kısmını da oradan çıkartın. Ne kalıyor geriye? Allah kadın olsun, erkek olsun bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Bu şeytan için çok kıymetli bir tuzak vasıtası. Çünkü madem ki bütün müminleri Allah-u Teala cennetine koyacak diye işaretini koymuş, eğer şeytan mümin kavramını değiştirebilirse insanların çok büyük bir kısmını tuzağa düşürebilir. Başarmış mı? Ne yazık ki başarmış. Mümin kavramını insanlara asırlar geçtikten sonra Allah'a inananlar mümindir şekline çevirmeyi başarmış İblis. Allah-u Teala Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah bütün müminleri cennete alacaktır demeden evvel mümin olmanın bir vasıf şartını saymış. Nefs tezkiyesi yapanlar müminlerdir. Biliyorsunuz ki Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin var. Yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz. İşte bu 3 tane yeminimiz mümin olduğumuz zamanki vasıf şartlarını oluşturuyor. Kim nefsini tezkiye etmek istikametinde çalışmaya başlarsa, yani nefs tezkiyesi yapmaya başlarsa, o kişi mümindir. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre. Kim ruhunu Allah'a doğru yola çıkarırsa, ruhu salatı müstakimin üzerindeyse, o da mümindir. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi ve Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi gelince. Öyleyse bunlar Allah'a verdiğimiz iki tane yemin. Bir de üçüncüsü var. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma konusu bu. Öyleyse İnsanların bu hedefe ulaşmalarında yeminlerle, misaklarla, ahdlarla mümin olmak kavramı arasında çok yakın ve kesin bir ilişkinin var olduğunu görüyoruz. Öyleyse hadi gelin beraberce zamanın evveline gidelim. Allah-u Teala zamandan evvel, kainatı yaratmadan evvel zaten var olan indihra eder.
Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını, onların sırtlarından onların çocuklarını çıkartarak hepimizi bir araya topluyor. Ve diyor ki Aleyhisselam, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ve diyoruz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. İşte Valu dediler ki bela, evet, kavli bela kelimesini o günden bu tarafa taşımıştır. Kavli bela dendiği zaman evet dediğimiz gün Allah-u Teala'ya evet bezminde Allah'a evet dediğimiz gün sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra ne oluyor? Allah-u Teala diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse ey nefsler sizlerden yemin istiyorum. Teskiye olacağınıza dair. Ey ruhlar sizlerden misak istiyorum. Bana fizik vücudunuz ölmeden evvel geri döneceğinize dair. Ey fizik vücudlar sizlerden ahd istiyorum. Şeytana kullanmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah Teala? Hepimiz cevap veriyoruz. Semina işittik. Allah Teala buyuruyor. Öyleyse itaat edin. Nefslerimiz yemin veriyor Allah Teala'ya. Ruhlarımız misak veriyor Allah Teala'ya. Fizik vücutlarımız ahd veriyor Allah Teala'ya. Ve Allah Teala soruyor. İtaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz. Atana itaat ettik. Evvela İşittiniz mi sualinin karşılığı? Semina, işittik. İtaat ettiniz mi sualinin karşılığı? Atana, itaat ettik. Ve Allah Teala buyuruyor, hepinizin üzerine bu bana verdiğiniz bu yeminleri, misakleri, ahdleri farz kıldım. Hepiniz onları yerine getirmekle hükümlendiniz diyor. İşte bir insanın Allah'a verdiği yeminler üç ayrı cephe oluşturuyor. Üçü de Kur'an-ı Kerim'de yerini almış. Allah'a nefsimizin verdiği yemin Müddessir Suresinin 38-39-40. Ayetlerinde şöyle dizayn edilmiş. Küllü nefsin bima kesebet vehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak. Ama yemin sahipleri olan nefsler yeminlerini, Allah'a verdikleri yeminlerini yerine getirerek yemin sahibi olduklarını ispatlayan nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Felaha ereceklerdir. Kimler cennette olur, kimler felaha arar? Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Katetlaha ve zekaha, andolsun ki onlar cennete girerler. Nefslerini tezkiye edenler. Demek ki Allah-u Teala'ya nefsimizin verdiği yemin, nefsimizi tezkiye etmek. İşte kim bu yemini gerçekleştirme noktasına ulaşabilirse o mümindir. Öyleyse onun mümin olması bu yeminini gerçekleştirmek üzere harekete geçtiği nefs tezkiyesine başladığı noktadır. İşte Mü'min Suresinin 40. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Onlar ki nefslerini ıslah edici ameller yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a verdiğimiz bir de misak vardır. Doğumuzun misaki. Rab 20-21'de Allah-u Teala bu misakimizi açıklıyor. اَلَّذ۪ينَ يُوْفُونَ بِعَحْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'a yalan ahdlerini, yani üç yeminlerini de yerine getirirler. وَلَا يَنْكُذُونَ الْمِيْسَاكِ Ruhlarının Allah'a verdiği misakini aksetmezler, bozmazlar. مَا قَلَمْ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. İşte ruhumuzun Allah'a verdiği misak bu. Ruhumuzun
Allah'a biz ölmeden evvel ulaştırılması. Nasıl ulaşacak? Sırat-ı Müstakim'e doğrulan bir yol var. Allah'a insanların ruhlarını ulaştıran bir yol. Nisa 175'te Allah Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Demek ki sırat-ı müstakim bir yol, Allah'a ulaştıran yol. İşte ruhumuzun Allah'a ulaşması için mutlaka ruhumuzun sırat-ı müstakimin üzerine ulaşması lazım. İşte mümin olmanın ikinci tarifi, ruh açısından tarifi, kimin ruhu sırat-ı müstakimin üzerindeyse ancak Allah'a doğru yola çıkmışsa ancak o mümindir. Demin gördük ki Mümin Suresinin 40. ayet kelimesinde nefs tezkiyesi yapanlar mümindir diyor Allah Teala. Gördük nefs tezkiyesinin ne olduğunu. Nefs tezkiyesini başlayan kişi mümindir. Ne zaman başlar? Ne zaman mürşidine ulaşırsa, mürşidine ulaştığı zaman ne olur? Kalbinin mühürlü olan kapıları açılmıştır. Kalbin içine Allah imanı yazmıştır. O kişi zikir yapmaya başlayınca Allah'ın katından gelen rahmetle fal ve salavat o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır ve kalbin hareketli hale gelen mühürünü kalbin alt boyutuna doğru iter. Zulmani kapıyı 3 tane nurun baskısı kapalı tutar. Zikir boyunca şeytanın karanlıkları o kişinin kalbine giremez. Ve zikir boyunca o kişi zikir yaptığı sürece Allah'ın nurları gelip kalbi bütünüyle işgal eder. İman kelimesi de 3 tane nurdan fazla kendisine doğru çeker ve etrafında biriktirmeye başlar. İşte Allah Teala nefs tezkiyesinin hangi şartlar içinde gerçekleşeceğini açık bir şekilde anlatıyor Nur 21'de. Diyor ki Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbinden içeriye giremezse, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Dolayısıyla nefs tezkiyesinin başlayabilmesi, mutlaka rahmetin ve fazlının kalbimizin içeri girmesiyle mümkün. İşte gördüğümüz o ki, kim mürşidine ulaşırsa, Allah'ın rahmeti ve fazlı bu kişinin kalbine geliyor ve salavatı geliyor hatta bizde ve rahmet taşıyıcı salavat iman kelimesinin etkisinin devamını sağlayıcı farz ise iman kelimesi tarafından etrafında toplanan ve kişiyi nefs tezkiyesine ulaştıran sonuç. İşte mürşidine ulaşmadan hiç kimsenin nefs tezkiyesine başlayabilmesi mümkün değil. Nefs tezkiyesine başlayan ona mümin diyor Allah Teala. Vasıflardan bir tanesi var. İkincisinden bahsettik. Ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusu dedik. Peki ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere sırat-ı müstakime ulaştıran mümin mi olur? Kesin. Sebe suresi 20. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytanı kullandılar. Sayama soruyor ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kurtuluşa ulaşacak kaç fırka? Bir tane diyor. Adı ne? Fırka-i Naciye. Özellikleri ne? Onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Kur'an-ı Kerim'de aynı şeyi söylüyor. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala yine bütün fırkalardan bahsediyor. Diyor ki iştahın sırat-ı müstakimdir.
sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birine tabi olmayın ki bütün fırkalar sizi şeytana kul eder, Allah'ın sırat-ı müstakimden uzaklaştırır. Ne gördük? Demek ki fırkalar var. Bir teki hariç ötekilerin hepsi insanları cehenneme götürüyor. Allah'ın sırat-ı müstakimden saptırıyor, cehenneme götürüyor. Bir sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar kurtuluyor. İşte Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesi kurtulanların ismini veriyor, müminler. İşte Enam Suresinin 153. ayet-i kerimesi kurtulanların vasıflarını veriyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar. Öyleyse sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar sadece müminler. Ruhları sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar. Ne zaman ruhumuz vücudundan ayrılır sırat-ı müstakim olacak? Nebe Suresinin 38 ve 39. ayetleri bu konuyu açıklıyor. Nebe 38 bir müşidinde yapılan tövbe etme töreni. Aşıtıdan melekler orada, zamanın halifesinin ruhu orada, konuşan iki kişi var, izin verilen iki kişi. Birisi mürşit, birisi mürit ve Allah'a ulaşmayı diliyor. Mürit, murad eden demek. Neyi murad ediyor? Allah'a ulaşmayı murad ediyor. İşte bundan sonraki ayet-i kerime Nebe 39. Allah-u Teala buyuruyor. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَآبًا.

başından görüyoruz. Ve sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar da mümin. Ne zaman sırat-ı müstakimin üzerinde oluyoruz? Müslümanımıza ulaştığımız zaman. Ulaşmadık. O zaman sırat-ı müstakimin üzerinde değiliz. Nereden biliyoruz? İşte Fatiha'nın sonu öyle söylüyor. Diyoruz ki Allah-u Teala'ya yalnız senden istihane isteriz. İyyâke nestaîn. Mürşidimizi yalnız senden isteriz. İhtina sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Mürşidimizi isteriz ki benden. Bizi sırat-ı müstakime onun vasıtasıyla ulaştırasın diye. Sıratel lezine o yol ki o sırat-ı müstakim ki el amte aleyhim üzerlerine başlarının üzerine nimet verdiklerinin yoludur. Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesinde çok net bir ifade kullanıyor. Biz bütün kavimlerde Resuller bağış ederiz diyor. Vazifeli kalırız diyor. Niçin? O kavimlerdekilere tövbe ettirerek onları mümin kılsınlar da onların üzerlerinde bir nimet olarak ruhları oluşsun diye. İşte tarifi geliyor şimdi sırat-ı müstakimin. Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki üzerlerinde, başların üzerlerinde nimet taşıyanların yoludur sadece. Sadece mürşidine ulaşıp da mürşidin ruhu başların üzerine gidip yerleşmiş olanların yoludur diyor Allah-u Teala. Sonra devam ediyor. Gayr-ül mağdubi aleyhim. Üzerlerine gadap duyanların yolu, cehenneme gideceklerin yolu değildir. Ve son kelime meseleyi kökünden çözüyor. Böyle dalim ve dalalette olanların da yolu değildir. 10 ayet-i kerime bakıyoruz. 10 ayet-i kerime dalalette olanların mürşitlerine ulaşamamış olanlar olduğunu söylüyor. Ve bütün ayetler birbirlerini destekleyerek bir kişinin ruhunun sırat-ı müstakimin üzerinde bulunabilmesinin mutlak olarak o kişinin mürşidine ulaşmasına bağımlı olduğunu ifade ediyor Allah-u Teala. Öyleyse kim mürşidine ulaşabilirse ancak onun ruhu sırat-ı müstakimin üzerinde olabilir. Ancak o mümin olabilir. Öyleyse nefs açısından ve ruh açısından meseleyi gördük. Peki nefsin tezkiyesi neyi sağlar? Kişinin şeytana kullanmasını kurtulup Allah'a kullanmasını sağlar. İşte fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd. Yasir 60-61 Elem ehad ileyküm Ya beni Ademe en la tabidu şeytane innehu leküm adibül mübin ve eni muduni hazasımız müstakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kullanmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size ap açık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. Öyleyse istediği şey ne? Fizik üstlerimizden şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak. Ne zaman oluyoruz? Cennete girdiğimiz yere bakarsak burada sualin cevabını net olarak bulacağız. 527, 28, 29, 30. Allah-u Teala buyuruyor ya eyyetühen nesül mutmainneti ircu'i ila rabbiki radiyefen mardiyyah vethuli fi ibadiyi vethuli cenneti. Ey mutmain edenler Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Yani nefsimize diyor ki sen bana verdiğin yemini yerine getir diyor Allah-u Teala. Bana teslim olmak konusunda yemin vermiştin. O yemini yerine getir diyor Allah-u Teala. Ruhumuzu sesleniyor. İrci'i ila Rabbike Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geldiğin yer Rabbindir. Rabbine tekrar geri dön. Böylece bana verdiğin misaki gerçekleştir diyor. Ey ruh diyor Allah-u Teala. Sonra fizik vücudunu sesleniyor. Hepsili fi imari. O zaman ne zaman nefsin ne zaman yeminini yerine getirirse
Ruhun ne zaman misakini

getirirsen, o zaman sen de bana kul olmuş olursun. Ama senin bana kul olman onların yemin ve misakini yerine getirmesine bağlı. Oğullar yeminleri yerine getirdiler, sen de bana kul oldun. Hadi gel şimdi kullarımın arasına gir ve sonuç ve cennetime gir. Demek ki fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması nefsimizin tezkiyesine ruhumuzun misakini yerine getirmesine bağlı. İşte bunlar yerine gelirse fizik vücudumuzda şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor. Öyleyse mümin olmanın temel standartlarında basit şartlarını saydığımız zaman bir, nefsimizin tezkiyeye başlaması bunun kişiyi mümin kıldığı açık bir şekilde ifade ediliyordu. İkincisi, ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması, ruhumuzun misakinin gerçekleşmesi. Bu ikisi gerçekleştiği zaman da otomatik olarak fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması söz konusu oluyor. İşte üç tane vasıf şartı kişiyi mutlak olarak mümin kılıyor.

0: ne görüyoruz? Bununla yetinmek söz konusu değil. Şeytan diyor ki, kim Allah'a inanırsa o mümindir. Evvela inanç şartları bir tane değildir, tam 7 tanedir. Ve insanlar aslında bunların çoğunu biliyorlar ama İblis hepsini insanları unutturmuş. Bir, Allah'a inanmak. İki, Allah'ın Resullerine inanmak. Üç, kitaplarına inanmak. Dört, meleklerine inanmak. Beş, ma'su ba'del mert'e inanmak. Ölümden sonra tekrar ba'at edileceğimize, tekrar hayatı geri döndürüleceğimize kıyamet günü inanmak. Altı, hayrın Allah'tan, şerrin bizim neslimizin olduğuna inanmak. Yedi, inanmamız lazım gelen yedinci şey, ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanmak. Bu 7 tane vasıf şartına inanan bir kişi, bu 7 tane inanç şartına inanan bir kişi mümin olur mu? Diğer şartlar yoksa asla. Bunlar sadece inanç şartıdır. İnanç şartları hiç kimseyi mümin kılmaz. Mümin kılınmanın asıl önemli olan 7 tane kalp şartı. Bunlar kalıcı unsurlar. Evvela Allah-u Teala nefsimizin kalbindeki ekinliği alıyor. Bir, yerine ihfaz koyuyor. Allah-u Teala İsra Suresinin 45 ve 46. ayetlerinde buyuruyor ki, Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i tek tek Allah'ı zikrederek okuduğun ve onlara anlattığın zaman, tilavet ettiğin zaman biz onlarla senin arana hicabı mestura koyarız. Sana muhabbet duyamazlar, senden nefret ederler. İki, o münafıkların kulaklarına vakra koyarız. Kulakları seni duyar ama onlar işitmezler. Söylediklerinin irşada mütalik hususlarda manasına varamazlar, manaya ulaşamazlar. Üç, onların kalplerine ikinnet koyarız. Söylediklerini fıkıh edemezler, idrak edemezler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah-u Teala'nın indinde bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedefleri var ve insanlar bu hedeflerden haberdar değiller. İşte Allah-u Teala İsra Suresinin 46. ayet-i kerimesini şöyle bitiriyor. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönüp aradan uzaklaşırlar. Hicab-ı mestude irşat makamına muhabbet duymayı, irşat makamına sevgi duymayı önlüyor, onu nefrete çeviriyor. Ama bizim sevgili adamlarımız İsra 42 nüfura kelimesini aslında nefret olmasına rağmen ürkmek olarak değerlendiriyorlar hep. Yani Allah'ın söylediğini saptırabilmek için her şey yapılmış. 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsi buradaki nüfura kelimesini, kelimenin aslında nefret olmasına rağmen ürkmek olarak değerlendirmişler. Oysa ki Allah-u Teala'nın hicab-ı mestureden muradı, gizli perdeden muradı, mürşitle kişinin arasında var olan ve kişiyi mürşide karşı nefrete, sevgisizliğe götüren bir perde, sevgiyi, muhabbeti önleyen bir perde, nefrete çeviren bir perde ve Allah-u Teala amel olanlardan bu perdeyi alıyor. O insanlar böylece irşat makamına karşı nefret hissi duymuyorlar. İşte Allah ile olan ilişkilerimizde onu görüyoruz. Öyleyse Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dediğimiz zaman amin oluruz. Bunu derhal Allah-u Teala görür, işitir ve bilir kalbimizde ve her an ayı ve saati de tecelliye başlar. Bu tecellinin arkasından Allah-u Teala'nın kalbimizdeki ekinleti alıp evvela hicab-ı mestir adlı perdeyi aldığını görüyoruz. Niçin? Çünkü bizi her şeyden evvel mümin kılmak ve cennetine ulaştırmayı kesinleştirmek istiyor. Çünkü bir insan mürşidine ulaşamazsa, hayatı buna müsaitse, buna yetecek kadar zaman yaşamışsa ama mürşidine ulaşmamışsa o kişi dalalet olarak gider ve kafir olarak gider bu dünyada. Ve ister dalalet olsun ister küfür de olsun insanların gidecekleri yer cehennemdir. Ama mürşidine ulaşan bir kişi hem küfürden kurtulur hem dalaletten kurtulur. İşte küfürden kurtulma olayı bugünkü konumuz. Ama bu aynı zamanda kişiyi dalaletten de kurtarıyor. Aynı olay. Öyleyse dizayna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala irşat makamıyla aramızda bulunan hicab-ı mestur alıyor. Neden? Bizi mürşidimize ulaştırsın diye. Ve ondan sonra Allah-u Teala nefsimizin kalbindeki ekinleti alıyor. Kulağımızdaki vakadan sonra. Kulağımızdaki vakayı alıyor. İrşad-ı mütalik şeyleri işitmeye, yani irşadın manasına varmaya başlıyoruz. Kalbimizdeki ekinleti alıyor. Yerine ihbatı koyuyor. Ve fıkıh etmeye, idrak etmeye başlıyoruz irşad-ı mütalik hususları. Kim böyle olursa onların idrak ettiğini, onların fıkıh ettiğini gösteren Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi. İrşad makamının sözlerinin haktan ibaret sözler olduğundan emin olsunlar diye biz onları yaparız diyor Allah-u Teala. Böyle de garanti veriyor. Biz onları mutlaka sıratımız tekeme ulaştırırız. Şimdi Allah-u Teala önce irşad makamıyla aramızda bulunan, irşad makamından nefretimizi sağlayan hicab-ı mestureyi alıyor. Bizi irşat makamına karşı sevgisizler götürecek olan, nefrete götürecek olan faktörü devreden çıkartıyor. Bunun bir manası olması lazım. İrşat makamını bize sevdirmenin garantisini Allah-u Teala koyuyor ortaya. Sonra Ayet Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz onları, amene olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakimimize ulaştırırız. Ne demek bu? Yani mürşidimize ulaştırırız demek. Neden? Bütün mürşitlerle halifenin bulunduğu dergah arasında yeryüzünün satına paralel seviller var. Ve Allah-u Teala diyor ki Alallahu kastü sevili, sevillerin mürşitlerin tayini ve tespiti kast edilmesi yalnız Allah'a aittir. İşte Allah-u Teala her hastaya onun iyi olabileceği doktoru tayin eder. Kalp hastasına başka bir doktor gereklidir. Mide hastasına başka bir doktor gereklidir. Böbrek hastasına başka bir doktor gereklidir. Öyleyse bütün bu doktorların muhasebesi var mı? O zamanın imamıdır. Ama her bir mürşit başka bir açıdan insanlara mutlaka daha çok fayda verecek olan özellikleri taşırlar. İşte bu mürşitlerin bulundukları dergahlarla halifenin dergahına olan yolun açılması sebillerle gerçekleşir ki bütün o binlerce mürşit kendilerinin muhtevasında olan müritlerini her sabah namazından sonra halifenin bulunduğu huzur namazının imamının bulunduğu dergaha göndermek mecburiyetindedir. Çünkü sırat-ı müstakimin dünya üzerindeki altın kapısı sadece bir tanedir ve zamanın imamının bulunduğu dergahtadır. Onun için Allah-u Teala müritlerini mutlaka zamanın imamına göndermek mecburiyetinde olan bütün mürşitlerin seçimini kendisinde toplamış. Diyor ki sebillerin tayini, sebillerin kastedilmesi Allah'a aittir. Yani kim hangi mürşide gidecek, hangi çeşmeden su içecek, o Allah-u Teala tarafından tayin ediliyor. Ve tabi böyle bir hususun neticesi de o kişinin Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe varmasını temin ediyor. O kişi Allah-u Teala'nın indinde mürşidine ulaşıyor. İşte mürşitlerden halifenin bulunduğu sebiller var ve o sebiller Sırat-ı Müstakim'in başlangıç noktasıdır. Çünkü Sırat-ı Müstakim'in kapısına sebillerden gelinir. İşte Allah'a doğru bu sebiller Sırat-ı Müstakim'e, Sırat-ı Müstakim'de Allah'a ulaştıracak olan yollardır. Öyleyse ruhu Sırat-ı Müstakim'de olan bir kişi mümin olabilir. Sadece ve Allah-u Teala mürşidi bütün amil olanlara garanti ediyor. Bunun için garanti ediyor. Diyor ki biz amil olanların hepsini mutlaka mürşitlerine ulaştırırız. Sırat-ı Müstakim'e ulaştırırız demekten murad-ı Allah-u Teala'nın mürşitlerine ulaştırırız. Sırat-ı Müstakim'e ulaştırması da mürşide ulaştırması da o kişinin mümin olmasını sağlar. Neden sağlar? Çünkü Sırat-ı Müstakim'e ulaştırmak mürşide ulaştırmak olduğuna göre mürşide ulaştırdığı an Allah-u Teala ruhumuz mutlaka vücudumuzdan ayrılıp Sırat-ı Müstakim'e ulaşacak. Ama aynı zamanda kalbimize iman yazacak Allah-u Teala. İşte o zaman biz kıyamet günü başka insanlardan farklı bir hüviyete kavuşacağız. Neden? Çünkü bir kısım insanların kalbinde iman kelimesi yazılı olacak, bir kısım insanlarda yazılı olmayacak. Kalbinde iman yazmayan hiç kimse Allah-u Teala tarafından mümin statüsü içine konmuyor. İşte Hücurat Suresi 14. ayet-i kerime. Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam davetine girdik değil. Ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah kalbinizin içine imanı yazmadı ki kalbinize iman girmiş olsun. Öyleyse kalbimize imanın girmesi söz konusu. O da bedava bir olgu değil. Peki nasıl oluşuyor? Nefsimizin kalbinin içine nasıl iman giriyor? İmanın girmesi bir kalp şartına bağlı. Ne dedik? Allah-u Teala evvela nefsimizin kalbindeki ekinliği alıyor. Kalp şartlarından birincisi bu. İkincisi yerine ihfat koyuyor. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kalbimize ihfat koyduğunu söylüyor. Ondan sonra ancak biz irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğundan kesinlikle emin oluyoruz. Bu ne demek? Bu şu demek. İrşad müessesesine mutlaka ulaşacağız demek. Öyleyse Allah-u Teala'nın insanları irşada ulaştırmak konusundaki dizaynı burada kendisini açıkça gösteriyor. Hicab-ı Mesulü'ye alıyor Allah-u Teala sebepsiz değil. İrşad müessesine karşı nefret oradan kaldırıyor. Sevgiyi koyuyor. Sonra ne yapıyor? Sonra o kişiye öyle bir hedef sağlıyor ki o kişi irşat makamının sözlerinin hatta ben sözler olduğundan emin olur. Hac 54'ün en önemli özelliği hem ekinetin alındığını, ifatın korunmasını ifade etmesi, hem irşat makamına karşı tam bir güven duyulmasını ifade etmesi, hem de irşat meselesine mutlaka ulaştıracağına dair Allah'ın garanti vermesidir. Ve Allah-u Teala bu garantiyi veriyor aç gece dörtte. Sonra ne oluyor? Allah-u Teala sünnetullahını nefsimizin kalbine ulaştırıyor. Nefsimizin kalbindeki Allah'a dönük olması lazım gelen nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma ulaştırıyor Allah-u Teala sünnetullahını. Ve Kâf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah'ın söylediği gerçekleşiyor. Onlar gaybta Rahman'a huşu duyanlardır. Onlar kalpleri Allah'a dönük olanlardır. İşte kalbimiz burada Allah'a dönüyor. Kalbimizdeki üçüncü şart. Hikmetin alınması bir, ihfatın konulması iki, kalbimizin nur kapısının Allah'a dönmesi üç. Sonra göğsümüzden kalbimize Allah-u Teala nur yolunu açıyor. İşte Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayet erdirmeyi dilerse, onların göğsünü İslam'a, teslime açar diyor. Allah Teala ne demek istiyor? Ne demek istediğini Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinden anlıyoruz. Allah Teala mealen şunu söylüyor orada Zümer 22'de. Sadece Allah'ın göğüslerini teslime açtığı kişilerin kalplerinde Allah'ın nuru ulaşabilir. Öyleyse bir kişinin kalbine Allah'ın nurunun ulaşabilmesi mutlaka bu şartın varlığına bağlı. O kişinin kalbine Allah'ın nurunun ulaşabilmesi için Allah'ın o kişinin göğsünü teslime açması lazım. Kişiyi İslam kılacak olan, kişiyi Allah'a teslim kılacak olan bir özelliğin başlangıç noktası. Göğsünden kalbine Allah-u Teala bir yol açıyor. Zikir yaptığı zaman kişi bu aşamada onun kalbine Allah-u Teala'nın katından rahmet geliyor. Bir, farz geliyor. İki, göğsüne geliyor bunlar. Sonra şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşıyorlar kişinin. Ama bütün insanların olduğu gibi bu kişinin kalbi de henüz mühürlü. Unutmayın. Hiç kimse İslam fıtrası üzerine doğmaz. Ne yazık ki herkes küfürde doğar. Kim olursa olsun bütün insanların kalplerinde mutlaka küfür yazmaktadır. Mürşitlerine ulaştıkları ana kadar küfür kelimesi onların kalplerindedir. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde hep mürşitler göreceksiniz. Hazreti Musa mürşidi var mıydı? Evet de. Hazreti Musa'nın mürşidi kimdi? Hızır Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim bunu açık olarak kaydediyor. Hazreti İsa mürşidi var mıydı? Tevrat'ta, İncil'de çok açık bir şekilde onun Hazreti Davud tarafından Hazreti şimdi ismini hatırlayamıyorum vaftiz edildiğini suya daldırılıp çıkarıldığını ve elektriğini anlatıyor. O da mürşidine tabi oldu. O zaman kalbindeki küfür kelimesi açıldı. Bütün peygamberler içinde, bütün nesiller içinde, bütün mürşitler içinde aynı şey söz konusudur. Mutlaka evvela kendi mürşitlerine ulaşmışlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşıda var mıydı? Cebrail aleyhisselam'da. Öyleyse mezhep imamlarının mürşidi var mıydı? İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin mürşidi Maruf-ı Kerhi Hazretleri'ydi. Peki İmam-ı Şafii Hazretleri'nin mürşidi kimdi? Onunki de Şeyban-ı Rai adlı bir çobandı. Ama hep mürşitleri vardı. Öyleyse ancak mürşide ulaştığımız an Allah-u Teala kalbimizdeki mührü açıyor, kalbimizin içine imanı yazıyor. Nasıl gerçekleşiyor? Mervan seyrine bakalım şimdi olayın. Göğsümüzden kalbimizden nur yolu açıldı. Zikir yapıyoruz. Allah'tan güzel rahmetle faz göğsümüzden kalbimize boşver. Kalbimiz nurlu. İçeri giremiyorlar. Ama sızmak imkanı var. Sadece bir tanesinin. Biri hiç giremiyor içeriye. İkincisi sadece sızabiliyor. Ama bu sızıntı yavaş yavaş %1 derken %2'ye ulaşıyor. Çok zor şartlar içinde gerçekleşiyor olay. Ama ulaştığı an kişi huşu sahibi. Huşu sahibi olursa ne olur? Huşu sahibi olursa o zaman hacet namazını kıldığında Allah'ın sözü var. Mutlaka mürşidini gösterecek. Kişi huşu sahibi oluyor veya hacet namazını kılıyor. Allah Teala onun mürşidini gösteriyor. Kişi de gidiyor mürşidine, önünde diz çöküyor, tövbe ediyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyerek el yapıyor. Ne olur? En önemli şey olur. Allah kalbinin mührünü sünnetullah ile açar ve kişinin kalbinin içine imanı yazar. İşte Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Dereceleri yükselten Allah ve arşı tutan, arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh gönderir. O kişinin ruhuna senin Allah'a münaki olma günün yevmit talakın geldi demek için. Kişinin başının üzerine mürşide tabi olduğu an mürşidin ruhu gelip yerleşir. Olsaydı 1 milyon kişi mümkün olsaydı da aynı gün aynı mürşide tabi olsaydı 1 milyon kişinin hepsinin başının üzerinde mutlaka mürşidin ruhu yerleşecekti. Sonra ne oluyor peki? Bakınız ne oluyor? Allah Teala mücadele 22'de diyor ki ve onların kalplerinin içine imanı yazarız. Rakete ve fikule birimi imanı. Ne zaman? Onların üzerine diyor, başlarının üzerine Allah'ın katından bir ruh gönderilir. O ruhla onlar desteklenir. O ruh geldiği zaman kişinin başının üzerine, yani kişinin üzerine tabi olduğu zaman, o zaman kalbinin içine Allah'ın sünnetullahı imanı yazıyor. İşte burası o kişinin farklı bir statüye sahip olduğu yerdir. Kıyamet günü insanlar en az 2 grup oluşturur. Kalbinde iman yazılı olanlar veya yazılı olmayanlar. Kimin kalbinde iman yazılıysa işte onlar müminlerdir. Öyleyse kaç yaptığına bakalım. 7 tane oldu. 1. Ekinetin alınması. 2. Yerine itaatin konması. 3. Kalbin nur kapısının şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma gelmesi. 4. Göğüsten kalbe nur yolunun açılması. 5. Kişinin huşuya ulaşması. 6. Allah'ın kalbin mührünü açması. 7. Kalbin içine imanı yazması. Ve böylece kişinin mümin olması. Demek ki bir insanın kalbine Allah'ın imanı yazılması tek bir şarta bağlı. O kişi mutlaka mürşidine ulaşacak. Ulaşmadı. Mürşidin o kişinin başının üzerine gelmedi. Hiçbir zaman kalbinin içine iman yazılmaz. Yazılması ne olur? Demin söylemiştik ama bir defa daha söyleyelim. O da önemli. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesi. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah kalbinizin içine imanı yazmadı diyor Allah Teala. Öyleyse ne gördük? 7 tane de kalbimizin kalp şartı var mümin olabilmemiz için. Ki bu 7 tane kalp şartından önemli olan, en önemli olan kalbimizin içine Allah'ın imanı yazmasıdır. Yetmez. Mürşide ulaştığımız zaman sadece mümin olmayız. Aynı zamanda zalaletten kurtulup hidayete de adım atmış oluruz. İşte mürşidimizle olan ilişkilerimizde nefs tezkiyesinin başlaması, kalbimizin aydınlanması, Bunlar hep şeklere bağlı unsurlar. Ve 7 tane şekil şartının mutlaka gerçekleşmesi lazım. Mümin olabilmeniz için 7.'si, en önemlisi kalbimize imanın yazılması. Öyleyse bizi mümin kılan bu hususlarda Allah'ın daha çok önemli olan hediyelerini de alıyoruz. İhsanlarını da alıyoruz. Allah'ın 7 tane orada bize mürşidimize ulaştığımız gün 7 tane nimeti var. Birincisi Allah-u Teala o gün bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Furkan 69-70. Furkan 69'da cehenneme gideceklerini söylüyor Allah-u Teala insanların. Furkan 70'e diyor ama diyor mürşidin önünde tövbe edip de mümin olanlar ve nefsi ıslah edici amellere başlayanlar var ya, onlar diyor cehenneme girmezler. Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir diyor. Demek ki Allah'ın nimeti, birinci nimeti o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmesi. Başka ne var, ne yapıyor Allah-u Teala? O kişiye o güne kadar her sevabına karşılık 10 katını veren Allah-u Teala o günden itibaren 100 katını vermeye başlıyor. Kişi nefsi emarede. Nefsi emareyi tamamlıyor, 100 katı devam. Ama nefsi devamıyı tamamlayabilirse 200 kat. Mülkime'de 300 kat. Mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye'de 400, 500, 600, 700 kat. Bakara suresi 262. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ki biz onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunmuştur diyor Allah-u Teala. Öyleyse daha ötesi var mı? Elbette var. Bu olayın arkasından nefs tezkiyesine başlıyoruz. Allah'ın bir ihsanı. Kalbimize iman yazılıyor. Allah'ın burada ihsan kelimesi değil de nimet kelimesi kullanılması gerekiyor. Allah-u Teala dikkat edin. Bize neyi mürşidimiz olmadan verirse onlar Allah'ın ihsanlarıdır. Bütün insanlara verir. Ama neyi mürşidimiz olduktan sonra vermişse onlar ihsan değildir. Onlar nimettir. Mürşidin devreye girmesiyle Allah'ın verdiklerinin ismini değiştirmesi aynı anda rastlıyor. Nimet oluyor. Ali İbrahim Suresi 164. ayet-i kerime Allah-u Teala orada açık bir şekilde diyor ki biz bütün kavimlere Resuller göndeririz. Orada vazifeli kılarız. O kavim içinde hayata getiririz. O kavimde vazifeli kılarız. Niçin? O kavimdekilere onlara tabi olarak o kavimdekiler mümin olsunlar da başlarının üzerinde Resullerin ruhu nimet olarak bulunsun diye diyor. Öyleyse bütün Resuller, bütün mürşitler kendilerine tabi olunduğu an onların ruhu insanların başının üzerine gelip yerleşir. İşte bu Allah'ın nimetidir. Ve bir insanın ruhunun sırat-ı müstakimin üzerinde bulunabilmesi o kişinin fizik vücudunun başının üzerinde mutlaka bu nimetin bulunmasına bağlıdır. Nimet yok. O kişi sırat-ı müstakimin üzerinde değil. Sırat-ı müstakimin üzerinde değilse mümin değil. Öyleyse standartlara ait o ziyara oturttuğumuz zaman şartları çok açık bir şekilde görüyoruz. Kişiye Allah-u Teala 6. nimet olarak salavat ismini yeni bir nur daha gönderiyor. 7. nimet olarak bunu nefs tezkiyesine başlatıyor. Öyleyse bütün güzellikler biz insanlar için. İşte kim müminse 7 tane kalp şartının sahibidir. Allah'a ikindeti kalbinden almıştır. 1. İhtiyat koymuştur. 2. O kişiye Allah-u Teala 3. kalbindeki şeytana dönük olan nur kapısını Allah'a döndürmüştür. 3. göğsünden kalbine nur yolu açmıştır. 4. Kişiyi huşuya başlamıştır. 5. Kişinin kalbinin mührünü açmıştır. 6. Kalbin içine imanı yazmıştır. 7. Kişi böylece 7 tane kalp şartının sahibi olarak mümin olmuştur. Bu kişi aynı zamanda 7 tane inanç şartının sahibidir. Allah'a inanıyor 1. Allah'ın Resulü'ne inanıyor 2. Allah'ın kitaplarına inanıyor 3. Allah'ın meleklerine inanıyor 4. Bazı madenlerine inanıyor 5. Ölümden sonra tekrar hayata getirilmeye inanıyor yani. 6. O kişi hayrın Allah'tan, şerrin kendi nefsinin olduğuna inanıyor. 7. Ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması gerektiğine inanıyor. Bu da 7 tane inanç şartı. 3 tane basit şart oluşuyor. 1. Nefs tezkiyesine başlıyoruz. 2. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyor. 3. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Öyleyse gördüğümüz gibi Allah'ın bize nimet olarak verdiği 7 nimet hariç olmak üzere 7 tane kalp şartı, 7 tane inanç şartı, 3 tane vasıf şartı olmaksızın hiç kimse mümin olamaz. Hiç kimse mürşidine ulaşamadan mümin olmak imkanının sahibi değildir. Mürşidine ulaşamayan herkesin dalalette olduğunu 10 ayet-i kerime söylüyor. Ve mürşidine ulaşamayan bütün insanlar kalpleri mühürlü olup kalplerinde küfür yazılı olan insanlardır. Öyleyse böyle bir düzende şunu bileceğiz ki doğruları ikame ettiğimiz zaman birçok insan şeytanın bir yalanına inanıyorlar. Bütün insanlar doğdukları zaman İslam fıtratı üzerine doğarlarmış. İslam olarak doğarlarmış. Sonradan yollarını sapıtıp yollarını şaşırırlarmış. Bütün insanlar gerçekten fıtraten İslam fıtratı üzerine doğarlar. Yani hani fıtratı üzerine doğarlar. Yani fıtratlarında, yaratılışlarında tek Allah'a inanmak vardır. Gene yaratılışlarında Allah'ın bir vergisi olarak, ihsanı olarak o bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'a teslim olabilmek özelliği ve yeteneğidir. Ama bütün insanlar doğdukları zaman kalpleri mühürlü olarak doğar ve kalplerinin içinde bütün insanların küfür yazar. Hiç kimse de bundan istisna değildir. Ve mürşidine ulaşmadıkça o kişinin kalbi açılmaz, kalbini mührasılmaz, kalbine iman Allah-u Teala yazmaz. Öyleyse insanlar boşuna biz sen ne söylersen söyle biz aslında kalbimizde küfür yazı olarak doğmadık diye bir kişinin iddiası varsa o zaman herhalde Peygamber Efendimiz Hatırlanlar üstün olduğunu iddia etmiyordur. Allah-u Teala diyor ki seni delaletteyken bulup da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Seni delaletteyken bulup da hidayete erdirmedik mi diyor. Eğer Cebrail aleyhisselam Allah-u Teala ona da göndermeseydi o da delaletteydi. Hepimiz delaletteydik. Bundan sonra da kim doğarsa onlar da delalete doğacaklar. Öyleyse insanların mümin olabilmeleri, delaletten kurtulabilmeleri hep mürşitlerine ulaşmakla mümkün olan bir olgudur. Ve mümin oldukları zaman gerçekleşir. Allah-u Teala'nın hepinizi önce mümin kılmasını, sonra da iki cihan saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi yeni bir şeytanın tuzağını daha bitirerek burada noktalamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve affan Allah. Allah'a affan Allah.
1: Fatiha ve as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Allah'ın bir zikir sohbetinde bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere ve konumuz mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu musunuz? Bu suali kendi kendinize hep sormanızı isterim. Eğer mutlu değilim diyorsanız, arkanızda bu mutsuzluğun arkasında sadece kendinizi aramanızı hedef gösteriyorum hepinize. Kim mutsuzsa ve mutluluğunu engelleyen şey başkalarıdır diye düşünüyorsa, bilin ki o yanılıyor. Her zaman mutluluğunuzun arkasında sadece siz varsınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizi mutlu kılacak bütün faktörlerle, bütün fonksiyonel sistemlerle birlikte yarattı. Onlarla donatarak yarattı hepinizi. Hepiniz düşünebiliyorsunuz. Yani hepinize aklınız kumanda ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size verdiği şu aklı bir çalıştırın. Ve kendi kendinize sorun. Neden mutsuzsunuz? 100 kişiden 90 küsurunda şunu görüyorum. Hep başkaları hatalı ve başkalarının hatası yüzünden mutsuzlar. Başkaları kendilerine kötü davranıyor diye mutsuzlar. Oysa ki davranış bozukluğu böyle söyleyenlerin içindedir. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki başkaları size kötü davranıyor. Hiç düşündünüz mü? Acaba size neden kötü davranıyorlar? Neden onların size olan kötü davranışlarına üzülmek yerine onları böyle bir kötü davranışa itebilecek bir şeyler yapabileceğinizi düşünmüyorsunuz? Mutluluğun temel vasıfları olarak size hep iki şeyi tavsiye etmişizdir. Allah'ın emir doğrultusunda söylediğimiz hep odur. Bir, hatayı kendinizde aramak. Mutsuzluğunuzun sebebini kendinizde aramak. İki, başkalarının kötü davranışlarında onların haklı taraflarını aramak. Niçin mutsuzsunuz? Hiç düşündünüz mü? Bu mutsuzluğunuzu etrafınıza aksettiriyorsunuz her zaman. Niçin aksettirdiğinizi hiç düşündünüz mü? Başkalarıyla olan anlaşmazlıklarınızı gene başkalarına aktarıyorsunuz. Başka birilerine. Ama bir muradınız var. O başka birileri sizi dinlesin de sizi haklı kabul etsinler. Bunun için bir kısım olayları atlıyorsunuz. Bir kısım olaylara ilaveler yapıyorsunuz. Bunun boşuna bir uğraş olduğunun farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Eğer bir probleminiz varsa bunu Allah'a ulaştıracaksınız. Eğer bir probleminiz varsa bunu Resul'e ulaştıracaksınız. Ben ise Allah-u Teala'nın dizaynına dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O siz Allah'a müracaat ettiğiniz zaman içinizdeki bütün huzursuzluğu alır. Öyleyse etrafınızdaki insanlarla konuşurken başkalarını zem ettiğiniz zaman, başkalarını kötülediğiniz zaman evvela kendinizi huzursuz edecek önemli bir yanlışı yapıyorsunuz demektir. Hatırlayın, son defa başka birini, bir arkadaşınıza şikayet ettiğiniz günü, olayı hatırlayın. Ne söylemiştiniz? Olay neydi? Neden kendinize ait olan hataları da bütün samimiyetinizle ortaya dökmediniz? O zaman nefsinizin emrinde değil misiniz? Nefsiniz ne ister? O söylediğiniz kişinin size hak vermesini ister. Böylece ferahlayacaktır. Yanlışının üzerine yatacaktır. Aa, sevgili kardeşlerim, bu size ne sağlar ki? Yanlışların üzerine bina edilmiş bir sistem içinde yaşamak sizi o yanlışların kurbanı hüviyetine sokar. Bu açıdan doğru muhakeme etmek mecburiyetindesiniz. Aslında bütün meselelerin çözümü bir açıdan son derece kolay. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala söylemiyor mu ne yapmanız lazım geldiğini? Neyi de yapmamanız lazım geldiğini? Bir emirleri var Allah-u Teala'nın, bir de nehileri var. Acaba niçin koymuş emirlerini ve nehileri, niçin koymuş Allah-u Teala? Emirleri yerine getiresiniz diye koymuş ve bu emirlerin yerine getirilmesi ruhunuzun hasletleri için mutlak itaat edilmesi gereken faktörlerdir. Mutlaka itaat ederler. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka yerine getirmek ister. Ruhunuz Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlememek ister. Ama nefsinizin afetleri böyle değildir. Tam tersini onlar devreye sokmak isterler. Nefsinizin afetleri Allah-u Teala ne emretmişse onu asla yapmak istemezler. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa mutlaka onu yapmak isterler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yapmanız lazım gelen şeyler belli, yapmamanız lazım gelen şeyler de belli. Ne zaman kendinizi mutsuz hissediyorsanız arkasında mutlaka Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapmanız veya emrettiği bir şeyi yapmamanız söz konusudur. İşte bu etki müessesesi sizden çevrenize yayılan bir dalga boyları dizisini vücuda getirir. Ya etrafınızdaki insanların hoşuna giden Allah'ın emrettiği güzel davranışlarda bulunursunuz ya da etrafınızdaki insanları rahatsız eden Allah'ın yasak ettiği istikamette bir davranışta bulunursunuz. İkisi de mümkündür. Ama birincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutlu eder. İkincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutsuz eder. Yetmez. Bu zincirleme reaksiyonun başlangıcıdır. Başka birine mutluluk verecek bir şey yaptıysanız, bir sözünüzle ona bir huzur verdiyseniz, bir gönül almanızla onun hoşuna giden, onu mutlu kılan bir davranış biçimi sergilemişseniz, onun dost gözlerinde sizi mutlu eden bir şeyler okuyacaksınız. Bir sabah gittiniz dergaha, baktınız ki orada kardeşlerinizden birisi size karşı küskün gibi. Ne yapmanız lazım sevgili kardeşlerim? Hemen gidip yanına onunla konuşmalısınız. Acaba onun kalbini kıracak bir şey mi yaptınız? Olur ya, farkına bile varmadan doğrulardan birini yapmışsınızdır. Ama bu doğru ona ters gelmiştir. Birçok doğru vardır. Şunu hiç unutmayın. Eğer kardeşlerinizden bazıları sizin doğru bildiğiniz bir şeyi tatbikatınızdan sıkıntı duyduklarını gözleriyle veya davranışlarıyla ortaya koyuyorsa, onları sıkmayacak olan, huzursuz etmeyecek olan başka bir doğruya yönelmelisiniz. Unutmayın, insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedir. Sosyal mahluklar olarak yaratıldınız. Yalnız yaşayamazsınız. Mutlaka başkalarıyla beraber olacaksınız. Başkalarıyla beraber olmak iki şekilde tahakkuk edebilir. Bir, sizinle beraber olmaktan mutludurlar. İki, mutsuzdurlar. Öyleyse etrafınızdakileri bir bütün olarak düşünün. Siz onlardan sadece birisiniz ve dikkat edin, varlığınız onlara mutluluk mu veriyor yoksa mutsuzluk mu veriyor? Bunu çok kolay anlarsınız. İnsanların yüzleri, gözleri hep bir şeyler söyler. Saklamak istemeseler de, saklamak isteseler de söyler. Ve o sizin aynanızdır. Size gülümsüyorlar mı? Sizi sevdiklerini her mimikleriyle, jestleriyle ifade mi ediyorlar? İkisi birbirine taban tabanadır. İki tane ayrı kutup. Sizin kişiliğinizi sergiler. Size karşı karanlık bir çehrenin sahibi ise insanlar, kırgınsalar, sizi görmeleri onları mutlu etmek yerine onlara huzursuzluk veriyorsa orada durun. Burada bir anons var. Onlardan size ulaşan bir duyuru var. Kendine dikkat et duyurusu. Kendinize gelin. Düşünün. O kardeşinize acaba ne yaptınız? Ne yaptınız da size karşı huzursuz, size karşı gücenik, yüzü kapalı, sizinle birlikte mutlu değil. İki tane kanun. Bir, hatayı kendinizde aramak. İki, karşınızdakinin haklı sebeplerini aramak. Siz ne yapıyorsunuz? Hatayı başkalarında arıyorsunuz. Bir, başkalarının haksız sebeplerini arıyorsunuz. Yani iblis size öyle bir tesir ediyor ki kapıyı açacak olan anahtarın tersini size teslim etmiş. Kapıyı kapatacak olan bir anahtar. Hatayı başkalarında aramak, kendinizi haklı görmek. Allah'ın istediğiyle şeytanın istediği, bakın birbirinden ne kadar farklı, sonuçlar ne kadar farklı. Allah'ın istediğini yapsanız, toplumun içinde hem kendisi mutlu olan, hem de etrafına mutluluk dağıtan bir insan olacaksınız. Ama hem kendiniz mutsuzsunuz, hem çevrenize mutsuzluk dağıtıyorsunuz. Ve bu kadar kolay bir formülün arkasında her şey. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünmezsiniz. Başka birisi size kötü davrandıysa, ay o bana bunu nasıl yapar? Niçin bana karşı kötü davranıyor? Hiç düşünmezsiniz ki, acaba siz ona daha evvel ne yaptınız da o size öyle davranıyor? Onun öyle davranmasını, sizi üzen bir davranışta bulunmasını haklı kılan sebebi var mıdır acaba bu kardeşinizin? Bunları düşünmeye gerek görmezsiniz. O size kötü davranmıştır. Sizin de ona kötü davranmanız için zemin açılmıştır. Öyleyse şeytan size tesir edip ona kötü bir davranış sergilemenizi isteyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu şeytanın tuzağıdır. Toplum ahlaken moral değerlerini yitirdikçe, ahlaki değerlerini yitirdikçe etrafınızda hep asık suratlı, abuz çehreli, birbirine karşı saygısız, fırsat buldukça birbirini didiklemeye çalışan, başkalarının öfkelerini diğer insanlara kusan kalabalık bir toplum yapısı göreceksiniz. Ve Türkiye her gün biraz daha ulaştırılmak istendiği kaosa doğru yaklaşıyor. Her gün daha mutsuz insanlarla karşılaşacaksınız. Tasavvufu yaşamayan insanlar kaosun öncüleridir. Ve dünyaya hakim olmak isteyen şeytan ve onun yandaşları yeni dünya düzeni dedikleri bir statüde aslında kaosu hedefliyorlar ve bunu onların defterleri, kitapları açık bir şekilde yazıyor. Kaos düzeni. Ekonomiyi yerle bir etmek, insanları işsiz bırakmak ve arkasından da kaos oluşturacak olan bütün standartları hazırlamak. Aç bir insan

Sevgili kardeşlerim, Türkiye bu tuzağa düşmüş, bu ekonomik tuzağa düşmüş ülkelerden bir tanesi ve kaosa doğru hızla ilerliyor. Öyleyse etrafımızda her gün daha öfkeli, daha sıkıntılı, hırsızlığa, soyguna meyal insanların sayısının arttığını göreceksiniz. Çalışamayan, evine ekmek götüremeyen insanlar buna mecbur oldukları bir devrenin içindeler. Bu ileride daha büyük boyutlara tırmanacaktır. İstedikleri de bu. Şimdi sevgili kardeşlerim, sizinle çevrenizin ilişkilerine bakıyoruz. Onlara ne veriyorsunuz? Onlardan ne alıyorsunuz? Onlara verdiğinizin aynası onların yüzleridir. Sizi seviyorlar mı? Yüzlerinden anlarsınız bunu. Her geçen gün dostlarınız azalıyorsa, insanların size karşı davranışları soğuksa, sizi sevmiyorlarsa, o zaman bir şeylerin eksik olduğunu hissetmenizsiniz. İşte çözüm burada sevgili kardeşlerim. Eğer bunun yok edilmesi istikametinde harekete geçerseniz meselelerinizi çabucak çözersiniz. Kim soğuk bir görünüşün içindeyse ona siz yaklaşın. Başkalarına o kişiyi bana karşı soğuk davranıyor diye demedeceğiniz yerde, bir dedikoduyu vücuda getireceğiniz yerde direkt olarak ona gidin, çözüm orada. Ona Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetinde olduğunuzu, onun size karşı takındığı tavırda sanki sizden rahatsız olmuş gibi bir hava sezdiğinizi ve Allah'a hesap vermek için bunu öğrenmek istediğinizi, ayrıca böyle bir şey yapmışsanız kendisinden af dilemek istediğinizi söyleyeceksiniz. Çok mu zor sevgili kardeşlerim? Bu size zor geliyorsa zaten mutsuzluğunun sebebi budur. Gururunuz. Neden gurur? Neden kibir? Üstün olabilirsiniz. Allah Teala herkesi farklı bir yapıyla yaratmıştır. Üstün hüviyette olan kişi başkalarını ezmesi lazım gelen kişi değildir. Üstünlüğü sebebiyle başkalarına üstün olmayanlardan daha fazla yardım etmesi gereken kişidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yardım edin. Ferahlarsınız. Başka insanların dertlerine çözüm arayın onlarla beraber. El ele, gönül gönüle herkesin problemlerini çözebileceğiniz, müştereken çözebileceğiniz bir toplum şuuru yaratmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, tatbikata başladığınız zaman zor olmadığını, size kapalı görülen bütün kapıların birer birer açıldığını göreceksiniz. Çünkü aslında kapılar kapalı değil. Size öyle görünüyor. Ne demek istiyoruz? Herkes küs olmanın bir sıkıntı vücuda getireceğini, hem karşısındaki kişiyi hem kendisini üzeceğini bilir. Öyleyse çözüm varsa, sulh için yol varsa, iki tarafta mutluluğa ulaşmak üzere el birliğiyle sulh kapısından içeri girmelidir. Diyelim ki siz hatalı değilsiniz. Karşınızdaki kişi hatalı. Aslında genellikle herkesin hatası vardır.

0: Yok olduğunu kabul ediyorum. Ama bir kardeşiniz size karşı soğuk. Ona gidip söylediğimi, ona anlattığınız zaman hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman, şimdi biraz durun sevgili kardeşlerim. Hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman, sormaktan sormaya da çok fark var. Ben size şimdi bunu söyledim ya, mesela biriniz gidiyor bir başkasına, bana bak sen bana karşı çok ters davranıyorsun bugünlerde. Ben Allah'a hesap vereceğim. Söyle bakayım ben sana ne yapmışım da bana böyle davranıyorsun. Demek de var. Böyle bir şeyi söylediğiniz zaman o karşınızdaki kişiden size yardım etmesini bekleyebilir misiniz sevgili kardeşlerim? O hani size anlattığım bir kıssa vardı. Bir delikanlı hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş. Gitmiş tasavvufa, el etmiş, tabi olmuş. Mürşidi demiş ki şimdi sana üç tane vazife vereceğim. Birinci odaya gideceksin. Oradaki kişinin ensesine bir tane tokat atacaksın. Neticede bana gidip haber vereceksin. Tarif ettiği yere gidiyor delikanlı. O kişinin ensesine bir tokat atıyor. O kişi de yerinden kalkıp bir tokat da o ona atıyor. Aynı şiddette ensesine. Delikanlı ensesini ovuştura ovuştura dönüyor. Söylüyor durumu. Ben ona bir tokat attım diyor ama o da kalktı. O da bana bir tokat patlattı diyor. Mürşidi diyor ki böyle olması lazımdı diyor evladım. Şimdi ikinci bir oda tarif edeceğim diyor sana. Şimdi oraya gideceksin. Oradaki kişinin de ensesine bir tane tokat atacaksın. Delikanlı gidiyor. Tokata atıyor. O Kur'an-ı Kerim okuyan zat ona doğru şöyle dönmüş bakmış. Gülümsemiş. Sonra yukarı doğru bakmış. Hem gülümsemiş hem de göz kırpmış. Sonra da okumasını devam etmiş. Artık ilgilenmemiş bizimkinden. Bizimki birkaç dakika beklemiş. Tokat gelecek mi diye ama hayır. Artık yokmuş gibi davranıyor kişi ona. Gitmiş anlatmış efendisine durumu. O da demiş ki böyle olması lazım evladım demiş. Şimdi demiş son imtihanına giriyorsun. Üçüncü bir oda var demiş. Oraya gideceksin. Ona da demiş aynı şeyi yapacaksın. Birinci gitmiş. Bir tokatta üçüncü odadaki kişinin ensesini atmış. Bu sefer üçüncü kişi kalkmış yerinden. Birkaç adımda buna doğru gelmiş. Bu daha tokat geliyor, ha tokat geliyor diye beklerken o daha yaşlı olan bu zat ona demiş ki evladım demiş ensene bir tokat attım. Evvela demiş Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilerim. Mutlaka demiş ensen senin elini acıtmıştır. İşte demiş ensem senin elini acıttığı için ben kendimi bu konuda sorumlu hissediyorum ve senden af diliyorum. Beni bağışlar mısın demiş. Sonra da demiş ki bu tokadı attın, bu bir dostluğun başlangıcı. Bundan sonra hangi problemin olursa ben seninle beraberim. Gel, bütün problemlerine beraber bir çözüm arayacağız. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in iki ayeti tahakkuk etti. Bir, Allah-u Teala kısastan bahsediyor. Nefsinin tesiri altında olan insanlar kısas uygulayacaklardır. Birinci adam, Allah-u Teala diyor ki kısas sizin evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Birinci kişi bunu uyguluyor. Nefsi var adamın. Nefsinin afetlerinin yarısına gelememiş daha. Ve hakim olan nefsinin gurur afeti, kibir afeti o kişi kendisine tokadı bastırdığı zaman bu da kalkıyor bir tane de o ona patlatıyor. Öfkeleniyor, öfkesi var, kini var, intikam hissi var. Ve madem ki üzerime yazılmış diyor kısas, ben onu uygularım. Ama ayet-i kerimenin arkasında var. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. İkinci kişi tokatı yediği zaman, bu Allah-u Teala'nın bir evliyası ama daha aynı zikre ulaşmamış henüz. Tokatı yediği zaman evvela Allah-u Teala'ya dönüp göz kırpıyor. Anladım diyor. Beni diyor, bununla diyor, imtihan ediyorsun diyor. Ama diyor, ben onu affettim diyor. Göz kırparak Allah'a söylediği şey bu. Ondan sonra da işine devam ediyor. Ya üçüncüsü? Üçüncüsü, kötülüğe iyilikle mukabele edenler. Seyyiati hasenatla söndürenler. Daimi zikre ulaşmış olan Allah'ın evliyaları. İşte sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinde hep bu üç tane faktör söz konusudur. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Üçüncü faktörü de ilave etmek mecburiyetindesiniz. Başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Herkes kendi sahasında kalacak. Siz birisine karşı bir davranış biçiminde bulundunuz ve kafanızdan geçen şey onun da size sizin beklediğiniz davranışı göstermesi. Göstermezse huzursuz oluyorsunuz. Yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman başkalarının sahasında top oynamış olmuyor musunuz? O davranış biçimini ulaştırdığınız kişi, o siz değilsiniz. O bir başkası. Kendi aklı var, kendi iradesi var, kendi dizaynı içerisinde kararını verecek, davranışlarını da ona göre ifade edecek. Siz eğer herhangi bir davranışta bulunduğunuz zaman başkası da bana böyle böyle davranmalı diye bekliyorsanız, o zaman çok ilkel bir düşünce yapısının içindesiniz demektir. Evvela bunu beklemeye hakkınız olmadığını düşüneceksiniz. O kişi doğru bir düşüncede de olabilir. Davranışı buna inikas eder ve davranışını doğru bir davranış olarak size iletir. Bundan memnuniyet duyarsınız. Ama tersi de mümkündür. Bir anda nefsi ona hakim olur ve ters bir davranışta bulunur. O kişinin doğru düşünmesi ve davranmasından da, yanlış düşünmesi ve davranmasından da siz sorumlu değilsiniz. Size ne oluyor? O sorumlu. Diyeceksiniz ki bana, evet ama bu işin ucu bana dokunuyor. Bana karşı sert davranıyor. Tabii davranacak. Eğer onun iradesi söz konusuysa ve o irade size, sana karşı ters davranmasını gerektiriyorsa ters davranacak. Burada size karşı sizin sahip olmanız düşünce tarzı ne olmalıdır? O kişinin sizin pozitif davranışınıza karşı negatif bir davranışla size cevap vermesi halinde sizin davranışınız ne olmalıdır? O doğru zannettiğiniz davranış biçiminin ne kadar doğru olduğunu bilemezsiniz. Söyleyiş tarzınızdan, yüzünüzün ifadesinden, ses tonunuzdan, davranış biçiminizden sizin tahmin etmediğiniz yüzlerce mana yayılır. Başka bir sebebe kızmış ve kişiden gidip o sırada af dilemiş olabilirsiniz. Baştan size gösterdiğim gibi bu af dilemesiyle o kişinin af dilediğinizi düşünün. Ondan sonra bekleyin ki o kişi sizi affedecek. Olur mu böyle şey? Sevgili kardeşlerim, başkalarının davranış biçimlerinin sizin dışınızda olduğunu, herkesin kendi düşüncelerinin mahsulü olarak davranış biçimlerini kendileri kararlarıyla uygulayacaktır müessesesini kabul etmek mecburiyetindesiniz. onlar, yani sizin dışınızdaki herkes kendi iradesiyle bir karara varacak ve bu kararını uygulayacaktır. Bu size ters de gelebilir, bu size güzel de görünebilir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkalarından bir şeyler beklediğiniz sürece Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Ve başkalarından size bir menfaat ulaşsın diye yaptığınız bütün güzel davranışlar da Allah'ın önünde onun ülkesinde yaşamanız için sebep teşkil etmez. Yani bir başkası için ben ona şu iyiliği yapayım da o da bana şöyle şöyle bir karşılık versin, o da bana bir iyilik yapsın, beni daha çok saysın diye bir düşüncenin sahibiyseniz siz burada ruhunuzun davranış biçimini sergilemiyorsunuz. Nefsinizin davranış biçimini sergilemiyorsunuz. Allah'ın ülkesinde değilsiniz. Yardım etmenin arkasında bir menfaat söz konusuysa sizin için, hayır. Siz o olayı Allah için vücuda getirmiyorsunuz. Kör nefsiniz için vücuda getiriyorsunuz. Gururunuz, kibiriniz hep üstün olmak ister. Ve nerede üstün olma duygunuz zedeleniyorsa orada huzursuzluk yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, herkesin davranış biçimini sizin istediğiniz tarzda oluşturmasının iradeler başkalarına ait olduğuna göre mümkün olmadığını kabul etmek mecburiyetindesiniz. Herkes kendi iradesinin davranış biçimini sergileyecektir. Ve siz hep başkalarından bana şöyle davransınlar, bana böyle davransınlar diye biz davranış biçimleri bekleme düzeyinde olduğunuz sürece hep hayal sukutuna uğrayacaksınız. Sükutu demiyorum, sükutu denmez. Sükut susmak demektir. Sukut düşmek. Hayal sukutu olarak kullanılır kelime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, yıllar yılı sizlere öğretmek istediğimiz, cemaat halinde yaşayan sizlerin başkalarına saygılı olmanız ve başkaları için yaşamanız prensiplerine dayalı. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Başkaları için yaşamak. O zaman beklentiyi kaldırın. Başkalarının futbol sahasında futbol oynamayın. Bırakın onlar kendi iradeleriyle gerekeni yapsınlar. Siz onların davranış biçimlerinden alınmamanın, huzursuz olmamanın yolunu arayın. Kimseye haddini bildirmeye kalkmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı yerli yerine oturtun. Siz başkalarına en güzel davranışlarda bulunmayı usul haline getirin. Varsın onlar size güzel davranmasınlar. Ama ben onlara karşı hep güzel davranıyorum da Onlar bana iyi davranmıyorlar. Ben de bu yüzden çok mutsuzum. Diyorsanız söylediğiniz doğru değil. Madde değil, yalan söylüyorsunuz. Eğer siz onlara güzel davranmış olsaydınız, onlardan bir tanesinden, iki tanesinden sert davranışlar görebilirdiniz, tamam. Ama hepsinden asla. Herkesten siz kötü bir davranış görüyorsanız, asık suratla karşı karşıyaysanız, insanlar sizin yüzünüze gülmüyorsa, o zaman onlara karşı yanlış davrandığınıza garanti nazarıyla bakabilirsiniz. Sizin düşünce tarzınız ne olursa olsun bu hakikati değiştirmez. Tarih kitabının içine babanın para koyduğu kıssayı hatırlayın. Ne diyor babası evladına? Evladım diyor, işte bu senin tarih kitabın. Yarın da imtihana gireceksin. Al diyor şu kitabı oku. Eğer diyor kitabı okursan, bitirirsen sabaha kadar sana diyor işte 10 milyon para vereceğim. Çocuk hemen kapıyor babasının elinden kitabı, odasına çekiliyor. Her sabahleyin sabahın şafağında çalıyor babasının kapısını. Baba diyor tamam ver bakalım 10 milyon lirayı, kitabı okudum bitirdim. Babası diyor ki yalan söylüyorsun diyor evladım diyor. Neden yalan söyleyeyim baba diyor, okudum bitirdim. Babası diyor ki eğer okuyup bitirseydin son sayfadaki 10 milyon lirayı görecektin orada diyor. Zarfın içindeydi diyor. Tıpkı bunun gibi sevgili kardeşlerim, boşuna kendinizi aldatmayın. Eğer başkalarından kötü davranışlara muhatap oluyorsanız, arkasında siz varsınız. Her şey sizinle başlar, sizinle biter. Sevgili kardeşlerim, üç tane kaideye mutlaka riayet etmek mecburiyetindesiniz. Eğer mutlu olmak istiyorsanız, hatayı kendinizde aramak, bir, başkalarının haksız sebeplerini değil, size davranışlarındaki haklı sebepleri araştırmak. İki, üç, başkalarının sahasında top oynamamak. Yani başkalarının size sizin kalbinizden geçtiği gibi davranmasını beklemek yanlış bir şey. Siz onda ne tesir bırakırsanız, o tesirin standardında karşınızdaki kişi size reaksiyon verecektir. Bir bileşik kaplar düzeyinde yaşıyorsunuz. Etrafınızdaki kişilerin hepsi bileşik kabın ikinci tarafını oluşturuyor. Sizden onlara da ulaşan her negatif etki toplumun herhangi bir tarafından size bir negatif tepki şeklinde mutlaka dönecektir. Allah'ın kanunu böyle. Çalma kapını, çalarlar kapını diyor. Ben dakika dakika. Verdiğiniz sizden çıkan her değer pozitifse size pozitif değer olarak mutlaka döner toplumdan. Sizden çıkan her değer negatifse negatif değer olarak mutlaka toplumdan size geri döner. Öyleyse başkalarından size geriye dönen şeyin negatif olmamasını temin etmek sizin elinizde. Size hayallerden bahsetmiyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın prensiplerinden bahsediyoruz. Kanunlarından bahsediyoruz. Bu bir kanun. Kanun değişmez. Ya herkese karşı iyi davranırsınız, herkesten hüsnü muamele görürsünüz. Ya kötü davranırsınız, O zaman da kötü muamele görürsünüz. Ve kötü muamele gördüğünüz zaman da başkalarına suçu yüklemeye hakkınız olmaz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında mutlu olmanız, görüyorsunuz ki sizin davranışlarınıza bağımlı. Zaten daimi zikirde olsanız, davranışlarınız, başkalarına karşı davranışlarınız hep en güzel davranışlar olacağı için hiçbir anlaşmazlığa düşmeyeceksiniz. Herkese bir şeyler vermek için yaşamaya başlayacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayacaksınız. Onlardan da geri dönen, size geri dönen hep güzel şeyler olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bir güzellikler dizisi yaşamak için Allah-u Teala tarafından size teslim edilir. Siz kendinize düşeni yapın. O zaman Allah da mutlaka gereğini yapacaktır. Ya da çevrenizdeki insanlar. Unutmayın, etrafınızdaki herkes aslında etrafınızdalarsa sizin için sadece bir mutluluk kapısı olmak üzere Allah-u Teala onları etrafınızda var etti. Sizi de onların etrafında. Neden? Çünkü etrafınızdaki herkese siz mutluluk verdikçe onlardan mutluluk geri alacaksınız. Güzel davranışlarınızın bedeli güzel davranışlar olacaktır. Hep en güzeli vermeye çalışacaksınız. En güzeli siz almaya çalışmadığınız halde size verecekler. İşte aslında olay bu kadar basit. Her çevrenize ektiğiniz kötülüğün karşılığını negatif davranış biçimleri olarak geriye almak mecburiyetindesiniz. Her güzelliği de size güzellik olarak öder çevreniz. Öyleyse çevrenizdeki insanlara dikkatle bakın, sizi seviyorlar mı? Onların bir kısmında bu sevgiyi çok büyük boyutlu olarak hissedersiniz, yaşarsınız. Bir kısmında aynı güzelliği yaşayamazsınız. Onların sizin sevginizi ve onlar için yaptığınız davranışların gerçek hüviyetini ve onlar hakkındaki düşüncelerinizin gerçeğini sadece layıklı veçiyle anlamamaları söz konusudur. Öyleyse etrafınızdaki bütün insanları bir spektrum altında düşünebilirsiniz, sıralayabilirsiniz. En az sevdiklerinizden en çok sevdiklerinize kadar. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki etrafınızda nefret ettiğiniz insanlar olmasın. Hep sevgi çemberinden geçirin hadiseleri, hep sevin insanları. Bilin ki onlar insandır, sevgiye layıktırlar. Öyleyse siz onlara sevgi verdikçe onlardan sevgi geri alırsınız. Siz onlara nefret verirseniz kapınızı çalacak olan da nefrettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız başkalarının haksız taraflarını değil, haklı taraflarını arayacaksınız. Size karşı yaptıkları bütün davranışlarında acaba hangi açıdan haklı olabilirler? Bunu araştıracaksınız. Ama şeytan ve nefsinizin gurur afeti, kibir afeti böyle yapmaz. Hep insanlarda suç arar, hata arar. Hüsniyetle yapılmış olan hadiseleri bile negatif olaylar olarak değerlendirir. Ve kendisinin daha evvel o kişiyi yapmış olduğu bir yanlış davranışın bedelini o kişiden geri aldığını hatırlamak istemez. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hani bir söz vardır, her şey gönlünüzce olsun diye. Olabilir mi? Olabilir. Siz her şeyi etrafınızdaki insanların gönlünce onlara sunarsanız her şey gönlünüzce olur. Hem verdikleriniz hem de aldıklarınız. Hiçbir sonuç yoktur ki kendisi için bir bedel ödenmemiş olsun. Allah'ın hesapları bunu gösteriyor. Ama ben o kişiye hiçbir kötülük yapmadığım halde ondan bana kötülük geldi diyorsa içinizden biriniz, ona olabilir, yapmamış olabilirsiniz. Ama başka birine, başka birilerine mutlaka bir şeyler yapmışsınızdır. Matematik kanunlar bunu söylüyor. Kim mutsuzsa arkasında kendisine ait mutsuzluk tablolarını vücuda getirecek haksız davranışlar var. Siz başkalarına yanlış davranışlarda bulundukça, başka bir ifade kullanalım, onları mutlu edecek olan davranış biçimlerinin sahibi olmadıkça, onlardan da sizi mutlu edecek olan davranış biçimleri geri dönmez. Bunun manası sizin mutsuz oluşunuzdur. Arkasında ise onlar yoktur. Arkasında sadece siz varsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki davranış biçimlerimiz mutluluğun bu safhasında, davranış biçimleri dizisinde sizi mutlu edecek olan, bütün hüviyetiyle mutlu edebilecek olan bir sonuca ulaşabilir. Siz beklediğiniz sonucu başkalarına ulaştırmanız Allah'ın kanunudur. Hangi sonucu bekliyorsanız, başkalarının size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz onlara öyle davranmak mecburiyetindesiniz. Ben onlara kötü davranayım, onlar bana iyi davransınlar diye düşünebilirsiniz. Bu sizin düşünce platformunuzda kalır. Hiçbir zaman gerçekleşmez. Düşünceleriniz Allah'ın kanunlarına paralel olduğu sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Onun dışında hayır, mutlu olamazsınız. Öyleyse mutluluk bazılarına göre çok zor ulaşılabilen, ulaşılması imkansız olan bir sonuç telakki edilir. Onlara sesleniyorum aranızda, şu anda beni dinlemekte olanların arasında. Çok sayıda bu insanlardan var. Onlar değişmeyecek. Siz değişeceksiniz. siz değiştiğiniz zaman o değişmeyen insanların size beklediğiniz davranışları sergilemeye başladığını göreceksiniz. Allah'ın bütün kapıları açtığını göreceksiniz. Sakın şeytanın düşüncelerini doğru zannetmeyin. Şeytan sizi mutsuz kılmak için her olayı size ters göstermeyi usul haline getirmiştir. Her zaman sizinle beraberdir. Her zaman sizi kışkırtır. Her zaman negatif bir fonksiyon eda eder. Olayları değiştirir. Sizi negatif bir düşüncenin, sizi ezen bir düşüncenin içine sokabilmek için. Sevgili kardeşlerim, bırakınız şeytan söyleyeceklerini söylemeye devam etsin. Ama siz söylediğim sadece 3 tane kanunu gerçekleştirebilirseniz mutluluğu yeterli boyutlarda yaşamış olacaksınız. O zaman tasavvufun size ne kadar çok şey kazandırmış olduğunu anlayacaksınız. Ama tasavvuftan istifade etmek istiyorsanız söyleneni yerine getirmeli, yani Allah'ın kanununu tatbik etmelisiniz. Işık ışığı çeker, karanlık karanlığı çeker. Her ışığın karşılığı ışıktır. Her nurun karşılığı nurdur. Her karanlığın karşılığı da karanlıktır. Eşitlik mutlaka tahakkuk eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, 3 kanunu bir defa daha tekrar ediyorum. 1. Yaptığınız yanlışlıkları araştıracaksınız. Hatalarınızı araştıracaksınız. Kendi cephenizden. Huzursuzluğun oluşmasında size ait olan hatalar hangileridir? Haklı taraflarınızı değil, haksız taraflarınızı araştıracaksınız, düzeltmeye çalışacaksınız. Karşınızdakinin size karşı olan haksız davranışını değil, o haksız davranışa sebebiyet verecek olan hangi davranışınız acaba o kardeşinizi o davranışa itti? Size karşı olan o ters davranışa itti. Yani onun haksız davranışının muhasebesini yapmayacaksınız. O davranışın haklı sebepleri olabilir mi? Sizin yaptığınız herhangi bir yanlış davranışa karşı bina edilmiş olabileceğini düşüneceksiniz. Kendi haksız davranışlarınızı araştıracaksınız. Madde 1. Muhatabınızın haklı davranışlarını araştıracaksınız. Yani şimdiye kadar yaptığınızın tamamen tersini yapacaksınız. Şeytanın size yaptırdığı yanlışlıkları değil, Allah'ın size yaptıracağı doğrulukları tatbik edeceksiniz. 3. Başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Başkalarından, yani beklenti içinde olmayacaksınız. Ben ona böyle yaptım, o da bana böyle davranmak mecburiyetinde. Hayır, değil. Hiç kimse size sizin istediğiniz gibi davranmak mecburiyetinde değil. Davranışlarınızı kendiniz dizayn edeceksiniz. Bu 3 kanunun ışığı altında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu zaman çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor. İşte gene sona erdi konuşma. Bir defa daha sizlerle beraber bir mutluluk konuşması yapabildiğim için, konuşmanın başından sonuna kadar mutluluğu yaşamayı, Allah Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyor ve Allah Teala'nın hepinizi hem dünya mutluluğuna hem cennet mutluluğuna ulaştırmasını, Zülcelalayn kılmasını Allah'tan diliyorum. Sevgili kardeşlerim, bu konuşma boyunca mutlu oldunuz mu? Öyle olduysanız biz görevimizi yapmışız demektir. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salla ala Muhammed. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Ayetlerin sırları. Konumuz ayetlerin sırları. Bu konuşmamızda sizlere Maide suresinin 68, 69 ve 70. ayetlerini sunuyoruz. Allah Teala şöyle buyuruyor. Maide 68'de Kul ya ehlel kitabi, de ki ey kitap ehli. Ey ehli kitap. Lestüm ala şeyin. Siz hiçbir şey üzerinde değilsiniz. Hatta tukimut tevrate. Tevrat'ın hükümlerini yerine getirmedikçe, ikame etmedikçe, vel İncil'e, birincisi Tevrat'e, Yahudilere, Musevilere söyleniyor, vel İncil'e, Hristiyanlara söyleniyor. Hristiyanlara da diyor ki Allah Teala, siz de İncil'in hükümlerini yerine getirmedikçe bir şey üzerinde değilsiniz. Ve ma ünzile ve ma şey ünzile indirilen ileyküm sizin üzerinize ve sizin üzerinize indirilen şeyi yerine getirmedikçe, ikame etmedikçe ve le yeziden ne kesiren

Ve muhakkak ki Yezi'denle tezyid etti, arttırdı. Mutlak olarak arttırdı, kesiren çok miktarda arttırdı. Minhum onlardan ma unzile ileyke. Onlar senin üzerine indirilen şeyi. Min Rabbike, senin Rabbinden sana indirilen şeyi. Bu şey tuğyanen azgınlığını ve küfra ve küfürlerini arttırdı diyor Allah-u Teala. Yani sana Rabbinden indirilen Kur'an-ı Kerim, Hristiyanların da Yahudilerin de azgınlığını ve küfrünü arttırdı.

فلا تأس. Sen artık müteessir olma, üzülme. Alel kamil kafirin, kafirler kavmi üzerine, yani kafirler kavminin, kafirler topluluğunun, ister Hristiyan olsun, ister Musevi olsun, onların yaptıklarına sen artık üzülme diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala burada ne söylüyor? Burada söylediği son derece önemli. Ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve size Rabbiniz tarafından indirilen Kur'an-ı Kerim'i yerine getirip uygulamadıkça, tatbik etmedikçe siz bir şey üzerinde, bir din üzerinde değilsiniz, olmazsınız. Öyleyse Allah Teala üç kitaplı dine sesleniyor. Hristiyanlara İncil konusunda sesleniyor. Yani Nasara'ya, Yahudilere, Musevilere Tevrat konusunda sesleniyor. Ve onlara diyor ki siz size indirilen kitapları yerine getirmedikçe hiçbir şey üzerinde değilsiniz. Buradan aslında Allah Teala üç kitaptan birden bahsediyor. Tevrat'tan, İncil'den ve Kur'an-ı Kerim'den ve sana indirileni ifadesiyle Allah Teala Kur'an-ı Kerim'den bahsetmiş oluyor. Uygulamadıkça diyor. Ne demek istiyor acaba? Birçok insana göre Kur'an-ı Kerim'deki hükümlerle Tevrat'taki ve İncil'deki hükümler birbirinden tamamen ayrılır. Biz hiç o kanaatte değiliz. Tam aksine Tevrat'ta, İncil'de hükümler aynen Kur'an-ı Kerim'de de geçerlidir. Tevrat'ta da, İncil'de de Allah Teala aynı emirleri vermiştir. Hepsinde 7 Safa, 5, 7. 7 Safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da farzdır. İşte uygulamamak demek, bunları uygulamamak demek. Allah Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki biz Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da ve senin sana da vahyetmek suretiyle size de, sana ve sana tabi olanlara da farz kıldık diyor. Demek ki Ulul Azm peygamberler adı verilen bu 5 peygamberin 5'inin de şeriatı aynı. Eğer Hazreti Nuh'tan evvel gitseydi Allah Teala Hazreti Adem'e de diyecekti. Çünkü Hazreti Adem zamanında da 7 Safa 4 teslimin uygulandığı kesin. Öyleyse Allah Teala kitaplarını indirmiş, aynı şeyleri farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemeyi, sonra mürşide tabi olmayı, sonra ruhu Allah'a ulaştırmayı, sonra fizik vücudu teslim etmeyi, sonra nefsi teslim etmeyi, sonra da iradeyi teslim etmeyi Allah insanların üzerine farz kılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda
Allah Teala'nın neyi murad ettiği çok belli. Size indirilen kitapları uygulamadıkça demesi, bu kitapların birbirinden farklı olmadığının kesin işareti. Kurtuluş için herkesin kendisine indirilen kitabı uygulaması lazım. Buysa, o kitabın uygulanmasıysa, Allah Teala'nın bütün kitapları bu 7 safa 4 teslimi içerdiği cihetle 7 safa ve 4 teslimi uygulamak demek. Böyle başlıyor 3 ayetin birincisi. Maide suresinin 68. ayet-i kerimesi. Maide 69. İnnellezîne âminû. Muhakkak ki âmini olanlar hadu Yahudiler ve sabiûne sabiiler ve nasara ve Hristiyanlar. Nasara Hristiyanlardan men âmene billahi. Her kim Allah'a âmene olursa, Allah'a milaki olmayı dilerse vel yevmil ahire

Allah'a iman ederse, el-yevmil ahire ve ahiret gününe sonraki güne, kıyamet gününe iman ederse, ruhun Allah'a ulaşma günü de yevmil ahirdir. Yevmil evvel yaşadığımız zaman parçası, yevmil ahir sonraki gün. Ahiret günü, kıyamet günü. Ve ıslah edici ve yevmil ahiri ve amile salihan ve salih ameller işlerse, nefs tezkiyesi yaparsa, yevmil ahire inanırsa, vel yevmil ahiri ve amile salihan, nefsi ıslah edici ameller işlerse, felâ hafün aleyhim ve lâhüm yâsünün. Onların üzerine korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Öyleyse yevmil ahir. Nedir yevmil ahir? Yevmil ahir sonraki gün demek lügat manası. Şimdi biz bu ayete göre evvelki günü yaşıyoruz. Yarınımız sonraki gün. Gelecek günler sonraki gün. Öyleyse Allah Teala Allah'a ve yevmil ahire inanmaktan bahsediyor. Neyi kastediyor? Yevmil ahir kıyamet günüdür. Eğer kainatın yaratılışına bakarsak, yaratılışa göre sonraki gün kıyamet günüdür. Vardır. Kıyametten sonra yok olacaktır. Ama eğer doğumumuz yevmil ahirse, doğumumuz yevmil evvelse, ölümümüz yevmil ahirdir. Eğer başlangıçtan itibaren hayatımız yevmil evvelse, hidayete adım attığımız günden itibaren geçireceğimiz bütün safhalar yevmil ahirdir. Bu safhaların en sonu iradeyi de Allah'a teslim etmektir. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar ve iradenin Allah'a teslimine kadar devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala yevmil ahirin kıyamet günü olduğuna dair işaretler vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Ama aynı zamanda yevmil ahirin ruhun Allah'a ulaşma günü olması da söz konusu. Çünkü Allah Teala bu yevmil ahire inanmayı amile salihan, salih ameller işlemekle de özdeşleştirmiş.

Diyor ki Allah Teala Se'asrufe an ayetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. Onlara ayetlerimizi gerçek anlamda açıklamayacağız ki.

açıklamaktan, onların öğrenmesinden onları men edeceğiz ki, onlara açıklamayacağız ki, onları ayetlerimizden çevireceğiz ki. Se'asrufu an ayeti ellezine, onları yetekebberune fil ardı bi gayril hakkın. Haksız yere yeryüzünde kibirlenirler, tekebbür ederler. Yetekebberune, tekebbür ederler fil ardı dünya üzerinde, dünyada. Bir gayri hakkın, hakları olmaksızın. Onlar diyor Allah Teala, onları Allah'ın ayetlerimizden çevireceğiz ki, etekebbürüne fil ardı bir gayri hakkın. Ve in yerev sebiler rüşdi, eğer onlar rüşt yolunu, İrşat yolunu görseler,

Onları kabul etmezler diyor Allah Teala. Yetekebbürüne fil ardı bi gayril hakkı ve yenerev sebiler rüşdi, rüşd yolunu görseler la yettehuzu sebila, onu Allah'a ulaştıran yol olarak kabul etmezler. Onu yol olarak kabul etmezler. Ve yenerev sebilel gayyi, gay yolunu, onları cehenneme götürecek yolu görseler yettehuzuhu sebila, onu yol olarak kabul ederler. Zalike biyennehum kezzebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler diyor Allah Teala. Onların Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman kabul etmemeleri, gay yolunu gördükleri zaman kabul etmeleri, onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları sebebiyledir diyor. Öyleyse se'asru şu an ayeti yellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkın ve en yerev sebiler rüşdi la yettehuzu sebila ve en

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Yevmil Ahir'den bahsediyoruz. Yevmil Ahir, sonraki gün. Yevmil Ahir, ölüm günü. Yevmil Ahir, ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz gün. Yevmil evvel doğduğumuz gün, yevmil evvel mürşide tabi olduğumuz gün, yevmil ahir ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız gün. Yevmil evvel mürşide tabi olduğumuz gün, yevmil ahir irademizi Allah'a teslim ettiğimiz gün. Evvelki günde sonraki gün konulara göre farklı hükümler ifade ediyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında hepimiz için bir sonuç var.

Bu sonuç ya Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın cennetine ulaşmak ya da dilememek ve cehennemi kabullenmek. Başka şeylerin hiçbir önemi yok sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Cennetin anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen küfürdedir, dilemeyen hüsrandadır. Dilemeyenin gideceği yer cehennemdir. İşte Allah Teala bunu açık bir şekilde ifade ediyor. Rum Suresi 7 ve 8. ayetler. Münibine ileyhi ve Rum Suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dilediğin için takva sahibi ol. Ve böylece müşriklerden olma. Yani dilemezsen o zaman müşriklerden olursun. Devam ediyor Allah Teala Rum 32'de. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Bu birinci takvadır. Neden birinci takvadır? Çünkü kişi Allah'a mülaki olmayı dilemeseydi takva sahibi olmayacaktı. Takva sahibi olmayan kişilerin gideceği yer cehennemdir. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor Allah Teala Kaf suresi 32. ayet-i kerime. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Yani takva sahiplerinin girecekleri yer cennettir diyor. Öyleyse takva sahibi olmayanlar kimlerdir? Rum 31 ve 32'den kesinlikle çıkıyor ortaya. Takva sahibi olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gizli şirkte olanlardır. Fırkalara ayrılmış olan gizli şirkte olanlardır. Öyleyse ayetlere bakalım. Bir tarafta bir tek fırka var. Allah'a ulaşmayı dileyenleri oluşturuyor. İkinci tarafta bütün fırkalar var. O bir tek fırkanın geri kalanın 20, 72 fırkası, hepsi 73 fırkadan bir tanesi hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, o bir tek fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahipleri, geri kalan bütün fırkalar takva sahibi olmayanlar. Buradan bir yere ulaşılıyor. Eğer Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine bakarsak nereye ulaşıldığını göreceğiz.

Diyor ki Allah Teala kıyamet günü şeytan insanlar üzerinde olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Müminleri oluşturan bir tek fırka müminlerdir. Geri kalan bütün fırkalar şeytanın kullarıdır diyor Allah Teala. Yani birinciler müminler olduğuna göre ikincilerin kafir oldukları kesinleşiyor. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir tek fırka var. Onlar takva sahipleri. Onlar müminler. Geri kalan bütün fırkalar şirkte olanlar. Onlar da kafirler. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler müminlerdir. Mümin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah Teala tarafından cennete girecek olan müminler olarak kabul ediliyor. Çünkü anlaşılıyor ki cehenneme girenler 72 fırka, onlar kafirler. Bir fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani takva sahipleri, takva sahibi olmayanlar, şirkte olanlar kafirler olduğuna göre sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hak müminler. Biliyorsunuz ki iki çeşit mümin var Kur'an-ı Kerim'de. İster aminu kelimesini kullansın Allah Teala, ister mümin kelimesini kullansın. Her ikisinde de iki grup insan görüyoruz. Bir, Allah'a inananlar, mümin adıyla geçiyor. Amin adıyla da geçiyor. Ama bir de hak müminler var. Gene mümin adıyla da geçiyor. Gene amin adıyla da geçiyor. Hak müminler Allah'a inanmakla kalmayıp Allah'a hayattayken ruhlarını ulaştırmayı dileyenlerdir. Sadece onlar için felah söz konusudur. Öyleyse muhtevayı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman bir vaka ile karşı karşıyayız. Aminu kelimesi cennete girecek olan müminleri de cennete giremeyecek olan müminleri de kapsar. Mümin kelimesi cennete girecek olan müminleri de, cennete giremeyecek olan müminleri de kapsar. Kafir kelimesi cehenneme gidecek olanları kapsar. Öyleyse mümin kelimesini tek başına kullandığınız zaman o cennete mi girecek, cehenneme mi girecek belli olmayan birisidir. Eğer siz buna bir hak kelimesini eklerseniz, hak müminler derseniz, onlar mutlaka cennete gidecek olan müminler. Bir insan Allah'a inanıyorsa mümindir. Allah'a inanıyor da Allah'a ulaşmayı diliyorsa o zaman hak mümindir. Ve Allah'a inanan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir mümin, mümin olmasına rağmen, Allah'a inanmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemediği için Allah'ın cennetine giremez. Gördük ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mümindir. İşte onlar hak müminlerdir. Mümin kavramı üzerinden hareket ediyorsak Allah'a inanan herkes mümindir. Ama müminler kendi içinde ikiye ayrılıyor. Cennete girecek olan müminler, ne yazık ki cehenneme girecek olan müminler. Ve o safsatalar da geçerli değil. Hani kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde bir süre yandıktan sonra Allah onları oradan alırmış, cennete götürürmüş. Sevgili kardeşlerim, bu safsataların bütününü ortadan kaldıracağız. Gelecek günlerde bunun gerçekleştiğini göreceksiniz.
onlara Kur'an ayetleriyle bunları bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha ispat edeceğiz. Allah'ın bize öğrettiği bu ilim bütün insanlık içindir ve hidayet çağına bu ilimle ulaşılır. İnsanlar Allah'a inanıyorlar diye cennete gireceklerini zannetmesinler. Allah'a inananların hepsi Allah'ın cennetine girmez. Allah'a inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahipleridir. Gene Allah'a inanan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler şirkte kalmaya mahkumlardır. Küfürde kalmaya da mahkumlardır. İşte bu kadarcık ayet bunların hepsini ispat ediyor. Şimdi Allah Teala'nın söylediklerine bakalım. Allah'a iman eden, yevmil ahirete iman ediyorsa, Allah'a ulaşma gününe de iman ediyorsa, o zaman o kişi buna iman ettiğine göre mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. İman ediyorsa bunun gereğini mutlaka yapacaktır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki o dizaynını gerçekleştirecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin kafir olduğunu gördük. Şirkte olduğunu gördük. O kadar da kalıyor mu? Hayır. Takva sahibi olmuyor. Yetmez. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. İşte Rahat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Kendi haline bırakır. Ama onlardan, o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse bırakır, cehenneme gitmelerine müsaade eder anlamına kullanılıyor. Onları kendi hallerine bırakır. Onlar dalalette, herkes doğuştan itibaren dalalettedir. Onları kendi hallerine bırakır Allah Teala. Ta ki Allah'a ulaşmayı dilesinler. Dilemedikçe Allah onları kendisine ulaştırmaz. Ama ya dilerlerse? Dilerlerse onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Açık bir şekilde Allah Teala bunu garanti ediyor. Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte bu ayet-i kerime. Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi bunu söylediği gibi Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi de söylüyor. Diyor ki Allah Teala Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ama o seçtiklerinden her kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Her kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dilemeden Allah'a ruhuna ulaşması diye bir şey yok. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse cehennemden kurtulamaz. Şirkte kalır, küfürde kalır, hüsranda kalır. Hüsranda da kalır mı? Evet. Aynı zamanda hidayette olmaz. Dalalette kalır. İşte Yunus Suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. İnkar eden bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi hiçbir zaman söz konusu olmaz. İnkar ediyorsa Allah'a ulaşmayı inkar ediyorsa o inkar eden birisidir. Gerçekleştirmeyecektir. Onlar diyor Allah Teala hidayette değildirler. Madde 1. Onlar hüsrandadırlar diyor. Madde 2. Hidayette değildirler. Küfürdedirler ayrıca söyleniyor.
onların kafirler olduğu ayrıca söyleniyor. Üstelik de müminler Allah'ın dostları, kafirler tağutun dostları olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Bu ifade, onları zulmetten nura çıkarır ifadesi, o kişinin hak mümin olduğunu gösteriyor. Çünkü bir insanın zulmetten nura çıkabilmesi için nefsinin, kalbinin yarısından fazlasının nurla dolması lazım. Bu ise ancak Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin mürşidine ulaşmasıyla, tabi olmasıyla, ondan sonra Allah'ın ona yaptıracağı nefs tezkiyesiyle, bu nefs tezkiyesi üzerine o kişinin zikretmesiyle kalbine dolan rahmet, fazl ve salavattan fazıl nurlarının %49, rahmet nurunun ise %2 Allah'ın zikriyle o kişinin kalbine girip yerleşmesi neticesinde tahakkuk eder. Başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra o kişinin kalbine ulaşan her %7 rahmet nuru, her %2, her %7 fazıl nuru, affedersiniz. Başlangıçtaki %2 rahmet isimli nur, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman daha mürşidine tabi olmadan evvel, göğsünden kalbine Allah-u Teala yolu açtıktan sonra o kişinin kalbine, o kişinin zikriyle %2 rahmet nuru ulaşır. Daha fazlası ulaşması mümkün değildir. Daha fazlası için o kişinin mürşidine ulaşması ve tabi olması gerekir. Tabiyetten sonra o kişi eğer zikir yaparsa, sol göğsünün altında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrini çekerse, bu zikir boyunca Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlar o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. İlk %7 nur birikimi tamamlandığı zaman, mürşidine ulaştığı zaman onun vücudundan ayrılıp da ana dergaha ulaşan o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkabilir. İkinci defa %7 fazıl birikimi, ruh ikinci gök katına kadar çıkabilir. Üçüncü defa %7 fazıl birikimi, ruh üçüncü gök katına kadar çıkabilir. Dördüncü defa, beşinci defa, altıncı defa ve yedinci defa %2, %7 nur birikimiyle kişinin ruhu yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katında soldan sağa doğru yatay bir alemler geçişi, yedi alemden geçiş söz konusudur. Altı alem tamamlanır zikir hücrelerinde ve burada zikrin bütünü tamamlayan kişi yedinci aleme indi, ilahiye ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte bu ruhun ait olduğu yere geri dönmesidir. Onun için Allah Teala emrini açık ve kesin bir şekilde vermiş. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde, 27. ayet-i kerimesinde irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi teptila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu üç ayet Maide suresinin 68, 69 ve 70. ayetleri yevmil ahirden bahsediyor. Yevmil evvel
Allah'a ulaşmayı dilediğimiz gün yevmil hayır ise ruhumuzun Allah'a ulaştığı gün. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala bu ayetlerle insanların burada emredilen hususları gerçekleştirmesi söz konusu olur. Allah'a iman etmek, Allah'a imandır. Yevmil ahire iman etmek, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmaya iman etmektir. Ve onun neticesini veriyor Allah Teala Maide 69'da. Allah'a kim Allah'a ve yevmil ahire iman eder ve ıslah edici ameller işlerse onlara korku yoktur diyor. Nefs tezkiyesi, nefsi ıslah edici amel olan zikrin gerçekleştirilmesidir. Zikir boyunca nefsin kalbine %7 nurlar dolacak. Ve bu nurların doluşuna paralel bir şekilde insan ruhu Allah'a ulaşacak. Ve de Allah'a ulaşan kişi Allah kendisinde artık korku kalmayan ve mahzun da olmayan bir insan olacaktır. Allah Teala insanların arasında onlara korku olmayanlardan bahsediyor. Diyor ki

Yunus Allah Teala'nın Yunus Suresinin 45. ayet-i kerimesinde söylediği şey, Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde söylediği şey, Allah'a ulaşmayı dilemekle kişinin hedefine ulaşacağı. Diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar diyor, Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim Allah'a mülaki olmayı dilerse sadece onlar Allah'a ruhlarını ulaştırabilirler ama mutlaka ulaştırırlar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu o kişi Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Söylediğimiz gibi Allah Teala iki ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyenleri bu hedefe kendisinin ulaştıracağını söylüyor. Rahat 27, Şura 13. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha burada tamamlanıyor. Ayetlerin sırları. Gördüğünüz gibi lafzın altında ruh yatıyor. Bütün ayetlerin lafzının altında o ayetin ruhu yatıyor. Kur'an'ın bütünüyle özdeşleştirdiğiniz zaman mutlaka hedefe ulaşırsınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as salavat Allahumme salli ala Muhammed.

الفاتحة، مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki bir defa daha birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere, daha güzele, daha güzele ulaşmak üzere. Sevgili kardeşlerim, etrafımızdaki insanların yanlış davranışlarından incinmek ve arkasından da onlara kötü davranışlarda bulunmak, onların yaptığıyla onlara cevap vermek. O Allah-u Teala'yı tanımayan insanların yaptığı yanlışlıkla iştirak etmek değil midir? Onlar bilmiyorlar. Unutmayın, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı her türlü saldırılar yapılmış, düşmanca davranışlarda bulunmuş, hakaret edilmiş, taşlanmış, hakkında her çeşit kötü sözler söylenmiş. Bütün bunlara karşılık Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah-u Teala'ya söylediği şey, Ya Rabbi, sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Öyleyse bu hepimize bir örnek olmalı. Eğer başka birisi size kötü davranmışsa, siz ondan özür dileyin. Gerçek anlamda kabahatliymişsiniz gibi. Bir suçunuz olmadığı halde, kabahatiniz olmadığı halde size kötü davranan bir insana sizi hatalı gören bir insana söyleyeceğiniz bir özür, ondan af dileme bir büyüklük değil midir? Onun bütün kapılarını kapatmış oluyorsunuz. İkinci adımı atamaz. Eğer sizinle kavga etmek dileğindeyse, o size o kötü davranışını tatbik ettiğinde, mesela size hakaret ettiğinde, siz ondan af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, size ikinci defa bir saldırıda bulunması artık mümkün değildir. Onun bütün kapılarını kapatmış oluyorsunuz. Af dilemek büyüklüğünü gösterdiğiniz an, onun size saldırabilme imkanlarının hepsi artık kapalı bir kapının arkasında kalır. Onu yapabilecek olan kapıyı aralamadığınız için. Eğer birisi size kötü bir şey söyler de siz bundan alınırsanız, öfkelenirseniz, siz de ona onun kadar ağır bir şey söylerseniz, daha hafif bir şey de söyleseniz, gene onu rencide edecek standartta bir sözse, ona size yeniden saldırmak imkanı vermiş olursunuz. Ama eğer hatalı olmadığınızı peşinen kabul ediyorum, hatalı değilsiniz, ama buna rağmen ondan af dilemek büyüklüğünü gösterebilirseniz, onun size hücum etme konusundaki isteğini
hapsetmiş olursunuz. Kapalı bir kapının ardına kilitlemiş olursunuz. O artık size saldıracak olan bir söz bulamaz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Birisi size kötü bir şey söylediği zaman, siz de ona aynı ile mukabele etmek yerine, ondan af dilemek büyüklüğünü, kabahatsiz olduğunuzu kabul ediyoruz. Af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz ne kaybedersiniz? Onunla af diledikten sonra da o size hakaret etmemiş gibi konuşmanıza devam edebilirseniz olay bitmiştir. O size karşı kötü bir davranışta bulunmak imkanının artık kapısını aralayamaz. Davranışınızla bunu kesin olarak önlemiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, hepimiz Mir Vakfı'nın, International Mir Vakfı'nın muhterem mensupları, hepimiz başkalarının yanlış davranışlarına huzurla cevap verebilirsek, mutlulukla cevap verebilirsek, kızmadan, öfkelenmeden, onlardan af dilemeyi başarırsak, o zaman bizim Mir Vakfı'nın mensubu olduğumuz, onlar için de tahakkuk eder. Demek ki bu insanlar kendilerine hakaret edildiğinde bile karşısındakinden intikam almak gereğini duymuyorlar, öfkelenmiyorlar. Bunlar sükuneti öğrenmişler, sakin olmayı öğrenmişler. Onlar kavgayı bitirmeyi öğrenmişler. İşte sevgili kardeşlerim, gayretleriniz bu istikamette olmalı. Huzuru, mutluluğu, sükunet için içerisinde yaşamalısınız. Başkalarının yanlış davranışları sizin huzurunuzu bozamamalı. Ayrıca o öfke içerisinde size gelen kişiyi otomatik bir şekilde sükunete ulaştırmanın yolu ondan af dilemek büyüklüğünü gösterebilmektedir. Sevgili kardeşlerim, ne diyorduğunuz? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize diyor. Öyleyse Yunus bunu Allah'tan aldığı bir dizaynda söylemiyor mu? Öyleyse neden biz kin tutalım ki? Bize kötü davranan insan, biz ondan hatamız olmamasına rağmen af dilediğimizde ikinci adımı atmak imkanının artık sahibi değildir. Olay bitmiştir. Kavga bitmiştir. Sülfe zükûna istese de istemese de girmek mecburiyetindir kişi. O öfkesini alabilmek için sizin de ona çatmanızı ve o zaman daha çok
size çatmak imkanını bulmayı istemektedir. Ama sizin daha ilk etapta o ağzını açıp da size hakaret ettiği noktada af dilemek büyüklüğünü göstermeniz olayı bitirmiştir. Sevgili kardeşlerim, neden kavga? Neden huzursuzluk? Neden insanların kalplerini kırmak ve insanları mutsuz etmek? Hayır. Sizin göreviniz başka insanları mutsuz etmek değildir. Sizin göreviniz başka insanları mutlu etmektir. Sizi yanlış ve ters davranışlarla mutsuz etmeye çalışanlar da buna dahildir. Onları da mutlu etmekle mükellefsiniz. Netice mi? Neticede asıl mutlu olan daima siz olursunuz. Hiç kimse mutluluğunuzu bozamaz. Allah Teala'nın emri bu istikamette gidiyor. Hepiniz hayatınızı başka insanların mutluluğuna adamalısınız. Başka insanların saadeti sizin için hedef olmalı. Siz bütün insanları saadete, mutluluğa çağıran ve onların mutlulukları için her şeyi yapmaya daima hazır olan birileri olmalısınız. Mutluluk taşıyıcıları, mutluluk kervanının mensupları, etrafa sadece mutluluk taşıyan, huzur taşıyan, hiç kimseyle anlaşmazlığı, kavgası olmayan bir toplum. Bunları neye dayalı olarak söylüyoruz? Yakın gelecekte bütün dünyada bu olay tahakkuk edecektir. Bütün dünyadaki savaşlar bitecek. Ve her milletten insan bütün boyutlarıyla dostluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, şu anda savaş olan yerlere baktığımız zaman ayrı ayrı dinlerin mensupları olduklarını zanneden insanların birbiriyle harp ettiklerini görüyoruz. Ayrı ayrı dinlere mensup insanların demedik. Ayrı ayrı dinlere mensup olduklarını zanneden insanlardan bahsettik. Yani ne demek istiyoruz? Yani ayrı ayrı dinler yoktur. Hristiyanlık da ondan evvelki Judaizm de yani Musevilerin dini de Hazreti Musa'ya tabi olanların dini de, Hazreti İsa'ya tabi olanların dini de, Hazreti Musa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların dini de, bir başka açıdan gidelim, Tevrat'a tabi olanların, İncil'e tabi olanların, Kur'an'a tabi olanların dinleri değil, dini söz konusudur. Neye dayalı olarak söylüyoruz bunu? Çünkü Tevrat'ı incelediğimizde görüyoruz ki Hazreti Musa, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibidir. İncil'i incelediğimizde görüyoruz ki Hazreti İsa ve ona tabi olanlar Hanif dinine tabi olmuşlardır. Kur'an'ı incelediğimizde
şunu görüyoruz ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun bütün sahabesi Hazreti İbrahim'in Hanif dinine tabi olmuşlardır. Ve Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu açık ve kesin bir şekilde kaydedilmiştir. Sevgili kardeşlerim, o zaman bütün dinlerin mevcut olmadığı, dinlerin mevcut olmadığı, sadece bir tek dinin mevcut olduğu ve Hazreti Adem'den kıyamete kadar sadece bu dinin devam edeceği gerçeğini yerli yerine oturtmak bizlerin üzerine vazifedir. İnsanlar dinler arası savaşlar yaptılar. Yüzyıllar boyunca savaştılar, savaştılar, savaştılar. Birbirlerini öldürdüler. Ve öldürenler de, ölenler de kendi dinleri için bunu yaptıklarını düşündüler hep. Ama Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Allah Teala bize Tevrat'ı öğretti. Allah Teala bize İncil'i öğretti. Ve gösterdi ki üç kitaplı din de sadece bir tek dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Diyor ki Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Dinde fırkalara ayrılmayın diye. Şimdi bu muhtevayı Kur'an-ı Kerim standartları içinde sadece iki ayetle tamamlamak mümkün. Rum suresi 30. ayet-i kerime Allah Teala şunu söylüyor. Habibim sen Hanif'sin. Hanif olarak veçini dine ikame et. O dine ki o din kayyum olan dindir. Ezeli ve ebedi dindir. O din Hanif dinidir. Sen de Hanifsin. Ve Allah Teala'nın ne dini ne de insanları Hanif dininin dışında veya Hanif fıtratıyla yaratmasının dışında bir şey hiç mevcut olmamıştır. Allah sen nasıl Hanifsen bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın dini sadece Hanif dinidir. Ve Allah'ın ne dini yaratmasında değişiklik olmuştur insanlık tarihi boyunca, ne de insanları yaratmasında değişiklik olmuştur. Din Hanif dinidir ve bütün insanlar sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmıştır. Sonra geçiyoruz. Rum 31'e. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Hanif olarak Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile.
Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Allah'a yönel, Allah'a karşı böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse kim müşrikler? O Allah-u Teala'nın söylediği o tek dinin, hanif dininin dışında bir takım şeyleri kendilerine hedef edinmişler ve aslı unutmuşlar. Öyleyse dinin bir temel müessesesi var. Bu temele baktığımız zaman bunun Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını görüyoruz. Sadece Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler Hanif dininin mensuplarıdır. Dilemeyen hiç kimse Hanif değildir. Öyleyse sen Hanifsin, Hanif olarak vecine dine ikame et ve Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Müşriklerden olma, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse dinde fırkalara ayrılmaktan kişiyi kurtaracak olan şey bu Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece bu dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı şirkten, gizli şirkten kurtarıyor. Mutlaka cennetin sahibi yapıyor. Şimdi Tevrat'ı incelediğimiz zaman Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'ya sen Hanif'sin, senin dinin Hanif dinleri dediğini görüyoruz. İncil'i incelediğimiz zaman Allah-u Teala'nın Hazreti İsa'ya sen Hanif'sin, senin dinin Hanif dinidir dediğini görüyoruz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an'da Allah-u Teala'nın sen Hanif'sin. Senin dinin Hanif dinidir dediğini görüyoruz. O zaman bu Hazreti İbrahim'in Hanif dini nasıl bir din ki? Sadece o din var, başka bir din hiç olmamış. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Hazreti Adem'in dini olduğunu görüyoruz. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ardından sonra gelen peygamberler, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim. Hepsi o dini, kainatın tek dinini yaşamışlar. İkinci bir din hiç olmamış. Şimdi Hazreti İbrahim'in Hanif dininin özelliklerine baktığımız zaman mutluluğu onun vücuda getirdiğini görüyoruz. Başka bir din hiç olmamış ve Allah-u Teala bütün insanları sadece mutlu olsunlar, hem dünyada mutluluğu yaşasınlar, hem de Allah'ın cennetine girerek öldükten sonra, kıyametten sonra sonsuza kadar
cennette yaşantılarını sürdürsünler diye yaratmış. Ama insanı serbest iradeli kılmış. Öyleyse gördüğümüz ne sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Bütün insanları mutlu etmek için Allah-u Teala bir tek din öğretmiş. Eğer o dini insanlar yaşayamazsa mutlu olmaları mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü yaşayamazlarsa nefslerini tezkiye edemezler. Afetlerden kurtaramazlar. Kurtaramazlarsa ömür boyunca dünya üzerinde hep mutsuz insanlar olacaklardır. Nefsin tezkiye edilmemesi demek, şeytanın devamlı o insan üzerinde tesirini sürdürmesi söz konusudur. Şeytan, sevgili kardeşlerim, şeytan kime hakimse, o kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Çünkü şeytan insanların sadece mutsuz olmalarını, huzursuz olmalarını ister. Devamlı insanlara onları mutsuz edebilecek olan şeyleri fısıldar. Hem de onları süsleyerek, püsleyerek sanki onları mutlu edecek olan şey şeytanın söylediğiymiş gibi bir imajla insanları yönetir. Kandırır. Son derece zeki bir mahluktur. Zekası korkunç derecede çalışır. Ve de bütün gayretiyle insanları birbirine düşürmeye çalışır. Gayreti insanoğlunun huzursuz ve mutsuz olmasına yöneliktir. Mutsuz kılınmasına, mutsuzluğa itilmesine yöneliktir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, halbuki dinler yoksa, sadece bir din varsa, acaba bu dinin özelliklerini diye merak etmez miyiz? Üç özelliği var Hanif dininin. Bir, tek Allah'a inanmak. Vahdet akidesi. Allah'ın tekliği. Bir tek Allah vardır, başka ilah yoktur. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, eğer diyor gökte ilahlar olsaydı onların hepsi birbiriyle kavga halinde olacaktı şimdi diyor. Ama diyor yok. Sadece biz varız diyor. Yaratan ve öldüren biziz. Biz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin ikinci özelliği tevhid akidesidir. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir fırka, gene bir rakamı. Allah'ın tekliğine inanan insanların oluşturduğu Allah'a ulaşmayı, o tek Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir topluluk, tek bir toplum, tevhid akidesi. Ve vahdetin
ve tevhidin sahibi olan insanoğlunun hepsinden Allah'ın beklediği tek şey. Üçüncü faktör teslim. Ruhun teslimi 22. basamak, fizik vücudun teslimi 25. basamak, nefsin teslimi 26. basamak, iradenin teslimi 28. basamak. 4 tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte eğer İncil'i incelerseniz bunu göreceksiniz. Eğer Tevrat'ı incelerseniz bunu göreceksiniz. Eğer Kur'an-ı Kerim'i incelerseniz bunu göreceksiniz. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İnsanlar asırlar boyunca hep harp etmişler. Kendi dinleri için harp etmişler. Başka dinlerin mensupları olduğunu zanneden insanları hep düşman bilmişler. Başka dinlerin olduğunu zannettikleri için. Hatta bundan emin oldukları için. Müslümanlar ayrı bir dinin sahibi olduğunu zannetmişler. Hristiyanlar ayrı bir dinin sahibi olduklarını zannetmişler. Museviler de ayrı bir dinin sahibi olduğunu zannetmişler. Bugün dünya üzerinde 72 çeşit inancın varlığı kesinleşmiş durumda. Yapılan bütün araştırmalar, ister negatif istikamette inanç olsun, ister pozitif istikamette inanç olsun, bu inançların toplam sayısının 72 tane olduğu tespit edilmiş durumda. Gelin görün ki sahabe bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruyor, ey Allah'ın Resulü, kaç tane fırka olacak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, 73 fırka. Bu 73 fırkayı oluşturmak bu zamanda da geçerli olmalıydı. Ama bakıyoruz ki 72 tane fırka var. 72 tane inanç biçimi. Bu inanç biçiminin hepsinde insanlar hep dejenerasyona uğramışlar. Son üç kitaplı dinin önce Musevileri, Yahudileri, sonra Hristiyanları, sonra da İslam alemi hepsi dejenere olmuşlar. Allah'ın kendilerine hedef gösterdiği o asli unsurları unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepinizden istediği şey, hepinizin mutlu olmasıdır. Saadet içinde bir dünya hayatını gerçekleştirmenizdir.

tane Safa, 4 tane Teslim. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi o devirdeki peygambere, Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış, tabi olanlar. Yani Hazreti Musa'nın dinini yaşayanlar, Tevrat'ı yaşayanlar, hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler, daha sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler, daha sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler, daha sonra irşad olmuşlar ve nihayet iradelerini de Allah'a teslim etmişler, irşad makamına ulaşmışlar. Tevrat'ta 7 safhanın 7'si de farz kılınmış. Yine Tevrat gösteriyor ki Hazreti Musa ve ona tabi olanlar 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. Öyleyse Tevrat'ın muhtevası Hanif dininin muhtevasıdır. 7 safha ve 4 tane teslim. Sonra İncil'e geliyoruz. Bakıyoruz ki Tevrat'ta nasıl 7 safhanın 7'si de farzsa ve 7 safhanın 7'sini de Hazreti Musa ve ona tabi olanlar yaşamışsa, İncil'de de aynı şeyi görüyoruz. 7 safhanın 7'si de farz ve Hazreti İsa ve ona tabi olanlar, 12 havarisi, hepsi 13. havari bildiğiniz gibi yolundan sapıyor. Ama 12 havari Hazreti İsa ile aynı şeyleri paylaşıyor bir ömür boyu. Hepsi 7 safhanın 7'sinde yaşamışlar. Ruhlarını da, fizik vücutlarında, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Geliyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesi 7 safhanın 7'sinde yaşamış. Kur'an'da 7 safhanın 7'si de farz. Ve bütün sahabe 7 safhanın 7'sinde gerçekleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar Tevrat'ta farz kılınan 7 safhanın 7'sinde yaşamışlarsa, 4 teslimi de gerçekleştirmişlerse, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar da İncil'deki aynı olan 7 safhanın 7'sinde yaşamışlarsa ve 4 teslimi de gerçekleştirmişlerse ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar 7 safhanın 7'sini de yaşamışlarsa, başlangıçta ona tabi olmuşlarsa, o ve ona tabi olanların hepsi 7 safhanın 7'sini de yaşamışlarsa, ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini hepsi Allah'a teslim etmişse, o zaman sevgili kardeşlerim, dinlerden bahsetmek mümkün olabilir mi? Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu din Hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Hazreti Musa'nın dini de, Hazreti İsa'nın dini de, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem

İbrahim'in dini de Hazreti İbrahim'in dinidir. Hanif dinidir. Hal böyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların, birbirlerine, Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların birbirlerini ayrı dinlerden zannetmeleri, bunun uğrunda savaş vermeleri, devam edecek mi? Hayır, devam etmeyecek. Yolun sonuna geldik. İspat vasıtaları bizim elimizde. Hristiyanlara da, Musevilere de, İslam'a da dinler diye bir şey olmadığını, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu, üç kitapta da hem 7 Safa ve 4 Teslim'in farz kılındığını, hem de 3 peygamber zamanında da 7 Safa ve 4 Teslim'in yaşandığını ispat ettiğimiz zaman, o zaman savaşlar bitecek sevgili kardeşlerim. Dünya sulh ve sükuna kavuşacak. İşte Allah Teala'dan aldığımız bunca nimetin arasında en önemlisi, Allah'ın bize bahşettiği en önemli nimet bu diye düşünüyoruz sevgili kardeşlerim. Dinlerin mevcut olmadığının bu dünyada evvela bize öğretilmesi. Üç kitabında 7 Safa ve 4 Teslim ihtiva etmesi, üç kitabında peygamberinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinine tabi olduğunun kesinleşmesi, bunların ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslim olma edilmesi yoluyla gerçekleştirilmesi, hem hepsinin farz olması, hem de üç peygamber zamanında hepsinin tahakkuk etmesi. Onlar ve onlara tabi olanlar 7 Safa ve 4 Teslim'in hepsini yaşamışlar. Sonra mı ne olmuş? Sonra iblis girmiş devreye. Ve önce Musevilere, daha sonraki devirde Hristiyanlara, en sonraki devirde de Müslümanlara Allah'ın dinini unutturmuşlar. İşte Tevrat, işte 7 Safa ve 4 Teslim'in farziyeti, işte Tevrat'ta Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin bu 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamış olmalarının ispatı. İşte İncil. İşte İncil'de 7 Safa ve 4 Teslim'in farz kılınması ve Hazreti İsa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'in hepsini yaşaması. İşte Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanların hepsinin 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşaması. Kur'an-ı Kerim'de 7 Safa ve 4 Teslim'in hepsinin farz oluşu. Öyleyse kim bunlara karşı çıkabilir ki? Bütün dünya bu hakikatleri yakın gelecekte tamamen öğrenecek. Şimdilik sözlerimizin bütün dünyaya ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar. Ama ne zamana kadar? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dediği mutlaka gerçekleşecek ve dünya bir sulh ve sükun devresine
Allah'ın önceden belirttiği gibi mutlaka ulaşacaktır. Önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllarda bunların hepsinin gerçekleştiğini, bütün dünyanın sarmaş dolaş olacağını, bütün insanların dinlerin değil sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu ve o tek çatı altında bütün insanların huzur ve mutluluk içinde yaşamaya başladığını göreceksiniz. Allah'a en çok bunun için şükrediyoruz ki bu büyük görevi bu devirde bize Allah Teala nasip kılmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz ve huzurlarınızdan mutluluğunuza dualar ederek ayrılıyoruz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين.
1: اللهم صل على محمد سيد الله عز وجل. يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Allah'tan bahsetmenin, onun bize ihsan buyurduğu mutluluktan bahsetmenin sonsuz hazını yaşamak üzere. Allah mutluluğun anahtarıdır. Allah mutluluğun sahibidir. Allah mutluluğun kaynağıdır. Ve Allah hepimizin sadece ama sadece mutlu olmasını ister. Bunun için yaratıldık. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her ne kadar konumuz dinlerin birleştirilmesi ise de aslında bu bir gerçek değil. Dinler diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Din var. Bir tek din. Kainatın ezeli dini. Allah'a teslim olmayı ve böylece mutlak cennet ve dünya saadetinin sahibi olmayı emreden Allah'ın tek dini. Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Davud'un dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, bütün peygamberlerin, bütün resullerin unik dini, tek dini, bir tek din, Allah'a teslim olmak. Din bundan ibaret. Ve bütün peygamberler aynı şeyi yaşamışlar. Allah aynı hükümleri bütün semavi kitaplarda koymuş ortaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala tek bir Allah. Hazreti İbrahim'in dini, Hanif dini, tek Allah'a inanan ve Allah etrafında tek bir kitle oluşturan, bunu esas kılan, Allah'a inananların vahdetini, tekliğini, tek bir kitle oluşturmasını esas alan ve Allah'a teslim olmayı hedefleyen kainatın tek dini, Hanif dini. İşte o din, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün peygamberlerce ve onlara tabi olanlarca hep aynı din yaşandı. O peygamberlerin ve resullerin zamanında. Bugün de bütün kavimlerde resuller var. Allah'ın resulleri. O resullerin hepsi kendilerine tabi olan küçük bir azınlıkla aynı güzelliği yaşamaktalar. Bütün dünya üzerinde ve bütün kainat üzerinde. Ama insanların çok büyük bir kısmı Allah'ın bu yegane öğretisini Asırlar boyunca unutmuşlar. Asırlar geçtikçe her şey berbat olmuş. Ve insanlar Allah-u Teala'nın yolundaki temel hedeflerden hep sapmışlar. İşte bugün sizlere kod numarası 1.2.13.14.3 olan dinlerin birleştirilmesi konusunu izah ediyoruz. Bütün peygamberlere Allah-u Teala aynı hükümleri indirmiş. Bütün semavi kitaplardaki Allah'ın hükümleri aynıdır. İşte bu istikamette bakalım Allah-u Teala neler söylüyor. Enbiya suresinin 104, 105, 106, 107 ve 108. ayetleri ard arda bizlere hakikatleri sıralıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme natvi semae ketayyis sicilli lil kutub kema bedena evvela halkın nu'iduhu vaden aleyna inne künna failin. Allah Teala diyor ki o gün ki diyor. O gün ki. Biz göğü kitap sayfasını dürer gibi düreceğiz. Semayı kitap sayfasını dürer gibi düreceğiz diyor Allah Teala. Kema bedena evvela halkın nu'iduhu. Önce nasıl yaratmaya başlamışsak onu iade edeceğiz. Vaden aleyna, üzerimize vaattir bu. Bu bizim vaadimizdir. İnna künna failin. Muhakkak ki, kesinlikle, şüphesiz ki bunu yapacağız. Bunun faili olacağız. Bu fiili gerçekleştireceğiz diyor Allah-u Teala. Yüz beşinci ayet-i kerime, bir sonraki ayet-i kerime. وَلَكَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ. Ant olsun ki biz yazdık Zebur'da Tevrat'tan sonraki zikirden sonraki Tevrat'a burada zikir adını veriyor Allah-u Teala. Tevrat'tan sonraki Zebur'da biz bunu yazdık. Neyi yazmış? Ennel arda muhakkak ki ardı dünyayı arzı yeri suha varis arza yeri suha varis kılacağız. Muhakkak ki arz ki onu varis kılacağız. İbadiyet salihun. Salih kullarımıza. Yani and olsun ki diyor Allah Teala Tevrat'tan sonra, zikirden sonra Zebur'da muhakkak ki yeryüzüne sadece salih kullarının mirasçı olduğunu, varis olduğunu yazdık. Kullarımızdan salih olanların, salih kullarımın, salaha ulaşmış kullarımın yeryüzünün mirasçısı olduğunu yazmıştık diyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet-i kerime Enbiya 106 İnne fî hâza le belâgan likâmin âbidîn

Muhakkak ki bunda, bu Kur'an'da abidler için, abidler kavmi için, abidler zümresi için öğütler vardır. Tebliğ vardır. Açıklama vardır. Belagan, belli kılan, tebliğ edilen, açıklanan şeyler vardır. Şimdi

Allah Teala bütün kitaplarda kıyametten bahsediyor. Ve Tevrat'ta da Zebur'da da aynı şeyi söylüyor. Yeryüzünü salih kullarına miras bıraktığını, salih kullarının yeryüzünün mirasçısı olduğunu söylüyor. Öyleyse Tevrat'ta söylemiş, Tevrat'tan sonra Zebur'da da aynı şeyi söylüyor. Zebur'dan sonra İncil'de de aynı şeyi söylüyor. İncil'den sonra bu satırların alındığı Kur'an-ı Kerim'de de aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Bütün kitaplarda hükümler hep aynı çıkıyor. Enbiya suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi 107. ayet-i kerimesi ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin. Biz seni başka bir şey için göndermedik. Rahmetlere, alemlere rahmet olasın diye rahmet olarak gönderdik. Seni de başka bir şey için değil, alemlere rahmet olasın diye rahmet olarak gönderdik. Ve bir sonraki ayet-i kerime, 108. ayet-i kerime, Kul innema yuha ileyye, de ki bana muhakkak ki vahy olunuyor. İlahüküm ilahün vahid. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Fehel entüm müslimun. Artık siz teslim oluyor musunuz? De ki diyor Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, bana muhakkak ki

muhakkak ki ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolundu. Muhakkak bana, şüphesiz bana vahyolundu bu. Fehel entüm müslümün, artık siz Müslüman Allah'a teslim oluyor musunuz? Sin kökünden gelen selam kelimesi, teslim kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi aynı ifadeyi taşır. Allah'a teslim olmak.

Allah Teala Enbiya suresinin 104, 105, 106, 107 ve 108. ayetlerinde bu 5 tane ayet-i kerimede bizlere çok şeyler söylüyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Enbiya 104'teki söylediği göğüs kitap sayfasını düver gibi düreceğiz. Önce nasıl yaratmaya başladıysak onu iade edeceğiz ifadesi yaratılışın başından sonuna kadar bir hususu anlatıyor Allah-u Teala tarafından. Ve ondan sonra kitaplardan bahsediyor Allah-u Teala. Tevrat'tan sonraki Zebur'da da aynı şeyi söylediği söylüyor Allah-u Teala, söylediğini ifade ediyor. Kainat durdukça dünya da duracak tabii ve yeryüzünü, dünyayı Allah'ın salih kullarına miras bırakacağını ifade ediyor Allah-u Teala. Allah'ın salih kullarına miras bırakacağını. Ve sonra da diyor ki bana kul olanlar için abidlerden oluşan Allah'ın kullarından oluşan bir kavim için Kur'an-ı Kerim'de onların kulluğu konusunda yani Allah'a teslimleri konusunda öğütler vardır diyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsediyor. Seni diyor alemlere rahmet olarak gönderdik başka bir şey için değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sadece bu dünyada bir Resul, bir Nebi, bir Peygamber olarak görenlere ithaf olunur. O sadece bu küçücük dünyanın Peygamberi değildi. O alemlere rahmet olarak yaratıldı. Alemlere rahmet olarak gönderildi. Bütün alemlere rahmet gönderici. Gerçekten bu dünyada devrin imamını yapan kişi bütün diğer dünyalarda Allah'ın yoluna çıkan herkesin başının üzerindeki ruhu oluşturur. Bu onun alemlere rahmet olduğunu ifade eder. Zamanımızdaki devrin imamı ise alemlere hidayet olarak gönderildi. Bütün alemlerdekilerin hidayete ermeleri konusunda vazifeli kılındı. Onun için adı hidayetçidir, hidayete erdirendir. Öyleyse çağımız hidayet çağı. Ve ilk insan olan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den son peygamber olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar hep Allah şeriat kitapları vermiş nebilerine. Son şeriat kitabı son peygambere indirilen bu Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Hazreti Adem'den bugüne kadar din Allah'ın dini Allah'a göre hiç değişmemiştir. Bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Bu din Hazreti Nuh'un da, Hazreti Lut'un da, Hazreti Salih'in de, Hazreti Hud'un da, Hazreti Davud'un da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de
dinidir. Tek din, aynı din, hiç değişmemiş. Başlangıçtan kainatın kurulduğundan göklerin ve dağların dürüleceği kıyamet gününe kadar tek bir din söz konusu olmuş. Bütün kitaplarda Allah Teala aynı şeyi söylemiş. Fetih Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabeyi örnek olarak veriyor. Diyor ki Muhammed'in Resulullah, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Vellezine me'ahu, onunla beraber olanlar eşittehu alel küffari rühama'u beynehüm terahüm rükkan succeda yettegûne fadlan minallâhi ve rıdmanen simahüm ve vücûhühüm min eseri sucud. Zalike meselühüm fit tevrat ve meselühüm fil incil. Kezerin ahrece şat ehu fe azerehu festaleza festeva ala sukihi yücubiz zurra niye gıyza bihimül küffar vadallahul lezine aminu ve aminus salihati minhum mağfireten ve ecren azima. Diyor ki Allah Teala, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, yani sahabe, kafirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken, Allah'tan lütuf ve rıza dilerken görürsün. Yüzlerinde secdelerin izleri vardır. İşte bu onların Tevrat'ta anılan vasıflarıdır. Sahabe Tevrat'ta vardı. İncil'de de şöyle vasıflandırılmıştır diyor Allah Teala, bu sahabe İncil'de de vardı. Onlar filiz çıkarmış, gittikçe kuvvetlenerek kalınlaşmış, gövdesi üzerinde dikilmiş, ekincilerin hoşuna giden ekin gibidirler. Kafirleri ashaba öfkelendirmek için öyledirler. Onlardan mümin olup ıslah edici amel işleyenlere Allah mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, sahabe. Fevzül azim, ecrül azim, hazül azim. Bu Fetih Suresinin 29. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ecrün azimin, ücretlerin, Allah'ın bütün insanlara ödediği ücretlerin en büyüğünün, aziminin sahibi olduğunu söylüyor sahabe için. Ahir zamanın son peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki bütün kitaplar aynı şeyi söylüyor. Allah'ın hükümleri aynı. Hazreti İbrahim'in dinini hepsi yaşamışlar. Ve Allah Teala Tevrat'ta da İncil'de de sahabeden bahsediyor. Hepsi Allah'ın kitabı. Nasıl Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'dan ona tabi olanlardan bahsediyorsa, Hazreti Davud'dan ona tabi olanlardan bahsediyorsa, Hazreti İsa'dan ona tabi olanlardan bahsediyorsa ve her Resul'den, her Nebi'den Allah-u Teala Nebiler olarak, Resuller olarak bahsediyorsa, Kur'an-ı Kerim'de verdiği
20 küsür peygamber, nebi ve resul isminin her birisine Allah-u Teala'nın aynı şeyleri söylediği kesin. Bütün nebilere kitap verdiği de kesin. Ama görüyorsunuz ki Tevrat'ta da İncil'de de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan ve onun sahabesinden bahsediliyor. Öyleyse sadece bir devamlılık söz konusu. Her peygamber, her resul kendi devrinde kendine düşen vazifeyi yapar, sonra ölür. Ondan sonra gelen devirde o kavimde mutlaka hemen onun ölümüyle beraber resul var olacaktır. Ama o artık bir nebi olmayacaktır Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sonra. Bütün kavimlerde resuller hep var olmuştur. Bugün de bütün kavimlerin içinde resuller vardır. Ve bugün ne yazık ki o resullerin söyledikleri insanların değiştirilmiş kitapları sebebiyle reddedilmektedir. Bütün kavimlerde şu anda Allah'ın resulleri yaşamaktadır. İşte dinlerin birleştirilmesi onlarla gerçekleşecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bir devamlılık söz konusu. Allah Teala Hazreti İbrahim'e ne indirmişse Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Hazreti Davud'a da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da ve Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde gördüğünüz gibi Hazreti Hud'a da, Hazreti Salih'e de, Hazreti Nuh'a da aynı şeyleri söylemiş. Hep aynı şeyler. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Allah'a kul olun. Ve Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Allah-u Teala Zariyat 56 ve ma halekel insi vel cinni illa leyabidun. Biz insanları ve cinleri başka bir şeyin için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Şimdi Maide suresinin 43. ayeti kerimesine bakıyoruz. Ve keyfe yuhakkimuneke, seni nasıl hakim seçiyorlar, hakem yapıyorlar, hüküm vermeni istiyorlar. Ve indehum tevratü, Tevrat yanlarındayken, Tevrat'ın hükümleri varken o iki kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip ondan hüküm soruyorlar. Allah-u Teala da diyor ki Tevrat yanlarındayken, Tevrat'ta bu hükümlerin hepsi varken seni nasıl gelip de hakim tayin ediyorlar? Fiha hükmullahı. Orada içinde Allah'ın hükümleri bulunan, fiha içinde hükmullahı, Allah'ın hükümleri bulunan Tevrat yanlarındayken aynı hükümleri taşımasına rağmen seni nasıl gelip hakem tayin ediyorlar diyor. Sümme yetevellemne min ba'di zalika. Bundan sonra da diyor senin verdiğin hükümden dönüyorlar, tevelle diyor. Yetevellemne min ba'di, bundan sonra zalike, işte bu olaydan, senin verdiğin hükümden sonra, senin verdiğin hükümden dönüyorlar. Ve ma ulaike bil müminin, onlar mümin değillerdir diyor Allah Teala. Ne görüyoruz? Şunu görüyoruz. Tevrat'taki hükümler de kesin olarak Kur'an'dakinin aynı.
ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'ta ne yazıyorsa Kur'an'da da aynı şey yazdığı için recm diyor. Sizin cezanız recmdir diyor. Kendi dinlerinin yetkililerine ulaşmışlar ve recm cezası verilmiş. Oradan kaçmışlar, gelmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakem tayin etmişler. Onun da verdiği ceza aynı. Ve ondan da kaçmışlar. Bunlar mümin değillerdir diyor Allah Teala. Eğer Tevrat'ın temelindeki kaidelere, Allah'a teslim olan standartlarına tabi olsalardı mutlaka mümin olacaklardı. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Sonra da mutlaka mürşitlerine ulaşacaklardı. O zaman da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de Musevilerin arasında mürşitler vardı. Hristiyanların arasında da mürşitler vardı. Ve her devirde de var olmuşlardı. Yani Hazreti Musa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelene kadar hep mürşitler vardı. Ve hepsi kendi mürşidinden el alarak devirlerini tamamladılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrine kadar geldiler. Ama Musevilerin içinde de Hristiyanların içinde de bunların sayısı tabiatıyla çok azdı. Bugün İslam'ın içinde de sayıları çok az. Öyleyse muhteva bu ve Allah-u Teala Tevrat'taki hükümleri tatbik edenlerin Musevilerin arasındaki müminler olduğunu söylüyor. Yani burada onlar mümin değillerdir dediği zaman mümin olmayanlar var Musevilerin içinde. Ama mümin değillerdir onlar dediği zaman Tevrat'taki hükümleri tatbik etmeyenler diyor. O zaman bakıyoruz ki Allah-u Teala eğer onlar Tevrat'ın hükümlerini tatbik etselerdi, Allah'a ulaşmayı dileselerdi, müşriklerine tabi olsalardı mutlaka mümin olacaklardı. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'de emredildiği gibi Allah'a ulaşmayı dileseler insanlar ve Allah onların müşriklerini mutlaka gösterecektir. Ona tabi olsalar 10 tane ihsan alarak Allah-u Teala'dan mutlaka mümin olacaklar. Tıpkı onun gibi Hristiyanlar için de Museviler için de aynı şey geçerli. Ve her birinin içlerinde mutlaka Allah'ın müşrikleri var, hayattalar. Allah razı olsun. Maide suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. İnna enzelnet tevrate fiha hüden ve nurun. Muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik. Onda hidayet ve nur vardır diyor Allah-u Teala. Yahkumu fihen nebiyyunellezine eslemu lillezine hadu. Allah'a teslim olmuş peygamberler, nebiler, Musevilere onunla hükmediyorlardı. Yahkumu bihi en nebiyyune. Nebiler onunla hükmediyorlardı, hüküm veriyorlardı. اَلَّذ۪ينَ اَسْلَمُوا onlar ki Hakk'a, Allah'a teslim olmuş peygamberlerdir. Onlar Allah'a yani Allah'ın kendilerine verdiği o yetkiyle Musevilere onunla
Tevrat'la içinde nur olan ve hidayet olan Tevrat'la hükmediyorlardı. Kur'an-ı Kerim için de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Kur'an-ı Kerim bir nurdur diyor, bir hidayet rehberidir diyor. Tevrat için de aynı şeyi söylüyor. Tevrat'ın aslı için aynı şeyi söylüyor. Ve peygamberlerin temel vasfının, bütün peygamberlerin temel vasfının Allah'a teslim olmak olduğunu da burada açıklıyor. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim'de dine niçin İslam dendiğinin aslını bulacaksınız. Çünkü İslam Allah'a teslim olmak demek. Allah'a teslim olma dini, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve Rabbaniyyine vel ahbarı bi mustih mestuhfizu min kitabullahi. Rabbaniyyün ve ahbar olanlar, yani kendilerini Rablerine adamış olan Rabbaniyyünler ve ahbar olanlar, zahitler, mürşitler, Allah'ın bir mestuhfizu, muhafaza etmekle görevli oldukları min kitabillahi, Allah'ın kitabından muhafaza etmekle görevli oldukları ve üzerine şahit oldukları şeyle hüküm veriyorlardı diyor Allah-u Teala. Dikkat edin, son derece önemli konudan bahsediyor Allah-u Teala. O hüküm verenler korumakla görevli oldukları şeyle hüküm veriyorlardı. İşte zaman içinde bu konu şekil değiştirmiş. İnsanlar artık korumakla görevli oldukları bir noktaya dikkat etmemeye başlamışlar. Halbuki Allah'ın temel hükümlerini bütün devirlerde hem neviler, hem resuller, hem de bu havariyün ve ahbar, yani mürşitler, hepsi korumakla vazifeliler. Ve Allah-u Teala koruyorlardı diyor. Korumakla görevli olduklarıyla hüküm veriyorlardı diyor. Ve yetmez, onlar diyor o korumakla görevli olduğu şeyler üzerine şahittiler. Öyle fela tavşehun nase vahşevni, insanlardan korkmayın, benden korkun. Ve la teşteri bi ayati semenen alila, Allah'ın ayetlerini az bir bedele satmayın. Ve men lem yahkum bima enzelallahi fe ulake humul kafirun, kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerdir diyor Allah-u Teala. Ne demek bu? Burada çok açık bir hüküm var. Allah-u Teala mümin olmanın şartlarını vermiş. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah-u Teala size 10 tane ihsan verecek. Mürşidinize ulaşacaksınız. Tabi olacaksınız. Kalbinize iman yazılacak. Kalbinize taşıdığınız imanın sahibi mümin olacaksınız. Ondan evvel kalbinizde küfür yazıyordu. Kalbinizde taşıdığınız küfrün sahibi olarak kafirler olarak anılıyordunuz. Ama ne zaman ki kalbinize Allah-u Teala İmanı yazdı, işte o zaman mümin oldunuz diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Bu insanlar Allah'ın hükümlerini bilenler ve onu muhafaza edenler. Allah'ın hükmü, Allah'a ulaşmayı dilemek, kurtuluşun temel hükmü. Dilemiyorsunuz, kurtuluşunuz mümkün değil. Daha ötesi, eğer
Allah'a ulaşmayı dilediyseniz mutlaka mürşidinize ulaşacaksınız. Bunu siz isteyerek yapacaksınız. Allah-u Teala size o talebi verecek. Sonra mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Ve böylece ruhen teslim olacaksınız. Sonra fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Tevrat'tan bahsediyor bu ayet-i kerimede. Onda da Kur'an-ı Kerim'deki gibi hidayet ve nur vardır diyor. Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Kur'an-ı Kerim bir nurdur diyor, bir hidayet rehberidir diyor Allah-u Teala. Bütün kutsal kitaplar için hep aynı şeyleri söylüyor. Ve Maide Suresinin 45. ayet-i kerimesi. Ve ketabna aleyhim fiha ennen nefse bin nefsi. Ve biz yazdık diyor onların üzerine fiha orada kitapta. Muhakkak ki nefse bin nefsi. Cana can. Yani birisi birisini öldürürse karşı tarafında öldürme hakkı. Vel ayne bil ayni. Göze göz. Vel enfe bil enfi. Buruna burun. Vel uzune bil uzuni. Kulağa kulak. Vel sinne bil sinni. Dişe diş. Vel curuha ve yaralamalara karşı kısas emrettik diyor, yazdık diyor. Yani Maide 44'te Allah-u Teala Tevrat'ı biz indirdik diyor. Onda hidayet ve nur vardır diyor. O kitaptaki adaletle hüküm verirlerdi diyor. O Tevrat'a tabi olanlardan kendilerini Allah'a teslim etmiş olanlar. Ve kitaptan neyi korumaları gerekiyorsa o hükümleri asırlar boyunca koruyarak ona göre hüküm veriyorlardı diyor. İşte burada Tevrat'ta tıpkı Kur'an-ı Kerim'deki gibi kısas hükmü var. Kur'an'da ne varsa Tevrat'ta da var. Yetmez, İncil'de de var. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'deki hidayetin Tevrat'ta da var olduğu kesinlik kazanıyor. Hidayet. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hidayet var. Bütün peygamberlere indirilen bütün kitaplarda. Ve nur var. Allah'ın gönderdiği rahmet, fazla, salavat isimli üç tane nurla hidayetin oluşmasını esas alıyor bütün kitaplar. Ve Tevrat'ta tıpkı Kur'an'da olduğu gibi kısas var. Kim bunu bağışlar da hemen tesaddika, kim sadaka olarak verir de bağışlarsa bihi onunla fehüve kefaretün nehu. O onun için kefaret olur diyor Allah-u Teala. Ve men lem yahkum bima enzelallahi fe ulaike humuz zalimun. Kim Allah'ın verdikleriyle, indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerdir. Buyuruyor Allah-u Teala. Maide suresinin 46. ayeti kerimesi 44, 45 ve 46. Tevrat'tan bahsetmeye devam ediyor Allah Teala. 3 ayet Tevrat'tan bahsediyor. Ne gördük? Tevrat'ta hidayet var. Tevrat'ta nur var. Tevrat'ta kısas var. Allah Teala'nın muhafaza edilmesini emrettiği hükümler var. Aynı hükümler Kur'an-ı Kerim'de de var. Şimdi
46'da Tevrat'ın başka vasıfları da çıkıyor ortaya. Diyor ki Allah Teala ekafeyna ala asharihim bi İsa ibn Meryem'e musaddikan lima beyne yedehi minet Tevrat'e. Ve onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik diyor.

Yani Tevrat'ın bir tasdikçisi olarak geliyor Hazreti İsa. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam İncil'in ve ondan evvelki bütün kitapların tasdikçisi olarak geliyor. Hazreti İsa Zebur'un, Tevrat'ın ve ondan evvelki bütün kitapların tasdikçisi olarak geliyor. Her peygamber mutlaka kendinden evvel gelen bütün kitapların tasdikçisi olarak geliyor. Ve ateynahül İncil'e, ona İncil'i verdik diyor Allah Teala Hazreti İsa'ya. Fîhî hüden ve nurun. İçinde hidayet ve nur olan. Şimdi bu Maide suresinin 46. ayet-i kerimesi. Maide suresinin 44. ayet-i kerimesinde Tevrat'ı biz indirdik. Onda hidayet ve bir nur vardır diyor Allah Teala. Şimdi İncil'den bahsediyor. Tevrat'ı tasdik eden İncil, Hazreti İsa'ya indirilmiş. Aynı şeyi söylüyor. Onda hidayet ve nur var diyor. Musaddikan lima beyne yedeyhi minet Tevrat'ı. Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve hüden ve mevizaten lil muttakin, takva sahipleri için hidayete erdiren ve bir öğüt olan, rehber olan İncil'i verdik diyor Allah Teala. Hazreti İsa'ya İncil'i verdik diyor.

Sadece geriye dönük bir olay değil, ileriye dönük olay da var. Tevrat'ta da, İncil'de de sahabeden ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor Allah-u Teala. Öyleyse kitaplar arasında sağlam bir illiyet rabıtası kurmuş Allah-u Teala, aynı şeyleri söylüyor. Bütün mukaddes kitaplar birer hidayet rehberidir. Ve 47. ayet. Demek ki Allah-u Teala'nın burada söylediği lil muttakin, takva sahipleri için bir mevizedir diyor. Takva müessesesi Tevrat'ta da var, İncil'de de var, Kur'an-ı Kerim'de de var. Tam 7 tane takva. Maide 47'de fasık müessesinin, fısk müessesesinde mevcut olduğunu söylüyor Allah-u Teala. وَلْيَاكُمْ اَهْلِ الْاِنْجِيلِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ İncil'in sahipleri, Allah'ın indirdiği ahkam ile, onun içindeki ahkam ile, hükümlerle hükmetsinler. وَلَمْ وَمَنْ لَمْ يَاكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ E kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar fasıklardır. Tevrat için Allah-u Teala ne diyordu? Onlar zalimlerdir, onlar kafirlerdir ve onlar fasıklardır diyor burada da Allah-u Teala. Maide 48'e geliyoruz. 47'den sonraki 48. ayet-i kerime. Ve enzelna ileykel kitabe ve sana kitabı indirdik diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Bil hakkı, hak ile müsaddıkan lima beyne yedeyhi onların ellerinde bulunan kitapları minel kitabı kitaplardan ellerinde bulunan kitaplardan kitapları tasdik edici ve müheyminen aleyhi fahkın beynehum bima enzelallahi ve enzelna ileyke kitabe bil hakkı biz sana bu kitabı hak ile indirdik diyor Allah-u Teala musaddıkan lima beynehi kendinden öncekileri ellerinde bulunan kitaptan ellerinde bulunanları tasdik edici olarak indirdik diyor. Ve müheyminen ve koruyucu olarak fahkum beynehum bima enzelallahu ve la tettebu ehvahum amma caike minel hak. Artık onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana haktan gelenden ayrılıp da onların hevalarına uyma. Li kullin cealna minkum şir'aten ve minhaca. Sizlerin hepiniz için bir, tek bir şeriat ve apaçık bir yol belirledik. Sizlerin li küllin hepiniz için cealna biz kıldık mümküm ondan şiraten şeriat ve minhaca ve yol. Dikkat edin, hepimiz için tek bir şeriat diyor Allah-u Teala. Hepimiz için biz kıldık onlardan bir şeriat. Tek bir yol kıldık diyor. Öyleyse velev şeallahu Allah-u Teala dileseydi
Ecaaleküm sizi kılardı ümmet.

ümmetten vahideden tek bir ümmet kılardı. Yani her devirde başka insanların, Allah'ın yolunda olmayan insanların Allah'ın hükümlerini unutmasına, tek bir şeriattan insanların ayrılmalarına mani olurdu. Velakin liyebluvekum, bu sizi denemek için, fîmâ âtâküm, size verdikleriyle sizi denemek içindir. Festebikul hayrat, o halde hayırlarda yarışın, müsabakaya girin. İllâllâhi merciüküm cemiyan, sizin hepinizin dönüşü Allah'adır. Ve yünebbiyüküm bimâ küntüm fîhî tâtilifun, artık hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecek diyor Allah-u Teala. Görülüyor ki sizin hepiniz için li kullim, hepiniz için cealna, biz kıldık mümkün ondan şir'aten, şeriat ve minhaca, ondan bir yol. Sizlerin hepiniz için ayrı ayrı yollar kıldık demiyor Allah-u Teala. Sizlerin hepiniz için bir tek şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Li küllin cealna minküm şiraten ve minhaca.

Evet. Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet kılardı. Yani dileseydi o hepinize verdiği tek şeriat var ya, o şeriatı hepinizin tatbik etmesini mümkün kılardı. Sevgili kardeşlerim, burada olay ciddi bir boyutta. Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buyuruyor ki Hazreti İbrahim'e, Yakub'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatın aynını, o şeriatı sana da şeriat kıldık diyor. Onların şeriatının Kur'an-ı Kerim'de aynen mevcut olduğunu söylüyor Allah Teala. Burada da hepsi için diyor, bütün ümmetler için biz bir tek şeriat kıldık diyor Allah Teala. Bütün ümmetler için aynı şeyi şeriat kıldık diyor. Şimdi dikkat edin. Burada bir hüküm var. Müheyminen diyor Allah Teala. Daha evvel diyor, ellerindeki kitaplar bulunanların o kitaplarını tasdik edici ve koruyucu olarak bu kitabı sana hak ile indirdik diyor Allah-u Teala. Dikkat edin, burada koruma fiili var. Maide suresinin 48. ayet-i kerimesi. Yani Kur'an-ı Kerim'deki hükümler, Tevrat'ta korunması lazım gelenleri, İncil'de korunması lazım gelenleri, daha evvelki peygamberlere indirilenlerin, içindeki korunması lazım gelenlerin hepsini koruyucu bir hüküm taşıyor. Onları koruyucu olarak kitap indiriyor. Tasdik etmek ve bütün kitapları, Tevrat'ı da, İncil'i de hak ile indirdiğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim'i de burada Allah Teala bu kitabı sana hak ile indirdik diyor. Kur'an-ı Kerim'de takva var, Tevrat'ta da takva var, İncil'de de takva var. Kur'an-ı Kerim'de hidayet var, Tevrat'ta da hidayet var, İncil'de de var. Nur var Kur'an-ı Kerim'de, Tevrat'ta da var, İncil'de de var. Kur'an-ı Kerim'de hidayet söz konusu, insan ruhunun, fizik vücudunun, nefsinin, iradesinin Allah'a teslimi hepsinde var. Ve korunması lazım gelen hükümler var. Hepsinde var. Öyleyse sadece asırlar geçmiş ve her şeyi iblis değiştirmeyi başarmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada konumuz gene tamamlanıyor. Sizlere doyum olmaz ama sürelerde riayet etmemiz lazım gelen özellikler taşıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın kitapları arasındaki Allah'ın hükümlerinin aynı olduğunu, aynı özelliklerin bugün ellerde dolaşan Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynı olduğunu görüyoruz. Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamış oluyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah-u Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık, Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı eseri olduğunuzu. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye. Dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları, tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiye veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen İblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah-u Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah-u Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere üç grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi, Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %50 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %7 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle, o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız. Yapmıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar. Sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
1: El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İslam'ın omurgası olan 7 Safa 4 Teslim. Buna İslam'ın bütünü olan da diyebiliriz. Bir insanın Allah ile olan ilişkilerinin bütününü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dizayn etmiş. Orada Yüce Rabbimizin muhtevasında 7 rakamı Kur'an-ı Kerim boyunca çok önemli bir kavram. Ve insanın manevi tekamülünü de 7 safa olarak değerlendirmiş. Bu 7 safa 4 tane de teslim ihtiva ediyor. Yani içerisinde 4 tane de teslim var. Önce iskeleti verelim. Birinci aşamada Allah'a ulaşmayı dilemek var. 3. basamak. İkinci aşamada Allah o kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Kişi mürşidine ulaşıyor. Ve tabiyetini gerçekleştiriyor. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk ediyor. Allah'a ulaşması 21. basamakta mümkün oluyor. Öyleyse 1. safa Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak. Bu kişi mürşidine ulaşıyor. 14. basamakta ulaşabiliyor. Tabiiyet. 2. safa. Başlıyor. Bu tabiiyetin sonucu ruhun Allah'a ulaşması. Ruh 21. basamakta Allah'a ulaşıyor. 3. safa. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. 25. basamak. 26. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. 25. basamak. Fizik vücudun teslimi, 4. safa. Nefsimizin teslimi, 5. safa. Ullelbap oluyoruz. Bir sonraki basamak, 27. basamak, tövbe-i nasuha davet ediyor Allah Teala. Göklerin melekûtunu gösteriyor ve muhlis oluyoruz. 6. safa. Daha sonra da Allah Teala irademizi teslim alıyor. 7. safa. İrşad makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin ediliyoruz. İşte konunun özeti bu. Sevgili kardeşlerim, bu Kur'an'ın da bütünüdür. Bu İncil'in de bütünüdür. Bu Tevrat'ın da bütünüdür. 3 mukaddes kitapta da Allah Teala dinimizin, bizim adına kısaca İslam dini dediğimiz dinin Hanif dini olduğunu söylüyor Allah Teala. Etmez, şeriatların aynı olduğunu söylüyor. Başka bir şeriatı hiçbir zaman vücuda getirmediğini söylüyor. Bir tek şeriat var. O Hazreti İbrahim'in Hanif dininin şeriatı diyor. Gerçekten böyle mi? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Hazreti Nuh'a
Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat olarak, sana da şeriat kıldık. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. İşte bu fırkalara ayrılmak son derece önemli konu. Çünkü hemen arkasından senin davet ettiğin şey, fırkalara ayrılmama daveti, müşriklere ağır geldi diyor. Bunlar şirkte olanlar, yani gizli şirkte olanlar, fırkalara ayrılmış olanlar. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın temel müessesesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bir tek fırka vardı. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında kümelenmiş, kemikleşmiş, en sağlam standartlarda yerleşmiş tek bir fırka. İşte bu yedi safa ve dört teslimi gerçekleştirebilen fırka sadece odur. Çünkü kim böyle bir hedefe yaklaşmazsa, yani Allah'a ulaşmayı dilemezse, asıl ifadesiyle ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse, dilemediği takdirde o kişi hüsrandadır, o kişi dalalettedir, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah Teala diyor ki Rad 27'de biz dalalette olanları bırakırız. Ama o dalalette olanlardan her kim bize ulaşmayı dilerse onları kendimize ulaştırırız diyor Allah Teala. İfade, her kim bana ulaşmayı dilerse onu kendime ulaştırırım standartında. İşte Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde de ayet-i kerimenin ondan sonraki kesimi, demin söylediğimiz kesimden sonrası buna ifade ediyor. Allah'ı demin bir kısmını söylemiştik. Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın şeriatını sana da sahabene de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Dini ayakta tutasınız ve fırkalara ayrılmayasınız diye. İşte konunun en önemli yönü bu. Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde, belki 30. ayetten başlamak daha güzel. 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Habibim sen hanifsin. Hanif olarak veçhini dine ikame et. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. O din ki ezeli ve ebedi dindir. Ve Allah'ın ne dini ne de insanları başka bir fıtrata, başka bir fıtratla oluşturmadığını bil diyor. Sadece bir tek fıtrat, bütün insanları hanif fıtratıyla yaratırız ve bütün insanlar için bir tek din vücuda getirdik. O din hanif dinidir. Ne Allah'ın dininde ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bir tek din var, hanif dini. Babamız İbrahim'in hanif dini. İşte böyle bir dinin muhtevasına göz atmak için bugün sizlere yedi safa ve dört teslimi anlatıyoruz. Çünkü
Hanif dini 7 Safa ve 4 Teslim'den oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu 7 Safa ve 4 Teslim'e biraz yaklaşalım. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun fısktan kurtulması, dalaletten kurtulması mümkün değildir. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala'ya, Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylediği ezelden ebede kadar sadece Hanif dini olacaktır. Sadece insanları da o Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yarattık ifadesinden sonra Allah Teala nasıl Hanif olacağımızı açık bir şekilde göstermiş bir sonraki ayet-i kerimesinde. Diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Ve kum salat ve namaz kıl ve la tekune mine müşrikin ve müşriklerden olma. Demek ki insanı gizli şirkten kurtaracak olan bir tek şey var. O Hanif dinini yaşamak. Bir tek şey var, başlangıcını adım olarak attınız mı geri kalanı sizi zaten otomatik olarak yakalar. Ve Allah Teala mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırır. İşte Hanif dininin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen ne olurmuş? Dilemeyen takva sahibi olamazmış. O kadar mı? Hayır. Bir de şirkte kaldığı ifade ediyor ayetin bir sonraki kesiminde. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar takva sahipleri. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, şirkten kurtulanlar onlar. Diyor ki Allah Teala o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen tek bir fırkanın dışındaki bütün fırkalar dinlerinde fırkalara ayrılanlar. Onlardan olmayın diyor Allah Teala. İşte olursanız eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz siz de diyor şirkte olursunuz diyor. Birincisi, takva sahibi olamazsınız. Öyleyse, o zaman gideceğimiz yer cehennem olmaz mı? Ne diyor Allah Teala? Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde ve uzlufetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evâbin hafîz. Cennet, takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kime? Takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur, diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek konumuzun temelini teşkil ediyor. İslam'ın birinci safhası olmazsa olmaz şartı. Sonra ne olur? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah Teala bize birçok yardım gösterir. Yardımda bulunur. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerimizi onu irşat makamı olarak görecek hüviyete sokar. Görme hassamızı da aynı standartlara ulaştırır. İrşat makamının sözlerini herhangi bir insanın sözleri olarak dinleyen kulaklarımızı irşat makamının söylediklerini o makamın sahibini dinlemek üzere dizayn eder Allah-u Teala. Ve İşitme hassamızı da aynı standartlara ulaştırır. Sonra kalbimizdeki idrak hassasının irşat makamının söylediklerini anlayabilecek bir seviyeye ulaşmasını temin eder. Ve kalbimizdeki ihbatı önleyen
bizim idrak etmemizi sağlayan müesseseyi, sağlamayı önleyen ikinleti kalbimizden çeker alır. Yerine de söylediğimiz gibi ihbat koyar. Bu 7 tane işlem ard arda gerçekleşir. Kalbimizi idrak eder duruma sokmak, kalbimizdeki ikinleti almak, yerine ihbatı koymak, böylece kalbimizi idrak eder hüviyete getirmek. Bu hüviyete giren insan mürşidini aramaya başlar. Hacet namazını kılar, Allah-u Teala'dan mürşidini sorar. Şimdi 7 Safa ve 4 Teslim'de sahabeyi örnek alarak yürüyelim. Acaba bütün sahabe Allah'a mülaki olmayı diledi mi? Kur'an-ı Kerim evet diyor, dilediler. İşte Allah Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَهُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul iken ve onlar tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer Suresi 17. ayet-i kerime. Vellezi ve onlar neştenebu tağute, tağuttan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. En yavuduha, ona kul olmaktan, abduha, onun kulu olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve enabu ilallahi, ve Allah'a yöneldiler. Lehumul büşra fe beşir ibadî. Lehumul büşra, onlara müjdeler vardır. Fe öyleyse beşir, müjdele ibadî, benim kullarımı diyor Allah Teala. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bütün sahabe şeytana kul olmaktan kurtulmuş. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesi bir insanı cehennemden kurtarıyor. Görüyoruz ki bütün sahabede bu hedefe ulaşmışlar. Bundan sonra ne olur? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlara çeşitli yardımlarda bulunur. Onların Allah'ın söylediklerini idrak edebilecek seviyeye gelmesini temin eder Allah-u Teala tabiyetten sonra. O insanlar tabiyeti gerçekleştirdikten sonra nefs tezkiyesine başlarlar. Bundan evvel Allah-u Teala'nın verdiği ihsanlar nefs tezkiyesinin başlayabileceği bir ortamı hazırlamak içindir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu tabiyet noktasından sonra çok özel bir hedefe ulaşacağız. Ama bu noktadan evvel vücuda gelen bir başka hususu söylemeyi unuttuk. Biz mürşidimize ulaşmadan önce Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimizi Allah bildiği için bize bir ikramda daha bulunuyor. Ve bizim göğsümüzü yarıyor, göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Ve
katından nur gönderiyor. Allah Teala. Ve Allah'ın katından gelen nur, o göğsümüzü Allah Teala'nın yardığı yerden, açtığı yerden kalbimize kadar ulaşıyor ve kalbimize giriyor. Salavat, Allah'ın salavat müessesesi, rahmet nurunu ve fazıl nurunu taşıyan bir taşıyıcı faktördür. Bu noktada Allah-u Teala'nın kalbimize taşıdığı nur, ulaştırdığı nur sadece %2'ye kadar ulaşabilen rahmet nurudur. Asıl bir insanın nefsinin kalbinde nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirecek olan fazıllardır. Fazıl nurlarıdır. Bu başlangıçtaki rahmet nuru bu sebebe dayalı olarak sadece bir açılış olarak tamamlama faktörünü ifade eder. Çünkü nefsimizin kalbinde daima yedili rakamlarla nur çoğalması söz konusudur. İlk %7 fazıl birikimiyle ruh zemin kattan birinci kata ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimiyle ikinci kata ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleriyle ruh yedinci kata ulaşır. Yedinci katı boydan boya geçer ve zikir hücrelerine ulaşır. Orada da bir süre zikrine devam ederek zikrini tamamladığı noktada Sitetül Müntaha'ya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Ne olmuştur? 7 defa %7 nur birikimi gerçekleştirmiştir. Bu %49 eder. Oysa ki bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi için nefsinin kalbindeki nurların %50'yi aşması lazım. Bir %7 daha aşarsa dengenin bozulması söz konusu. Onun için Allah Teala daha konunun başlangıcında evvela %2 rahmet nurunu gönderiyor. Bunun için kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun göğsünü yararız diyor Allah Teala. Nur göndermek üzere insanın göğsünü yarıyor yüce Rabbimiz. Ve de bu gönderdiği başlangıç nuru %49'u yarının ötesine taşıyacak olan %2'lik farkı oluşturuyor. Ve de evvela rahmetini gönderiyor, sonra fazlını. Allah'ın rahmeti, merhameti de ifade eder. Rahim esması ile tecellisinin de bir işaretidir ve girişi sağlar. Bu noktada bizim nefsimizin kalbi Allah'ın nurlarıyla %2 oranında doluyor. Bundan sonra o kişi zikrini giderek arttırıyor. Bunların hepsi mürşide tabiyetten sonra gerçekleşen noktalar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kademedeydi. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci kademededir. Tabiyetini gerçekleştirmiştir. Ruhunu Allah'a teslim ettiği noktaya doğru şimdi kişi zevkle devam ediyor yoluna. Çünkü ne namaz kılmak ona ağır geliyor, ne zikir yapmak. Allah Teala hepsini kişiye sevdirmiş. Kişinin bütün eksikliklerini gidermiş. Oruç tutmakta zorlanan kişi için artık zorlanmak yok. Zikir yapmakta zorlanan kişi için zorlanmak yok. Ve ilk %7 nur birikimi nefse emare, kişi birinci gök katına ulaşıyor. Allah Teala Hazreti Yusuf Allah Teala diyor ki ve ma uberru nefsi innen nefsele emaretin bisui. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şerri emreder. İşte o şerri emreden
nefs kademesinin ötesine geçiyor kişi. Ve ruh birinci gök katına ulaşıyor zemin kattan. Bu %7 nur birikimi tamamlandığı zaman nefsimizde olan işaret birinci gök katının kapısını açmaktır. O kapı ancak nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman açılır. Birinci kata ulaşan ruh ondan sonra zikrimizi devamlı Allah-u Teala arttıracaktır ve arttırma neticesinde ikinci bir %7 nur birikimi gerçekleşecektir. Burası nefsiyle devam eder. Nefsimizi kınıyoruz, suçluyoruz çünkü biz en güzeli yapmak istiyoruz ama nefsimiz bizi devamlı engelleyip yanlışları yaptırmakta devam ediyor. Ama güzellikler de %14'e ulaşıyor burada. İkinci bir %7 nur birikimi. Fela uksumu bin nefsi levamete o levame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi nefsi levameye ulaştırdı bizi. Nefsi mülhime Allah'tan ilham aldığımız kademe ve Allah-u Teala diyor ki fe elhamaha fücuraha ve takvaha o kişiye Allah'ın ilhamı ve fücuru ulaştırılır. Bir taraftan fücur, şeytanın fücuru, bir taraftan Allah'ın takvası ulaştırıyor, ilhamı ulaştırılıyor. Allah'ın takvası ilham ediliyor. Öyleyse bu üçüncü gök katıdır. Şems suresi 7. ve 8. ayetler. Sonra dördüncü kademede kişi bir kademe daha, %7 daha nur birikimine ulaşıyor. Nefs-i mutmainne doyuma ulaşıyor. Ya eyyüten nefs-i mutmainneti diyor Fecr 28'de Allah-u Teala. Fecr 27'de mutmain olan nefs. Sonra devam ediyor fecrimiydi. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Allah'ın rızasını, Allah'tan razı olmak, beşinci gök katını, Allah'ın rızasını kazanmak, yani mardiye, altıncı gök katını ifade eder. Ve ruha sesleniyor, Rabbine geri dön. Allah'a ulaşması ise ruhumuzun, 7. kademeyi ifade ediyor. Bu tezkiye kademesidir. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr buyuruyor Allah Teala. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve Allah'a ulaşır. İşte ruhun Allah'a ulaştığı yer. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsinin bu hedefe ulaştığını görüyoruz. Çünkü Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlar bu hedefe ulaştılar diyor. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o ulaştıran kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış olur. Böyle insanlar ruhları Allah'a ulaşmış, nefslerinin kalbindeki

zikrini o güne kadar olan 3-4 saatlik zikirden 18 saatten öteye geçirecektir. Allah'ın yardımıyla bunu yapabilen kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek farz mı? İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön diyor. Demin söylediğimiz ayet Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine geri dön. Nehl suresinin 81. ayet-i kerimesi. Allah'ı zikret ve Allah'a ulaş. Veskül ismi Rabbike ve tevettüleyhi tebtila. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Dün sahabenin bu hedefe ulaştığını görüyoruz. Daha ötesi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek, bu fizik vücudun teslimini Allah Teala üzerimize farz kılmış mı? Kılmış. Diyor ki: "Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim." Ey Ademoğulları, ben sizlerden hat almadım mı? Bana teslim olacaksınız diye. Ne teslimi? Fizik vücudun teslimi. Ademoğulları, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımızı ifade eder. Ben size bunu farz kılmadım mı diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala fizik vücudunun teslimini üzerimize farz kılmış. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi teslim etmişler. Çünkü Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet kerimesinde diyor ki: "Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik." Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Burada atladığımız bir nokta var. Tabiiyet noktası. Sahabe için Allah Teala diyor ki Fetih 10'da: "Habibim, o ağacın altında onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı." Tüm tabiiyetin gerçekleştiği vakasıyla karşı karşıyayız. Hepsi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Sonra da ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra da fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Öyleyse bundan sonra ne var? Bundan sonra daimi zikre ulaşıp nefsimizi Allah'a teslim etmek var. Yani ulul elbab olmak. Ulul elbab olmak daimi zikirle gerçekleşen bir iştir. Allah Teala diyor ki: "Otururken, ayaktayken ve yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredin." Bu bir farz hüküm. Böyle bir kişi ulul elbab oluyor. Âl-i İmran 190 ve 191'de Allah Teala buyuruyor ki: "Li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim." Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse bunlar ulul bütün sahabe elbap olmuş mu? Ali İmran 103. Ve onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı

ederler diyor. Hepsi ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikreden bir hüviyete ulaşmışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu Ulul Albab makamından sonra İhlas makamı geliyor. Ulul Albab makamında Allah Teala bütün insanlara 7 tane yer katı gösterir. 7 cehennemde bu vesileyle görülür. Ve gene Ulul Albab makamının son noktasında, ki burası 7 tanenin sonraki orta noktadır, sıfır noktasıdır. Ana dergâhta gösterilir. Devrin imamının dergâhı da gösterilir Ulul Albab'taki kişilere. Bu bellidir ki bundan sonra İhlas makamı gelecektir. Kişi muhlis olacaktır. Allah Teala buyuruyor ki ve yine beşte ve ma umiru illa li yabudullahi muhlisine lehud dine hünefaye. Allah'a, onlar emrolunmadılar, Allah'a muhlis kullar olmakla emrolundular diyor Allah Teala. Ve bütün sahabe bu emir gereğince İhlas makamının sahibi olmuşlar. Çünkü Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o ümmilere ve kitap sahiplerine deyin ki muhakkak ki biz, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. İhlas makamından burası 28. basamak, 27. basamak. Bir sonraki makam salah makamıdır. Salah makamı yolun sonudur. Ve sahabenin o makamın sahibi olduğunu şuradan anlıyoruz. Tevbe suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o sabikun ele benim var ya, evvelki sabikunlar yani sahabe, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de sahabe olduğunu bir defa daha kesinleştiriyor. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. Demek ki ister ensar olsun ister muhacirin, her iki gruba da tabi olunmuş. Tabi olunduklarına göre onlar irşat makamının sahibi olmuşlardı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yol buraya kadar. Bir insan burada iradesini Allah'a teslim eder. Böyle bir müessese o kişi İhlas makamını tamamladıktan sonra Allah'ın söylediği dizayn içinde gerçekleşir. Allah Teala evvela o kişinin günahlarını yeniden örter. Sonra ona salah nuru verir. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Ve sonra onun örttüğü günahlarını bir de sevaba çevirir. Üç işlev oldu. 28. basamağın başlangıcı budur. Önce günahların örtülmesi, sonra kişinin başının üzerine kendi ruhunu Allah Teala'nın üçüncü bir nur olarak vermesi. Önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu veya devrini, hangi devirde yaşamışsa o devrin imamının ruhu. Ama o devirde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu sahabenin başının üzerinde oluşmuş. Sonra kendi ruhları oluşmuş. İşte bu kendi ruhlarını Allah Teala başların üzerine bir defa daha gönderiyor. Böylece üç tane nura kavuşan
sahabeye Allah Teala onların günahlarını, örttüğü günahlarını sevaba çevirerek bir defa daha yardımcı oluyor. Onunla da yetinmiyor. Günahları sevaba çevrildikten sonra onların iradelerini de teslim alıyor. İradeleri teslim olunan sahabeye Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitap ediyor. Onlar irşat makamının sahibi oluyorlar ki Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi irşat makamının sahibi olduklarını kesinleştiriyor. İşte sevgili kardeşlerim, 7 safa ve 4 teslim sahabenin hayatıyla özellikle anlattık ki onların bütün bunları gerçekleştirdiğini yer yerine oturtasınız diye. Görülüyor ki burada muhteşem bir dizayn var. Kur'an-ı Kerim'in bütününü sahabe yaşamışlardır. 7 safa ve 4 tane teslim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir sohbetimizi burada tamamlamamız mümkün oldu. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha bir aradayız. Allah ile birlikte, sizinle birlikte, hepimiz bir arada. Ve konumuz nefs tezkiyesi. Allah Teala nefsimizin tezkiyesini üzerimize farz kılmış biliyorsunuz. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hususu belirtiyor. Diyor ki: Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum. Ey amin olanlar, nefsleriniz üzerinizdedir. Yani ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek, temizlemek, arıtmak üzerinize borçtur, diyor Allah Teala. Ve böyle bir dizaynla konumuza başlıyoruz. Sonra devam ediyor ayet. La yedurrukum men dalle izat edeyim. Siz hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler, diyor Allah Teala. Öyleyse hidayet üzere olmak, hidayete ermek, hidayete başlamak ayrı ayrı kavramlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kavramları Allah Teala en güzel standartlarda dizayn etmiş. Demek ki nefslerimizin sorumluluğu, nefslerimizi tezkiye etmek üzerimize borç. Nefs tezkiyesi bizi felaha erdiren bir konu. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erer. Allah Teala Şem suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerinde diyor ki: "Ve nefsin ve ma sevvaha fe elhamaha fucuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha." Diyor ki Allah Teala, o nefse ve onu sevva edene, nefsimiz sevva edilmiş. Ona, o nefse takvası ve fücuru ilham edilir, diyor. Hem şeytan fücuru ilham eder, insanları yoldan çıkaracak olan, Allah'ın yolundan saptıracak olan, cehenneme götürecek olan hususları söyler İblis. Hem de diyor Allah Teala, ona takvası da ilham edilir. Yani Allah'ın ona öğreteceği güzellikler. Öyleyse daha sonra diyor Allah ki Allah Teala, kat andolsun ki kat eflaha men zekaha, kim onu, nefsini tezkiye ederse onlar felaha erer. Cennet saadeti onlarındır. Aslında felah müessesesi 7 safhalık bir muhteva taşır. Felah yani cehennemden kurtuluş. mutluluğa ait olan bir garantiyi Allah-u Teala'dan alabilmek bir dizaynı içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda birinci felah seviyesindeyiz. Cennetin birinci katı bizim. 10 tane ihsanla mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuz zaman ikinci felahtayız. İkinci kat cennet. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman üçüncü felahtayız. Üçüncü kat cennet. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman dördüncü kat cennet. Dördüncü felah. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman, irşada ulaştığımız zaman ve bir hakkın takvasının sahibi olduğumuz zaman 5. 6. ve 7. kat cennetlerinin sahibiyiz. 5. 6. ve 7. felah kademeleri. Öyleyse nefsin tezkiyesiyle felah arasında kesin bir ilişki var. Ondan evvelki nefs tezkiyesinin başlamadığı noktalarda felah oluşmuş durumda. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. İşte nefs tezkiyesi yapacak olan bir kişi nefsinin kalbinde bir takım özelliklerin sahibi olmak durumunda. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerde bu değişiklikler oluşmaz. Bütün insanlarda Allah'ın bütün kapıları kapalıdır. Bütün insanlarda şeytanın bütün kapıları açıktır. Allah Teala iradenizi istiyor. Allah'a ulaşmayı dilemenizi. Dilerseniz Allah kapalı kapılarını açacak ve gene bu dileğinize bağlı olarak dilerseniz Allah şeytanın kapılarını kapatacak. Öyleyse basamaklar, birinci basamakta olayları yaşarız, ikinci basamakta değerlendiririz ve bir kısmımız Allah-u Teala tarafından seçiliriz. Seçilenlerin arasından da bir kısmımız Allah'a ulaşmayı dileriz. İkinci basamakta seçiliriz, üçüncü basamakta kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamağa geçer. Sonra Allah Teala dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelliye başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse anında Allah Teala onu işitir bilir görür ve derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu kişinin dördüncü basamakta olduğunu gösterir. Bu tecelli neticesinde rahim esması gözlerimizdeki hicam ve süratlı gizli perdeyi alır. Kulaklarımızdaki vakrayı alır. Gözlerimiz sadece bakmak değil, görmeyi de başarır. Artık irşat makamına herhangi bir insana bakar gibi değil, irşat makamına bakar gibi bakarız. Farklı bir yapı söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse kulaklarımızdaki vakrayı aldığı zaman Allah-u Teala irşada müteallik, takvaya müteallik bütün hususları işitmeye yani manasına varmaya başlarız. Takva, irşad, hidayet, felah, teslim, Allah'a kul olmak, her biri ayrı bir kavram, bunların hepsinin manasına varmaya başlarız. Sonra Allah Teala kalbimizdeki ekinleti alır, idraki önleyen bir ilahi konfütür ve yerine ipat koyar, idraki sağlayan bir ilahi konfütür. İşte 7. basamağa geldik. Kalbimizdeki ilk değişikliği yaptı Allah Teala iki tane olguyla. Bir, kalbimizdeki ekinleti aldı, idraki önleyen müessesi aldı, kalbimize ihbat koydu, idraki sağlayan bir müessese. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra Allah Teala kalbimize ulaşacaktır. Ve kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirecektir. 8. ve 9. basamaklar. Niçin Allah'a çevirecektir? Çünkü Allah'ın nurları Zümer Suresinin 22. ayet kerimesinde belirttiği gibi yukarıdan aşağı geliyor. Bu sebeple kalbimizin nur kapısını Allah yukarıya doğru çevirir. Nurlar kalbimizin içine girebilsin diye. Ondan evvel nefsimizin kalbinde ekinet var. İdrak edemeyiz. Ondan evvel nefsimizin kalbindeki nur kapısı şeytana dönük. Allah'ın nurlarına değil, şeytanın karanlıklarına dönük. Nurlar kalbimizden içeri giremez. 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. Göğsümüzü şerh eder, yarar ve göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. Sonra on birinci basamakta zikir yapmaya başlarız. Bu zikirle nefsimizin kalbine ulaşan rahmet ve fazl, bakarlar ki nefsimizin kalbi mühürlü. İçeri giriş mümkün değil. Ama rahmet partikülleri sızmaya başlarlar. 11. basamakta rahmetin kalbimize sızması söz konusu. Rahmet partiküllerinin kalbimize sızması. 12. basamakta ise huşu sahibi oluruz. Nefsimizin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşir. Kalbimizdeki yeni bir olgu, huşu sahibi olmak. Ve 13. basamakta Allah mürşidimizi gösterir. Biz o noktada mürşide ulaşmak konusunda kesin bir talebin sahibiyiz. İşte o talebin sahibi olarak Allah Teala bizi mürşidimize ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse bu muhteva üzere müesseseye bakacağız. Kalbimizin muhtevasına. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde mürşidimize ulaşmadan evvelki son noktadayız. Allah hacet nevazını kıldığımız zaman bize mürşidimizi gösteriyor. 13. basamaktayız. Ona ulaşıyoruz. 10 tane ihsan almış oluyoruz Allah-u Teala'dan. Mürşidimize ulaşıyoruz. Önünde diz çöküp tövbe ediyoruz. Allah'a tövbe ettiğimiz bu noktada Allah 10 ihsana 10 tane de nimet ekliyor. İşte Allah'ın ekledikleri bu nimetlerle insanların bir kısmı bizim nefs tezkiyesini gerçekleştirebilecek olan şartlara kavuşmamızı ifade eder. 10 tane nimet tabi olduktan sonraki birinci nimet devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Sonra İkinci işlem kalbimizle alakalı, nefs tezkiyesiyle alakalı. Allah-u Teala kalbimizin mührünü açıyor. Kalbimiz mühürlüyken kalbimizden içeri fazıllar giremiyor, sızamıyor da. Oysa ki nefs tezkiyesi yapabilmemiz için nefsimizin kalbine fazılların girmesi lazım. İşte Nur suresi 21. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşamazsa, ikinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefs tezkiyesini gerçekleştirebilmeniz bir gayretin neticesi olacaktır. Öyleyse nefs tezkiyesi yapabilmeniz için gerekli bir şart kalbinizin mührünün açılmasıdır ki fazıllar kalbinizin içine girebilsin. Allah Teala devrin imamının ruhunu başınızın üzerine getirince Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesindeki olay gerçekleşecektir. Diyor ki Allah Teala onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır. Öyleyse bu noktada devrin imamının ruhu Mücadele 22 ile ona uygun olarak geliyor, başımızın üzerine yerleşiyor. Ve bunun yerleşmesinin tabi neticesi olarak da kalbimize iman yazılacak. Ama kalbimize küfür yazılı. Allah Teala kalbimizin mührünü kalbimize iman yazmak için açıyor. Açtı. Kalbimize küfür yazılı. Küfrü alıyor. Allah Teala dışarı atıyor. Ve kalbimizin içine imanı yazıyor. Ne oldu? Mümin olduk. Mümin olmak şerefine erdik. Kalbimizin içine iman yazıldı. Böylece nefs tezkiyesi yapabilecek hale geldik. Öyleyse bundan sonra ne yapıyor Allah Teala? Bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Sonra ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Sonra fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Sonra nefsimiz tezkiye olmaya başlıyor. Üçü beraber başlar. Her şey nefs tezkiyesine dayalıdır. Nefsimiz %7 fazılları oluşturmadıkça nefs tezkiyesi başlayamaz. Ruhumuz Allah'a doğru birinci gökkatına ulaşamaz. Nefs tezkiyesi zaten %7 nur birikimi varsa nefs tezkiyesi vardır. Nefs tezkiyesi başlayamaz sözünü yanlış olarak değerlendirin. Nefs tezkiyesi başlar, ruhumuz Allah'a ulaşamaz. Ruhumuz Allah'a ulaşmak için 7 tane gök katı aşmak mecburiyetindedir. Birinci gök katına ulaşamaz. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşabilmek için evvela birinci kata ulaşabilmesi nefsimizin kalbinde %7 nefs tezkiyesinin oluşmasına bağlı. Nefsin afetlerden temizliği demek nefs tezkiyesi. Tezkiye etmek, temizlenmek, daha güzele ulaşmak, çirkinliklerden kurtulup güzele doğru yaklaşmak anlamlarına geliyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu.

Nefsinizde bu temizlik ameliyesi başladıktan sonra her %1 nefsinizin kalbinde afetlerin yok olması yerine faziletlerin yerleşmesi, aynı zamanda fizik vücudunuzun da şeytana kul olmaktan kurtularak kurtulmaya başlamasını ve Allah'a kul olmaya başlamasını ifade eder aynı oranda. Öyleyse bu noktada duralım ve meselenin aslına beraberce bakalım. Başlangıçta neydi durumunuz? Başınızdaki gözlerde hicab-ı mesire vardı. Kulaklarınızda vakra vardı. Kalbinizde ekinnet vardı. Kalbiniz idraki açık değildi, kapalıydı. Sonra kalbinizin nur kapısı şeytana dönüktü. Kalbiniz mühürlüydü. Kalbinizin içi baştan aşağı afetlerle doluydu. Allah'a yaklaşabilmek konusundaki bütün imkanlarınız kapalıydı. Ama Allah'a ulaşmayı siz diledikten sonra Allah ile bu ilişkilerinizin dizaynında

Kapalı kapılar birer birer açılmaya başladı. İşte bu noktada nefs tezkiyesi yapmaya hazır oldunuz. Ne yaptı Allah Teala? Kalbinizdeki ekinliği aldı ve yerine ihbat koydu. İki, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi. Üç, gözünüzden kalbinize nur yolunu açtı. Dört, sizi huşuya ulaştırdı. Sonra da kalbinizin mührünü açtı. Beş, kalbinizdeki küfür kelimesini Allah Teala attı kalbinizden ve kalbinin içine iman kelimesini yazdı. Öyleyse kalbinin sadece kapalı mühürlü değil, aynı zamanda içinde küfür yazıyor. Yani o noktada kafir hüviyetindesiniz. Kimin kalbinde küfür yazıyorsa, kalbinde küfür yazan, kalbindeki küfrün sahibi olarak Allah Teala onlara kafirler diyor. Kimin kalbinde iman kelimesi yazıyorsa, kalbindeki imanın sahibi olarak Allah Teala onlara müminler diyor. İşte burada bu kalp şartlarının sahibi olarak zikir yapmaya başlayacaksınız. Zikir Allah'ın bir farz emridir. Evvela zikri farz kılmış, nefs tezkiyesi yapabilirsiniz diye. Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike buyuruyor Allah'ın ismiyle zikret. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye söyleyerek zikret diyor. Sonra daha ileride zikrini arttır diyor. Günün yarısını aş diyor. Ahzab 41. Buyuruyor ki Allah Teala ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Günün yarısından her gün Allah'ı günün yarısından daha çok zikredin buyuruyor Allah Teala. Sonra mı? Sonra bir yeni noktaya ulaşıyoruz. Allah Teala daimi zikirde farz kılmış. İşte Nisa 103 Fesfirullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubiyum. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret buyuruyor Allah Teala. Öyleyse otururken de, ayaktayken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmekle mükellefsiniz. Yani daimi zikirde farz. Evvela şunu unutmamanızı istiyorum. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Öyleyse bu noktada Allah Teala size rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavat da gönderecektir. İşte Bakara suresinin 156. ayeti kerimesi. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki ya Rabbi muhakkak ki biz Allah için yaratıldık. Senin için yaratıldık. Mutlaka sana ulaşacağız. İşte hidayete erecek olanlar bunlardır diyor Allah Teala. Allah'ın rahmeti ve salavatı da bunların üzerinedir diyor Allah Teala. Allah'a mutlaka ulaşacaklarına inananların üzerinedir buyuruyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın ifadesi çok açık olarak çıkıyor karşımıza. Nefs tezkiyesi yapmak.
nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdir. Yani nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a dönüşünü nefsimizin tezkiyesine bağlamış. Diyor ki Fecr 27, 28, 29, 30'da Ya eyyetüen nefsü mutmainnetü dirci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Şimdi nefse bakalım. 7 tane tezkiye kademesi var. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye. 7 tane. 7 tane nefs kademesi. Bu 7 tane nefs kademesi boyunca ruhunuz birer kat yükselecektir Allah-u Teala'nın yolunda. Sıratımız takim üzerinde bir gök katı yükselecektir. Hem her tezkiye olduğunuz %7 nur birikimini sağladığınız noktada. İşte bunun muhtevasında zikir var. Bütün ibadetlerden daha kıymetli olan zikir. Allah Teala zikrin bütün ibadetlerinizden daha kıymetli olduğunu net olarak söylüyor. Ankebut 45'te. Utlu uhiye ileyke minel kitabı ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber diyor Allah Teala. Habibim sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, tilavet et. Namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namazdan da daha büyüktür diyor. Sebebi zikrin mutlaka nefs tezkiyesini gerçekleştireceği. İşte nefs tezkiyesine bu şartlarla başladınız. 7 tane kalp şartının sahibisiniz ve nefs tezkiyesine başladığınız zikir yapıyorsunuz. Bu şartlarda zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazla rahmetle salavat parçaları göğsünüze gelir. Göğsünüzü Allah'ın yararak açtığı şifreli yola ulaşırlar. O şifreli yolu takip ederek kalbinizin nur kapısına ulaşırlar. Nur kapısının üzerinde mühür var. Ama artık Allah Teala bu mühürü açmış. Mühür hareketli hale gelmiş. Öyleyse hareketli hale gelen bu mührün açılması söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bu mührün üzerine gelen iki grup nur, ikişer ikişer inen nurlardan iki grupta, yani rahmetle fazla rahmetle salavat mührün üzerine ard arda girerek baskı yaparlar ve mühürü zülmani kapıya kadar indirirler. Allah'ın katından gelen bu rahmet fazla rahmet salavat partikülleri, nurları, mühürü orada devamlı tutar. Çünkü zikir yaptığınız sürece bunların gelmesi kesindir, geleceklerdir ve mutlaka mühürünüzde baskı yapmaya devam edeceklerdir. Aşağıki kapıya inen, zülmani kapıya inen, yani şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine gönderdiği kapıya inen bu mühür orasını mühürler. Zülmani kapı zikir boyunca mühürlüdür. Şeytanın karanlıkları kalbinize tekrar geri dönemez. Ama nefsimiz başlangıçta karanlıklarla dolu değil miydi? Doluydu. Ama zikir yapmaya başladığınız zaman
Artık kalbinizde küfür kelimesi yok, karanlıkların nefsinizin kalbini tutacak. Tam aksine iman kelimesi var. Allah'ın katından gelen rahmetle baz ve rahmetle salavat nurları nefsinizin kalbini birkaç dakika içinde bütünüyle işgal ederler. Onların dayanakları iman kelimesidir. Küfür kelimesi olmadığı için karanlıkların dayanağı kalmamıştır. Gelen nurlar kalbinizi bütünüyle işgal eden nurların da hepsini kapı dışarı ederler. Nurlar artık nefsinizin kalbinde yoktur zikir boyunca. Allah'ın nurları nefsinizin kalbini tamamen doldurmuştur. Burada iman kelimesi görevini yapmaya başlar. İman kelimesi bir cazibe merkezidir. Çekim sahibidir. Fazıllara karşı geçerli bir çekim. Nefsinizin kalbi fazılları kendisine devamlı çekecektir. İman kelimesi nefsinizin kalbinde bunu yapmak üzere nefsinizin kalbine Allah tarafından yazılmıştır. Ve iman kelimesinin etrafında fazıllar yavaş yavaş toplanmaya başlayacaktır. %1, %2 ve nihayet %7. İlk %7 nur birikimiyle nefsi emmareyi tamamlarsınız. Nefsiniz fizik vücudunuz içinde bir rehinedir. Bu rehine tezkiye olmadıkça ruhunuz Allah'a ulaşamaz. Rehinenin tezkiyesiyle ruhunuzun gök katlarının tırmanması arasında tam bir illiyet rabıtası vardır. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi olmazsa ruhunuz zemin kattan birinci kata çıkamaz. %7 nur birikimi oldu, nefsi emaredesiniz. Zaten başlangıçta da nefsi emaredeydiniz ama nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Şimdi bunun %7'si afet değil, fazilet. Öyleyse nefsinizin kalbindeki muhtevanın %93'ü aslında 2'yi de saymazsak %91'i Allah'a isyan halinde. Afetler bunlar. Allah'ın hiçbir emrini yapmak istemiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istiyorlar. Ama %7'si artık Allah'ın bütün emirlerini ruhunuzla birlikte istiyor, yasak ettiği fiilleri de işlemek istemiyor. İşte böyle bir ortam söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefs-i Emare Yusuf Suresinin 53. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki ve ma uberru nefsi innen nefse le emaretin bisuin. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. İlla İlla bir rahime Rabbi diyor. Rabbimin rahim esmasıyla tecellisi hariç. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ortamda nefsinizin kalbine Allah'ın nurları %7 nispetinde yerleştiği zaman İlk kademe tamamlanmıştır. Ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Rehine olan nefs birinci gök kapısını açacak olan remote kontrolü ele geçirir. Bu noktada buna sahip olur ve birinci gök katı ruh için açılır. Ruh ona göre programlanmıştır. Nefsin kalbinde %7 fazilet birikimi, 2'de rahmet birikimi, %9 nur birikimi olmadıkça ya da %7 fazilet birikimi olmadıkça ruh
birinci gıptına ulaşamaz. Nefs tezkiyesinin birinci kademesi. Nefsi emmare benim adına. Sonra daha çok zikredeceksiniz. Daha çok zikredince nefsinizin kalbinde daha çok nur, iman kelimesi tarafından kendisine çekilecek, yapıştırılacak. Ve böylece bir yüzdeydi daha nur birikimi nefsinizin kalbinde gerçekleşecek. Nefsi devam edesiniz, nefsinizi devam ediyorsunuz, kınıyorsunuz. Günahları işlemek istemiyorsunuz ama eski alışkanlıklarınızın sizi her seferinde yere vurduğunu, gene yanlışlığı yaptığınızı, gene hata işlediğinizi, gene günah işlediğinizi görüyorsunuz ve nefsinize fena halde kızıyorsunuz. Nefsinizi lehm ediyorsunuz, kınıyorsunuz, suçluyorsunuz. İşte bu nokta nefsi levvamedir. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvameye ulaşmak. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah-u Teala, o levvame nefse kasem ederim diyor. Sonra bir üçüncü %7 nur birikimi. Ama ikinci defa %7 nur birikimiyle göğün ikinci katının kapısı da açılmıştır. Ruhunuz ikinci gök katına da ulaşmıştır. İkinci gök katında su varılma havuzlarında su varılmaktadır. Birinci gök katındaki ruhlar sadece secde ederler. İkinci gök katında ise su varılmak söz konusudur. Bir Allah-u Teala'nın gösterdiği o yerden yükselmiş olan şeffaf havuzlarda elbiselerle havuza girilir. Elbiseler ıslanmaz. Ama ruh kendisine ait olan su varılma standartlarını alır ve üçüncü kata yükselmek için gerekli hazırlığını burada yapar. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsim hükime Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Şems suresi 7. ayet-i kerime fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Tabi takva Allah'tan gelen ilhamdır. Fücur da şeytandan gelen ilhamdır. Başlangıçta herkes şeytandan ilham alır. Hiçbir zaman da şeytan bunu kesmez. İnsanlar devamlı olarak şeytandan bir şeyler alırlar. Ama ne zaman Allah Teala ilhamına başlarsa o zaman bu hayırlı bir olaydır. Yoksa şeytan bütün insanların fücurunu mutlaka ulaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir muhteva söz konusu. Öyleyse bir defa daha %7 nur birikimi söz konusu olunca Allah'tan ilham almaya başlıyor nefsiniz. Ve ruhunuz üçüncü gök katına ulaşıyor. İki katlı bir mescitte alt ve üst katlar artık dolu. Orada secde ediyor. Sonra daha çok zikrediyorsunuz. Dördüncü defa %7 nur birikimini gerçekleştiriyorsunuz. Burası nefsi mutmainnedir. Ya eyyetven nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala Ecerimiyede 28-29'da İrci'i ila Rabbiki radiyeten maziyye.
Allah-u Teala bu ayetle nefsin tezkiyesini, ruhun Allah'a ulaşmasıyla kesin kes ilişkini kılmış. Nefsi emmare, birinci gökkatı, nefsi levvame, ikinci gökkatı, nefsi mülhime, üçüncü gökkatı, dördüncü gökkatı, nefsi mutmainne. Ve ayet bunu söylüyor. Ya eyyetven nefsi mutmainnetir. Ey mutmain olan nefs. Radiyeten, Allah'tan razı ol diyor. Mardiye, Allah da senden razı olsun. Ve böylece tezkiye ol. Ve Rabbine geri dön. Öyleyse ruhun geri dönüşü nefsimizin kalbindeki nefs tezkiyesiyle kesin kes ilişkili. Nefsiniz mutmain olmadan, Allah'tan razı olmadan, Allah da sizden razı olmadan ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsınız. Allah'ın rızasını kazanmanız şart. Allah sizden razı olacak ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Böyle bir şey ise nefsinizin kalbinde nurların devamlı artmasına vabeste. Bağımlı. Öyleyse dördüncü defa %7 nur birikimi ile mutmain oluyorsunuz. Nefsi mutmainler. Rahat Suresinin 28. ayet kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar ki kalpleri mutmain olmuştur. اَلَّذ۪ينَ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Ela bi zikrullahi tatmainnil kulubu. Dikkat edin ki Allah'ın zikriyle kalpler tatmain olur. Bir defa daha bakalım ayet-i kerimeyi tam olarak hatırlamak için. Rahat Suresi 28. ayet-i kerime. Allah-u Teala bakalım ne diyor.

Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Onlar amenu olmuşlardır. اَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ Onların kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olmuştur. اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنَّ الْقُلُوبُ Dikkat edin ki kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur.

Allah Teala dilime kaydı kerimede bu nefs tezkisiyle kesin kes alakalı olan bir husustan bahsediyor. Diyor ki Habibim onlara de ki kul innallâhe yudillü men yeşâ ve yehdi ileyhi men enâb. Allah dilediğini felalette bırakır. Kim de Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyordu? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Kendisine seçer ve kendisine ulaştırır. İşte böyle bir dizaynla ruhunuz Allah'a yönelmiş durumda ve mutmainne kademesine geliyorsunuz. Kalbiniz mutmain oluyor, doyuyor. Allah'ın söylediklerine, Allah'ın verdiklerine, Allah'ın insanlarına, nimetlerine kalbiniz doyuyor. Allah'ın verdiklerini yeterli, tatmin edici buluyor. Ve kalbiniz mutmain olduktan sonra

kubbesinden Beytül Haram'ın bulunduğu 6. gök katına çıkacaksınız. Hacı-ı Ekber odur. Beytül Haram'ın aslını hac etmek. Kim seyri sülük yapıyorsa, seyri sülükü kaç ay sürüyorsa, o ayların her gününde Hacı-ı Ekber'i her seferinde yapar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dördüncü defa yüzyılınız hükmüyle mutmainneye ulaşırsınız. Kalbiniz mutmain olur. Beşinci defa yüzyılınız hükmüyle Allah'tan razı olursunuz. Radiye kademesi. Fecir 28 ve ruhunuz 5. gök katına ulaşır. Bir daha %7 nur birikimini gerçekleştirirseniz mardiyede olursunuz. Allah da sizden razı olur. Razı olunan olursunuz. Allah'ın sizden razı olduğu kişi olursunuz ve ruhunuz 6. gök katına ulaşır. Burası Sıbkatullah olma mahallidir. Ruhunuz buz kılıfına çok benzeyen bir nurdan çıkan beyaz, çok açık yeşil renkteki beyaz ışınlarla çatlayacaktır. Çatlamadığı güne kadar hep oraya, o kata, 6. kata çıkacaksınız. Çatlamadığı gün size fetih elbiseleri giydirecek sizin ruhunuza. Elinize bir kılıç verilecek ve kubbeden kılıcı yukarıya kaldırarak Eûzü Besmele ile yükseleceksiniz. Mardiye kademesi de burada bitiyor. Allah Teala Fecr 28'de radiyeten mardiye diyor. 5. ve 6. gök katlarının sırrı burada. Yedinci kadın ulaşan ruhunuz orada bir altın kapı görecek. Önünde 7 tane mermer basamak olan beyaz ve 2 trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir. Ona elindeki kılıçla bir defa vuracak ruhunuz. Altın kapı açılacak ve kader hücrelerine yükselecek. Burası 7. gök katıdır. 7. gök katı 7 tane alemden teşekkür eder. Ruhunuz onları birer birer geçecektir. Kader hücreleri, ömür kitap, kudretlerinizi, makam-ı mahmud, divan-ı salihin, zikir hücreleri, bunların hepsi ayrı ayrı alemler. Ve nihayet indi ilahi. İndi ilahi de en yüksek nokta sitretinin münteha. Münteha'daki, en sondaki, en yüksek noktadaki ağaca ulaşacak ruhunuz. Oradan da Allah'ın zatına. Bu 7. nefs kademesidir. Adı tezkiyedir. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Nefsini tezkiye etmek söz konusu. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü Allah'a nefsini tezkiye edene dair ezelde söz vermiştir. Yemini bu istikametidir. Nefsini tezkiye etmek istikametinde Allah'a yemin vermiştir. Tezkiyeyi kişi burada da tamamlar. Nefsinin kalbindeki nurlar %49'u fazilet, %2'si de rahmet olmak üzere %51'e aşmıştır. Şeytanın hakimiyeti %100'den yarıdan daha aşağı %49'a düşmüştür. Artık şeytan o kalpte hakim değildir. Hakim olan Allah'ın nurlarıdır. Bu noktada ruh Allah'a ulaşmıştır.

Cesedin miltağıdan Allah'a doğru tek başına yaptığı yolculukta Allah'ın zatına ulaşıyor. 21. basamaktasınız. Ve Allah'ın zatında yok olur. 15. basamakta nefsi emmare. 16 nefsi levvame. 17 nefsi metime. 18 nefsi mutmainne. 19 nefs-i radiye, 20 nefs-i mardiye, 21 nefs-i teskiye. Böylece 7 tane gök katını yükseldi ruhunuz ve Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Burası fena makamıdır. Nefsiniz teskiye olmuştur ama henüz tasfiye olmamıştır. Fena makamını, beka makamını, zühd makamını aşacaksınız. Fizik vücudunuzu ondan sonraki makamda, muhsinler makamında Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizdeki nurlar artık %10, %10 artacak. Ve burada fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktada %91'e ulaşacaktır. Bundan sonra bu nokta fizik vücudunuza Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Nefsinizin kalbinde hala %9 karanlık olmasına rağmen fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek, yasak ettiği hiçbir bir fiili işlemeyecektir. Nefsiniz teskiye olmuştur ama tasfiye olmamıştır. Bundan sonra daimi zikre ulaşacaksınız, mücdet olacaksınız. İşte o zaman nefsiniz tasfiye olacak. Ve zemin katı gösterecek Allah-u Teala size Ulyel Bak makamında. Sonra birinci gök katından itibaren 7 tane gök katını gösterecek İhlas makamında. Ve bu makamda Allah'a nefsinizi %100 temizleyerek teslim edeceksiniz. Böylece nefs tezkiyesi ve tasfiyesi tamamlanmış olacak. 3 hidayette gerçekleşmiş olacak. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında kaybolarak Allah'a teslim olmuştur. Fizik vücudunuz muhsinlerden olmuştur. Allah'ın bütün emirlerini yapmakta yasak ettiği hiçbir fiili işlememektedir. Nefsiniz ise muhlis olmuştur, halis olmuştur. Sadece hasletlerden oluşuyor artık. Hasletlerin eşi olan faziletlerden hiçbir afet kalmamıştır bünyesinde ve böylece nefsiniz de Allah'a teslim olmuştur. Ve nefsinizin Allah'a teslim olduğu yer nefs tasfiyesidir. Nefsiniz %100 afetlerden kurtulmuş ve halis olmuştur. Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâe. Allah Teala diyor ki onlar Allah'a nefslerini halis kılmış kullar olarak Allah'a teslim olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular. İşte sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi ve sonradan da nefsin tasfiyesi, bütün bu işlemler zikir adı verilen bir ameliye ile gerçekleştirilir. Nefsiniz tezkiye olmak üzere yaratılmıştır. Allah-u Teala diyor ki biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Yani nefsinizin ulaşması lazım gelen nokta esfel-i safile ne gidecek olan aynı standartta kalırsa, afetlerle dolu olursa onu saflaştırmak, aciz kılmak, bütün afetlerden kurtarmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'ın bütün güzellikleri sizin olsun dualarımızla, dileklerimizle
İnşallah sohbetimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi sizi mutlulukların adım adım doruğuna doğru çıkaracak olan bir güzellik taşır. Daimi zikre ulaşmak için elinizden gelen bütün gayreti sarf etmelisiniz. O güzelliği yaşamalısınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey sizin için. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması ve sizleri Zülcenain kılması dualarımızla inşallah sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Müterim efendimiz, mübarek emrimizden inşallah sonsuz.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Allah sizler ve biz, Allah'tan bahsetmek üzere, bir yeni mutluluğu daha Allah'tan bahsedenlerin, Allah'a konuşanların mutluluğunu bir defa daha yaşamak üzere. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi söyleyerek size başlamak istiyorum. Sevgili kardeşlerim. Konumuz iman ama tahkiki iman. Öyleyse iman dediğimiz zaman ne anlıyoruz? İman dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen şey mutlaka Allah kelimesidir. Allah'ın zatıdır. Allah'a inanmak. İman, inanç demek. Türkçe inancın Arapça karşılığı imandır. O zaman lügat anlamından gidersek iman inanmaktır. Mümin lügat manası itibariyle Allah'a inanan demektir. Ve aslında manası İblis tarafından yok edilmiş bir mefhumla karşı karşıyayız. Çünkü İblis meseleyi döndürmüş, dolaştırmış ve Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir neticesine götürmüş. Lügat manasını da tam olarak uyduğu için İnsanlar Allah'a inandıkları için kendilerini mümin sayar olmuşlar. Bu sadece şeytanın bir korkunç tuzağı sevgili kardeşlerim. Öyleyse bir insan düşünelim, Allah'a inanıyor. Bir insan düşünelim, Allah'a inanmakla kalmıyor. Allah'ın kendisine yüklediği İslam'ın 5 şartını da yerine getiriyor. Hem Allah'a inanıyor, hem de senelerden biri, diyelim ki 10 senedir bu şartları yerine getiriyor. Bu kişi mümin midir? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Bir sorumuz var. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor mu? Eğer dilemiyorsa mümin değildir. Eğer diliyorsa o zaman mümindir. Öyleyse bugüne kadar verilmiş tariflerin hepsi burada bir garip oldular. Kur'an'ın mümin tarifi böyle. Allah'a ulaşmayı dileyenler mümindir. Diledikleri anda mümin olmuşlardır. Dilemezlerse Allah'a inanmaları onları mümin kılmıyor. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren, 30-40 seneden beri yerine getiren, hepsini de zamanında yapan bir insan düşünelim. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Bu vazifeleri böylesine bir dizayn içerisinde gerçekleştiren bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor.
bu kişi mümin midir? Ne yazık ki Kur'an'daki mümin tarifine uymuyor. Bu kişi amenü olmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Allah-u Teala onun kalbinin mührünü açmamıştır. Kalbinin içindeki küfür kelimesini almamıştır. O kişi ne yazık ki mümin olmak standartlarının içinde değildir. Öyleyse neden bahsediyoruz? İman müminin sahip olduğu bir husustur. Herhangi bir şeye inanabilirsiniz. Birinin söylediğine inanabilirsiniz. Ve bunların en üst boyutunda olan Allah'a inanmaktır. Allah'a inanmak, Allah'a iman etmek olarak değerlendirilir herkes tarafından. Yoldan geçen insanları çevirin, sorun birer birer. Diyelim ki 100 kişi geçti. Her birine sordunuz, sen mümin misin? Bunların 90'ından fazlasından bu cevabı alıyorsunuz. Evet, müminim. Sorarsınız, niçin müminsin? Çünkü ben Allah'a inanıyorum. İman, inanç demek. Mümin de inancın sahibi olan demek. Allah'a olan inanç demek. Allah'a inancın sahibi demek. Ben de Allah'a inanıyorum. Öyleyse müminim diyor. Haklı mı? Haklı. Çünkü ona gerçekten böyle öğretilmiş. Allah'a inanan mümindir. Sözü sadece bir aldatmacıdır. Ve insanların Allah'ın cennetine ulaşmaması, şeytanla beraber cehenneme gitmesi için, şeytanın işleyen, zamanımızda da otomatik olarak çalışan bir korkunç tuzağıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimdir mümin? Allah'a inanan kişi midir? Evet, ama vasıflarından sadece bir tanesi. Allah'a ulaşacağına, ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanan kişi midir? Evet, vasıflarından bir ikincisi. Kalbindeki küfür yazısı alınmış kişi midir? Vasıflarından üçüncüsü ve en önemlisi neden? Çünkü sadece kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun kalbinin mührünü açar ve kalbindeki küfür kelimesini alır. Mümin Allah'a ulaşmayı dileyen kişi midir? İşte sualimizin gerçek cevabı bu. Mümin Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Kur'an Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanı mümin kabul etmiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar müminlerdir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazmışsa bu kişi mümin midir? Kesinlikle mümindir. Hem de kalbindeki iman artmış olan bir mümindir. Daha o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, Allah kalbinin mührünü açıp da açtığı andan itibaren, ki açınca küfür kelimesini ve ekinleti Allah-u Teala dışarı alır, açtığı andan itibaren kişi mümindir. Mümin, Arapça
okunması, mümin de Türkçe okunması aynı kelimenin. İster mümin deyin, ister mümin deyin, anlarız ki aynı şeyden bahsediyoruz. İmanın sahibi olan kişi. Ama vasıf şartlarına gelince bakıyoruz ki her Allah'a inanan kişi mümin olamıyor. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü Allah Teala Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki kadın olsun, erkek olsun, Allah müminleri cennetine alacak, bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse mümin olmak asi değil. Allah'ın cennetine girmeyi garanti ediyor. İblis bunu biliyor mu? Çok iyi biliyor. Peki İblisin muradı ne? Ne yapmak istiyor? Bütün insanları cehenneme göndermek istiyor. Öyleyse bunu kullanır mı? İnsanlık tarihi boyunca hep kullanmış. Ne yapmış? Arapçada mümin inanan demek, imanın sahibi demek. İmanda inanç demek, Allah'a inançtan bahsediyoruz. Öyleyse mümin Allah'a inanandır. Allah'a inanan mümindir tezini Kur'an'a değil ama lügata uygunluğu sebebiyle iblis insanları kabul ettirmiş. Kabul ettirince ne olmuş? İnsanlar diyorlar ki bak Allah Teala 40 numaralı sure olan Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse ben de müminim. Allah'a inanıyorum. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceğim. İşte iblis bununla tavlıyor insanları. Bu inancın sahibi kıldığı zaman o insan ne olur? Ben Allah'a inanıyorum, müminim. Ama namaz kılmıyormuşum, oruç tutmuyormuşum, zikir yapmıyormuşum, Allah'ın emirlerini çiğniyormuşum, içki içiyormuşum, şunu yapıyormuşum, bunu yapıyormuşum. Hepsi olabilir diyor adam. Ama ben Allah'a inanıyorum, müminim. Allah'ın da kesinlikle sözü var. Ben mümin olduğuma göre mutlaka Allah-u Teala beni cennetine alacak. Allah verdiği sözden dönmez. Allah'ın sözünde hurf olmaz diyor. Hilaf Allah'ın sözünde mümkün değildir. Allah söz vermiş, müminleri mutlaka cennetime alacağım diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mümin olmanın birinci vasfı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o noktadan itibaren kişi mümindir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde yazdığı gibi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu sebeple mümin olan kişilerden bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi, ömrü boyunca ibadet ediyor, Allah'a inanıyor kesin. Bütün ibadetlerini yani İslam'ın bugün hedef saydığı ibadetleri yerine getiriyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hepsini yapıyor adam. Ve Allah'a da inanıyor. Bundan daha hala mümin olur mu? Olur. Bu kişiyi Allah-u Teala müminler safında kabul etmiyor. Kur'an'ı bilmeyen insanlar her seferinde bir takım yanlışlardan hareketle kendilerini mahfa götürürler. Sözlerimizi dikkatle dinleyin sevgili kardeşlerim. Sizin için hayati bir konudan bahsediyoruz. İman, mümin olmak ve imanın standartları. İmanın sonunda hakiki imana ulaşacağız. Ama şu anda beni dinleyen sevgili kardeşlerim, kendinizi kontrol edin.
mümin misiniz? Yoksa değil misiniz? Eğer siz de Allah'a inanıyorsunuz diye kendinizi mümin zannedenseniz, bilin ki Allah'ın cennetine giremezsiniz. Çünkü Allah Teala diyor ki, açık ve kesin, bana ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse benim cennetime giremez diyor. Öyle mi diyor? İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ لِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onları dünya hayatı tatmin eder. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler alim değillerdir diyor. Bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Kur'an ayetlerini bilmeyenlerdir diyor Allah Teala. Evvela ilk ders burada. Üniversite bitirmek, ilahiyatı bitirmek, doktora yapmak, master yapmak, asistan olmak, doçent olmak, profesör olmak, dekan olmak, rektör olmak bir işe yaramıyor. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil telakki ediliyor Allah Teala tarafından. Gafil kabul ediliyor ve sonuç çok acı ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. İktisap ettikleri şey dereceler itibariyle ateştir. Kim bu iktisap ettiği derecelerle ateşe gidenler? Gelin bakalım Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Müminin 103 gösteriyor. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Mizanlar çalışır diyor Allah Teala kıyamet günü. Kimin sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından daha fazla olursa, onların gideceği yer ateştir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah Teala. Neymiş bu durumda söylemek istediğimiz şey, neymiş sevgili kardeşlerim? Eğer Allah'ı ulaşılacak olan temel merce olarak kabul etmiyorsanız, Allah'ı kendisine sığınılacak olan bir sığınak olarak, meap olarak kabul etmiyorsanız ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız mümin olamazsınız. Ve imanınız da var diyemezsiniz. Öyleyse yanlış bilgileri devreden çıkarın sevgili kardeşlerim. Kur'an'a sarılın. Doğrular orada. Bugün dünyada yüzlerce üniversite İslam eğitimi yapıyor. Ama bu eğitim dizaynında bakıyoruz ki sevgili kardeşlerim, Allah'ın dininin öğrenilmesinde ve öğretilmesinde büyük hatalar var. Sevgili kardeşlerim, bu bütün dünyayı kuşatan bir fitnedir. Duhan suresinde bahsedilen Duhan, bugün bütün dünyayı kaplamıştır. Fitne bütün boyutlarıyla devam ediyor. İblis insanlara onların kurtuluşuna medar olacak, sebebiyet verebilecek olan temeli unutturmayı başarmış. İnsanlara mümin kavramını Allah'a inanan mümindir hüviyetine sokarak yutturmuş. Böyle olunca
insanlar inanıyorlar hepsini söylediğine. Çünkü lügat manasına uygun söyledikleri. Ve diyorlar ki ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse müminim. Öyleyse mutlaka cennete gideceğim. Allah'ın sözünü unutmaz. Allah mutlaka sözünü yerine getirecek. Ne diyor? Mümin olanların hepsini cennetime alacağım. Hesapsız rızıklandıracağım. Peki diyoruz, sana böyle olduğunu kim söylüyor? Yani mümin olduğunu kim söylüyor? Diyor ki mümin olmak, Allah'a ulaşmak, Allah'a inanmak demek. Bütün din öğreticiler aynı şeyi söylüyor. Allah'a inanan mümindir diyor. Din öğreticileri korkunç bir tuzağın içine düşmüş durumdalar sevgili kardeşlerim. Derdimiz bu açıdan büyük, gözümüzün önünde milyarlarca insan cehenneme gitmek mecburiyetinde. Şu anda dünya üzerinde yaşayan 6 milyar nüfusun 5,5 milyardan fazlası Allah'ın öğretisini bilmedikleri için kendilerini kurtarmaları mümkün olmayan bir yolculuktalar. Ve bunların bir kısmı zaten dinle alakası olmayan insanlar, onları devredici bırakın. Ama bizim üzerinde durduğumuz insanlar, Allah'a inananlar, Allah'a inandıkları için de kurtulacaklarını zanneden ama kurtulamayacak olanlar. İşte ona üzülüyoruz sevgili kardeşlerim. Bütün dünyada inananlar inanmayanlardan çok fazla. Ama inananların içindeki insanların %90'dan fazlasının kurtuluşu mümkün değil. Çünkü Allah'ın öğretisini bilmiyorlar. Öyleyse mümin olduğunuz yer neresidir? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yerdir. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen mümin değildir. Enam suresi 12. ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ki bunlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Mümin değillerdir diyor Allah Teala. Kimdir Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, nefslerini hüsrana düşürenler? Yani günahları sevaplarından fazla olanlar, nefslerini hüsrana düşürenler, mümin değillerdir diyor Allah Teala. Enam 31, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar diyor. Yunus 8'de de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Enam 12'de ise nefsini hüsrana düşürenler mümin değillerdir diyor. Kendilerini mümin zannetmeleri bir şey ifade etmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mümin kabul edilmiyor Allah Teala tarafından. Ve mümin olmadıkları için de Allah'ın Kur'an'ına göre mümin olmadıkları için, Allah'a inanmadıkları için değil, Allah'a inanıyorlar ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için kalpleri mühürlü, kalpleri mühürlü olan herkes kafir. Yunus 7 ve 8'de Allah-u Teala mühürleri tarif ediyor. Onların kalpleri mühürlüdür diyor. Gözlerinde hicab-ı mescine vardır. Görme hastalığının üzerinde işaret vardır. Kulaklarında vakya vardır. İşitme hastalarının üzerinde mühür vardır. Kalplerinde ekinnet vardır. Kalpleri mühürlüdür. Ve kalplerinde bütün mühürlü kalplerin sahipleri kafir olarak
kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de yer aldığı cihetle kalplerinde küfür kelimesi var. Kalbinde küfür kelimesi olan insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dileseler de ne olacaktı? Allah Teala derhal onların kalplerinin mührünü açacaktı. Kalplerindeki küfür kelimesini alacaktı. Kalplerindeki ekinleti alacaktı. Yerine ifat koyacaktı. Dalalette olan bu insanları hidayet üzere kılacaktı. Hidayet ehli kılacaktı. Öyleyse bir müessese, iman müessesesi, mümin olmak müessesesi, ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe iman sahibi değil kişi, mümin de değil. Peki Allah'a ulaşmayı diledi. Dilediği andan itibaren o kişi imanın gerçek sahibidir. O kişi mümindir. Kalbindeki küfür kelimesi alındığı için. Artık kalbinde küfür yazılı değil. O kişi dalaletten kurtulmuştur. O kişi şirkten kurtulmuştur. O kişi nefsini hüsrana düşürenlerden olmaktan kurtulmuştur. O kişi Allah'ın ayetlerini tekzip edenlerden değildir. Ketmedenlerden değildir. Küfredenlerden değildir. Yeryüzünde fesat çıkaranlardan değildir. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyendir ve imanın sahibidir. O kişinin mümin olduğu nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği nokta, kimin nefsini hüsrana düşüren düğü noktadan kurtulması söz konusuysa, o kişi mümindir. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar. Dilecekleri yer cehennemdir. Ama Allah'a ulaşmayı diledikleri an hüsran sona ermiştir. O noktada onların kazandıkları dereceler, kaybettikleri dereceleri aşar. İşte sevgili kardeşlerim, böylece kişi mümin olur. 14. basamakta kalbindeki iman artan bir mümin olur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kalbinde iman vardır. Ama iman kelimesi henüz yerleşmemiştir kalbine. Ne zaman ki 12 tane insanla mürşidine ulaşacaktır, o zaman Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gelince Allah o kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazacaktır. O zaman kalbindeki iman artan bir kişi olacaktır bu. Peki Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu kişi tahkiki imanın sahibi midir? Hayır. Gaybi imanın sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah ona demin söylediğimiz standartları vermiş, yani 7 tane ihsanla gözlerini açmış, kulaklarını açmış, kalbini açmış, kalbindeki küfür kelimesini almış, kalbine ihbata ekinleti alıp ihbat koymuş. Ondan sonra o kişinin kalbine ulaşıp kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiş. Daha evvel göğsünden kalbine nur yolunu açmış. O kişiyi 12 tane insanla mürşidine ulaştırmış. Mürşidini göstermiş evvela, kuşuya ulaştırdıktan sonra. Kişinin mürşidine ulaştığı noktada gaybi imanın devam ettiğini görüyoruz. Tahkiki iman hala yok. İrşad makamına ulaştıktan sonra kişi tahkiki iman her an tabiyetten sonra ona ulaşabilir. Neyle tahkik eder Allah'ın varlığını? Cezbeyle sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mürşidini görmesi için hacet namazını kılmasını temin eder Allah Teala. Ve onu oraya Allah ulaştırır.
aslında tabiiyet makamı devrin imamıdır. Ama her tarafta da Allah'ın müşrikleri vardır. Herkesin ulaşabileceği bir yerde. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala kendilerinin ulaşabileceği yerdeki kişiyi gösterir. Netice değişmez. O kişiye tabi olan da, devrin imamına tabi olan da Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka 12 tane insanla müşriğine ulaşmıştır. Veya devrin imamına ulaşmıştır. Ve o zaman Allah-u Teala onun üzerinde 7 tane nimet oluşturacaktır. Birinci nimet, devrin imamının ruhu kişinin başınıza ne gelir? İkinci nimet, Allah onun kalbine iman kelimesini yazar. Üçüncü nimet, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Dördüncü nimet, o kişi nefs tezkiyesine başlar. Beşinci nimet, fizik vücudunu Allah'a teslim etmek üzere kişi adım adım bir hedefe doğru hazırlar. Fizik vücut nefsin afetlerden arınmasına paralel olarak Allah'a teslim yolunda harekete geçer. İrade de zikir sebebiyle nefsin afetlerinde azalma oldukça irade yapı düşman kuvvetler azaldığı için giderek güçlenecektir. Ve Allah-u Teala o kişinin günahlarını affedip sevaba çevirir. Ve ona o güne kadar 1'e 10 derecat verirken, 1 derecesini kazandığı zaman 10 derecelik derecat verirken o günden sonra 100 derece vermeye başlar ve bunu 700'e kadar da çıkaracaktır. Bu noktadan sonra her an o kişi tahkiki imanın sahibi olabilir. Böyle bir kişiye cezbe geldiği anda Allah Teala kalpleri titreyen bu insanlara bir insanda bulunacaktır. Varlığını sık sık hissettirecektir. Kişi açık ve kesin olarak böyle bir talebi olmasa da beklemediği anlarda Allah'ın dışarıdan bir kuvvetin kendisine ulaştığını ve vücudunu şiddetle sarstığını yaşayacaktır. Kendisi bunu yaşadığı cihetle tahkiki iman başlamıştır. İstemiyor cezbeyi, bir talebi yok Allah-u Teala'dan. Ama ansızın cezbe geliyor vücuduna. Bir kuvvet onu şiddetle sarsıyor. İşte bu kendisinin dışında bir kuvvetin Allah'ın yoluna girdikten sonra, tabiyetinden sonra mürşidinde olduğu gibi kendisinin de cezbe sahibi olması o kişinin imanını gaybi imandan tahkiki imana çeviren ilk adımdır. Bu bir mutluluktur. Kimin cezbesi varsa Allah Teala ona bu istikamette onu gaybi imandan tahkiki imana ulaştıran güzel bir hediye vermiştir. Cezve bir nimettir. Kişi açık ve net olarak en ufak bir şüpheye mahal kalmadan görür ki şüphe imkansızdır. Kendisinin dışında bir güç, Allah'ın gücü o kişi nerede olursa olsun ona ulaşıp
onu dut yaprağı gibi, dut ağacı gibi silkeler. Böyle bir müessese kişiyi Allah'a iman konusunda gaybi imandan tahkiki imanın ilk safhasına ulaştırır. Sonra ne olur? Sonra o kişinin cezbesi artar. Adım adım ne yapacaktır kişi? Zikir yapacaktır. Nefs tezkiyesine paralel olarak ruhu Allah'a doğru yedi gökkatı boyunca yükselecektir, yükselecektir, yükselecektir. Nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle ruh Allah'a ulaşacaktır. Ve arkadan Allah'ın zatında yok olacaktır. 21. basamak ulaşmak, 22. basamak arkadan gelen otomatik basamak, kişi Allah'ın zatında mutlaka ruhunun yok olduğunu yaşayacaktır. Bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra kişinin kalp gözü açılabilir veya açılmayabilir. Kişinin kalp gözü ile birlikte kalp kulağı açılabilir veya açılmayabilir. İşte böyle bir dizaynda kişinin kalp gözünün açılması veya açılmaması önemli mi? Tahkik imanın ikinci boyutu kalp gözüdür. Üçüncü boyutu kalp kulağıdır. Ve 22. basamak olan fena makamı, velayetin birinci makamı, 23. basamak olan beka makamı, 24. basamak olan zühd makamı ve 25. basamak olan muhsinler makamı, bu dört makam kişilerin ya alim olmasının devam ettiği veya arif olmasının başladığı dört önemli basamağı ifade eder. Kişi hikmete ulaşmamıştır. Ama Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğrenmesi tamamlanmıştır. Kur'an-ı Kerim'in ruhuna girmiştir. Birinci ruh fena makamında, ikinci ruh beka makamında, üçüncü ruh zühd makamında, dördüncü ruh muhsinler makamında öğretilir. Bu ruhların öğretilmesi kişi için tahkiki iman yolunda önemli bir adımdır. Kişi evvelce cezbeyi almışsa zaten tahkiki imandadır. Buralardan, bu dört tane makamdan herhangi birinde kişinin kalp gözü açılabilir, kalp kulağı açılabilir. O zaman tahkiki imanın ikinci boyutuna geçmiş olur kişi. Allah'ın söylediklerini işittiği an tahkiki iman cezbenin çok daha ötesinde yeni bir boyut kazanır. Allah-u Teala ona bir şeyler söylüyor. Allah-u Teala ona bir şeyler gösteriyor. Daimi zikre ulaşmadan evvel böyle bir olay mümkün müdür? Evet. Böyle bir olay kişiyi alimken arif yapar. Kişi irfanın sahibi olur. Marufun standartlarına sahip olur. İrfanın ilimden ayrıldığı nokta, irfanın
arif olmanın standartlarını oluşturmasıdır. Arif, kalp gözü açık olandır. Arif, kalp kulağı açık olandır. Arif, tahkiki imanın ikinci safhasındadır. Birinci safhada cezbe, tahkiki imanı başlatan müessesedir. İkinci safhada kalp gözü ve kalp kulağı arif olmak kişiyi daha üst seviye tahkik imanı çıkarır. Kişi Allah'tan bilgileri almaya başlar veya Allah Teala kalp gözüyle ona bir şeyler gösterir. Her iki standartta o kişinin tahkiki imanının ikinci safhaya geldiğini gösterir. Ama daha ötede çok daha güçlü bir müessese girecektir. Kişinin daimi zikre ulaştığı nokta onun hikmet makamının sahibi olduğu noktadır. Allah Teala onu mutlaka hikmetin sahibi yapar. Yani bir defa daimi zikre ulaşan kişi hikmet ehlidir. 7 tane özelliği vardır. 1. Birinci özellik daimi zikrin sahibi oluşu. Bundan evvelki kademede 4 makamda fena, beka, züht ve muhsinler makamı boyunca o kişi daimi zikrin sahibi değildir. Nefsinin kalbinde hala afetler vardır. Ve tabi algılamaları eksiktir. Hem rüyet açısından, görüş açısından hem de işitme açısından yanlış anlamalar oluşabilir. Kişi cezbeli olarak buraya ulaşmışsa sorma yanlışları tahakkuk edebilir. Her kişinin tahkiki imanı hikmet sahibi bir insan kadar sağlam temeller üzerine oturamaz. Ne zaman kişi hikmet sahibidir? Daimi zikre ulaştığı zaman. Öyleyse burada hikmetin burada tahkiki imanın yeni bir boyutuna girilir. Ondan evvel Allah-u Teala bu kişiye verdiği konularda bir ilham müessesesi gibi bir durum vardır. Ona ne yerlerin melekûtunu gösterir Allah Teala, ne göklerin melekûtunu gösterir. Ona sadece bir şeyler söyler ve gösterdiği şey nurdur. Yanıp sönen ışıklardır. Ama ne yerlerin melekûtu, ne göklerin melekûtu yoktur. Öyleyse tahkiki imanın ikinci boyutunda daimi zikirden evvelki kademede Allah'ın kalp gözüne gösterdiği şeyler nurlardır. Açılıp kapanmaya başlayan nurlar, nurlardaki renkler. Bu tahkiki imanın ikinci boyutudur. Hikmet kademesine kişi daha ulaşmamıştır. Ulaştığı zaman ne olur? Tahkiki imanın üçüncü boyutuna geçer kişi. Orada o kişiye evvela yerlerin melekûtu gösterilir. Yer katlarının sırları. Devrin imamının dergâhı zemin kattaki sırdır. Hikmet sahibi kişiyle bir evvelki kademede Allah'ın kendisine kalp yüzünü açarak ve kalp kulağını açarak bir şeyler söylediği ve bir şeyler gösterdiği kişi aynı hüviyette değildir. Birinde çok daha derin bir Allah'ın
nüfuzu söz konusudur. Öyleyse kim hikmet sahibi olmuşsa o kişiye Allah Teala farklı bir boyutta gösteride bulunacaktır. Hikmet sahibi olan kişiye Ullelbab makamında 7 yer katının yerlerin melekutu gösterilir. Sırları gösterilir. Ama bundan evvelki kıdemelikler aynı sırların sahipleri değildir. Ve Ullelbab makamının ötesi İhlas makamıdır. İhlas makamında kişiye göklerin melekutu gösterilir. 7 tane gök katında neler olduğu gösterilir birer birer. İndi ilahi gösterilir. 7. katın 7 tane alemi gösterilir. Ve bu boyuttaki bir gösterim o konular hakkında Allah'ın devamlı bilgi vermesiyle devam eder. Ve kişinin ufku geniş ölçüde açılmıştır. Genişlemiştir. Allah Teala ona çok şeyler göstermiştir. Ve bu melekut onu yerlerin ve göklerin sırlarına sahip kılar. Burada müzeyyen olmanın 14 basamağı aşılmıştır. Ve kişi Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde üst boyutta bir hakiki imanın sahibi olmuştur. Gayba açılan kapıların Allah-u Teala'nın yarattığı gökler aleminin sırlarını artık kişi bilmektedir. Burası bir evvelkinden çok daha üst boyutta bir tahkiki imanı ifade eder. Yerlerin ve göklerin melekutu. Daha sonra Allah Teala bu kişiyi tövbe-i nasuha davet edecektir.

kişinin tahkiki imanı son noktaya ulaşacaktır. Burada Allah Teala iradesini de Allah tesmeden bu kişiye zatını gösterir. Bu tahkiki imanın en üst noktasıdır. Son bulmaca çözülmüştür. Allah'ın zatı müşahede edilmektedir. Tahkiki iman hedefine ulaşmıştır. Her kademede Allah'ın varlığı biraz daha üst boyutta kişide yerleşmiştir. Tahkiki iman her geçen gün biraz daha artmıştır. Tahkiki imanın son noktasında Allah'ın zatı vardır. 19. mertebe bunu ifade eder. Kişi gaybde Rahman'a huşu duyan, gaybde imanın sahibiyken tahkiki imanın en üst boyutta sahibi olma noktasına ulaşmıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tahkiki iman bu açıdan son derece önemli bir hüviyet taşır. Tahkiki imanın sahibi en ufak bir açığa meydan vermeksizin Allah'ı her Allah'ın kendisine nasip ettiği boyutuyla tahkik etmiştir. Hatta o tahkik etmemiştir. Allah ona yerleri, gökleri, kendi zatını, varlıklarını kesin olarak ispat etmek suretiyle Allah ona tahkik ettirmiştir. Burası tahkiki imanın sonudur. Bu insanlara, Allah'a iradelerini teslim eden kişilere Allah Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamını teslim eder ve onlar her zaman Allah Teala'dan onun, Allah'ın vereceği bütün bilgileri alırlar. Ve onlar kendi başlarına karar veremezler. Allah'ın emirlerine sadece ittiba ederler. Her şeyi Allah'tan sorup ona göre hareket edeceklerdir. Daha onun ötesinde devrin bütün kavimlerdeki resulleri vardır. Onların da ötesinde devrin imamı vardır. Onun tahkiki iman seviyesi ise tasarruf kademesindedir. Allah Teala ona tasarruf etmektedir. Onun hakkı hiyarı yoktur. Tahkiki imanı irşat makamına tayin edilenlerden çok daha ötede bir hüviyet arz eder. Burası yolun sonudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Büyük bir mutluluğu yaşıyoruz. Çünkü beraberiz. Çünkü Allah'tan bahsediyoruz. Bizden daha mutlu kim var ki şu dünyanın üzerinde? Eğer Allah'tan bahsedebiliyorsak, eğer birbirimizi anlayabiliyorsak, Allah bizimle beraberdir. Hele Allah'ın bütün dünyanın unuttuğu güzelliklerinden bahsediyorsak, o zaman en mutlu biziz. Ayrıca Allah Teala diyor ki, en mutlusunuz diyor. Eğer inanıyorsanız diyor, bana güvenin diyor. Eğer güveniyorsanız diyor, en kuvvetlisiniz. İşte Hazreti Ali'ye neyine güveniyorsun diye soruyor Bedir Savaşı'nda bir düşman. Sen neyine güveniyorsun diyor Hazreti Ali. Bileğime diyor. Hazreti Ali cevap veriyor. Sen bileğine güvenmekte devam et diyor. Ben Allah'a güveniyorum. Biz de Allah'a güveniyoruz. İnanıyoruz ve güveniyoruz. Ona tevekkül ediyoruz. Öyleyse en kuvvetli biziz. Biz kuvvetli olduğumuz için değil. Hayır. Allah bizimle beraber olduğu için en kuvvetlidir. Herse kuvvetimizin aslı Allah'ın bizimle birlikte oluşuyor. Yoksa biz her zaman bir hiç olduğumuzu biliriz. Her zaman kocaman bir sıfır olarak değerleniriz kendimize. O bütündür, mükemmeldir, eksiksizdir. Biz de Allah'ın 99 esmasının açısından da onunla sadece bir sıfır olarak karşı karşıya geliriz. O mükemmeli, tamlığı, her şeyin en güzelini temsil eder. Biz de eksikliği, hiçliği ve sıfır olmayı. Biz bir kulumuz, bir insanız. Hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya ki onun azat kabul etmez felesiyiz. Biz bir zekatız Allah yolunda. Öyleyse bize mutluluk veren işte bu saydığım şeyler. Nasıl buraya ulaştık? İşte bugünkü sohbetimizin konusu bu. Gayret, himmet ve nusret. Biliyorsunuz ki tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın yaşamanın adı. Kur'an'daki İslam'ı kim hayata geçiriyorsa, hayatına tatbik ediyorsa, o mutavvıftır. Yani tavuffu yaşamasıdır. Yani Kur'an'daki İslam'ı yaşayarak tasavvufu yaşamış olmaktadır. Öyleyse onlar Allah-u Teala'nın büyük dostlarıydılar. Nasıl oluyordular? Gayretlerine, mürşitlerin himmeti yardım etti. Himmet üzerine Allah-u Teala nüsretini ulaştırdı onlara. Böylece gayret, himmet ve nüsret bir araya geldi. Gayret nedir? Allah'ın yoluna giren bir kulun. Ruhu vücudundan ayrıldığı gün, mürşidine ulaştığı gündür. İşte söz konusu olan şey, bundan sonraki hayatımız. Bundan sonraki hayatımıza beraberce bakıyoruz şimdi. Ne yapmamız lazım? Hedeflere ulaşmamız lazım. Ne yapacağız? Evvela ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Neyle mümkün? Nefsimizi tezkiyeyle mümkün. O neyle mümkün? Zikirle mümkün. Diğer bütün ibadetleri de mutlaka başkaları gibi değil, onlardan çok daha üstün olarak yapacağız. Onlar vakit kılacaklar namazı, biz 7 vakit kılacağız. Onlar Ramazan ayı boyunca oruç tutacaklar, biz ondan sonra da her perşembe günü Muharrem'in 10'unda ve bütün kandillerde oruç tutmaya devam edeceğiz. 3'e katlayacağız. Onlar zekat verecekler, biz en az 2 katını vereceğiz zekatla bir olarak. En güzel şeyleri uygulayacağız. Allah-u Teala'nın dininde hep bir gayretin sahibi olacağız. İşte bu gayretlerin en büyüğü zikir konusundadır. Eğer uykuya malupsanız, evvela ilk gayretiniz bu İslamette olmalı. Unutmayın, gayret sizden, himmet mürşidinizden, nusret, yani yardım Allah'tan. İşte Allah Teala mürşidin talebini kabul ederse, o zaman söz konusu olan neticeye ulaşırsınız. Yani Allah'ın nusreti size ulaşır. Bütün güzellikler sizin olur. İşte eğer gayretiniz söz konusuysa, gayretin sizi çeşitli aşamalara ulaştırması lazım. Elinizde bu kainattaki en büyük ölçü var. En sağlam ölçü var. İnsanlık tarihi boyunca devam eden bir ölçü var. Bu ölçünün adı zikir. Allah-u Teala'nın ismini ne kadar çok tekrar ederseniz Allah, Allah, Allah, Allah diye o kadar hedefinize yaklaşırsınız. Hedefiniz Allah'a teslim olmaktır. Manası İslam olmaktır. Hedefiniz önce ruhunuzu, sonra fizik vücudunuzu, sonra da nefsinizi Allah'a teslim etmek. Onların her biri zikrin ve dibir kelimesinde olur. Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından daha çoğunu temizlemedikçe ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsınız. Ve dolayısıyla da ruhunuzu Allah'a teslim edemezsiniz. Edebilmeniz için demek ki en az 33 bin zikre ulaşmanız lazım. Öyleyse o arada ne olur? Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısını yok edersiniz. 7 kademede nefsinizin kalbindeki afetler böylece %7 nur birikimiyle 2'de vücudunu aldığınız zaman %51'e ulaşırsınız. Nefsinizin kalbindeki karanlıklara Allah'ın nurlarıyla hakim olmayı başarırsınız. İşte bu hepiniz için cennet saadetinin elde edilmesidir. Neyle oldu? 0 zikirden 33 bin zikre ulaştınız. İşte orada durun. Bu sizin için sadece birinci teslim gerçekleşmesidir. Bu konu 5-6 ayda mutlaka sonuçlanır. Eğer siz gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz, bu şartla yola çıkmışsanız, ki başka bir şartla yola çıkamazsınız, yola çıkmışsanız da muradınız gerçekten çıkmış olursunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, yolunuz hiçbir zaman vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmaz. Siz de yola çıkmış olmazsınız. İşte muradımız bu. Sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızda size yardımcı olmak. Kişi gayretin sahibi olacaktır. Her geçen gün zikrini biraz daha arttırmak için bir gayretin sahibi olacaktır. Diyelim ki tövbe ettiniz mürşidinizin önünde. Gittiniz Fizan'a. Çok uzak bir ülkedesiniz. Haberleşemiyorsunuz da. O zaman ne yapacaksınız? Her 15 günde bir 2000 zikir artışı yapacaksınız. Çok geldi, o zaman ayda bir yapacaksınız. Sürenin uzaması çok önemli değil. Bir süre sonra kalp yüzünüz açıldığı zaman zaten mürşidinizin yanındasınız demektir. Emirleri doğrudan doğruya ondan almaya başlarsınız. Aslında emirlere veren o da değildir. Çünkü mürşidin her bir ruhu herkese görünür. Onun başının üzerindeki hariç hiçbir ruha kumanda etmesi söz konusu değildir. Bütün onun ruhlarını Allah kumanda eder. Öyleyse haberi aslında Allah'tan almış oluyorsunuz. İşte mürşidin himmeti nerede başlar? Mürşidin himmeti, eğer kişi tövbe etmeden evvel o mürşidin bulunduğu sohbetlere geliyorsa orada başlar. Çünkü kim Allah'ın bir gerçek mürşidinin sohbetlerine iştirak etmeye başlamışsa onun başına kadar Allah-u Teala'dan inen Allah'ın nurları onun vücuduna girmeden evvel bütün etraftaki insanlara dağılır. Kalplerine ulaşır ve her bir nurun kalınlığı birbirinden farklıdır. En çok Allah'ın mükafatına nail olanlar en kalın kolonlar halinde nurların muhatabı olurlar. Ve mürşit bu giden nurların hepsini görür. Görür ve kimin hangi derecede olduğunun enhi işaretini böylece saptar, tespit eder. Biliniz ki mürşidin himmeti olmaksızın hiç kimse Allah'a ulaşamaz, teslimleri hiç kimse başaramaz. Ne demek istiyoruz? Son derece basit. Mürşide ulaşmadan Allah-u Teala kalbinizdeki ekinleti alıp yerine ifat koyabilir. İki kalp şartının sahibi oldunuz. Bir kişi mürşidine ulaşmadan sırf Allah'a ulaşmayı diliyor diye Allah onun kalbine kompütür sistemiyle ulaşabilir. Ve onun kalbinin nur kapısını Allah'a çevirebilir. Dört kalp şartının sahibi oldunuz. Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açabilir. Beş. Ekinleti aldığı zaman Allah-u Teala onun kalbine ne koyar? İhbat koyar. Ve bu kalp beşinci kademede o kişinin göğsünden kalbine yolu açan Allah-u Teala altıncı kalp şartı olarak o kişinin kalbinin mührünü açacaktır. Yedinci kalp şartı olarak da kalbin içine imanı yazacaktır. İşte bu altıncı ve yedinci var ya, kalbin mührünün açılması ve kalbin içine Allah-u Teala'nın imanı yazması mürşide ulaşmadan gerçekleşemez. Gerçekleşmezse o kişinin nefsini tezkiye etmesi mümkün değildir. Nefsini tezkiye edemezse ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değildir. Ruhunu Allah'a ulaştıramazsa cennet saadetine ulaşması mümkün değildir. Öyleyse olayları ard arda dizdiğimiz zaman standartların hayatta olan bir kişi için mutlaka ama mutlaka mürşide ulaşmakla noktalandığını görüyoruz. Unutmayın, bir insan mürşidine ulaşamazsa Allah talahiyetini vermiş. O insan talahiyettedir diyor. Kimler mürşidine ulaşamaz? Ulaşmak istemeyenler. Kimler ulaşır mürşidine? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun mürşidine ulaşması söz konusu değildir. Çünkü Allah hiçbir zaman ona mürşidini göstermez. O kişi dilediği mürşide gidebilir ama yola giremez. El öper, tövbe eder, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah der ama mürşidin ruhu gelip onun üzerine ulaşmak yetmez. Allah onun kalbine imanı yazmaz. Kalbine iman yazması için, kişinin mümin olması için evvela amel olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler daveti icabet edebilir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenin kulağından fakra alınır. Allah Teala böyle söylüyor. Diyor ki davete sadece işitenler icabet edilir. Kulağındaki fakranın olması da mutlaka kişinin amin olmasına bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Öyleyse davete icabet eden kişi hangi davete icabet ediyor? Allah'a ulaşma davetine icabet ediyor. Ama Allah'a ulaşabilmek için mutlaka mürşidine ulaşması lazım. İşte olay bundan sonra başlıyor. Kişi bundan sonra zikir adı verilen bir sistemi taktik mevkine koyduğunda bunun sonuçlarına verir. Ondan evvel de zikir yapar kişi ama nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Zikrettiği halde gerçekleştirmesi mümkün değildir. Çünkü Allah-u Teala'nın nurları, o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsa onun göğsüne kadar gelir zikirler, göğsünden tekrar Allah'a döner. İç dünyasında hiçbir değişiklik yapmaz. Ne zaman ki bu kişi mürşidine ulaşmıştır, mürşidin önünde de çekip tövbe etmiştir, La ilahe illallah Muhammed Resulullah demiştir. Böylece o kişi için söz konusu olan şey muhteşem bir olguyu gerçekleştirmektir. Bu vuslattır. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak ve böylece Allah-u Teala'ya ruhunu teslim etmek, İslam olmanın birinci safhasını gerçekleştirmek. Öyleyse ne görüyoruz? Bu kişi bir gayretin sahibi. Eğer mürşidine ulaşamazsa ne kadar zikir yaparsa yapsın bu zikir onun nefsini tesbih edemez. Nefsinde hiçbir şekilde nur birikimini gerçekleştiremez. Gerçekleştiremediği için de ruhu hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. Ulaşamadığı için o kişi Allah'a üç emanetten birincisini hiçbir zaman teslim edemez. Öyleyse nefsin tezkiye standartlarına beraberce bakalım. Kişi zikir yapıyor. Mürşidine ulaştığı takdirde hedefler olabilecek. Çünkü ancak o zaman Allah göğsünden kalbine bir yol açtı bu kişinin, kalbinin mührünü açmış, kalbinin içine iman yazmıştır. Bu kademeden evvel kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle fal göğsüne kadar gelir ve göğsünden tekrar geriye döner. İç dünyasının nefs tezkiyesini hiçbir zaman başlatamaz. Ancak kişi mürşidine ulaştıktan sonra Allah kalbinin mührünü açmış, içine imanı yazmıştır. Kişi zikir yapınca ne olur? Allah'tan gelen rahmet, faz ve selavat içindeki üç tane nur o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbinin üzerine ulaşır. Kalbin üzerindeki mührü Allah-u Teala açmış, mührü hareketli hale getirmiştir. Kalbin içine de imanı yazmıştır Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre. O kişinin başında mürşidin ruhu vardır. Ve o kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmet fazla selavat mühürün üzerine gelir. Mühürü kalbin alt boyutuna doğru iter. Zülmani kapıya kadar iter aşağı doğru. Zülmani kapının üzerinde kilitler zülmani kapıyı. Zülmani kapı kilitlenmiştir. Böylece olay bitmiştir. Zülmani kapı kilitlenmiş ve karanlıklar artık o kalbe girememektedir. Buna karşılık Allah'tan gelen rahmet fazla salavattan fal kalpteki iman kelimesinin çekim kuvveti sebebiyle iman kelimesinin etrafında kümelenmeye başlar, yerleşmeye başlar. Yerleştiği kadar karanlığı da mutlaka kalpten dışarı atar. Öyleyse nefsin afetleri dışarıya atılıyor, ruhun hasretleri girip kalbin içine yerleşmeye başlıyor. Hangi sayede? Kişinin mürşidine ulaşması sayesinde. Nefs tezkiyesini yapan kimdir? Allah'tır. Nurları Allah gönderir. Bu nurları o kalbe yerleştirmek gene Allah'ın yaptığı bir şeydir. Ama mürşid olmazsa kalbi açmak da Allah'ın yaptığı bir iş. Açmıyor. Açmam diyor. Kalbin mührünü açıp da kalbin içine imanı yazmam diyor. Ben birinin başına mürşidin ruhunu göndermedikçe o kişinin kalbine imanı yazmam diyor Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde. Öyleyse görüyorsunuz ki mürşidin himmeti başlamadan evvel yardımı başlıyor. Himmet biliyorsunuz ki mürşidin Allah'a olan dualarından kabul edilenlerinin adıdır. Mürşidin yardımı Allah'ın kabul etmesiyle gerçekleşir. Öyleyse bütün yardımları yapan aslında Allah'tır. Ama mürşidin talebi varsa kişi talep etmiştir. Birinci talep. Mürşidin talebi de ona eklenmiştir. İkinci talep. Hani insanlar var, gidiyorlar Allah'ın evliyalarına dua ediyorlar. Diyorlar ki ben şimdiye kadar hep falanca konuda Allah-u Teala'dan talepte bulundum ama hiç yerine getirmedi. Şimdi senden dileğim şu ki sen de benim için dua et. Senin gibi bir evliyanın duasını Allah-u Teala inşallah kabul eder. Bir tek duanın bugüne kadar bir sonucu olmadı. Ama seninle beraber ikimiz birden dua edersek senin yüzü suyu hürmetine Allah-u Teala inşallah bizim duamızı sen de dua ettiğin için kabul eder. Bunda hakikat payı var mı? Çok büyük hakikat payı var. Mürşide olursa kişinin daha güçlü bir sonuç alınır. İşte bütün Allah-u Teala'nın evliyaları için ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için hep aynı şeyler geçerli olmuştur. Nisa suresinin 68. ayet-i kerimesi Allah-u Teala diyor ki Habibim diyor o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi ve tövbe ve istiğfarda bulunsalardı önünde diz çöküp ve onun üzerine sen de onların günahlarının affını isteseydin onlar da kendi günahlarının affedilmesini isteselerdi Allah'ın her iki tövbeyi de, her iki talebi de kabul ettiğini görecektim. Bu günahların sevaba çevrilmesi olayıdır. Kim sayesinde oluyor? Birincisi kişinin kendi talebi üzerine ama ikincisi mürşidin talebi üzerine gerçekleşiyor. İşte bu himmettir. İnsanlar hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü herkese şefaat edecek diyorlar. Hayır, böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de kabul edilmiyor. Kıyamet günü kimsenin kimseye şefaati fayda vermez diyor Allah Teala. Mesela şefaat nedir? Dünya üzerinde yaşarken her kim mürşidine ulaşırsa mürşidin o kişi için yaptığı günahlarının sevaba çevrilmesi talebini Allah mutlaka kabul edecektir. Çünkü öyle söylüyor. Kim? Furkan 70. Tövbe ederse mürşidin önünde, tövbe edeceğim mümin olursa Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir diyor. İşte mürşidin talebi burada kendisini göstermiştir. Kişinin bütün günahları affedilmemiştir. Affedildikten sonra sevaba da çevrilmiştir. Öyleyse mürşidin himmeti kişiyi mutlak olarak hedeflere götürür. Demek ki mürşit olmadan hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Neden edemez? Çünkü zikir yapsa bile nefs tezkiyesi gerçekleşemez. %7 nefsindeki afetleri dışarı atıp Allah'ın önünden nefsini kalbinde biriktirmedikçe nefsi emaneyi tamamlayamaz. Tamamlayamazsa ruhu birinci kata yükselemez. Nefsi levhameyi tamamlayamaz, ruhu ikinci kata yükselemez. Nefsi mülhimeyi tamamlayamaz, ruhu üçüncü kata yükselemez. Nefsi mutmaineyi tamamlayamaz, ruhu dördüncü kata yükselemez. Radiyeyi, mardiyeyi ve tezkiyeyi tamamlayamadığı için ruhu 5. 6. 7. gökkatlarına ulaşamaz. 7. gökkatını tamamen aşıp, varlıklar alemini aşıp yokluğa geçemez. Allah'ın zatına ulaşamaz. Ruhun Allah'a teslimi mümkün değildir. Öyleyse görüyorsunuz ki mürşide ulaşmak konunun başlangıcını teşkil eder. Ruhun vücuddan ayrılıp, vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması ancak mürşide ulaşmakla mümkün. Nefs tezkiyesini gerçekleştirmek de mürşide ulaşmak da mümkün. Ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması da gene aynı standartta da mümkün. Ancak mürşide ulaşmak da mümkün. Unutmayın, ruhlar Allah-u Teala'ya saflar halinde uçarak yazırlar. Unutmayın, ikincisi, bütün ruhlar aynı kapıdan geçmek mecburiyetindedirler. Sadece zemin kattaki altın kapıdan. Zemin kattaki altın kapıda sadece bir tanedir. Halife'nin bulunduğu, yani huzur namazının imamının bulunduğu dergâhtadır. Başka bir yerde altın kapı yok yeryüzünde. Ancak 7. katta bir tane daha var. İki kapı da birbirinin aynı. Birisi giriş, ikincisi fethe ulaşma. İkisi de aynı görüntüde iki tane kapı. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde kişinin muhtevasına dikkat edin. Mürşitsiz, himmetsiz oraya ulaşması mümkün değildir. Öyleyse himmet nedir? Kişinin kişisel duasına mürşidin de iştirakidir. Allah-u Teala'nın mürşide karşı olan sevgisinin buna devreye girmesidir. O sevgi Allah'ın yardımını davet eder. Ve onun üzerine Allah Teala mutlaka yardımını gösterir, gönderir. Allah Teala yardımı gördüğünüz gibi mürşidin himmetiyle gerçekleşir. Himmet sadece dua etmek değildir. Bu duayı Allah'ın kabul etmesi halidir. Ancak o zaman himmetin Allah'tan ulaşması mümkündür. Öyleyse mürşidin himmeti Allah'ın mürşidin duasına icabet etmesi halidir. Ve Allah-u Teala'nın indinde böyle bir hedefin gerçekleşmesi onu en üst standartlara ulaştıracaktır. Öyleyse Allah'ın gönderdiği yardımın adı ne? Nusret. Nazar hakkından geliyor yardım demek. Herkese Allah-u Teala'nın sağladığı bir yardım bu. Bu yardımın tasarruf olan kesiminde kişinin ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu. Allah'ın verilmiş bir sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Mevlana Celaleddin Rumi ne diyor? Bu dergah ümitsizlik dergahı değildir. İstersen tövbeni 1000 defa bozmuş olsan da gene gel. Meclisi olsan gel, putperest olsan gel, ateşi tapsan gel. Kim olursan ol der diyor Mevlana. Gel, çünkü bir dergah ümitsizler dergahı değildir. Ne demek istiyor acaba? Çünkü Mevlana Allah-u Teala'nın bir evliyası, bir mürşidi. Ve bu mürşid dua ettiği zaman Allah'ın nusreti gelecek. Geldiği zaman ne olacak? İlk yaptığı şey Allah-u Teala'nın o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmek. Ne zaman yapıyor bunu? Mürşitsiz olur mu? İmkansız. Sadece mürşide ulaştığınız zaman bütün günahlarını sevaba çevirir. Yani bu noktada ölseniz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi diyor ki kıyamet günü mizanlarımızı dizayn ederiz. Kimin sevapları günahlarından çoksa onları cennetimize alırız. Yani görüyorsunuz ki Allah'ın nusretinin gelmesi sizin mürşide ulaşmanıza bağlı. Mürşid zaten sizin için her zaman dua eder. Bu duanın değerlendirilmesi Allah tarafından yapılır. Duaların kabulüyle mürit, yani Allah'a varmayı murad eden kişi Allah'ın büyük mükafatlarına nail olur. Allah burada nusretini, yardımını göstermiştir. Göndermiştir, değerlendirmiştir. Kişi mürşide ulaşmadan evvel her sevabına 10 kat mükafat bulurken ulaştığı gün 100 kata çıkar bu. Her kademede yüzer yüzer artarak 700 kata çıkar. Allah Teala kime bir sevabına 700 kat ihsanda bulunur? Kimin kime bulunur? 700 kat ihsanı kime verir? Mürşidine ulaşan, yani ruhu Allah'a doğru yola çıkan kişiye verir. Hiç kimsenin ruhu mürşidine ulaşamadan vücudundan ayrılamaz. Böylece görüyorsunuz Allah'ın bütün yardımları, nusret adalarından bütün sistemler ancak mürşidinize ulaştıktan sonra gerçekleşir. Aslında hepsi mürşidin sizin için Allah'tan yaptığı talebe bağlıdır. Bu taleplerde siz ne derece ilgilisiniz, o kadar bu konuda Allah-u Teala'dan yardım alırsınız. İşte bu yardımın adı nusrettir. Nusret Allah'ın yola çıkan bütün kullarına yaptığı yardımdır. Böyle bir statü içerisinde kişinin hedefine ulaşması mutlaka mürşidine ulaşmasına bağlıdır. Öyleyse o kişi için söz konusu olan şey bu Allah'ın nusretine ulaşmakta, nusretin arkasında mutlaka mürşidin himmeti vardır. Mürşid himmet eder de o kişi de için Allah Teala'dan yardım dilerse ve Allah Teala da bu yardımı eğer yaparsa, o zaman bu kişi için söz konusu olan şey Allah'ın nusretinin ona ulaşmış olması ve o kulun başarıya ulaşması. Yani ruhunu, arkasından fizik vücudunu, arkasından nefsini Allah'a türetmesi manalarına gelir. Böylece bütün güzellikler sizler için. Hepinizin gayret etmenizi, mürşidinizin himmetine layık olmanızı ve Allah-u Teala'nın nusretine layık olmanızı, böylece cennet ve dünya hayatını açmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. İşte bir defa daha bir beraberlik içindeyiz. Bizim burada olduğumuza bakmayın. şu anda sizin bulunduğunuz salondayız. Sizlerle beraberiz. Kalp kalbiyiz, gönül gönüleyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz artık ki Allah Teala sizi sadece bir tek hedef için yaratmış, tek bir hedef, mutluluk. Allah'ın sizden istediği bir tek şey var, o istediği tek şey sizin mutluluğunuz. Biliyor musunuz, sizin mutluluğunuz aslında herkesin mutluluğudur. Ne demek istiyoruz? Çünkü siz başkalarına ne kadar mutluluk verebilirseniz, o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse herkesi mutlu eden bir yapının içindeyseniz, bütün insanlar sizinle beraber olmaktan mutluluk duyuyorlarsa, huzur duyuyorlarsa, kısacası siz onları mutlu ediyorsanız, o zaman onlara verdiğiniz mutluluğu Allah Teala onlardan tekrar size geri çevirir. Yetmez. Onlara verdiğiniz mutluluğu değil sadece. Onlara mutluluk vermeye başlamayı düşündüğünüzden itibaren Allah Teala sizi mutlu kılar. Yani bir insana vereceğiniz, şu veya bu şekilde onu mutlu kılabilecek olan bir hediye, bir davranış biçimi, bir ziyaret, bir nasılsın demek, bir gülücük, bir güzelliği o kişiye ulaştırmak, onu düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Çünkü Allah Teala sizi onu yapacağınızı, başkalarını mutlu edeceğinizi Allah Teala biliyor. Kalbinizden geçenlerin hepsini işitir, bilir ve görür. Unutmayın, o ilmiyle ve rahmetiyle, bir başka ifadesiyle, uzantısıyla sizin içinizdedir. Her şeyden anında haberdardır. Her an her şeyden haberdardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, O sizi çok ama çok sever. Ve sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister, o kadar. Sizden istediği başka hiçbir şey yoktur. Sanmayın ki ibadetleriniz Allah'a bir şey verir, bir fayda sağlar. İbadetleriniz sizin içindir. Onların bir gün her birinin ayrı bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Her ibadetin ayrı bir zevk oluşturduğunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ibadetler bir angarya değildir. Onları, o büyük zevkleri yaşayasınız diye Allah Teala sizlere veriyor. Hazreti Ebu Bekir de, Hazreti Ömer de, Hazreti Osman da, Hazreti Ali de Allah'ı çok sevdiklerini söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki, hanginiz şu iki rekatlık sabah namazını hep Allah'ı düşünerek geçirebilirse, İşte bu sırtındaki hırka onundur diyor. Ben öldükten sonra ona vereceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hepsi denemişler. Ne yazık ki hepsi de belki bir dakika, belki daha az bir süre ama kaçırmışlar. Daimi olarak Allah'ı düşünmeyi kaçırmışlar. Daimi olarak Allah'ı zikretmeyi kaçırmışlar. Daha o zaman daimi zikirde değil hiçbirisi. Hiç değilse bir namaz boyu daimi zikirde olabilirler miydi? Olabilirlerdi. Ama hepsi itiraf etmişler ki bu iş olmamış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmetli olurken diyor ki hırkamı ona verin diyor. Üveys el-Karani'ye verin diyor. O size söylediğim zaman diyor, o size söylediğim vasfın sahibiydi diyor. Ve Allah Teala hırkamın ona verilmesini istiyor diyor. O noktada Üveys el-Karani Hazretleri daimi zikrin sahibiydi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne olabilir? Allah'ı hep zikredersiniz. İşte o zaman namaz kılmak sizin için sadece bir zevktir. Oruç tutmayı zaten aşağı yukarı hepiniz zevk haline getirdiniz. Allah Teala bütün kardeşlerimizin toplandığı her yerde çoğu evliya oldu diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, çoğunuz Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiş durumdasınız. Öyleyse bu ne ifade eder? Allah'ın dostu olmak, veli dost demek, evliya da veli kelimesinin çoğulu tekil olarak girmiş dilimize. Allah'ın dostu olmak bir büyük şeref değil mi sevgili kardeşlerim? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu yola niçin girdiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için yoldasınız. Bize o sizi ulaştırdı. 13. basamakta irşat makamını gösterir. 14. makam basamakta da tabiyetiniz gerçekleşir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu diyorsunuz adına? Sadece onun için yaratıldınız. O sizi mutlu kılmak için gereken her şeyi sizlere ulaştırdı. Bütün güzellikleri sizlere ulaştırdı Allah-u Teala. Ve siz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güzelliklerin içinde yoğruluyorsunuz. Mutlu olmayı öğreniyorsunuz. Allah'ın üniversitesinde mutlu olmayı öğreniyorsunuz. Hamd ederiz, şükrederiz ki artık bir üniversitemiz var. Bir duvarsız üniversite. Sevgili kardeşlerim, ismini biz koymadık. Allah koydu. Bu benim üniversitem. Allah'ın üniversitesini, Allah'ın üniversitesi adı bu dedi. Öyleyse Allah'ın üniversitesi. Onun bu gözlerle görünmeyen çatısı içindeyiz. Allah'ın üniversitesinin. Allah'ın üniversitesi bir kainat üniversitesidir. Konusu ve öğretisi bugünün din kültürünü de aşar, bugünkü insanların din kültürünü de aşar, bugünkü insanların ilim kültürünü de aşar. Her konuda hamdolsun ki o bizi mevcut ilmin de mevcut din kültürünün de ötesinde bir eğitimle eğitti. Biz de sizlere başkalarının ulaşamayacağı o eğitimi öğretiyoruz. Kur'an mı? Kur'an tefsirini Allah'tan öğrendik. Onu size öğretiyoruz. Yani Kur'an'ın lafzını öğreten yüzlerce insan bulabilirsiniz, binlerce insan bulabilirsiniz. Lafzını da bir kısmını yanlış öğretirler ama olsun. Ama ruhunu öğretemezler. Ruhunu öğretebilmek için ruhu Allah'tan öğrenmek gerekir. Orada hükümran olan Allah'tır. Ve şimdi işte bizim sevgili Diyanet İşleri Başkanımız, sevimli kardeşimiz yeni bir toplantı ile dini yeniden gözden geçireceklerini söylüyor. Gözden geçirseler nereye varırlar dersiniz sevgili kardeşlerim? Yüzyıllardır, bin yıldan fazladır yazılan kitaplara bir defa daha bakacaklar. Hep insanların yazdığı kitaplar ve Kur'an'a gene bakmayacaklar. Peki bakarsalar gerçeği görebilirler mi? Hayır, ondan da emin değiliz. Hep her konunun zahiri standardını onlar öğrenmişlerdir. Eğer bir insan infak ediyorsa o fizik alemde Allah'ın kendisine verdiği parayı infak eder. Allah'ın kendisine verdiği rızkı infak eder. İnfakı fizik bir dünyada fizik standartlardadır. Oysa ki Allah Teala infaktan sadece fizik alemdeki bir insanın başka insanlara infakını anlatmıyor. Fizik vücuda nefsin kalbine ulaşmak üzere Allah'ın gönderdiği ve nefsin kalbine ulaşsın diye göğsünü şerh ederek, yararak yolu açtığı rahmetini, fazlını ve salavatını gönderiyor. Allah'ın rızkı fizik vücuda gönderiyor ve fizik vücut Allah'ın gönderdiği rızkı infak ediyor nefse. Nefsin kalbinde faziletlerin birikmesine sebebiyet veriyor. Gönderdiği mi rahmettir, fazıldır, salavattır. Ama sadece fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında toplanırlar. Ve böylece kendisine bir emanet olarak gönderilen rızkı, fazileti, salavatı, rahmeti, fizik vücut zikir yapmak suretiyle Allah'tan celbeder ve nefsin kalbine ulaştırır. Nefsin kalbini infak eder. Ve fazıllar nefsin kalbinde yerleştikçe o kişi nefs tezkiyesi adı verilen bir nefs arınmasını, temizlenmesini, tezkiye olması olayını yaşar. İnfakın neticesinde bu manevi bir infaktır. Allah Teala eğer onlar tarikat üzere olsalardı onlara doyacakları kadar mai gönderirdik diyor Allah Teala. Rahmet gönderirdik, fazl gönderirdik, salavat gönderirdik diyor. Fizik vücudun infakından bahsediyorum.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey sizin mutluluğunuz için. Sadece mutlu olmak için yaratıldınız. O saadeti yaşamak üzere varsınız. Allah hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Bu öğreti Allah'ın bize öğrettiklerinin size öğretilmesi sadece sizi o mutluluklara ulaştırmak için. Ama sevgili kardeşlerim, bizi sadece dinleyerek mutluluğa ulaşamayacağınızı siz biliyorsunuz, öğrendiniz. Onun için mutluluğunuzu Allah'tan almak üzere, hak etmek üzere vazifenizi yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Çoğunuz bunu gerçek anlamda yaptı, diledi. Dileyenlerin de hepsi Allah'a ruhlarını ulaştırdı. Süre 3 aydır, 4 aydır, bilemediniz 6 aydır. 33 bin zikre ulaşan herkes, realitede gerçekten 33 bin zikre ulaşmışsa, ruhu da Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah'ın evliyalarının arasında, Allah'ın dostlarının arasında her şey bir başka güzellik kazanıyor. Sizlerle her şey daha güzel. Sizin mutluluğunuz gelecekte dünyayı saracak olan mutluluktur. Sizlerin mutluluğunuz şeytanın bütün tuzaklarını yok edecektir. Ve şeytan bunu çok iyi biliyor. O ve avanesinin bir numaralı rakibi, karşılarındaki güç, onlar biziz. Onlar dalaleti, biz hidayeti emrediyoruz. Biz Allah'a, onlar şeytana davet ediyor. Biz nuru, onlar karanlığı, zulmeti temsil ediyorlar. Ve Allah bizim dostumuz, şeytan onların dostu. Şu anda dünya üzerinde şeytanın ve şeytana tapanların en büyük düşmanı biziz. Bizi en büyük düşman olarak biliyorlar. Yenemeyecekleri tek kuvvetiz. Hamdolsun ki Allah Teala bize şeytanın tesir etmemesi zırhını giydirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, emin bir kaleden, Allah'ın kalesinden sizlere sesleniyorum. Şeytan size bizimle olduğunuz sürece bir şey yapamaz. Başınızın üzerinde bizim ruhumuz var olduğu sürece şeytanın size hiçbir şey yapması mümkün değildir. Diyelim ki şeytan size büyü yapmış, diyelim ki şeytan size cinleriyle saldırmış, siz daha bize ulaşmamıştınız. Ama ulaştığınız zaman bu konu biter. Artık böyle bir konunun halli için büyücülere gitmeniz gerekmiyor. Allah Teala kestirme bir çareyi tahakkuk mevkine koydu. Öyleyse şunu bileceksiniz, her devirde devrin imamının pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından daima fazladır.
Onun için Allah-u Teala insanların başlarının üzerinde 10 tane insana tabi oldukları an Allah'ın ulaştırdığı devrin imamının ruhu onlar için bir muhafızdır. O ruh bütün insanlar için bir sığınaktır. İnsanların fizik vücutlarını ve nefslerini korur. Şeytanın her türlü saldırısından, kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa, o kişi kesin bir muhafaza altındadır şeytana karşı. Ama tabi olmadan evvel içine cinler girmiş olabilir, kendisine büyü yapılmış olabilir. Hiçbiri sökmez. Kişi tabi olduğu andan itibaren gerekli müracaatta bulunursa kendisine gereken şey yapılır ve olay bitmiştir. Artık şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti sona erer. İşte şeytan onun için korkuyor devrin imamından. Onlar için, zünvani alemin bugünkü temsilcileri için en büyük tehlike odur, devrin imamı. Günde 1 milyon insan tabi olsa, 1 milyon tane devrin imamının ruhu o kişilerin her birinin başının üzerinde muhafız olarak aynı anda oluşur. İblisin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Yenilgiyi kabul etmek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın cenneti var, Allah'ın cehennemi var. Şeytan kendisiyle beraber olanlarla birlikte oraya gidecek, cehenneme. Her konudaki devrin imamları da kendileriyle beraber olanlarla birlikte her devirde aynı din yaşanır, yaşanmıştır. Kıyamete kadar da aynı din yaşanacaktır. Tek bir din. Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, peygamberlerin adıyla Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, hepsi tek bir din. Hazreti Adem'in dini. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde mutlu olmanız için, bütün güzellikleri yaşamanız için, sizin saadetiniz için o Allah her şeyi hazırlamış durumda. Sevgili kardeşlerim, hiçbir konuda hiçbir endişeniz olmasın. O birlikte kurulacaktır. Allah'ın dostları, endişeniz olmasın ki bir araya geleceklerdir. Soran herkese Allah-u Teala devrin imamını gösterecektir. Ve bilmece çözülecektir. Allah'tan sorarak gelenler güçlü olarak geleceklerdir. Emin olarak hedefe yürüyeceklerdir. Ve son devrede iblis karşısında bu kainattaki en sağlam kaleyi bulacaktır. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler ve biz bir bütünüz. Sizler olmasanız bizim bir kıymetimiz olur muydu? Tek başımıza olsaydık, Allah-u Teala da bize her şeyi öğretseydi ne olurdu? Biz Allah'ın bir sevgilisi olurduk. Ama sizi yetiştiremezdik. Öyle değiliz, tek değiliz. Sizler varsınız. Bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Çoğu Allah'tan ve onun dininden nasiplerini alamadan yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, sizler gerçekten

Son galibiyet. İşte sevgili kardeşlerim, onlar 8 tane televizyon kanalından, 8 tane uydudan dünyaya hitap ediyorlar, dünyanın her köşesine. Biz ise bir uydudan hitap ediyoruz sadece. Bu durumda galip gelen kim olur? Biz oluruz. Bir tek uydudan başlayan bu güzellik, bütün insanların kalplerini aydınlatacaktır. Hidayet buradan yayılacaktır bütün dünyaya. Dünyanın bütün dinlerinde unutulan hidayet. Dinlerinde diye çoğul kullanmak mecburiyetle hissettim kendimi. Çünkü dünya öyle zannediyor. Aslında bir tek dinden başka din hiç olmadı. İşte o din, mutluluk dini. Allah'ın dostu olmak payesine insanların erdiği din. Hazreti İbrahim'in hanif dini, bütün peygamberlerin tek dini. İkinci bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Öyleyse bütün bunlardan habersiz zavallı insanlar etraflarına din kültürü vermeye çalışırlar. Ve irşat heyetleri oluştururlar. Sağa sola gönderirler. Kendilerini de irşat heyetinin bir rüknü zannederler. Zavallılar. Sevgili kardeşlerim, şu dünya nelerle dolu? Zannediyorlar ki okullarda okuyarak Allah'a yaklaşılır. Üniversitelerin müfredat programlarını öğrenen bir kişi Allah'a yaklaşmıştır. Niçin bu çağa Allah-u Teala hidayet çağı diyor sevgili kardeşlerim? Çünkü kurtuluşun tek anahtarı hidayet. Ve insanlar hidayeti bütünüyle unutmuşlar. Eğer insanlara sorarsanız, bizim sevgili profesörlerimizin hepsi kendilerini hidayet üzere zannederler. Hidayet nedir dediğiniz zaman da derler ki, hidayet mi? O doğru yoldur. Dersiniz ki, hay Allah razı olsun, çok güzel. Peki sıratımızda kim nedir? Sırat-ı müstakim dediğiniz zaman ona cevap vermek istemeyeceklerdir. Neden? Çünkü söyleyecekleri ikinci bir tarif yok. Ona da doğru yol demek mecburiyetindeler. Öyle yazıyor Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde, meallerinde bu sevgili profesör kardeşlerimiz. Her biri televizyonları parsellemişler ve ahkam kesiyorlar. Ve bu tertemiz halk da onların söylediklerine inanıyor. Sevgili kardeşlerim, bu riya ve sahtekarlık dünyasında insanlar bir yere varacaklarını zannederler. Oysa ki şu dünya hayatı 50 senedir, 60 senedir, 100 senedir ölecekler. Ancak öldükleri zaman hakikati görecekler. O zaman hepsi Allah-u Teala'nın karşısına gerçekten secde ile yerlere kapanacaklar. Tıpkı Firavun gibi. Ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açıyor ve hakikati gösteriyor kişilere. O zaman aklı başına gelen Firavun diyor ki Allah-u Teala, ya Rabbi beni tekrar dünyaya gönder, sana ne kadar itaat eden bir kulun olduğunu ispat edeyim. Allah-u Teala diyor ki hayır.

Artık keşfini açtık. Bizi gördün. Bu noktadan sonra kimseyi geri göndermeyiz diyor Allah Teala. Ve Firavun'a şunu söylüyor. Diyor ki: "Ey Firavun, seni senden sonra gelecek olan bütün nesillere ibret olmak üzere bu kaldığın secde vaziyetinde donduracağız. Böyle bırakacağız ve binlerce yıl vücuduna hiçbir şey olmayacak. Böyle secde vaziyetinde ve vücudunun her zerresi aynen kalarak binlerce yıl insanlara ibret olacaksın. O Firavun ki ben Allah'ım diyor. Hazreti İbrahim benim Rabbim diyor. İnsanları, ölüleri diriltir. Firavun da diyor ki ben de diriltirim. Nasıl diriltirsin diyor. İşte diyor bu adam idam mahkumu. Onu affettim diyor. Biraz sonra diyor idam edilecekti. Artık diyor yaşıyor. Demek ki ben bu ölüyü dirilttim. Hazreti İbrahim diyor ki benim Tanrım Allah güneşi bu taraftan doğdurur diyor. Sana diyor bu taraftan doğdur bakalım, batıdan doğdur. Firavun ilk defa buna cevap veremiyor. Sevgili kardeşlerim, bunca güzellik, her şey sizin için. İnsanlar her türlü kötülüğü yapabilirler. Yaptıkları kadar kaybedeceklerdir. Ve şeytani bir kasırga ülkemizin üzerine çöreklenmiş durumda. Şeytanın adamları, küresel imparatorluğun müntesipleri, ileri karakolları olan Dünya Bankası'yla, IMF'le ülkeye saldırı düzenlemiş durumdalar. Hayır, askerleri kullanmıyorlar. Ekonomiyi kullanıyorlar. Sakın bunlar sizi korkutmasın. Çözümünü biliyoruz. Ve mutlaka bir gün gerçekleştireceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Ama daha zor günler Türkiye'yi bekliyor. Adamlar gözümüzün içine baka baka bildiğimiz hedeflere, ülkenin mahvına doğru ülkeyi götürüyorlar. Hem de bunları Türkiye'ye kabul ettirerek götürüyorlar. Ve sevgili kardeşlerim, bütün mübadelelerden kurtaracak olan kişiyi de düşmanmış gibi kabul ediyor ülkedeki pek çok insan. Onun manevi kişiliği sebebiyle. Bunun bir şeref olduğunu hiç düşünmezler. Ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz değil mi sevgili kardeşlerim? Bir takım üçkağıtçılar Allah'ın dostlarının aleyhinde olmadık şeyleri söylerler. Her şeyi yakıştırırlar. Ve insanları da inandırırlar. Ama bilmezler ki sonunda kazanacak olan Allah'ın dostlarıdır. Sadece kazanacak olan değil, kurtaracak olan. Bu batmış, ekonomik dizayndan batmış olan gemiyi kim kurtarabilir? Hadi bakalım, kim kurtarabilirse görelim boyunu.
Bakınız daha ne kadar ülkeyi daha dibe doğru, daha dibe doğru götürecekler. Beraberce seyredeceğiz. Hep çözümleri söyleyerek ama asla tatbik etmeyecekler. Ta ki artık işin içinden çıkamayacaklarına kesin şekilde inandıkları bir noktaya ulaşsınlar. O noktadan sonra her şey düzelecek. Allah Teala her şeye kadirdir. Dileseydi bizi hemen gönderirdi. Ama göndermiyor. O her şeyi bilir. Biz mi? Biz onun azatsız kölesiyiz. Öl dediği yerde ölürüz. Öyleyse hayatımızın bize şu kadarcık kıymeti yok. Ama Allah için yaşa diyorsa, onun yaşa dediği sürece yaşarız. Onun için yaşarız, sizler için yaşarız. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki o Allah ve bizim dostumuz. Öyle söylüyor, bu kainattaki en büyük dostunun biz olduğunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, her şey onunla güzel, Allah'la güzel. Eğer Allah dostunuzsa sizden mutlu kim olabilir ki? Her şey geçici değil mi? Aslında kaldığınız yerden devam etmeyecek misiniz? Ölüm ölüm diye insanların korktuğu şey nedir ki? Öldüğünüz güne zaman tekrar geri dönecek. Geri döndüğü anda tekrar yaşamaya başlayacaksınız. Sanki yarım saat uyumuşsunuz gibi. Yani ondan sonra asıl güzellik bir cennet hayatı başlayacak Allah'ın dostları için. Her şeyi öyle güzel anlatmış ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Şu insanlar ona bir baksalar, bir anlayabilseler, bilmedikleri bütün sırları orada görecekler. Hayır, ölüm diye bir şey yok aslında. Öldüğünüzden yarım saat sonra uyanmış olacaksınız. Bir uyku gibi. İyi ama binlerce yıl geçecek diyorsunuz, değil mi? Hayır, geçmeyecek. O geçen yılların hepsi geri dönecek. Zaman, şimdiye kadar ölen insanlar ne zaman ölmüşlerse hepsinin bulunduğu ana ulaşacak. Hepsi uyandıktan sonra, ölümden sonra, dirildikten sonra ne kadar kaldın diye sorarlarsa yarım saat, belki biraz daha fazla diyecekler. Zaman bulmacasını hamdolsun ki Allah Teala bize öğretti. Sevgili kardeşlerim, diyorum ya her şey onunla güzel diye. O Rabbimiz bir gün bütün dünyadaki inanan insanlar etrafımızda olacaklar. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'tan sormayı öğrenecekler. Sahtekarların sözlerini o zaman dinlemeyecekler. Sadece o günler daha gelmedi. Sordukları zaman herkes cevap alacak. Herkes öğrenecek gerçek kimliği. Ve o zaman Allah'ın dostları kenetlenmiş bir muhteşem toplum oluşturacaklar. Bir asr-ı saadet yaşanacak sevgili kardeşlerim. Gelecekte her şey o kadar güzel olacak ki. Anlatabilmek çok kolay değil. Ama
O güzellikleri yaşadığınız gün anlayacaksınız ne demek istediğimizi. Evet, o günlere bedavadan gelinmeyecek. İmtihanlardan geçilecek. Ama hep Allah için değil miyiz sevgili kardeşlerim? Onunla beraber mutluysak, onunla beraber varlığımızı hissediyorsak, saadeti o bize öğretmişse, hidayeti ve biz de size öğretiyorsak, ne diyorsunuz? Oradan nasıl görünüyor durum? Diyorum ki bütün etrafınızdaki bu karanlık tablolara, bu ekonomik duruma aldırmamayı öğrenmek mecburiyetindesiniz. Unutmayın ki Türkiye Türklerindir. Ne yapsalar oraya sahip olamazlar. Olacaklarını zannederler. Bunun için de her şeyi yapacaklardır. Göreceğiz adım adım. Ama sonuçta onların nasıl mağlup olduğunu göreceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ama kalp kalbeyiz, ama gönül gönüleyiz. Ama onunla, Allah'la beraberiz. Onun için diyorum ki her şey o kadar güzel ki, bakalım ne zaman insanlar başkalarının söylediklerine değil de Allah'ın söylediğine inanmak için Allah'tan soracaklar. Zor mu? Bir hacet namazı kılınacak. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece bir boy abdesti, bir hacet namazı. Yatmadan evvelki son namaz. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Bitti. Sonra hiç kimseyle konuşmadan yatacak kişi. Mümkünse yüzünü kıble tarafına dönerek, ön cephesini o tarafa döndürerek ve yastığın üzerine birazcık başını sağa sola gezdirerek, ki kulağında, sağ kulağında kalbinin atışlarını duysun. Ve 3 tane ayetel kürsüyü okuyup kalbinin atışlarına göre içindeki sesle Allah kelimesini Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek uyuyacak. İşte bu kadar. O zaman ne mi olur? O zaman Allah gösterir. Görmek isteyen, buna can atan kişiye, Allah için tabi olmak isteyen kişiye Allah mutlaka gösterir. Ve dünyada çok inanan var. Bütün dinlerden insanlar gelecekler. Bütün dinlerden diyorum, bugün dinlerin var olduğu zannedildiği için. Yani hepsi aslında Allah'ın tek dininin müntesipleri olacak. O dinin temsili söz konusu. Tek din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, kainatın tek dini. Ve o din Allah-u Teala'nın ifadesiyle kaim olan din. Ezelden ebede devam edecek olan, kıyamda kalan, kıyamete kadar devam edecek olan, kıyametten sonra da
zaten gene var olacak din. Asıl o zaman daha bir iç içe olacaksınız Allah Teala ile. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey diyorum ki size çok güzel. Onunla, Allah'la. O sizden vazgeçmez. Siz ondan vazgeçmedikçe. Her şey sizin iradi yapınıza bırakılmıştır. Kendi iradenizi kullanarak Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kapıdan içeri giremezsiniz. Ama bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dileğiniz, ki dilediğiniz an Allah Teala onu işitir, bilir ve görür, sizi mutlaka noktalığa ulaştırır. Üçüncü kat cennet, dünya servetinin yarısından fazlası size Allah'ın hediyesidir. Alın diyor. Siz bana ulaşmayı dilediniz, mükafatınızı alın. Cennetimin üçüncü katına kadar sizi ulaştırırım. Dünya saadetinin de yarısından fazlasını teslim ederim elinize. Ama ondan sonra kendinizi şeytandan koruyun diyor. Çünkü diyor, ben sözümü tutup da bana ulaşmayı dileyen kişiyi 21. basamağa ulaştırırsam, ruhunu kendime ulaştırırsam, onu evliyamdan birisi kılarsam, veliyullah kılarsam o kişiyi, o kişi dünya saadetinin yarısından çoğunu yaşamaya ehil olmuştur. Ama koruyucu zorumu çekip alırım diyor Allah Teala. Ondan sonra diyor, o kişi tevekkül edebilirse, zikrini arttırabilirse aynı güzellikleri çoğaltarak yaşamaya devam eder. Yapmayabilir. O zaman diyor, adım adım benden uzaklaşır. İşte bir kısmınızın eskiden namazlarınızı çok güzel yaparken şimdi kılamamanız, eskiden zikrinizi çok güzel yaparken şimdi zikir yapamamanız, başka insanlara karşı sinirli davranmanız, asabiyetiniz, her şeyden alınganlığınız, bir kısmınız öylesiniz. Allah'a ulaştıktan sonra, Allah'ın koruyucu zırhı kalktıktan sonra Allah'a tevekkül edemediniz. Ama geç kalmış değilsiniz. Kendinizi hemen toplayabilirsiniz. Tarifi vermedik mi size? Siz değil miydiniz? Mutlu olduğunu hisseden, namazlarını kılan, oruçlarını tutan, zekatını veren ve özellikle zikir yapan, zikir yapmaktan da zevk duyan ne oldu size? Az bir kısmınızdan bahsediyorum. Hamd ederiz, hamd ederiz, şükrederiz ki çoğunluğunuz böyle değilsiniz. Ama o az kesim, onlar tevekkül edemediler. Zikirlerini arttırmak dururken arttıramadılar. Daha kötüsü azalttılar. O zaman ait oldukları yerdeler. Hayır, fıska düşmediler. Fısk Allah'tan şüphedir. Fısk Allah'ın ayetlerinden şüphedir. Fısk bütün bunlardan sonra irşat makamından da şüphedir. Şüphe fıskın habercisidir. Sevgili kardeşlerim, birçok kardeşimizin samimiyetle yazdıklarına, e-maillere bakıyorum. Artık eskisi kadar zevk alamadıklarını söylüyorlar. Doğrudur. Tevekkül edemedikleri için, zikirlerini arttıramadıkları için. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse bir yerde durmaz. Ya ileri gideceksiniz, ileri gitmezseniz bu sefer geri gitmek durumundasınız. Yani nasıl her saniye ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. İkisinin arasında bir orta nokta yoktur.
her saniye eğer zikir yapıyorsanız derecat kazanırsınız. Namaz kılıyorsanız derecat kazanırsınız. Zekat veriyorsanız derecat kazanırsınız. Ama ben şu anda ibadet etmiyorum, tamam, ama kimseye de bir zararım yok. Öyleyse kimseye zararım olmadığına göre derecat kaybetmiyorum. İbadet etmediğim için derecat da kazanmıyorum. Öyleyse ne kazanıyorum ne kaybediyorum. Hayır, öyle değil sevgili kardeşlerim. Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Başka bir şey yapmıyorsunuz, namaz kılmıyorsunuz. Zikir de yapmıyorsanız eğer derecat kaybediyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünyada mutlu olmak varken mutsuzluk neden? Bunca ilim aldıktan sonra onları tatbik edememek neden? Sadece irade zaafından. Bu kainattaki en sağlam yolda olduğunuzun bilincinde olmanızı isteriz. Adım adım aramıza, bizim dışımızda olan bütün inananlar gelecektir. Gelecekleri, ulaşabilecekleri tek bir kapı var. O kapı burası. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın güzelliklerine kucağınızı açın. O sizin için var. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Hepiniz daha mutlu olmak için bütün imkanların sahibisiniz. İşte şu anda size sizin salonlarınızdan, odanızın içinde bir varlık olarak sesleniyorum. Karşımdasınız. Beni işitiyorsunuz. Kalbinizle dinleyin. Kulağınızla deyin. Ve kalbinize bizi sorun. O Allah'tan sorup size cevabını verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin el ele, gönül gönüle bir güzelliği daha yaşamış olmanın şükrünü eda edelim. Allah-u Teala'ya hamd edelim, şükredelim ki sizinle her an beraber olmak imkanının sahibi kıldı bizi Yüce Rabbimiz. Bir taraftan dünyanın neresinde olursunuz olun, sizlere bilgisayarla ulaşabiliyoruz. Bir taraftan bir kısmınıza bilgisayarın ötesinde uydudan da ulaşabiliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu bir mutluluk değil mi? Birbirimizi görmek, sesimizi duymak, kalbimizi açmak, kalbimizin sesini duymanız, Allah'ın bize söylediklerini işitmeniz bir güzellik değil mi sevgili kardeşlerim? Bir mutluluk değil mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'az salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Mutluluğunuzu engelleyen sadece nefsinizin afetlerine hakim olamayışınız. Onlara şeytanın hakimiyeti. Ama bu silah size verilmiş. Zikrinizi arttırdıkça şeytanı sıfır noktasına kadar kapı dışarı edebilirsiniz. Öyleyse neden Allah'ın en üstün insandır dediğini şimdi anlıyor musunuz? Şeytan sizin üzerinizdeki hakimiyetini siz ona müsaade ettiğiniz sürece devam ettirir. Başlangıç noktası %100 afetlerinize tesir eder. Zikre başladınız, daha 33 gün zikirde yarıyı aştınız. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasına artık şeytan kumanda edemiyor. Allah'ın nurları kumanda ediyor. Zikrinizi arttırdıkça daimi zikre doğru bu %51, 61, 71, 81, 91 %10-10 yükselecektir. Ve şeytanın hakimiyeti giderek sıfıra doğru yaklaşacaktır. Daimi zikirde sıfırlanacaktır. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine size verdiği mutsuzluğa mani olmak sizin elinizdedir. Siz bunu yapabilecek olan imkanların sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güçlü değil, iblis güçlü değil, şeytan güçlü değil, siz güçlüsünüz. Anahtar sizde. Eğer o anahtarı kullanıp kendinizi müdafaa etmiyorsanız, şeytanla savaşmıyorsanız, o zaman hatayı şeytana yükleyemezsiniz. İblis bunun için yaşıyor. Size düşmanlık etmek için var. Sonsuz hayatını bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak için kullanıyor. Öyleyse onu devreden çıkarmak sizin yetkinizde. Öyleyse sorabilir miyim? Neden o büyük gayretin sahibi değilsiniz? Onu bütünüyle devreden çıkaracak olan daimi zikirdir. Neden her geçen gün daha çok zikretmiyorsunuz? İblis size tesir ettiği için. İşte artık düşmanınızı tanıyorsunuz. Ona bu imkanı vermemelisiniz.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya hamd ve sena ederim ki sizlere bugün sevgiyi anlatmayı bize nasip kıldı. Sevgi ruhumuzun 19 hasletinden en önemli olanıdır. Nefsimizde 19 tane afet var. Bunlardan bir tanesi de nefret. Bu nefrete karşılık, nefsimizin kalbindeki bu nefrete karşılık ruhumuzun kalbinde sevgi var. Ve Allah Teala ister ki onu sevelim. Allah'ı sevelim. Birçok insan din öğrenmek durumunda olanlara hep korkuyu aşılamak ister. Allah'tan korkun, Allah sizi cehenneme atar, Allah şöyle yapar, Allah böyle yapar diye. Allah'ı sanki bütün insanları cehenneme atan bir tanrı olarak göstermek isterler. Oysa ki bu son derece yanlıştır ve Kur'an-ı Kerim'in ne lafzına ne de ruhuna uymamaktadır. Allah Teala korkulmayı istemiyor, sevilmeyi istiyor. Bilirsiniz ki İnsan bir şeyden korkarsa ondan kaçar, severse ona koşar. Ve Allah-u Teala kendisine koşmanızı istiyor, Allah'a firar etmenizi istiyor, Allah'a kaçmanızı istiyor, Allah'a ulaşmasını istiyor. Ancak severseniz Allah'a gidersiniz. Yetmez, Allah-u Teala'dan size ulaşan şey sadece sevgidir. Unutmayın, bu kainatta Allah en çok sizi seviyor, insanları seviyor. İşte Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hüvellezi o yüce Allah'tır ki halekaleküm ma fil ardı cemiyan. Arzda yarattığı, dünyada yarattığı ne varsa hepsini sizin için yarattı. Yedi kat atmosfer, Van Allen kuşakları, kuzey ve güney kutuplar, karalar, denizler, bitkiler, hayvanlar, melekler, cinler, her şey sizler için yaratılmış. Şu arzda diyor neyi yarattıysam, yarattığım her şey sizin için yaratıldı diyor Allah-u Teala. Sadece bu dünya değil mi? Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi bunun kainat içinde geçerli olduğunu söylüyor. Bu dünya, bu kainata bir toz zerresi. Acaba bütün kainatta insanın konumu nedir? Bakınız ne diyor Allah-u Teala Câsiye suresi 13. ayet-i kerime. وَالسَّحَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Sizlerin emrine hasretti. Sizlerin emrine verdi. Bunun için yarattı, sizin için yarattı ve sizin emrinize teslim etti. Öyleyse bütün bir kainatta Allah'ın insandan başka yarattığı bütün mahluklar hepsi Allah için yaratıldı. Ve Allah Teala'nın indinde bu olay son derece önemlidir. Melekler de, cinler de, hayvanlar da, aklınıza ne geliyorsa canlı olarak ve ne geliyorsa cansız olarak hepsi ama hepsi sizler için yaratıldı. Her şey sizin için. Bütün bu varlıklar sizin için yaratıldı ve sizin emrinize verildi Allah-u Teala tarafından. Öyleyse Allah bu kainatta, bu koskoca kainatta en çok kimleri seviyor? Cevap son derece açık olarak geliyor. Sizleri seviyor. En çok sizleri seviyor. Öyleyse Allah-u Teala sizlerden daha fazla birilerini sevseydi, mesela melekleri, sizi de melekler için yarattım diyecekti. Cinleri sevseydi, sizi cinler için yarattım diyecekti. Öyle demiyor. Cinleri diyor, melekleri de, yarattığım her şeyi de sizin için yarattım diyor. Öyleyse Allah'ın katında en değerli mahluk, en çok sevilen mahluk sizsiniz. İşte Allah-u Teala muhakkak ki şöyle söylüyor. Diyor ki Habibim de ki diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere ulaştırsın. Ve sizi dünyada en mutlu insan kılsın. Bakınız olayı Allah-u Teala bir şarta bağlamış. Hangi şarta bağlamış? Allah'ı sevme şartına bağlamış. Evvela şartlardan birincisine bakalım. Allah bizi seviyor mu? Şüphe götürmez bir gerçek. Allah bizi bizim kendimizi sevdiğimizden binlerce kat fazla sever. Allah bizi bizim kendimizi sevdiğimizden binlerce kat fazla sever. İşte o yüce Allah'tır ki hepimiz için söz konusudur. Ve Allah-u Teala için söz konusu olan şey bizi sevmekse bizim de onu sevmemiz söz konusu olmalı. İnsanlar var Allah'tan sadece korkarlar. İnsanlar var bütün insanları Allah'tan korkmaya davet ederler. Bunların ikisi de yanlış. Allah sizi sevmeye hazır, Allah sizi seviyor. İstiyor ki siz de onu sevesiniz. Siz de Allah'ı sevesiniz. Yetmez. İstiyor ki siz de insanları da sevesiniz. İnsanları sevmek üzerinize Allah-u Teala tarafından vazife verilmiş. Bakınız sahabeyi bugünün insanından ayıran en büyük özellik nereden gerçekleşiyor? Bakınız ne diyor Allah-u Teala Ali İmran suresi 119. ayet-i kerime. Ey sahabe, onlar sizden nefret ettikleri halde, onlar size buğz ettikleri halde, siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. Ne demek bu? Kur'an'ın bütününe tabi olmak, bugünkü insanlar, İslam'ı özellikle yaşadığını iddia edenler, Kur'an-ı Kerim'in bütününe asla tabi olmuyorlar. Bugün dünya üzerinde Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. Sahabenin yaşandığı İslam yaşanmıyor. İslam sevgiden mahrum bir din değildir.
3: İslam sevgiyi bütün boyutlarıyla muhtevasına alan, İslam'ı yaşayan herkesin enine boyuna sevgiyi yaşaması lazım geldiğini öneren bir dindir. Kainattaki tek dindir. Ve bütün varlığı sevgiye dönüktür. Bütün temelleri sevgi temelidir. Öyleyse bugünün insanı neden mutsuz? Bu ülkenin insanı mutlu mu? Hayır, mutsuz. Çünkü bu ülkede İslam yaşanmıyor. Peki İslam ülkelerinde İslam yaşanıyor mu? Şeriatın tatbik edildiği ülkelerde İslam yaşanıyor mu? Hayır. Oralarda da yaşanmıyor. Bugün dünya üzerinde büyük kütlelerin İslam'ı yaşadığı hiçbir ülke mevcut değil. Sadece küçük kitleler, küçük insan grupları 14 asır evvel sahabenin yaşadığı, o bütün boyutlarıyla sevgiye dayalı İslam'ı yaşıyorlar. Sevgi. Sevgi başkalarından size doğru akması lazım gelen, sizden de başkalarına doğru akması lazım gelen bir muhteşem duygudur. Ve eğer mutlu olmak istiyorsanız insanları seveceksiniz. Dikkat edin. Bu kendi kendine oluşmaz. Siz ne kadar kendinizi zorlarsanız zorlayın, insanları sevemezsiniz. Onları sevebilmeniz iç yapınızın değişmesine bağlı. Ne zaman nefsinizin afetlerini belli istikametlerde azaltırsanız, Allah-u Teala'nın zikrini giderek arttırarak bütün afetleriniz azalacaktır. Bu arada nefretiniz de azalacaktır. Buna karşılık ruhunuzun bütün hasretleri çoğalacak ve sevginiz de çoğalacaktır. Ne demek istiyorum? Bakınız, size matematik olarak bir tablo çizmek istiyorum. Beraberce bakalım. Başka bir gün bu tabloyu enine boyuna inceleriz. Bir insanda 19 tane afet var. Bu 19 tane afet, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire diye gidiyor. Şimdi Allah Teala'nın bunların her birine 10'ar puan verdiğini düşünelim. Bütün insanlarda afetler toplamı 190 puandır. Eğer 19 tane afet varsa, ki 19 tane var, daha fazla varsa o da önemli değil. 19 tane tespit ettik, 19 olduğunu kabul ediyoruz. Bu 19 tane afetin her biri 10'ar puan alıyorsa, bütün insanlarda afetler toplamı 190 puandır. Bu hiçbir insanda değişmez. Adalet asla zedelenmez. Bütün insanlarda ruhun hasletleri de 19 tanedir. Hasletlerin toplamı da 10'ar puandan 190 puan eder. Hiçbir insan 191 puan veya 189 puanlık bir sonuca sahip değildir. Öyleyse bütün insanlarda eşitlik ilkesi hem nefs afetleri açısından hem de ruh afetleri açısından bütünüyle mevcuttur. İkisinin de toplamı 100'dür. Denge tam olarak bütün insanlarda tahakkuk eder. Peki ne olur sonra? İnsanlar zikir yapmadıkça nefslerindeki karanlığı şeytan daha çok arttıracaktır. Afetler giderek o kişinin ruhun hasletlerine doğru hareket edecektir ve onları tesirleri altına alacaktır. Karanlıklar aydınlıkları bütünüyle yok etmek bu istikametinde hareket edecektir. Unutmayın, bir afetin karşılığı mutlaka bir haslettir. Bir misal vereyim. Nefsin isyan afetinin karşılığı ruhun itaat hasletidir. İkisinin toplamı 10 puanlık bir devreden bahsediyoruz. Dağılımın ortalama 10 puan üzerinden yapıldığını düşünüyoruz. İsyan afetiyle itaat hasletinin toplamı mutlaka 20 puan eder. Anlamı ne? Bir insanda isyan afeti 3 puandır. Buna mukabil o kişinin nefsindeki itaat hasleti 17 puandır. İkisinin toplamı daima 20 eder. Başka bir insanda ise isyan afeti 15 puandır. Buna karşılık itaat hasleti 5 puana düşmüştür. Mutlaka toplam 20 çıkacaktır. Bu sebeple birindeki eksiklik diğerindeki fazlalıkla tahakkuk edeceği için iki taraf daima 190 puan eder. Ve bir insandaki sevgi hasletinin 4 puan olduğunu düşünelim. O kişinin nefret afeti 16 puandır. İşte zikrinizi gün geçtikçe arttırdığınız sürece nefsinizin kalbindeki afetler yavaş yavaş yok olur. Yerini ruhun hasletleri almaya başlar. İşte böylece o kişinin iç dünyasında değişim başlar. Ve nasıl başlamıştı? Diyelim ki en kötü standartlar olsun. Bir kişinin nefsinin iç dünyasında hırs, nefretin puanı 19. Bu insanın iç dünyasında ruhun sevgi hasreti sadece 1 puan. Bu kişi doğuşundan itibaren etrafına karşı hırçındır. İnsanlara karşı nefret hareket eder. Tatbikatı hep başka insanları zedeleyici, yaralayıcı ve kendisini küçük düşürücü afetlerle tayin eder. Şimdi bu kişinin bir gün tasavvufa girdiğini, İslam'a girdiğini ve İslami kaydeleri gerçekleştirdiğini, mürşidine ulaştığını, zikre başladığını düşünün. Zikirle beraber bu kişinin nefsinin kalbinde %7 nur biriktiği zaman, bu devam ettiği sürece her bir %7 nur birikiminde %51'e kadar o kişide 7 kademede nefsin afetlerinin yarısı yok olur. Bu devam eden kademeleri 10 kademe olarak düşünelim. Öyleyse 19 puan nefrete sahip olan bu insanda her bir kademe ilerleyişte 1/19 puan, onda biri kadar bir puan azalma olacaktır. Buna karşılık ruhun hasletlerinde o kadar çoğalma olacaktır. Öyleyse bu kişi 10 kademenin daha birincisinde 1/19 puan nefsinin bu nefret adı verilen afetini azaltır. İkinci kademede 1/19 daha azaltır. Üçüncü kademede bir o kadar daha. Öyle ki bu kişi daimi zikre ulaşmadan evvel nefsinin kalbinde 1/19 puan bir karanlık kalmıştır. Sadece daimi zikir onu da yok eder. Ve dikkat edin, bunun nefsinin kalbinde 1/19 karanlık kaldığı zaman ruhunun sevgi hasreti 18/1 puana yükselmiştir. O kişi artık etrafındaki insanları seven, onlara saygıyla bakan, onların kırılmaması lazım gelen kalplere sahip olduğunu sezen ve etrafına sevgi dağıtan bir özellik taşımıştır. Ve daimi zikre ulaştığı zaman bu husus artık son noktaya ulaşır. O kişi bütün insanlara karşı muhteşem bir sevgi beslemeye başlar. İşte nefretin sevgiye dönüşü zikir adı verilen bir anahtarın kullanılmasıyla gerçekleşir. Zikir sebebiyle kalbinize Allah'ın nurları doldukça nefsinizdeki bütün afetler birbirine paralel olarak azalma gösterirler. Yani paralel olmaktan şunu kastediyorum. Diyelim ki birinin tam 19 kademelik bir afeti var, nefret afeti. Ama başka birinin bu nefret afeti 3 kademede, yani 3 puanda. Birisi 10 kademede, bunların hepsinin yok olacağını düşünelim beraberce. Birisi 1/19 puan olarak her seferinde azalacaktır. Ötekisi ise 0/3 puan olarak azalacaktır. Her ikisi de 10 defada hedefe varmalıdır. Birisi 10 defada 19 puanı toparlayacaktır. Birisi 10 defada 3 puanı toparlayacaktır. Öyleyse 3 puanın 10'da biri 0/3 puandır. 19 puanın 10'da biri ise 1/9 puandır. Öyleyse kişi nefreti büyük olan kişi o nefretini aşmak konusunda zikrini arttırdıkça 1/9 olarak büyük rakamlarla nefreti azalacak. Nefreti az olan kişinin ise nefreti 0/13'lük daha küçük rakamlarla azalacaktır. Ama neticede daimi zikre ulaştığı zaman bir insan kısa bir zaman sonra nefsinde hiçbir afet kalmaz. Bunun anlamı şudur ki o kişi artık sevgiyi bütün boyutlarıyla yaşamaya başlamıştır. İşte Allah-u Teala'nın emri budur. Madem ki diyor benden size akan şey sadece sevgidir, hepinizi seviyorum. Öyleyse siz de başka insanlara bu sevgiyi dağıtmak mecburiyetindesiniz. Dikkat edin ki insan İslam'da, tasavvufta yükseldikçe Allah'ın sevgilisi olur ama başka insanların da sevgilisi olur. Bir insandan çevresine yalnız sevgi akıyorsa, her etki kendi istikametinde tepki doğuracağı için bu insandan çevresine akan sevginin karşılığında bütün insanlardan da ona sevgi geri dönecektir. İşte Allah'ın istediği şey bir gün o hedefe ulaşmanızdır. Eğer nefsinizde öfke afeti kalmamışsa, gayz afeti kalmamışsa, kin afeti kalmamışsa, intikam afeti kalmamışsa, hırs afeti kalmamışsa, isyan afeti kalmamışsa, siz başkalarına karşı yalnız sevgi ulaştıran birisiniz. Bütün davranışlarınız hayır davranışıdır. Bunun sebebini kısaca izah edelim. Neden böyle olur? Nefsinizde başlangıçta afetler olduğu cihetle hep başkalarına karşı mutlaka yanlış davranışlarda bulunacaksınız. Eğer nefret afetiniz hakimse onlara zulmedeceksiniz. Bu zulüm sebebiyle huzursuz olacaksınız. Çünkü her zulüm bir günahtır. Kim günah işlerse hayır işleyenin duyduğu mutluluğu ve huzuru yaşamak yerine onun tam zıttı olan huzursuzluğu yaşar. Her günahında bunu yaşayacaktır kişi. Öyleyse konunun başlangıcı budur. Sonra ne olacaktır? Sonra ruhumuz nefsimize azap edecektir o günahı işlediğimiz için. Bir defa daha huzursuz olacağız. Bu kadar da bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Eğer bizden çevremize zulüm yayılıyorsa, o zaman çevremize yayılan bu zulmün karşılığı tekrar bize geri dönecektir. Etrafımızdaki insanlar da bize zulmedecektir. Öyleyse biz çevremize, bütün insanlara zulmettikçe bu zulmün arkasından huzursuzluk duyuyoruz günah işlediğimiz için. Arkadan ruhumuz nefsimize azap ediyor, bir defa daha huzursuzluk duyuyoruz. Her kişi için ayrı huzursuzluk duyuyoruz davranışlarımızda. Başkalarının bize zulmetmesiyle etrafımızda 100 kişi var diyelim, 100'üne de zulmetmişiz. Onların her birisi de bize zulmettiği zaman nefsimizdeki öfke afeti, kin afeti, intikam afeti kabarıyor, hemen harekete geçiyor. Bir defa onların bize zulmetmesine dehşetli bozuluyoruz. Ve bu bizi huzursuz ediyor. Öyleyse hem kendi davranışlarımız itibariyle huzursuzuz, hem de başkalarının bize geri dönen davranışları itibariyle huzursuzuz. Yetmez. Nefsimizdeki intikam afeti hemen harekete geçer ve şöyle düşünür. O bana madem ki bunu yaptı, ben de ona mutlaka en az o kadarını yapacağım. Ve nefsimiz bu intikam afetinin sebebiyle harekete geçer ve o kişi etrafından kendisine zulüm geri döndüren kişiye mutlaka zulmetmek için bir imkan arar. Bunu yakalayabilirse bu imkanı, o kişiye zulmedecektir. Böyle bir zulmün gerçekleştiği an, o kişi için söz konusu olan şey, muhakkak bu hedefe ulaşmaktır. Yani intikamını almaktır. İntikamını almak, başkasının işlediği günahı aynen işlemektir. Bu sebeple kişi yeniden huzursuz olur. Yetmez. Arkadan mutlaka ruh nefse azap eder, kişi bir defa daha huzursuz olur. Eğer bütün bunların ötesinde bu kişinin intikamını alamadığını düşünelim. Eğer kişi intikamını alamıyorsa, o kişinin iç dünyasında bir birikim başlar. Ve bu birikim strese dönüşür. Ve strese dönüşen bu birikimin sonunda o kişi stres sebebiyle yeniden huzursuz olacaktır. Öyleyse sevgisiz bir insana dikkatle bakın. Sevgisiz bir insan kaç açıdan birden huzursuz? Etrafındaki insanlara zulmettiği için huzursuz. Bunun üzerine ruhu nefsine azap ettiği için huzursuz. Ve bu kişinin etrafına karşı yaptığı zulüm sebebiyle, o insanlardan kendisine zulüm geri dönmesi sebebiyle gene huzursuz. Bu zulmün üzerine intikam alan kişi, intikam aldığı ve bu sebeple bir günah işlediği için huzursuz. Arkadan ruhu nefsine azap ettiği için huzursuz. İntikamını alamazsa, bu sefer de intikam alamadığı için, şuur altı birikimi stres oluştuğu için huzursuz. Ama hep huzursuz. Böylece Allah-u Teala'nın indinde bir huzursuzluk had safhada kendisini gösterir. Ve bu huzursuzluğu yerlerine oturttuğumuz zaman kişide sevgisizliğin vücuda getirdiği bir faktör olduğunu yakalarız. Öyleyse sevdiğimiz zaman, Allah'ı sevdiğimiz zaman, onu sonsuz sevdiğimiz zaman bizden, Allah'tan bize doğru akan sevgiyi biz hem ona karşı çevirmiş oluyoruz, hem de çevremizdeki insanlara karşı çevirmiş oluyoruz. Böyle bir durumda acaba ne olur? Böyle bir durumda bakınız sevginin hakim olduğu noktada neler oluyor. Bu kişinin iç dünyasındaki sevgi sebebiyle başkalarına zulmetmesi imkansızdır. Onun için hep etrafına onların hoşuna gidecek, sevgisinin tabi neticesi olarak onların hoşuna gidecek davranışlarda bulunur. Öyleyse hiç kimseyi üzmez. Bütün davranışlarıyla etrafına sevgi dağıtan bu insan, davranışların hiçbiri sebebiyle huzursuz olmaz. Peki arkadan ne olur? Tabiatıyla ruhu da nefsine azap etmez. İkinci faktörde de mutlu. Başka insanlarla olan ilişkilerinde ikinci faktörde de mutlu. Şimdi üçüncü faktöre ulaşıyorum. Bu kişiden çevresine hep sevgi akıyorsa, her etki kendi istikametinde tepki doğuracağı için çevresindeki bütün insanlardan da ona karşı sevgi akını başlayacaktır. Çevresindeki hiç kimsenin de ona zulmetmesi artık söz konusu değildir. Onu tanıyan, gerçekten tanıyan hiç kimse ona zulmedemez. Bu mümkün değildir. Öyleyse böyle bir şey neyi sağlar? O kişinin başka insanlardan gelen tepki sebebiyle de huzur içinde kalmasını sağlar. Yetmez. Arkadan ruhu nefsine hiçbir zaman azap etmeyecektir. Neden? Çünkü bu kişi intikamını asla almayacaktır. İntikamını almadığı için intikam alan bir kişinin yaşadığı huzursuzluğu hiçbir şekilde yaşamayacaktır. O hep mutlu bir insan olacaktır. Başkalarından intikam almadığı cihetle hep huzur içinde yaşayacaktır. Böyle bir dizayn içerisinde bu kişinin huzursuz olması başkalarından intikam almadığı cihetle mümkün değildir. Tabiatıyla arkadan ruhunun nefsinden intikam alması da ruhuna azap etmesi de mümkün değildir. Bu sebeple de kişi huzurludur. Gelelim kişinin iş dünyasındaki strese. Böyle bir insanda stres oluşabilir mi? İşte bu mümkün değildir. Nefsindeki bütün afetlerden arınan bu insan nefreti değil sevgiyi yaşadığı için asla etrafındaki insanlara karşı kin duyamaz ki iş dünyasında stres oluşsun. Anlamamış bir intikamın kine dönüşmesi sebebiyle stres oluşsun. Böyle bir şey mümkün değildir. Öyleyse bu insan başka insanlarla olan ilişkilerinde mutlak saadeti yakalamış olan bir insandır. İşte İslam, işte tasavvuf insanları sevgiyle böyle bir noktaya getirir ki bu noktada kişi hem iç aleminde sonsuz bir mutluluğun sahibi olur, hem dış aleminde başka insanlarla olan bütün ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğun sahibi olur, hem de Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğun sahibi olur. İşte görüyorsunuz ki sevgi bütün insanları mutluluğa, saadete mutlaka ulaştırır. Hepinizin sevgiyle donanarak, etrafınızdaki insanlara sevgiyle davranarak hem cennet saadetini hem de dünya saadetini bütün boyutlarıyla yaşamanızı Yüce Rabbimizden diliyorum dualarımla.
4: Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok ama çok. Ve de çok ama çok.
5: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed Resulullah'ın şeytanı ecel. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Yeni bir gün, yeni bir akşam, yeni bir mutluluk demeti içinde bizler varız sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizler ve sizlere seslenen biz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlık tarihi boyunca hep iki taraf var olmuştur. Söyleyen ve dinleyen, sevgili izleyenler ve dinleyenler, söyleme ve dinleme, her safhada ve her sahada olabilir. Ama bizler farklıyız, öyle değil mi? Bizler Allah'tan bahsederiz. Bizler manevi şahsiyete ulaşabilmek, insanı kamil olabilmek, Allah'ın sevgilisi olabilmek, ki bu aynı zamanda insanların da sevgilisi olabilmek demektir. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bunları sağlamak üzere

Öylesine kolay elde edilen bir sonsuz mutluluk ki sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanların bu kadar kolay bir standartta Allah'ın cennetine ulaşmaları mümkünken, ellerinin tersiyle Allah'ın bu nimetini itmeleri, geri çevirmeleri, işte buna hiç aklımız ermiyor sevgili kardeşlerim. Ama insanların çoğu ne yazık ki bu hüviyette. Düşünebiliyor musunuz? Allah Teala insanı kainattaki en değerli mahluk olarak yaratmış. Düşünebiliyor musunuz? Allah en çok insanı seviyor. Bütün mahlukatın içinde en çok sevdiği insan sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve düşünebiliyor musunuz? Allah insanlardan onun mutluluğundan başka hiçbir şey istemiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah bizden namaz kılmamızı istiyor. Allah bizden zekat vermemizi istiyor. Allah bizden hacca gitmemizi istiyor. Kelime-i şehadet getirmemizi istiyor. Oruç tutmamızı istiyor. Gibi şeyleri Allah'ın sizden bunları istemesi olarak mı düşünüyorsunuz? Namaz kılsanız Allah'a ne sağlarsınız? Namaz kılmasanız Allah'tan neyi eksiltmiş olursunuz? Bir hiç düşündünüz mü sevgili izleyenler, dinleyenler? Oruç tutsanız Allah'a ne kazandırırsınız? Tutmasanız ne kaybettirirsiniz? Hiçbir insan Allah'a hiçbir şey kazandıramaz. Allah'tan hiçbir şeyi de kaybettiremez. Hiçbir şekilde sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün ibadetler bir gün oraya ulaşacaksınız. Bütün insanlar için doyulmaz zevklerdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ibadetlerinizi yaparken sizden bir şeylerin ayrıldığını, Allah'a doğru yükseldiğini, Allah'a ulaştığını, ondan sonra sizi tekrar geri döndüğünü, bunu düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu gidiş geliş yavaş bir tempoyla devamlı olarak tekrar eder. Bu kanitin olmaktır. Hiç bu zevki yaşadınız mı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Biliyorum ki yaşayanlar var aranızda. Bu güzelliği yaşamak, Allah'a doğru sizden bir şeylerin ayrıldığını, ona doğru yola çıktığını, ona yaklaştığını ve ona ulaştığını yaşamak. Sonra tekrar size geri döndüğünü. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı görmeniz gerekmiyor. Ama kendi vücudunuzdaki oluşu izleyebilirsiniz, hissedebilirsiniz, hissetmeye çalışın. Ayaklarınızdan başlayan size ait, sizin fizik yapınızın içinde mevcut olan fizik ötesi bir şeylerin ayaklarınızdan bileklerinize, bileklerinizden dizlerinize, oradan karnınıza, göğsünüze ve başınıza doğru, ellerinizden de kollarınıza, dirseklerinize, omuzlarınıza doğru bir yükselmeyi hissetmeye çalışın. Namaz kılarken, zikir yaparken, sonra da başınızdan, yüzünüzden, başınızdan geçerek, başınızın üzerinden sizi

terk etmeye başladığını düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Size ait bir şeyler. Sonra onların sizden Allah'a doğru yola çıktığını düşünün. 7 tane gök katını aştığını, 7. kattan sonra yokluğa ulaşıp huzur namazının kılınması sahnesine dikkatle bakın. Bir fotoğraf gibi kafanıza bunu yerleştirin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Önde imam, arkasında 2 kişi, arkasında 1 kişi, onun arkasında 2 kişi, sonra 7 kişi, sonra 7 kişi, sonra hep onarlık sıralar. Ve arkadan bakıyorsunuz yukarıdan ve arkadan diziye bakıyorsunuz. Normal bir namaz kılanın bakışı gibi. Ama siz yukarıdan bakıyorsunuz kalp gözünüzle. Öyle düşünün. Ve imamın başının üzerinden, tevhid imamın başının üzerinden yukarıya doğru bakıyorsunuz. İşte Allah orada sonsuzluktadır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ona o sizden ayrılan bir şeylerin ulaştığını düşünün. Onların da nasıl ruhunuz Allah'ın zatında kaybolduysa, yok olduysa, nasıl Allah'tan gelen ruhunuz tekrar Allah'a dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuşsa, bu sizden gidecek olan bir şeylerin de sizin iç dünyanızın da Allah'a ulaştığını, Allah'ın zatında yok olduğunu düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. O zaman kanitin olmanın birinci safhasını bitirirsiniz. O zaman o sizin iç dünyanız Allah'ta olduğu sürece siz sevgili izleyenler ve dinleyenler onunla berabersiniz. Böyle birkaç dakikanın geçtiğini düşünün. Sonra da Allah'tan tekrar size geri döndüğünü düşünün. Yavaş yavaş aynı yolu takip ederek başınızın üzerine gelecek. Sonra onun sizin İç dünyanızı teşkil eden bir şeylerin başınızdan vücudunuzun tekrar içine doğru girdiğini hissetmeye çalışın. Omuzlarınızda göğsünüze inecek, karnınıza inecek. Bir taraftan omuzlarınızdan, kollarınızdan, ellerinize doğru inerken, bir taraftan da bacaklarınızdan, ayaklarınıza doğru inecek ve yerleşecek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunu tekrar tekrar oluşturmanızda büyük bir rahatlığı, mutluluğu, huzuru yaşadığınızı hissedeceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu tayyi mekan değildir. Kur'an-ı Kerim buna kanitin olmak diyor. Kanitin olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu zevki yaşamalısınız. Bütün insanların yaşaması için Allah-u Teala bu imkanı bize vermiş. İçinizin huzurla, sürurla, mutlulukla dolduğunu hissedeceksiniz. 2 devre boyunca da, belki buna 3 devre diyebiliriz. Birinci devrede sizden ayrılıyor, size ait bir şeyler. İkinci devrede Allah'ta. Onun manevi kişiliğinde yok oluyor size ait olan bir şeyler. Sonra oradaki en güzele ulaşmış olarak tekrar size dönüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler.
Bir manevi temizlenme ki zevki her zaman iç dünyamızda en büyük zevk olarak devam edecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bu sizden bir şeylerin Allah'a çıkması, ulaşması, onu size yaşatmak istiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o çıkan nefsiniz değildir. O çıkan ruhunuz değildir. O sizin iç varlığınızdır, iç dünyanızdır. Düşünce sisteminizdeki en önemli ulaşabilme özelliğidir. Sonsuz mesafeleri bir anda aşar düşünceniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve sizin iç dünyanızı boşaldığını hissedersiniz içinizin. Oraya Allah'a ulaştırır. Onunla bir olursunuz. İçiniz kainattaki en güzele, kainatı yaratana ulaşmış olur. Onunla beraber olursunuz. Bu büyük zevki yaşarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kainatın onun güzellikleri yaşayın. Hepsi, her şey sizin için dizayn edilmiş. Sizin mutluluğunuz için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer bir namaz boyunca, eğer bir zikir boyunca, yani Allah'ın ismini ister sesle Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeniz boyunca, ister sessiz olarak dilinizi kullanarak bu tarzda bir zikirle, ister kalbinizin her çift atışında içinizdeki sessiz sesin dilinizde kullanmadan, ağzınızda kullanmadan, sesle çıkartmadan içinizdeki sessiz sesin Allah dediğini işitin. Onu tekrarlayın içinizdeki sessiz sesle. Eğer bunları yaparken, namaz kılarken, zikir yaparken veya hangi işi yaparsanız yapın. Bu ona ulaşmayı düşünürseniz sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun ne kadar muhteşem bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Allah'ın sizi sevdiğini daha çok hissedeceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onunla bir olmak, onunla beraber olmak, ve tekrar o beraber olan, size ait olanların size dönmesi, tekrar ait olduğu yere yerleşmesi, bütün vücudunuzu, iç dünyanızın kaplaması. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim salih makamına ulaşırsa onun dördüncü kademesinden itibaren mutlaka Rabbini görür. O zaman bu işlemin görerek gerçekleşmesi söz konusudur. Sadece sizde olanları değil,
Orada olanları da yaşarsınız, sevdiğiniz yerler de dinleyenler. O zaman Allah-u Teala size cezbe verdiği zaman, şiddetle titrediğiniz zaman Allah'ın bunu nasıl yaptığını göreceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, tekrar ediyorum. Kaç yüzüncü defa tekrar ediyorum bilmiyorum ama yine tekrar ediyorum. Allah insan değildir. Hep insanlar iddia ederler. Biz Allah'ı gördük. Rüyamızda Allah'ı gördük. Bir de var rüyanızda Allah'ı göremezsiniz. Çünkü nefsiniz Allah'a ulaşamaz. Nefsiniz şu yıldızları aşıp da ondan sonraki göğün 7 tane katını hiçbir zaman aşamaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala zatını sizlere gösterebilmek için daimi zikre ulaştığınız Ulul Elbab makamında evvela zemin katın sırlarını gösterir. Zemin katın sırlarının aşamasını gerçekleştiremezsiniz, ondan öteye geçemezsiniz. Ama geçemeyecek de bir şey yok. Mutlaka başarırsınız diye düşünüyorum. Böyle bir hususu daimi zikre ulaştığınız zaman. Ne zaman anlayacaksınız Ulul Elbab makamından sıyrıldığınızı, İhlas makamına geçtiğinizi, Allah Teala size birinci gök katını secde işlemini gösterdiği zaman bu artık İhlas makamında olduğunuzu gösterir. Sonra sevgili izleyenler ve dinleyenler, birinci kattan sonra ikinci kat su havuzları, üçüncü kat üst kattaki secde, üçüncü katla dördüncü kat arasındaki mihenk menfezi, dördüncü kat Beytül Haram'ın aslı, Mescid-i Aksa'nın yani. Beşinci kat Mescid-i Haram'ın aslı Kabe. Altıncı kat Sıbkatullah olma mahalli. Yedinci kat 7 tane alem. Birinci alemden başlayarak, fikir üzerinden başlayarak Sitetül Müntaha'ya kadar 7 tane alem gösterir Allah-u Teala İhlas makamında. Sitetül Müntaha'yı gösterdiği zaman artık yeni bir evreye girdiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Artık bundan sonra Allah-u Teala sizi mutlaka Tövbe-i Nasuh'a davet eder. Bunları gösterdiği kişi onun tarafından Tövbe-i Nasuh'a layık kılınandır. Öyleyse bu noktadan itibaren Tövbe-i Nasuh'u gerçekleştireceksiniz. Allah-u Teala'nın sözlerini tekrar etmek üzere. Bu müessese ilk 4 basamağında Allah'ın zatını göstermeyi garanti etmez. Ama Allah Teala birçoklarına salah makamına ulaştıktan sonra bu büyük ihsanı vermiştir. Başlangıçtaki ilk 4 basamağın kademenin bir tanesidir. Ama ne zaman siz sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz Allah'a köle olmayı dilerseniz, o zaman Allah Teala'nın evvela iradenizi bağladığını, sonra da reddettiğini yaşayacaksınız. Birincisinde siz Allah'tan her an ne yapmanız lazım geldiğini soracaksınız. İradenin bağlanması makamı. Sonra buna da gerek kalmayacak. İradeniz ref olduğu zaman devamlı oradan emir gelecek Allah-u Teala'dan. İşte bu safhayı yaşarken mutlaka onu göreceksiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve onun bir insan olmadığını, yaratıklarından hiçbirisine tamamı tamamına benzemediğini, sevgili izleyenler, onun varlıkları insanlar, hayvanlar, cinler, canlı mahlukatı hiçbirisini Allah-u Teala
benzemez. Allah-u Teala bir insan değildir, bir cin değildir. Hayvan hüviyetinde olması tabiatıyla söz konusu olamaz. Onu gördüğünüz zaman ancak bu büyük muazzam bilmece sıfırlanacak. Görüyor musunuz sevgili izleyenler? Bir insanın Allah'ı görebilmesi daimi zikre ulaştıktan sonraki son üç kademenin üçüncüsünün sonunda gerçekleşir. Ve söylediğimiz gibi Ulul Elbab makamında sadece zemin kat gösterilir. İhlas makamında birinci kattan başlayarak yedi tane kat sırayla hepsi gösterilir. Yedinci katın yedi tane alemi tamamlandığı zaman, Sittetül Münteha da gösterildiği zaman, ancak ondan sonra sevgili izleyenler, Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesindeki Tövbe-i Nasuh. Ondan sonra salah makamına sahip olursunuz. İnsanı kamil olabilmek, bütün bu gösterimlerin ve bu konular hakkında Allah'ın kalp kulağınıza verdiği bilgilerin ışığı altında gerçekleşir. Her birisi ayrı bir safhadır. Bunlar tamam olmadıkça hiç kimsenin onu görmesi söz konusu değildir. Hele Allah'ın baş gözüyle görüleceğini zannetmek bir sadece saflıktır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala zahiri alemin bir parçası olarak fizik vücudumuzu halketmiş. Berzah aleminin bir parçası olarak nefsinizi halketmiş. Emr aleminin bir parçası olarak ruhunuzu halketmiş. Gayb aleminin bir parçası olarak cinlerin fizik bedenlerini, gayb aleminin berzah alemi için onların nefslerini halketmiş. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan ve onun amacı da zülmani alemin varlıkları. Öyleyse üç asıl, üç de onların zıttı olmak üzere altı tane alem. Zahiri alem, gayb alemi, evr alemi, üç asıl. Bunların zıtları, üç tane de onlar. Zahiri alemin berzah alemi, gayb aleminin berzah alemi ve emr aleminin zülmani alemi. Onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde Allah altı yevmde kainatı yarattı diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yedi tane alemden bahsediyoruz. Yedincisi yokluk. Allah-u Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Öyleyse yokluk da bir yaratık olsaydı sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman yedi tane değil sekiz tane alem olacaktı. Ama yokluk zaten adı üstünde yokluk sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama yokluk yaratılmadığı için tek ve yedinci alem. Kainatı yaratmadan evvel de Allah vardı. Neredeydi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Yokluktaydı. Allah'ın var olmak için bir mekana ihtiyacı yoktur. Sığınmak için de sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kainatı yarattı Allah Teala şimdi nerede? Gene yoklukta. Bu alemleri yedi tane gök katını aşarak aşmadıkça sevgili izleyenler ve dinleyenler Allah Teala buyuruyor ki biz bütün yıldızları zemin katın tavanı yaptık. Bu 250 milyar galaksi sevgili insanlar ve dinleyenler sadece zemin katı oluşturuyor. Onun ötesinde ancak sonsuz hızla, düşünce hızıyla ulaşabilirseniz 7 tane gök katı göreceksiniz.
onunla beraberliğiniz devam ettikçe her geçen gün onu daha çok seveceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, evvela Allah'tan hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. Ama köle olduğunuz zaman ona hayran olacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba beni anlayabiliyor musunuz? O kadar çok isterdim ki bu güzellikleri hepinizin yaşamasını, insan olmanın o büyük şerefine layık olmasını, Allah'a layık olmasını, Allah'a hayran olmasını, kalp gözünün, kalp kulağının açılmasını, ve bütün bu kademeleri yaşayarak onun sonsuzluğunda mutluluğun doruğuna çıkmanızı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman Allah'ın insanı yaratmaktan muradını anlayacaksınız. Onun size ne kadar büyük bir dost olduğunu anlayacaksınız. Yanlışlıkların sadece size ait olduğunu anlayacaksınız. Onun sizi ne kadar sevdiğini şu kadar basit bir hakikatten bile anlamamak mümkün mü sevgili izleyenler ve dinleyenler? Diyor ki, Allah'a ulaşmayı dileyin. Kim dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir sihirli anahtar cennetin kapısını açıyor. Bu kadar kolaya koymuş Allah Teala cenneti sonsuz bir süre, süresiz bir süre. Biz insanların aklı, mantığı, aklının ulaşabileceği saha rakamların arasına girdiği zaman tökezler sevgili izleyenler ve dinleyenler. 3 sıfır koyun bir rakamın arkasına 1.000 olur. 6 sıfır koyun 1.000.000. 9 sıfır koyun 1.000.000.000. 12 sıfır koyun trilyon. 15 sıfır koyun katrilyon. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, daha yukarısı insanlar belki onlara da isim koymuştur. Biz o isimleri bilmiyoruz. Ama bu sıfırların sonsuz olduğunu düşünün bakalım. O zaman zamanı, mesafeyi tayin etmeniz mümkün olabilir mi? İşte aklımızın hudutları bir yerden sonra aradaki farkı ihata edemez hale gelir. 15 sıfırlı bir rakamla 150 milyon sıfırlı bir rakam, 150 katrilyon sıfırlı bir rakam size ne ifade eder? Birbirinden çok farklı şeyler değil. Bir sonsuzluk düşünürsünüz. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz insanlar kainatta Allah'ın en çok sevdiği mahluk olarak yaratılmışız. Diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin için yarattım diyor ey insanlar. Diyor ki ey insanlar sizi kendim için yarattım. Sevgili izleyenler, kainatı insan için yarattığını söylüyor. 7 tane alemin 6'sı yaratılmamış olan yokluk hepsi biz insanlar için. Bizden başka, insanlardan başka yaratılan her şey de bizim için yaratılmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün göklerde, bütün arzlarda, 6 tane alemde, yoklukta bir şey olsaydı, o da bizim için yaratılmış olacaktı.
her şey biz insanlar için yaratılmış, biz de Allah için yaratılmışız. Allah'ın indinde bu kadar kıymetliyiz sevgili izleyenler. Sizler Allah'ın indinde bu kadar kıymetlisiniz. İşte böyle bir kıymetin sahibi olan sizler Allah'ın en çok sevdiği varlıklarsınız. Ey insanlar, siz Allah'ın sizden başka yarattığı bütün mahlukatla Allah arasında bir köprüsünüz. Sizden başka yarattığı her şeyi sizin için yarattığı cihetle, sizi ise kendisi için yarattığı cihetle. İşte böylesine seviliyorsunuz. Ve siz, soralım size sevgili izleyenler, birisine sevgi duyuyorsunuz. Bu sevgiyi duyduğunuz insan için onun ne olmasını istersiniz? Mutsuz olmasını mı? Yoksa mutlu olmasını mı? Cevabı kendiniz verin. Allah'ın da en çok sevdiği mahlukun sizler olduğunu düşünün. Öyleyse Allah sizden, hepinizden sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. İşte bu dizayn üzere mukaddes kitaplarını indirmiş Allah Teala. Bunlardan bir harfi bile değişmeyeni sadece Kur'an-ı Kerim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ona baktığınız zaman Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini göreceksiniz. Ve onun yolunda bütün gayretinizle Allah'ın emirlerini yaşamaya çalışacaksınız. Bu güzellikleri en güzel standartlarda yaşamak sizin de hakkınız hem de vazifeniz. Allah Teala size mutluluğu ben yaşatırım diyorsa, bunun için sizden sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyorsa sevgili izleyenler ve dinleyenler, ve açık ve kesin olarak hükmünü koymuşsa, dilemezseniz kurtuluşunuz yok. Gideceğiniz yer cehennem demişse, ama dilerseniz bütün kapıların açılacağından bahsetmişse, sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek bu kadar zor bir şey mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? İnsanların bu kadar kolay bir şeyi gerçekleştirmeme konusundaki negatif gayretlerini bir düşünün. Şeytan Allah'ın bütün güzelliklerini insanlardan saklamayı başarmış sevgili izleyenler. Sadece bir dileğin, Allah'a ulaşma dileğinin bütün insanları kesin olarak mutlaka cennet saadetine ulaştıracağını insanlar bilmiyorlar. Ve bilmedikleri için de sevgili izleyenler, ne yaparlar yapsınlar, kurtuluşları mümkün değil. Biliyorum ki bu hakikatleri bilmeyenlere mantıksız geliyor söylediklerimiz. Diyoruz ki 30 sene, 40 sene bir kişi ibadet etse, namaz kılsa, oruç tutsa, zekat verse, hacca gitse, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dese, herkes zannediyor ki bu insanlar kurtulacaklar. Kurtulamazlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mümkün değil Kur'an-ı Kerim'e göre. Allah Teala diyor ki: "Ellezîne lâ yercûne likâenâ
Veradu bil hayatet dünya vatme endü biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhumin nârı bimâ kânû yeksibûn. Onlar ki diyor bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı, zaten bizden gelmiş olan ruhlarını bize geri döndürmeyi dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşmışlardır, mutmain olmuşlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, ayetlerimizden haberdar olmayanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir, iktisap ettikleri dereceler itibariyle buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onun ötesinde birçok ayet-i kerime sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka Allah'a ulaştırılacağı, Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka Allah'ın cennetine gireceği kesin olarak anlatılıyor. Şimdi soralım size. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e bu hakikati koymuş mu? Koymuş. Ama insanların bundan haberi yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onlara yapılan din öğretisi dünyanın hiçbir yerinde öğretilmiyor. Çünkü unutulmuş, Kur'an'ın sayfaları arasında bu büyük hakikat 14 asır evvel yaşanmış. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ama hepsi de Allah'a ulaşmış. Hepsi de cennet fethiyle müjdelenmiş. O zaman İslam yaşanmış sevgili izleyenler. Bugün İslam adına İslam'ın 5 tane şartı yaşanıyor sadece. Ve bunların yaşanmasının da bir kurtuluş olduğu zannediliyor. Oysa ki kimse kurtulamaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gözümüzün önünde milyonlar cehenneme doğru bir yolculuk içerisinde. Böyle bir standartta sadece hakikatleri söylemekle, onunla iktifa etmek durumundayız. Sevgili izleyenler, dinleyenler, hiç kimseyi zorla Allah'a ulaşmayı dilemek noktasına getiremezsiniz. Hiç kimse buna muktedir değildir. Allah zaten buna müsaade etmez. Eğer insanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeden başka bir kuvvet onları Allah'a ulaşmayı dileseydi, o zaman adaletsizlik olmayacak mıydı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Çünkü arkası mutlak olarak kurtuluş. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin sözü zamanımız alimleri tarafından. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimse insanları sevse bile hidayete erdiremezmiş diye yorumlanıyor. Oysa Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin hidayete erdiği kesinlikle yer almış. Onların hepsi bütün sahabe hidayete erdiler diyor Allah Teala. Yetmez. Allah Teala bunun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gerçekleştirildiğini de ifade ediyor. Onun görevlerini sayıyor. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde ikinci görevi insanların nefs tezkiyesini gerçekleştirmek. Kimin nefs tezkiyesi gerçekleştirilirse o kişinin
kurtulmuş, şu kesin daha öteye geçmiş, sahabeye kitabı öğretmiş, daha öteye geçmiş sahabeye hikmeti öğretmiş. Yani daimi zikrin ilk iki makamını, Hulyen bak ve İhlas makamını daha öteye geçmiş, salahı da onlara yaşatmış. 28 basamağın hepsini sahabe yaşamış. Hepsi de irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kimdir sahabe? Sözüme dikkat edin. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyerek tabi olanlar. Sadece onlardan bahsediyoruz. Tabi olmuş ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak için değil, onu ve sahabeyi kandırabilmek için tabi olmuş görünen, onların atları münafıklar sevgili izleyenler ve dinleyenler, onların tabiatıyla kurtulmaları söz konusu değil, hiçbir zaman anlamamışlar İslam'ın ne olduğunu zaten. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam mutluluktur. İslam bir insanı bir tek dilekle mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıran Allah'ın kainattaki tek dinidir. Allah'a teslim olma dini. Her dilde bunun bir karşılığı vardır. İslam Arapça bir kelime. Teslim olma demek. Müslim, Müslüman, teslim olan demek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde Hazreti Musa'nın, Hazreti Davud'un, Hazreti İsa'nın, bütün peygamberlerinin ve ona tabi olanların hepsinin Allah'a teslim olduklarını yazıyor. Ve İslam'dan başka, Allah'a teslim olmaktan başka bir din hiç olmadı diyor. Bütün peygamberler hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Onlara bağlı olanlar dahil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ruhlarını, fizik vücutlarını, şimdi bu söylediklerimin ışığı altında kendinizi bir yere oturtun sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kainat her şeyiyle, içindeki bütün canlılarıyla beraber sizin için yaratılmış. Çünkü siz insansınız. Çünkü siz saadete layıksınız. İnsanlar hep akıllı olduğunu düşünürler. Akıllı olduklarını. Gerçekten bizim insanların ölçülerine göre akıllıdırlar. Ama o zaman Allah-u Teala'nın Kur'an'da söylediğine gelin beraberce bakalım. Allah-u Teala mukaddes kitapları insanlara akıllarını nasıl kullanacaklarını öğretmek için bildirdiğini söylüyor. Ve arkasından da diyor ki, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bakın ne kadar manidar bir şey. Bunca insan yaşıyor dünya üzerinde ve insanların büyük çoğunluğu bilmiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı bilenekle bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğinden haberi yok insanların. Şeytanın sözüne dikkat edin. Ne diyordu? Biliyorsunuz ki Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra Allah Teala secde edin diyor ona. İblisten başka herkes secde ediyor. İblis yani şeytan secde etmiyor. Allah Teala buyuruyor ki huzurumdan kovuldum. Seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblis diyor ki Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşatmanı diliyorum. Eğer bunu yaparsan o
Adem Aleyhisselam'ın ve onun zürriyetinin sırat-ı müstakimin üzerinde oturacağım. Onların sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir etmek suretiyle. Sana ulaşmalarını engelleyeceğim. Onları benimle birlikte cehenneme götüreceğim. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Ne demek istiyor? Çünkü kıyamet günü hepimiz hayat filmimizi seyredeceğiz. Ve hayat filmimizdeki rakamlar bütün pozitif davranışlarımızın pozitif rakamlarını sağ taraftaki kiramen katibi melekleri toplamış olacak. Bütün negatif davranışlarımızın negatif rakamlarını sol tarafındaki kiramen katibi melekleri toplamış olacak. Hayat filmimizi hepimiz aynı anda seyretmeyi başlayacağız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mahkeme-i Kübra Allah-u Teala'nın herkesi tek tek karşısına alıp ey kulum anlat bakalım bana neler yaptın demesi şeklinde tecelli etmeyecek. Herkes kendi hayat filmini ömrü boyunca hem düşüncelerinin hayat filmini hem de o düşüncelerin tesiri altında tatbikatının hayat filmini seyredecek. Böylece sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların yalan mı söyledikleri, doğru mu söyledikleri, düşüncelerine göre mi davrandıkları, yoksa düşüncelerini başkalarını aldatmaya yönelik mi kullandıkları, düşüncelerin de filme alındığı için net olarak hesaba çekilecek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala buyuruyor, burada bir gün sizin üzerindeki bir yıla eşittir diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir düzenle bütün insanların anlayabilmesi söz konusu. Allah mı? O sizin sadece kurtulmanızı ister. Hepinizin mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaşmasını ister. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu muhteva içerisinde hepinizin Allah'ın ilimini soruyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz cennete girmesi hiçbir zaman bir problem olmayacak. Sadece bunu bileceksiniz. O kadar. Buradan asırlarca evvel bütün peygamberler de ona bağlı olanlar, onlara bağlı olanlar hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi ulaştılar. Önce böylece ruhlarını, sonra beşiklerini, fizik vücutlarını, sonra da nefslerini Allah'a teslim ettiler sevgili izleyenler dinleyenler. Öyleyse bütün bir dizayn içerisinde bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın herkes için öngördüğü mutluluğu yaşamak. O her şey için hazır sevgili izleyenler. Evvela şu büyük hakikati öğreneceksiniz. İnsanlar Allah onları cehenneme atmayı istediği için cehenneme gitmiyorlar. Kendi kendilerini cehenneme mahkum ediyorlar. Allah kanun kitabını koymuş. Diyor ki bana ulaşmayı dilerseniz sizi mutlaka ben cennetime alırım. Ama dilemezseniz o zaman cehenneme gitmek mecburiyetindesiniz. Kanunu böyle koydum diyor. Ve bunun kurtuluşunu da sizin iradenize verdim diyor. Siz yolunuzu seçeceksiniz diyor Allah-u Teala. Ya bunu dileyeceksiniz ve benim cennetimi hak edeceksiniz veya dilemeyeceksiniz. O zaman da ben sizi cehenneme atmış olmayacağım. Siz kendinizi cehenneme götüreceksiniz. Sevgili izleyenler, Allah Teala diyor ki
Yaptığınız diyor yanlışlıklardan, hatalardan ben razı olmam. Benim razı olduğum şey sizin bütün güzel davranışlarınızdır. Teşvik etmem diyor sizi negatife. Hep benim isteğim sizin pozitif davranışların içinde bulunmanızdır. Böyle yaptığınız zaman beni en büyük yardımcınız olarak bulacaksınız. Ama yanlış şeyler yaptığınız için size yardımcı olacağımı zannetmeyin. Yaptığınız her yanlışlıkta bir yardımcınız mutlaka olacak. O şeytandır diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala buyuruyor, eğer iki kişi bir araya gelirse, niyetleri birbirlerini aldatmaksa, üç kişidirler. Üçüncüsü şeytandır. Eğer iki kişi bir araya gelirse, Allah yolunda iseler, Allah'ı ve birbirlerini seviyorlarsa, gene üç kişidirler. Üçüncüsü Allah'tır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her zaman o bizimle, sizinle, hepimizle birlikte. Bu beraberliği en güzel şekilde yaşayacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece bir nebzecik düşünün. Yapmanız lazım gelen şey atla deve değil. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Yüzlerce defa sorduğum soruyu bir defa daha soruyorum hepinize, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu kadar zor bir şeyden bahsediyorum ki insanların çoğu Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve arkasında şeytanın olduğundan da haberleri yok. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim manevi bir kültür alabildiyse ona diğerleri onun beyni yıkatmış diyorlar. Ama bilmiyorlar ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, asıl onların dışındakilerin beyni yıkanmış durumda İblis tarafından. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlık tarihi boyunca insanları aldatmayı vazife edinmiş bir mahluk var. Hepinizle ayrı ayrı uğraşır. Öyle bir üçkağıtçıdır ki bütün düşüncelerinizi size kabul ettirdiği bütün düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi size yutturur. İçinizdeki sese çok benzeyen bir sesle konuşmayı başarır. Ve sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizi tuzağa düşürmek için her zaman hazırdır. Ne tuzağı? Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız zaten tuzaktasınız. Bütün mesele size bunu unutturabilmesi. Asırlar boyunca buna çalışmış. Zamanımızdaki din öğretimi artık Kur'an'dan yapılan bir din öğretimi değil, kitaplardan yapılıyor. O kitapların da yüzlerce kitabın içinde sevgili dinleyenler ve izleyenler hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemenin insanı kurtaracağından bahsetmiyor. Bakınız Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? En kısa surelerden bir tanesi Vel Asr. Vel Asr. Asra, zamana yemin ederim. İnler insan ile insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Ne demek hüsranda olmak sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hüsranda olmak amellerini sıfırlamak demek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Amellerinin kazançlarından daha ötede günahı bulunmak demek. İşte Mü'minin Suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onların hepsi hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Ve insanlar hüsrandadırlar deyince bütün insanlardan bahsediyor Allah Teala. Arkadan dört tane istisna koymuş. O dört tane istisnanın dışındaki herkesin gideceği yer cehennemdir diyor. Birinci istisna illellezine amenu. İlla hariç ellezine amenu onlar ki amen olurlar. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir.
Allah'a ulaşmayı dileyen inanç sahibi bir kişi. Allah'a inanıyor ki Allah'a ulaşmayı dileyebilsin. Allah'ın varlığına kesin olarak inanmadıktan sonra bir düşünce olabilir mi? Mevcut olmayan bir şeye ulaşmak. Öyleyse kimdir amen olanlar? Evvela Allah'ın varlığına kesin olarak inanan, sonra da ruhunu ölmeden evvel ona ulaştıracağından emin olanlar. Böyle insanlar mı var? Bakınız ne kadar net söylüyor Allah Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri. Vestaînü bis sabr ve salatı innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Allah Teala diyor ki Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki ölmeden evvel ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaklarından kesin şekilde emindirler. Ve ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a geri döndürüleceğinden gene yakın hasta direkt emindirler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte Allah Teala onlardan bahsediyor. İnnellezîne âmenû, âmen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hüsranda olanlar değillerdir. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutlu olmak sizin de, sizin de, sizin de elinizde. Eğer Rabbimiz bize bunları öğretmeseydi, biz de sizlere bunları söyleyemezdik. Ve ne siz ne de biz kurtuluşa ulaşamazdık. Ama hamdolsun ki bunları size ulaştırabiliyoruz. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu hakikati varmayan bir insan için cehennem kesindir. Kim onları cehenneme atıyor? Onları bu hakikatten uzaklaştıran iblis. Herkesle, hepinizle ayrı ayrı meşgul olur. Bu büyük sırrı öğrenmemeniz için her şeyi yapar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve sizi kendisiyle beraber cehenneme götürebilmek onun tek tesellisidir. Kurtuluşu yok. Mutlaka cehenneme gidecek ama yalnız gitmek istemiyor. İnsanlardan ne kadar çoğunu oraya kendisiyle beraber sürükleyebilirse bundan memnuniyet duyuyor. Bütün düşünce sistemi negatif olan bir mahluk. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dünya, kainat gerçekten yaşanmaya değer bir yerdir. Bir sistemler dizisidir. Hepiniz cennetine Allah'ın layık olarak yaratıldınız. Liyakatiniz son derece kesin. Çünkü bir tek dilekle Allah Teala size sonsuz bir hayatı cennette yaşamanızı garanti ediyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, karar sahibi sizsiniz. Kararınızı siz vereceksiniz. Ya Allah'ın cennetini seçeceksiniz ya da seçmeyeceksiniz. Ama sakın başka bir sorumlu

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikri sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın zikir sohbeti merkezi Allah olan ve bunun etrafında dönen bir sohbet içinde. Bir zikir sohbeti. Bizler

hakimiyeti altında bir hayat veya nefsin hakimiyeti altında bir hayat. İkisi de aynı manaya gelir. Yani Allah'a olan eğilim ruhun eğilimidir. Şeytana olan eğilim de başlangıçta nefsin eğilimidir. İşte insanlar bu açıdan ikiye ayrılırlar. Allah'a dönük olanlar, şeytana dönük olanlar. Ve dünyada sadece iki çeşit insan yaşar. Çünkü Allah'a dönük olmayanların hepsini Allah-u Teala şeytana dönük olarak kabul ediyor. Şeytana dönük olan insanlar normal standartlarda olursa şeytanın büyüsünü, sihrini tatbik etmeyen insanları da itibar eder. Şeytanın büyüsünü, sihrini, hitabını tatbik eden, sağlığı ilmini öğrenen, onları tatbik eden insanlar da olabilir. İkinci grup tamamen şeytanın emrine girmiştir. Diğer grup bir kısmı Allah'ın yolunda olduğunu da zannedebilir. Zamanımızın din alimleri gibi ama aslında şeytana hizmet ederler. Öyleyse şunu hiç unutmamamız lazım ki insan tabiatı yozlaşmaya dönüktür. Bu yozlaşmaya dönük standart içindeki insanoğlunu yozlaşmaktan kurtarmak için mutlaka Allah'ın yolunu almak mecburiyetindesiniz. Yalnız Allah'ın yoluna girebilenler, Allah'a gönül verenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşacak olan sadece bunlardır. Öyleyse yozlaşma deyince orada durun. Bunun manası neden Allah-u Teala'nın belli devir geçtikten sonra, Allah'a göre bir devir geçtikten sonra mutlaka yeni bir peygamberle açıklamalar yapmayı gerekli görmesi. Bunun arkasında sadece insanın yozlaşması var sevgili dinleyenler ve izleyenler. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ondan sonra da her kavme Allah-u Teala Resuller göndermekte devam ediyor. Kıyamete kadar da bu böyle devam edecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın gönderdiği bu Resuller neyle görevli? Son peygamber, şeriat kitabı kendisine inmiş olan Peygamber Efendimiz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun şeriatı kıyamete kadar devam edecek. Tamam. Öyleyse bu şeriatın devamında yozlaşmayı nasıl engelleyecek Allah-u Teala? İşte asırlar boyunca her kavme yeniden, yeniden, yeniden peygamber olmayan Resuller gönderir. Allah Teala Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün kavimlere Resuller göndeririz. Ardı arkası kesilmeden göndeririz. Buyuruyor Allah Teala ve bugüne kadar diyor hangi kavme Resul gönderdiysek onlar o Resulü mutlaka inkar ettiler diyor. Tarih boyunca hiçbir kavim, hiçbir Resulü kabul etmemiş. Her devirde aynı olaylar hep cereyan etmiş. İşte bunun arkasında yatan şey insanların yozlaşması. Allah sadece emirlerini verir. İnsanların yoldan çıkması veya Allah'ın yoluna girmesi Allah'a bir fayda veya zarar veremez. Öyleyse bu konu

insanların kendilerine zarar vermesiyle noktalanabilir. Ya Allah'ın yolunda olmak veya olmamak. İnsanlar son devreye baktığımız zaman Allah'ın yolundan bütün boyutuyla ayrılmış durumdalar. Yani iblis ne yapıyor, ne ediyor? Öyle sonuçlar hasıla getiriyor ki buradaki dizayn bozuluyor. Allah-u Teala'nın bütün peygamberlere indirdiği esaslar birbirinin aynıdır. Sadece İslam'ı talim etmiş Allah-u Teala. İnsanlara İslam'ı öğretmiş sadece. Verdiği bu İslam talimatı bir insanın ruhunu fizik vücuduna dönmesini Allah'a teslim etmesi olayı. İblis de kısa zaman sonra mutlaka Allah-u Teala'nın bir güzelliğini devre dışı bırakmış. İnsanları öyle bir şekilde kandırmış ki Allah'ın temel emirleri, İslam olmaya müteallik emirleri hep unutulmuş. Öyleyse doğruların yerini hep yanlışlar almış. İşte bunun adı dejenerasyondur. Bunun adı yozlaşmadır. Asırlar boyunca insanların peygamberler arasındaki devrelerde adım adım yozlaştıklarını, yeni bir peygamberle yeniden hayat bulduklarını görüyoruz. Son defa hayat buldukları nokta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 sıra. Peki yozlaşma durmuş mu onunla beraber? Elbette durmuş. İnsanlar gerçek anlamda tekamül etmişler. Allah'ın evliyaları olmuşlar. Ve hedeflere gitmişler. Allah sana bir dizayn koyuyor ortaya. İnsanların mutluluğunu sağlayacak olan kanunları Allah-u Teala mutlaka serdediyor. İşte ne yazık ki peygamberden sonra adım adım İslam'ın temel gayeleri unutuluyor. Ve insanlar adım adım yoldan çıkıyorlar. Bugün de aynı trajedi yaşanıyor. 14 asır evvel sahabe İslam'ı yaşamış. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamış. Ve bugün insanlar İslam'ı yaşamıyorlar. Sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın hiçbir ülkesinde İslam'ı yaşamıyorlar. Ve insanlara İslam'ı anlattığınız zaman, İslam'la ilişkisi olmayanlar hep sizlere İslam ülkelerini gösterirler. İslam olduğun zaman derler, sen de onlar gibi olacaksın. Oysa ki dünya üzerinde şu anda İslam'ı yaşayan hiçbir ülke yok. Hepsi İslam'ın 5 tane şartını baş tacı etmişler. İslam olmanın ne olduğunu unutuyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam teslim olmak demektir. Allah'a teslim olmak. Böyle bir teslim olmanın bütünüyle ama bütünüyle unutulduğu
biz devrede yaşıyoruz. İnsanlar unutmuşlar Allah'ın güzelliklerini. Unutmuşlar İslam olmayı. Ve şeytan onları bir anda değil, asırlar boyunca adım adım İslam'dan çekmiş, koparmış ve İslam'ın dışına gitmiş. Her şey mi? Her şey tersine dönmüş. Asli unsurlar Allah ile olan ilişkilerde son derece önemlidir. Çünkü insanın kurtuluşu, çünkü insanın saadet ulaşması onlara bağlıdır. Şeytansa insanın kendisiyle beraber cehenneme gitmesini ister. Ve vaz ettiği her şey bunu sağlamak içindir.

Allah karnını kıyar. Ve koyduğu karınlar Allah'ın faydalarını teşkil eder. Ama asırlar geçtikçe şeytanın son derece kurnaz bir oyununun kurbanı olurlar. İblis şöyle düşünür. İnsanlar der ibadet etmelidir. Ama öyle ibadetler yapmalıdırlar ki bu ibadetler onları hiçbir zaman kurtaramamalıdır. Kurtaracak olan ibadetleri ise yok etmem gerekir diyor İblis. Başarabilmiş mi? Evet, başarabilmiş. İnsanlara bırakmış namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi. Ama bunların arasına zikri koymamış. Bunların arasına safhaları oluşturan temel kanunları koymamış. Allah'a ulaşmayı, dilemeyi koymamış. Kazdırmış, devreden çıkarmış. Mürşide ulaşmayı devreden çıkarmış. Ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim edilmesini devreden çıkarmış. Daha sonra fizik, vücudun ve nefsin Allah'a teslim edilmesini devreden çıkarmış. Her cepheden meseleyi sıfıra ulaştırmayı başarmış. Yani İslam alemi bugün özellikle bu ibadet yaptıklarını zannedenler, İslam'ın 5 tane şartını yaşayanlar, iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekmekle meşguller. Hiçbir şekilde kurtulabilmeleri mümkün değil. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde bu kurtuluş vesilelerine dikkatle bakın. Onları öğrenin. İblis zaman içerisinde her şeyi tersine çevirmeyi başarıyor. Allah'ın temel kanunlarının teşhira çekiyor insanları. Ve insanlar şeytandan geldiğini bilmeksizin bir süre sonra birçok konunun sahibi kesiliyorlar. İşte zamanımızda deniyor ki insanla Allah arasına kimse giremez. Kim söylüyor bunu sevgili izleyenler ve dinleyenler? İblis söylüyor. Çünkü Allah Teala tam onun zıttını söylüyor. Düzeyini Allah'ın söylediğiyle şeytanın söyledikleri arasındaki bir dengeye oturtursak bakıyoruz ki tam ve kesin olarak şuna emin olmak mümkün. Allah Teala ne söylemişse şeytanın tersini söylemiş. Halk arasında dolaşan laflara biraz yer bakın. Hepsi iblisin birer tuzağı. İşte bunlardan bir tanesi o söylediğimiz şey. İblis insanla Allah arasına kimse giremez deyince neyi sağlıyor? İnsanların mürşide ulaşmalarını engellemeyi sağlıyor. Başarabilirse ne başarmış? 14 yıl sonra bu televizyonları parçalayan bütün din alimleri aynı şeyi söylüyorlar. İnsanla Allah arasına kimse giremez. İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Ruhban sınıfı deyince neyi kastediyorsunuz diyoruz. Diyorlar işte rahipleri kastediyoruz. İnsanların günahlarını çıkartıyor. Onları affediyor. Bitiriyor. Siz de bunu iddia etmiyor musunuz diyorlar bize. Allah'ın söylediklerinin ne kadar yanlış anlaşıldığını her vesileyle bir defa daha işitiyoruz sevgili dinleyenler ve izleyenler. Bu adamlar müşriklere yedek ilahlar diyorlar. Yani kim müşrikse bir defa mutlaka Kur'an'a göre evliya müşriktir. Yani Allah'ın evliyasıdır. Allah'ın evliyasıysa ne olur? Allah Teala ne olacağını söylüyor. Diyor ki Yunus 62-63-64'te
Ela inne evliya Allahu la hafün aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine aminu ve kanu yettekun ve humul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar.

onlar amin olurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Yani takva sahibi oldukları için Allah'ın evliyası olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah-u Teala. Şimdi bizim Diyanet İşleri Başkanlığı 80 bin kadronu oluşuyor. 80 bin kadronun büyük kısmı vazifeli olan imamlar, mezunlar. Ve mürşidin ne olduğunu soruyoruz. Onlara diyorlar işte biz mürşidiz. Siz evliya mısınız diye sorarsanız eğer diyorlar ki değiliz. Nasıl mürşit oluyorsunuz? Mürşit olmak için diyorlar evliya almaya gerekmiyor. Gerek yok. Evliya olmak gerekmez. Oysa ki Allah-u Teala mürşitlerin mutlaka evliya olduğunu söylüyor. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi bu konuya yeterli ışığı tutmuş. Allah-u Teala diyor ki Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ama kim de dalaletteyse o kişi için bir evliya mürşid bulunmaz. Mürşidin vasfını veriyor Allah-u Teala. Evliya diyor. Evliya olacak mürşid. Başka özellikleri var mı? Elbette var. Bakınız ne diyor? Allah-u Teala buyuruyor ki onlar ki Allah'a teslim oldun deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Bu bir mürşid tarifi. Birinci özellik Allah'a teslim olmak. İkinci özellik Allah'a çağırmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabenin mürşit olduğunu söylüyor. Bu özelliklerin hepsinin sahibiymişler. Allah'a çağırıyorlar mıydı? İşte bakınız Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Diyor ki Habibim de ki o ümmilere ve kitap sahiplerine benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı basiret gözüyle kalbimizdeki görme hassasıyla görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim Allah'a çağıran, Allah'a ulaştıran yolumuzdur. Öyleyse Allah'a çağırmak. Bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuş muydu? Hepsi teslim olmuştu. Allah-u Teala teslim keyfiyetini açıkça Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Diyor ki Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz ve çimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine. Onlar da Allah'a veçlerini teslim etmişler mi? Eğer etmişlerse mutlaka daha evvel ruhlarını da Allah'a teslim etmişlerdir diyor. Öyleyse bütün sahabe için bir olay var. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Yani mürşit olmanın
birinci vasfı olan Allah'a teslim olmak, ikinci vasfı olan Allah'a çağırmak, hep onların sahip oldukları şeyler. Kımarımız mı? Bunların hepsine şiddetle karşı çıkıyor. Allah'a çağırmak mı diyorlar? Ne demek diyorlar bu? Bir insanın diyorlar ruhunu Azrail Aleyhisselam alır ve kişi ölür. Ve Azrail Aleyhisselam da ölmüş olan kişinin ruhunu Allah'a getirip teslim eder. Bunun dışında bir insan sağ iken onun ruhunun Allah'a ulaştırmasında bir şey yoktur. İşte yozlaşma dediğimiz şey böyle oluyor sevgili dinleyenler. Allah-u Teala'ya ne kadar andırsak şükretsek azdır ki Kur'an-ı Kerim var. 14 asırdan beri bir kelimesi bile değişmeyen bir mukaddes kitap Kur'an-ı Kerim. Hamdolsun ki o yerli yerinde sapasağlam duruyor. Ve oradaki Allah'ın emirlerine rağmen bu yozlaşma, bu yoldan çıkma, bu cehenneme doğru yol alma, Kur'an-ı Kerim'in varlığına rağmen. Düşünebiliyor musunuz sevgili dinleyenler ve izleyenler? Bu sözleri söyleyenler, bu inci tanelerini yumurtlayanlar, aslında büyük kısmı bir Kur'an-ı Kerim'in de meal vericisi. Ne azim ticaridir ki Allah'ın söyledikleriyle bunların söyledikleri birbirine tamamen ters düşüyor. Bir tarafta Allah-u Teala var. Bir de bugün çağımızda öğretilen din ilmi. Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Ne söylemişse bunlar da tam onun tersini iddia ediyorlar. Ne diyor Allah-u Teala? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bunlarda öyle Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemekte bir şey yok diyorlar. Ne diyor Allah-u Teala? Mürşide ulaşacaksınız. Bunlarda diyorlar ki mürşide ulaşmak diye bir şey yok. Mürşide tabi olmak diye bir şey yoktur. Mürşid Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Bir insan mürşide tabi olmak söz konusu değildir. Allah-u Teala ise farz kılıyor bildiğiniz gibi. Allah-u Teala diyor ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız diyor. 11 defa üzerimize farz kılıyorum diyor. Bunlar da diyorlar ki insanın ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Ancak ölümden sonra ulaşır. Yani kelime kelime Kur'an-ı Kerim'i araştırın. Allah'ın söylediği her şeyin zıttını bu insanlar zaman içindeki yazdıkları kitaplarla başka insanlara kabul ettirmişler. Ve böylece korkunç bir olayla karşı karşıya kalmışız. Allah'ın dininin muhtevası Allah'ın söylediklerine değil, söylediklerine ters falsolarla doldurulmuş. Her şey çığırından çıkmış. Her şey mahvedilmiş. İşte böyle bir ortamda Allah'ın doğrularını söylemekle vazifeliyiz. Adamlar diyorlar ki insanla Allah arasına kimse giremez. Biz onları soruyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberler gönderdiğini söylüyor. Nebiler gönderdiğini söylüyor yani. Resuller gönderdiğini söylüyor. Ve biz diyor Resullerimizi kendilerine itaat edilsin diye, onlara tabi olmasın diye gönderiyoruz. Habibim sana tabi olmak, bize tabi olmak demektir diyor. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır diyor. Ve Allah-u Teala Seyyid Suresinin 24. ayet-i kerimesinde diyor ki biz emrimizle insanları Allah'a hidayet etsinler diye, insanların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye
emrimizi onlara tebliğ ederek bunu yapsınlar diye imamlar kılarız diyor. Allah Teala diyor biz kılarız diyor. Onlar da yoktur diyorlar. Yani her şey bütün boyutlarda Allah'ın yolundan ayrılmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah neyi söylemişse artık insanlar tersini iddia eder olmuşlar. Allah Teala zikir meclisini koyuyor. Diyor ki Allah'ın ismiyle zikredin. Zikri böylece farz kılmış. Sonra çok zikri, günün yarısından daha fazla olan zikri farz kılmış. En sonra da daimi zikri farz kılmış ve bütün sahabenin daimi zikre ulaştıklarını görüyoruz. Ve zamanımızın ilerlemeleri diyor ki zikir öyle sizin söylediğiniz gibi Allah'ın ismini tekrar etmek falan değildir. Zikir hatırlamak anlamına gelir. Ara sıra Allah-u Teala'yı hatırlayacaksınız. Bizim gibi yapın. Allah'ı ara sıra hatırlayın. Yani kavram adına Allah-u Teala kelime yapısı olarak kelime yapısıyla son derece net olarak verdiği Allah-u Teala'nın verdiği her şeyi zıvaradan çıkarmışlar. Bu zıvaradan çıkmış olan adamlar. Her şey zaman içerisinde hedefini şaşırmış. Yani şeytanın elinde onun bir silahı olmuş, çıkmış. Böylesine korkunç bir uğraşı, zülvani bir uğraşı ve sonunda onların zaferi. Artık İslam Allah-u Teala'nın verdiği temel emirler itibariyle mevcut değil. Yani bugünkü insanların ortaya koyduğu din ilmi adını verdikleri şey artık bir din falan değil. İnsanların yorumlamalarıyla insanları Allah'ın cennetine değil, şeytanın zulmani alemine ve bundan sonra da cehenneme ulaştırmak için kurulan bir din haline almış. Bütün doğrular tersine çevrilmiş. Ve en kötüsü din alimleri eliyle yanlışlar, insanları cehenneme götürecek olan yanlışlar, doğrular diye insanlara götürülüyor. Bir kısım din alimleri bunu yaparken bir art niyetin sahibi değiller. Gerçekten öğrendikleri o. Öğrendikleri yanlış ilmin, faydasız ilmin açıklamasını yapıyorlar sadece. Allah'ın söylediklerinin tamamen tersi her açıdan bunlar tarafından ortaya konmuş. Allah-u Teala neyi söylemişse onlara tersini söylemiş. İşte Allah-u Teala ne diyor? Biz insanlardan imamlar kıldık, emrimizle insanları hidayet erdirsinler diye. Yani Allah-u Teala diyor ki insanlarla aramıza biz vasıta koyarız. Biz koyarız diyor. Biz emrederiz. Bizim emrimizle olur. Emrimizi tebliğ ederek İnsanların ruhlarını bize ulaştırırlar diyor. Yani şeytan da diyor ki insanla Allah arasına kimse giremez. Ondan sonra mürşitlere ne olacak? Tabi olunacak. Nasıl? El öpme suretiyle bir tabiiyet meselesi söz konusu. Onun da hemen muhtevasını şeytan getirmiş. İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Kimi kastediyorsunuz diyoruz? Papazları. Sebep, diyorlar ki o papazlar günah çıkartıyorlar. İnsanlara diyorlar ki senin günahlarını affettim. İnsanların günahlarını affettiklerini zannediyorlar.
Harika, gerçekten de böyle olay. Papazlar günah çıkartıyorlar, günahların affedildiğini söylüyorlar. Böyle bir husus bizim dışımızda nasıl düşünüyorlarsa öyle yapsınlar, tamam. Ama ruhban sınıfı yoktur diye onlar gibi kabul ettikleri mürşitleri kastediyorlarsa burada olay bütünüyle dinin nasıl bir çıkmaza girdiğinin açıklamasını kapsar. Mürşitler hiç kimsenin günahını affetmek yetkisinde değillerdir. Günahları Allah affeder. Affetmek yetkisinin yegane sahibi Allah'tır. Kulların işlediği günahların. İnsanlar ne yapar? Kendilerine karşı işlenmiş olan suçların affının sahibi olabilirler sadece. Öyleyse mürşitlere tabi olunduğu zaman o insanların günahlarını mürşitler mi affediyor? Bunu demeye getiriyorlar. Sanki nasıl onlara, rahiplere tövbe ediliyormuş, rahiplere tövbe edildiği zaman günah, yani günah çıkartılıyormuş. Günah çıkartıldığı zaman nasıl rahipler o insanların günahlarını affediyorlarsa mürşitler de aynı şekildeymiş. Allah Teala diyor ki biz diyor affederiz. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim tövbe eder de mümin olursa, yani mürşidine tövbe eden bir kişinin kalbinin içine Allah imanı yazdığı için o kişi mümin olur. Kim tövbe eder de mümin olursa o böylece diyor nefsi ıslah eden amellere başlar diyor Allah Teala. Ve diyor biz onun bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor. Şimdi sevgili izleyenler ve dinleyenler, yani nasıl bir aldatılmayla karşı karşıyasınız? Allah-u Teala diyor ki biz affederiz diyor, biz sevaba çeviririz diyor. Onlar da mürşitleri insanlara günah çıkartan rahipler gibi göstermeye çalışıyorlar. Sanki mürşitler o günahları biz sizin bütün günahlarınızı affettik gibi, biz sizin bütün günahlarınızı sevaba çevirdik gibi bir hüviyete sokmak istiyorlar. Oysa ki her mürşit der ki kim hacet namazını kılmışsa, mürşidini görmüşse, o mürşide ulaşıp önünde de çıkıp tövbe etmişse Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın doğruları var. Şeytanın da yanlışları. Allah'ın her doğrusunun karşısına iblis bir yalanı getirmiş ve insanları bunu asırlar boyunca adım adım yürüyerek kabul ettirmiş. Artık her taraftan bunu duyuyorsunuz. Hangisini duyuyorsunuz? İnsanla Allah arasına kimse giremez. Hangisini duyuyorsunuz? İşte bu sizin mürşitleriniz var ya, onlar yedek ilahtır. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, mürşitler başka insanların Allah'a ibadet etmeleri için onlarla beraber Allah'a ibadet eden, onların başında Allah'a ibadet eden kişidir. Bunun neresinde mürşidi ilahlaştırmak var? Acaba kim böyle bir saçma iddiayı ortaya koyabiliyor? İşte iblis, eğer insanlar mürşitlerine ulaşırlarsa, gerçek bir mürşide ulaşırlarsa, iblisin o kişi üzerindeki bütün sultası mutlaka sona erecektir. İblis de sadece bundan korkar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sultasının, insanlar üzerindeki sultasının sona ermesinden. Bunun için her şeyi yapar. Bütün gücüyle o istikamette çalışır. Doğruları unutturabilmek konusundaki gayretleri bu esasa dayalıdır. Çünkü kim mürşidine ulaşırsa o artık iblisten kurtulmanın yolunu bulmuş olan birisidir. Neden? Zikir yapacaktır.
başka ibadetlerini de yapacaktır tabii, başkalarından çok daha fazla olarak. Ve onların neticesinde de her geçen gün nefsindeki afetler biraz daha, biraz daha, biraz daha azalacaktır. Manası, şeytan afetlere tesir edebildiğine göre, şeytanın tesir edebilme sahası %100'den giderek küçüle küçüle küçüle %50'nin altına düşecektir. Sonunda da sıfırlanacaktır. İblis de buna tahammül edemez yani. Onun için bir sürü yanlışı insanların eliyle, insanların kandırılmasında kullanacaktır. Ve bunu son derece rahat bir biçimde gerçekleştiriyor. Ne yapar? Alim geçinen insanları şeytan elinde oyuncak eder. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu Kur'an-ı Kerim'in aslının var olmasına o kadar çok seviniyoruz ki, o olmasaydı söylediklerimizin hepsi havada kalacaktı. Hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim var. Kimin yalan, kimin doğru söylediğini en açık şekilde ortaya koyan, son peygambere indirilmiş olan son şeriat kitabı. Ama bu yalanları söyleyenler de diyorlar ki, ne yazar yani Kur'an-ı Kerim'se? Biz insanlara söyleyeceğimizi söyleriz. Hadi sen aksini söyle de onları Allah'ın tarafına al bakalım alabilirsen. Bu insanların profesör titüllerine, doçent titüllerine bakan bizim tertemiz insanımız, bu Allah'ın söylediklerine taban tabana ters iddiaların sahiplerine inanıyorlar. Söylüyorum ki hangi açıdan meseleye bakarsanız bakın, her açıdan onların şeytanı temsil ettiklerini görüyorsunuz. Allah-u Teala'nın ister safhalar itibariyle durumuna bakın. 5 safhaya yürüyor insan saadetini. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, 2. safha. Ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmiş olmak, 3. safha. Fizik vücudu Allah'a ulaştırmadan, ahsen kılarak, muhsin standartları içinde, 4. safha ve 5. safhada kişinin en zor teslim olan nefsini de Allah'a teslim etmesi var. Bunların hepsi yok edilmiş. Ne ruhun Allah'a ulaşması kalmış. Bir defa insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması falan öyle bir şey söz konusu değil. Herkesin ruhu ölümden sonra ulaşır diyorlar. Fizik vücudun Allah'a teslim olması diye bir şeyin hiçbir şekilde farkında bile değiller. Nefsin Allah'a teslimine girince hafızan Allah böyle bir şey onların kitaplarında yazmıyor. Ve siz Allah'a teslim oldunuz mu diye sorduğumuzda biz diyorlar bugüne bugün İslam'ın 5 tane şartını yerine getiririz arkadaş diyorlar. Namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz. Hacca da gittik çok şükür. Bir de ara sıra la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'da dedik mi tamamdır diyorlar. Biz Allah'a teslim olmuşuz ve doğru postada cennete gireriz. İşte Allah-u Teala fizik vücudun Allah'a nasıl teslim olacağını şartlarını söylüyor. Daha birinci şartta bu insanlar yoklar. Birinci şart ne? O kişinin zahit olması. Yani o kişinin günün yarısından daha fazla her gün zikir yapmak mecburiyeti. Ancak böyle insanlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş olabilirler. Ve daha sonra daimi zikre ulaşanlar sadece nefslerini Allah'a teslim edebilirler. 3. teslim.
Şimdi bırakınız sevgili izleyenler ve dinleyenler daimi zikre ulaşmayı. Bu insanlar zikir yapmıyorlar. Daimi zikre ulaşmayı bırakın. Zikir yapmıyorlar. Bu insanlar zikri farzların arasından koparıp almışlar. Bugün size 32 farzdan bahsedilir. Bugün size 54 farzdan bahsedilir. Ama ne 54 farzın içinde, ne 32 farzın içinde zikir mevcut değildir. Allah Teala Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesi diyor ki وَذْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne diyor? Allah'ın ismiyle zikret. Peki Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde ne söylüyor Allah-u Teala? Diyor ki ya eyyühellezine aminu yeskürallâhe zikren kesirar. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri Allah'ı öyle bir zikirle zikredin ki çok zikir olsun. Yani Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani ne demek çok zikir? Zikir çok olacak. Günün yarısından çoğu olmalı ki zikrin çokluğu kesinleşsin. Yani bir insan her gün 12 saatten daha fazla zikir yapıyorsa ancak o kişi çok zikir yapan biridir. Ya Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesine ne diyorsunuz? Feskülallâhe kıyâmen kûûzen ve alâ cunûbîn. Ayaktayken de, otururken de, yer üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Zikir farz, çok zikir farz, daimi zikir farz ve 32 farzın içinde de 54 farzın içinde de zikri arıyorsunuz. Elinizde mikroskop, zikir arıyorsunuz. Zikir yok. Farzların arasından zikri kaldırmışlar. Düşünebiliyor musunuz? İnsan tekamülünün temeli zikirdir. Zikir olmazsa nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Tabi tasfiye etmeniz de hiçbir şekilde mümkün olmaz. Nefsin tezkiyesi demek, nefsin kalbindeki afetlerin yarısından daha fazlasının yok etmesi, yok olması, yerine ruhun hasretlerinin faziletler adıyla gelip yerleşmesi halidir. Tasfiye ise nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması ve yerine ruhunuzun hasretlerinin bütün olarak nefsinizin kalbini tamamen işgal etmesidir. Öyleyse bunun insanlar tarafından artık bütünüyle unutulmuş olduğunu görüyorsunuz. Zikir mi diyorlar? Hayır, sizin söylediğiniz gibi diyorlar. Değil diyorlar. Zikir Allah'ı hatırlamaktır. Biz ara sıra Allah'ı hatırlarız. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okumak da zikirdir. Zikir yaparız, Kur'an-ı Kerim okuruz. Ve Kur'an-ı Kerim'i kendi dizaynları içinde yoruma tabi tutuyorlar. Aslında gerçekten Kur'an-ı Kerim okumak da bir zikirdir. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim okumayı da, namaz kılmayı da, Allah'ı zikretmeyi de üçünü mukayese ediyor Ankebut suresinin 45. ayet kerimesinde. Diyor ki utlu uhiye ileyke minel kitabe ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri vela zikrullahi ekber. Habibim, sana vahyettiğimiz o Kur'an-ı Kerim var ya, onu oku onlara, sahabeye oku ve anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü senin zamanın, namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek bu ibadetlerin en büyüğüdür diyor Allah-u Teala. Öyleyse zikir diye bir olay var.
Bu fikir müessesesi insanı kurtuluşa ulaştıracak olan asıl unsurdur. Zikir yoksa nefs tezkiyesi yok. Nefsi emarenin tamamlaması, böylece ruhun birinci kata ulaşması yok. Nefsi levvame ve ruhun ikinci kata ulaşması yok. Nefsi mülkime ve ruhun üçüncü kata ulaşması yok. Nefsi mutmainne, radiye, mardiye, tesliye, ruhun dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşması söz konusu değil. Zikir yoksa bunların hiçbirisi yok. Oysa ki nefsimiz Allah-u Teala'ya yemin vermiş tezkiye olacak diye, ruhumuz Allah'a misak vermiş, ruhumuz ölmeden evvel Allah'a ulaşacak diye ve fizik vücudumuz Allah'a ahit vermiş, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacak diye. Eğer zikir yoksa bu yeminlerin hiçbirisinin yerine gelmesi mümkün değildir. Öyleyse bir işlem var. Allah Teala'nın izninde insanların Kur'an'dan nasiplerini alması. Kur'an-ı Kerim'de sevgili dinleyenler ve izleyenler bir tabir var. Ulul Elbab. Elbab kelimesi lüb kelimesinin çoğulu çiftliğe yazılır. Ulul de sahipleri demek. Ulul Elbab lüblerin sahipleri manasına giriyor. Lübün ne olduğu ise onlar tarafından şekle bağlanmış. Lüb, akıl manasına gelen bir kelime olduğu için ulul elbab akılların sahipleri oluyor. Ve bize diyorlar ki biz ulul elbab denen Kur'an-ı Kerim'de nerede ulul elbab geçiyorsa o biziz diyorlar. Her söyledikleri Kur'an-ı Kerim'e der. Niçin diyoruz siz ulul elbapsınız? Çünkü diyorlar biz Kur'an-ı Kerim okuruz. Yani zikrederiz. Allah-u Teala diyor ki otururken de, ayaktayken de, yatarken de Allah'ı zikredin. Yani 24 saat siz Kur'an-ı Kerim okuyabilir misiniz? Okuyamayız ama diyorlar 24 saat okumaya gerek yok ki ara sıra okursun. Böylece ulul elbap olursun. Allah-u Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler ulul elbabın tarifini veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Li ulul elbab yeşkürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. O ulul elbab kullarımız var ya, onlar için Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Öyleyse daimi zikrin sahiplerinden bahsediyor Allah-u Teala. Bütün Kur'an'daki kavramların sahibi olduğunu iddia edenler de diyorlar ki biz Kur'an-ı Kerim okumak bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim'i okuruz, sık sık okuruz. Bazen ayakta okuruz, bazen otururken okuruz, bazen de yatarak okuruz. Öyleyse biz ulul elbabımız bir kere akıllı olmadığımızı kimse iddia edemez diyorlar. Elhak adamlar profesör olmuşlar. Hiç kimse akılsız olduğunu iddia edemez gerçekten. Ama işte oradan sonrasında Allah-u Teala'nın ilmiyle onların ilmine ayrılıyor. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İşte zamanımızda din ilmiyle meşgul olan insanlar artık ilimsizliği ilim zannediyorlar. Ve Allah'ın bütün güzelliklerinin unutulduğu bir dünyada sadece onların söylediklerine inanan insanları cehenneme ulaştırmakla, kendilerini de cehenneme hazırlamakla meşguller. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah neyi söylemişse
bu insanları dinleyin ve görün ki bunlar hepsinin tamamen tersini iddia etmektedirler. Her açıdan Allah'ın dostu çizgisi altında birçokları farkına bile varmadan Allah'ın düşmanı fonksiyonunu eda ediyorlar. Ve kime hangi açıdan din öğretmişlerse öğrettiklerinin hepsi adım adım onlarla beraber cehenneme gitmeye mahkum. Başka hiçbir alternatifleri yok. Her şeyin sahibi zannediyorlar kendileri. Söylediğimiz gibi biz diyorlar ulyelbabız. Oysa ki daimi zikrin sahibi falan değiller. Zaten hiç zikir yapmıyorlar. Bırakınız ara sıra zikretmeyi ki ulyelbab olmak daimi zikir yapmak demektir. Bırakınız daimi zikri, hiç zikir yapmıyor adamlar. Ve daimi zikrin sahibi olan ulyelbab yerine de kendilerini rahat rahat yerleştiriyorlar. Kur'an-ı Kerim hangi açıdan bir sonuç koymuşsa ortaya, onun tam tersini onlarda bulabilirsiniz. Öyleyse bir tarafta şeytan var sevgili izleyenler ve dinleyenler. 14 asırda Allah'ın bütün söylediklerini insanları unutturmuş, yetmez. Onların terslerini kabul ettirmiş insanlara. İnsanlar öyle bir hale gelmişler ki Allah neyi söylemişse onun tersinin doğru olduğunu zannediyorlar. Belki şeytan insanlar için gerçekten Allah'a ulaştırıcı bir kılavuz olabilir. Gerçekten nasıl olabilir? Ne söylüyorsa tersini yaptığınız takdirde tamamdır. Vaktiyle bir gazete bizim önümüzde birçok şeyler yazmıştı da biz de tutuklanmıştık. Sonra beraat ettik. Ve beraattan sonra artık herkes bizi tanıyordu. Gittiğimiz yerlerde bize aynen şöyle diyorlardı. O gazete senden bu şekilde bahsediyorsa sen muhakkak Allah'ın dostusun. Ne diyoruz? Şeytan ne söylüyorsa tersini yaparsınız. Şeytan böylece size Allah'a ulaştırıcı bir rehberlik yapar. İşte bir takım gazeteler de şeytanın yaptığını yaparlar. İnsanlar bu gazete falan cekli diyorsa o tamamdır, Allah'ın dostudur muhabbet. Bunlar birer hüküm sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah ile en güzeli yaşamak var mı? 14 asırada sahabe yaşadı. Kur'an-ı Kerim hamdolsun ki 14 asır evvel nasıl yazılmışsa aynı şekilde duruyor. Bu sebeple elimizde kainattaki en sağlam ispat vasıtası var. Ve bu Kur'an-ı Kerim bizim zamanımızdaki bu din adamlarının söyledikleriyle her safhada ve her sahada ters düşüyor. Ve onlar da Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakıp hep bu emani kitapların kendilerine öğrettiği Kur'an'a söylediğimiz gibi her açıdan ters düşen şeyleri insanlara öğretmekle meşgullar. Öyleyse daha çok konular var. Her bir konu şeytanın bir öğretisi ve Kur'an-ı Kerim onların söylediğini tamamen her açıdan tamamen tersini söylüyor. Öyleyse eskiler demişler ki hocanın dediğini yap da yaptığını yapma. Ama zamanımızda artık öyle değil.
Hoca ne söylüyorsa onun tersini yap gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. Her şeyi zamanadan çıkarmışlar. İnsanları cehenneme ulaştırmak için bütün yolları hazırlamışlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her safhada insanların cehenneme götürüldüğünü, bölük bölük cehenneme götürüldüğünü görüyoruz sadece. Ve bunlara mani olmak bizim vazifemiz. 3-4 sene sonra söylediklerinin hepsinin aksini biz şimdiye kadar yüzlerce ispat ettik ama bu yüzlerce defa ispat büyük insan kitlelerine henüz ulaşmadı. Onlar henüz bizi anlamak konusunda bir gayretin sahibi değiller. Ama kitaplar yazıldı, kasetler verildi yüzlerce. Yani hangi tarihte onların yazıldıkları belli. Bu önümüzdeki yıllarda her şey adım adım kullanacak. Öyleyse hepimizin Allah'ın nuru yolunda, Allah'ın doğrularını takip ederek cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Oh.

Her şeyden evvel şunu bilmenizi istiyorum. O sizi çok seviyor. Ve sizin de onu sevmenizi istiyor. Sevgi bağları Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde hep aranızda oluşmalı. Madem ki o sizi seviyor, neden siz onu sevmeyesiniz? Sizlere bir sualim var. Mutlu olmak mı istiyorsunuz, mutsuz olmak mı? Eğer mutlu olmak istiyorsanız başka bir yolu yok. Mutlaka Allah ile dostluk kurmak durumundasınız, mecburiyetindesiniz. Zaten o da bunu istiyor.

dizaynda siz varsınız. Hepinizi öyle görmek isteriz. Mutlu görmek isteriz. Hepinizi cennette görmek isteriz. Ne gayetiniz? Hiç kimsenin size söyleyemediği şeyleri biz söylediğimiz için bir takım insanlar tarafından sizlere ulaşmamız engellenmeye çalışılıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir taraftan sizin mutluluğunuz söz konusu, bir taraftan sizi bu mutluluğa ulaştırmak isteyenler söz konusu. Üçüncü cephede ise bu mutluluktan insanları men etmeye çalışanlar. İşte o çalışanlar, sizleri Allah'ın mutluluğundan men etmeye çalışanlar, söylediklerimize hiçbir şekilde cevap vermeleri mümkün olmadığı için sadece bir tek şey yapabilirlerdi. Bizi engellemek. Cevap verilemeyen konuşmalara mani olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne istiyoruz acaba biz? Kim sizlerin mutluluğundan başka bir şey istediğimizi iddia edebilir? Allah Teala sizin mutluluğunuz için bizi vazifeli kıldı. Ve diyoruz ki kim cennet saadetine ulaşmak istiyorsa o kişinin bir talebi bu iş için yeterlidir. Sizi mutluluğa, cennet saadetine mutlaka ulaştırmak isteyen Allah Teala hepinizin bunu yapmasını istiyor ki kainatın en kolay sistemiyle Allah'ın cennetine ulaşasınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, elimizden gelse hepinizin düşünce standartlarını Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde yönlendirebilmek isterdim. Buna yetkili olan, bunu her zaman yapabilecek olan Allah bunu kesinlikle yapmaz. Çünkü kanunlar koymuş. Siz istemedikçe sevgili izleyenler ve dinleyenler Allah'a ulaşmayı, Allah sizi kendisine ulaştırmaz. Bütün gönlüyle bunu dilemesine rağmen, herkesin mutlu olmasını full dilemesine rağmen böyle bir dileğin sahibi olan Allah Teala haklıyı haksızdan, doğruyu yanlıştan cezalandırılması gerekeni mükafatlanması gerekenden ayırmak üzere kanun koymuş. Siz istemek mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı siz dilemek mecburiyetindesiniz. Dilersiniz ya da dilemezsiniz. Allah'a siz bir kötülük veya bir iyilik yapamazsınız. Ama dilemediğiniz takdirde kendinize şu kainattaki en büyük kötülüğü yaparsınız. Kıyametten sonra insanlar Allah'ın cennetine ulaştığı zaman siz sadece cehennemden onlara gıptayla bakarsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyoruz. Bir dilek bu. Dünya üzerinde bunu size söyleyebilen bir ikinci kişi yok. Böyle bir şeyi tebliğ edebilmek için ne kadar çok ayeti öğrenmek lazım. Ve Allah öğretmezse

0: listeners. Ben ise sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte koskocaman bir ilim ordusu. İlim adına ahkam kesenler, İslam adına ahkam kesenler. Ama sonuçta insanlara sadece mutsuzluk veriyorlar. Öğrendikleri faydasız ilmi sizler üzerinde tatbik etmek onların temel amacı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bundan bir süre önce ilimlerinin faydasız ilim olduğunun farkında değillerdi. Haksız da değillerdi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü onlar din tahsili yaptılar. Bu yaptıkları tahsilin üniversite bölümü, master bölümü, doktora bölümü, onları profesör yapacak olan neticelere kadar gelmeleri hep bir takım kitapları okumalarıyla gerçekleşti. Onları okudular, kitapları okudular ve öğrendiler. Ve onları öğretmekle vazifeli kılındılar. Haksızlar mı? Hayır, haklılar idi. Haklı idiler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Neden? Çünkü hakikati bilmiyorlardı. Öğrendikleri kitaplardaki bilgilerin hakikat olduğunu zannediyorlardı. Ve onlara tepeden tırnağa hak veriyoruz. Öyle yapmaları gerekiyordu çünkü hakikati bilmiyorlardı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şimdi öyle yapmamaları gerekiyor. Çünkü hakikati artık biliyorlar. Bir kısmı öğrendiği hakikat dolayısıyla korkuyor. Başka insanları da cehenneme sürüklemekten korkuyor. Ama etrafındaki kitleye de değişmiş bir insan olarak görünmek istemiyor. Bu sebeple tabir caizse aforoz edilmemek için eski teraneleri devam ettiriyor. Bir kısmı söylediklerimizin onların söylediklerinden farklı olduğunu tespit ettikten sonra bizimle aşık atmanın mümkün olmadığını gördükleri için, bize cevap vermenin mümkün olmadığını gördükleri için bize karşı diş biliyorlar. Bir takım tesir merkezlerini harekete geçirerek sözlerimizin duyulmamasını istiyorlar. Sanki doğru olan onlarmış da yanlış olan bizmişiz havasına bürünmek istiyorlar. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunlardan bir tanesi bile çıkıp şunlar şunlar şunlar yanlış diyemiyor. Ve yanlışlarını görüyorlar ve bu onları çıldırtıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlar bize düşman oluyorlar. Ama ne yazar biz onlara düşman olmayız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, değer mi? Her şeyden evvel eğer bir insanın nefsindeki afetleri Allah-u Teala temizlemişse, o kişi başkalarına düşman olamaz. Böyle bir şey eşyanın tabiatına aykırı. Onlarsa bunu hiçbir zaman anlayamazlar. Çünkü bir insanın nefsindeki afetlerin temizlenmesi, daimi zikirle mümkündür tamamen temizlenmesi. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, şu anda şu bilgisayarlar kanalıyla Leyla, tüm bir dünyaya hitap etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Dünyanın dört bir yanında, her tarafında kardeşlerimiz var hamdolsun. Bizi seyrettiklerini söylüyorlar, hiç tanımadığımız insanlar dinlediklerini, mutluluk duyduklarını ifade ediyorlar. Bu bizi ne kadar mutlu ediyor bilemezsiniz. Bunlardan akıl sahipleri hemen açıyorlar Kur'an-ı Kerim'i. Bakıyorlar, acaba doğruyu mu söylüyoruz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bizim istediğimiz ne? Biz de bunu istiyoruz işte. Herkes açsın Kur'an-ı Kerim'i ve söylediğimiz ayetlere bir baksın bakalım. İşte insanları bütün yanlışlardan kurtarmak üzere Kur'an-ı Kerim hazırlamaya başladık. Hamdolsun ki 3 cildini çıkarmayı Allah-u Teala bize nasip kıldı. Sevgili izleyenler, dinleyenler, kolay bir işle meşgul değiliz. 19 cilt olacak. Sizleri lügat zahmetinden kurtarmak üzere her sayfaya bir tek ayet yazıyoruz. O bir tek ayetin bütün kelimelerini tek tek veriyoruz. Hem de alternatif manalarıyla birlikte. Ve böylece hiç kimse lügatlardan kelime kelime aramak mecburiyetinde kalmıyor. Ve o zaman korkunç bir sahne çıkıyor ortaya sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanların nasıl aldatılmış olduklarının korkunç gerçeği. İnsanlar aldatılıyor, sizler aldatılıyorsunuz. Ya da idiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Artık doğruları tahkik etmek imkanının sahibisiniz. Kavramları değiştirmişler. Kur'an-ı Kerim'deki farzları çıkartmışlar. Şeytanın elinde bir vasıta olmuşlar. Hayır, bilerek değil, bilmeden bir vasıta olmuşlar. Ve yanlışları doğru kabul ederek bugüne kadar gelmişler. Ya da düne kadar gelmişlerdi demek daha doğru. Artık doğrular var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu kavramların düzeltilmesi konusunda bizim yayınladığımız Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresine Fatiha'yı içeren birinci cildinde sevgili dinleyenler ve izleyenler 90 küsur sayfalık bir kavramlar lügatı koymak durumundaydı. Öyle yaptık. O kavramlar lügatına bütün kavramları, Bakara suresinde geçen kavramların hepsini yerleştirdik. Bakara suresi zaten bir Kur'an-ı Kerim sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve gördük ki her şey değişmiş. Allah'ın söyledikleri hep unutulmuş. Her surede, o surenin her ayetinde Allah kavramları lügatta hangi mana verilmişse sadece onunla amel edilmiş. O manayı bütün Kur'an-ı Kerim'e teşmil etmişler. Şümüllendirmişler. Bütün Kur'an-ı Kerim'e yaymışlar. Sonuç mu? Sonuç bir trajedi. Sevgili izleyenler, niçin trajedi? Allah Teala sizin mutlaka cennete girmenizi istiyor. Bunun için de kaidelerini koymuş, kanunlarını koymuş, emirlerini vermiş. Verdiği her emir sizin mutluluğunuz için, sizin saadete ulaşmanız için, sizin için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle diyoruz ama baktığımız zaman 14 asırdan beri yazılan Kur'an-ı Kerim'in adına emaniye dedikleri kitaplara, bu kitapları okuyan ve tatbik eden birisinin kurtuluş ümidi sıfır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiç kimse ama hiç kimse kurtulamaz. Cehennemden kurtulamaz. İşte bu korkunç sahnenin şuurunda olan biz bu yüzden üzülüyoruz. Şeytan öyle bir tuzak dizisi dizayn etmiş ki, doğruları sizlere ulaştırabilmekten bizi men etmek üzere vasıtalar kullanıyor, insanları kullanıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözüme dikkat edin. Allah Teala diyorum, sizi mutlaka kurtarmak istiyor. Mutlaka cennetini almak istiyor. Ve bunun için bilmeyenler için inanılmayacak kadar kolay bir çözüm getirmiş Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir dileğin sahibi olduğunuz anda kurtuldunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü o an Allah mutlaka kalbinizde olan bu talebi görür, bir, işitir, iki ve bilir, üç. Aynı anda Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda, bu ise kurtuluşunuzdur. Derhal harekete geçer. Derhal kulaklarınızdaki vakayı, kalbinizdeki ekinleti alır, kalbinize ifat koyar. Derhal irşat makamıyla aranızdaki icab-ı mestureyi alır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünüzden kalbinizin nur yolunu açar. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen sizi, Allah'a ulaşmayı mutlaka gerçekleştirmek için kesin bir kararın sahibi kılar. Huşu sahibi kılar. Sonra mı? Hacet namazını kıldığınız zaman nereye ulaşmanız lazım geldiğini gösterir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte bizi hiç çekemedikleri asıl noktaya geliyoruz. Hani bir söz vardır, olmazsa olmaz. Biz de diyoruz ki, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Olmazsa olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de ulaşırlarsa ulaşırlar ama onlar için bir fayda sağlamaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizi kurtarmak isteyen Allah-u Teala, hepinizi o kadar çok seviyor ki siz onun sizi ne kadar sevdiğini bilmiyorsunuz. Onun için de siz onu sevmiyor olmalısınız ki Allah'ın yolunda değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın yolunda sayın kendinizi. Neden? Çünkü o öyle sayıyor. Neden sayıyor biliyor musunuz? Çünkü sözü var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırmayı diler. Yetmez. Asıl sonunu söyleyeyim. O kişinin hayatı bu konuya yeterse, mutlaka onu kendi zatına ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Ve de ulaştırdığını da mutlaka cennetine alır. Ulaştırdığını ne kelime? Allah'a ulaşmayı dileyeni cennetine alır. Neden? İşte bu sebepten, söylediğim sebepten, çünkü sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Gene kanunu koymuş Kur'an-ı Kerim'e, Allah'a ulaşmayı başaranlar Allah'ın cennetine mutlaka girerler. Allah Teala sözü kendisi verdiği için, size namazı sevdirecek o olduğu için, size zikri sevdirecek o olduğu için, size orucu sevdirecek o olduğu için, eğer bir insanın hayatını Allah'a ulaşmayı sağlayacak kadar uzun tutmamışsa Allah Teala, buna yeterli değilse kişinin ömrü, Allah Teala kanunu değiştirmez. Madem ki der, ben bu kişiyi eğer yaşasaydı, ben onu yaşatsaydım, madem ki kendime ulaştıracaktım, öyleyse ben bunu bana ulaşmış sayarım. Çünkü ben onu öldürdüm. Hayatının tayini benim elimdeydi. Ben onu bana ulaşmayı imkansız kılacak kadar kısa bir hayatla yaşattım. Ben onu madem ki kendime ulaştıracaktım, sözüm vardı, öyleyse sözümü tutarım. Onu bana ulaşmadan öldüren ben olduğuma göre ulaşmış kabul ederim. Ve Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cennetine alır. İşte bu asla dayalı olarak Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka kurtuluş olacağını söylüyor. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Vel-Asr suresi bu büyük hakikati hepimize söylüyor. Ne diyor Allah Teala Vel-Asr suresinde? Diyor ki Vel-Asr, asra yemin ederim, zamana yemin ederim ki innel insane lefî hüsr, muhakkak ki insan hüsrandadır. İnsanlar hüsrandadırlar. Yani Müminun suresinin 103. ayet-i kerimesine göre hüsranda olan insanlar cehenneme gideceği cihetle insanların hepsi cehenneme gidecekler. Ama diyor dört grup hariç Allah'a ulaşmayı dileyenler: bir, nefs tezkiyesine başlayanlar; iki, ruhunu Allah'a ulaştıranlar; üç, ve fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim edenler; dört, bu kurtuluşa ulaşanların birinci grubu Allah'a ulaşmayı dileyenler, Kur'an-ı Kerim tabiriyle amen olanlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bakın Kur'an-ı Kerim meallerine. Allah-u Teala bazen insanlardan müminler diye bahsediyor, bazen amen olanlar diye bahsediyor, bazen emin olanlar diye bahsediyor. Mümin olmuş da bir de emin olmuş her şeyden. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bizim Kur'an-ı Kerim mealleri mümin olmakla amin olmayı aynı şey zannediyorlar. Amin olmak Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar, sona kadar gider. Ama mümin olmak mürşide ulaşmaktan başlar, oradan sona kadar gider. Amir olmakta, mümin olmakta kişi fıska düşerse sona erer. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar din eğitimi öğrenmişler ve öğretiyorlar insanlara. Niye öğretiyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler? İslam'ın 5 tane şartını zannediyorlar ki, kim İslam'ın 5 tane şartıyla amel ederse, namaz kılarsa, oruç tutarsa, zekat verirse, hacca giderse, hele bir de la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi mi, tamam, o kişi mutlaka cennete gider. Böyle söylüyorlar. Ve bütün kurtuluş reçeteleri bu 5 tane şartın ötesine taşınmıyor. Ama Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'inde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme girer diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, son derece önemli ve bütün problemlerin anahtarı olan bu ana konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Hayati önemi haiz. Neden? Bu dünyada 100 sene yaşarsınız, 200 sene yaşadığınızı kabul ederim. Ama cennet hayatınız veya cehennem hayatınız katrilyonlarca sene olacak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Tahmin edemeyeceğiniz kadar bir sonsuz hayatın sahibi olacaksınız cehennemde veya cennette. İhtiyarlaması, yaşlanması ve ölmesi mümkün olmayan vücutlarınız olacak. Mükafatlar alıyorsanız sonsuza kadar alacaksınız. Cezalar alıyorsanız sonsuza kadar cezalandırılacaksınız. Öyleyse şu dünya hayatı bir ayıraçtır. Bir imtihan alanıdır. Mükafattan ayrı olmanın veya mücazata nail olmanın bir imtihan alanı. Öyleyse imtihanı kazanmayı bir Allah'a ulaşmayı dileme şartına bağlamış. Ve bunu söyleyen, bunu kalbine yerleştiren, gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimsenin cehenneme gitmesi mümkün değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve bizim sevgili din adamlarımız bunları bilmiyor. Vay sen misin bunu söyleyen? Sevgili din adamlarımız bunları bilmiyor ha. Öyleyse biz senin televizyonunu, radyonu kapatırız arkadaş. Ve kapatıyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu anda tekrar söylüyorum, bütün dünyaya hitap etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bilgisayarlara mani olamıyorlar. Ellerinden gelse onu da yapacaklar da yapamıyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve bu onları kudurtuyor. İtiraf edeyim, azıcık hoşuma da gidiyor. Olmasın mı sevgili izleyenler? Bu kadarcık da olmasın mı yani? Olmadık haksızlıklara muhatap olan birisi var karşınızda. Bir mihir vakfı var. Allah'ın emriyle kurulmuş olan bir mihir vakfı. Ve bu vakfın İzmir'deki namazgahı kapatılmış durumda, mühürlenmiş durumda. İlgi. Neden? Çünkü orasını sattık sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve satmasaydık hala şimdi orası mühürlü olacaktı. Niçin? İçinde namaz kılındığı için. İçinde Allah'tan bahsedildiği için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün söylediklerimiz kasete alınıyor. Şu anda da bu söylediklerimiz kasete alınıyor. Ve bugüne kadar o kasetlerde kimsenin suç unsuru bulamadı. Bulabilseler cezalandırmak için herkes hazır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, neyin karşılığında ne elde ediliyor? Bizim ne yaptığımıza dikkatle bakın. Biz mutsuz insanların mutlu olmasını hamd ederiz Yüce Rabbimize ki bunu sağlayabiliyoruz. Üstelik Allah-u Teala bu konuda garanti de veriyor. Eğer yola çıkan kişi kendisine düşeni yaparsa Allah-u Teala mutluluğu garantiler. Cennet saadeti bir garantidir. İşte konunun can alacak noktası mürşit. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu ülkede büyük bir kesim mürşide karşı. Şimdi Allah-u Teala'nın söylediğine bakın. Vebtegu ileyhin vesilete. Ona, Allah'a ulaştıracak kim ise o ona vesile olanı isteyin diyor. İptiga edin, Allah'tan isteyin diyor. Maide 35. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle sesleniyor bütün insanlara ve cinlere. Ey insanlar ve cinler! Sizin aranızda Allah'a teslim olanlar da var ama kalpleri kapkaranlık olan, kasiyet bağlamış olanlar da var. Sertleşmiş ve kararmış olan kalplere ve hasta kalplere Allah Teala böyle söylüyor, kasiyet bağlamış kalpler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızda kalpleri kasiyet bağlayanlar da var ama Allah'a teslim olanlar da var diyen Allah-u Teala şöyle tamamlıyor sözünü. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Sonra da Allah-u Teala mürşidi aramayı, Allah'tan istemeyi farz kılmış. Bakara suresi 45 ve 46. Demin söylediğim ayet-i kerime Cin suresinin 14. ayet-i kerimesiydi. Açın bakalım, açın bakın bakalım Kur'an-ı Kerim ne diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu zavallı insanlar ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de tarikat kelimesi yokmuş. Bir sonraki ayete bakın, var mı yok mu görürsünüz. Eğer onlar tarikat üzere olsalardı, onlara gökten maen, bir sıvı hüviyetinde olan rahmeti indirirdik diyor Allah-u Teala. Hem de kanacakları kadar. Neden yağmura Türkiye'de rahmet denilir? Çünkü görünüşte hiçbir farkları yoktur. Yağmur yağarken kesintili çizgilerle bir şeyler görürsünüz göklerden aşağı doğru inen. Ama odanın içine de onun yağdığını görürsünüz bazen. Bakarsanız halılar kuru. Bunda başka bir şey var dersiniz. İşte o Allah'ın oraya gönderdiği rahmettir. Ve nasıl Allah'ın yağmuru rahmet olarak geliyorsa, bu da Allah-u Teala'nın bir yağmurudur. Ona mail diyor Allah-u Teala orada. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu Allah'ın yaptıklarına bakın. Olacak iş mi bu yani? İnsanlar bir tek duada bulunacaklar, talepte bulunacaklar. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Eğer kalbinde gerçekten bu varsa bitti o kişi Allah'ın cennetine. Şimdi gelelim bizim sevgili dostlarımıza. Senelerden beri din öğretirler. Birçokları senelerden beri namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, defalarca hacca giderler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye kelime-i şehadet de getirirler. Eminler cennete gideceklermiş. Ama Allah Teala şöyle söylüyor. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahümün narı bima kânû yeksibû. Diyor ki Allah Teala, onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Dünya hayatı onları tatmin eder. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Ülaike mevahümün narı bima kânû yeksibûn. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah'a ulaşmayı bir tarafa bırakın. Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilerse, işte demin söyledik, Vel Asr suresi kesin olarak Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin mutlaka kurtulacağını ifade ediyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Biz ne söylüyorsak, o söylediğimiz şey, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından mutlaka gerçekleştirilmiştir. Ve bunu tartışılabilecek olan hadislerden hareketle söylemiyoruz. Her seferinde mutlaka Kur'an-ı Kerim ayeti kelimesiyle söylüyoruz. Öyleyse dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler. 14 asır evvel Kur'an'daki İslam yaşandı. Bugün sevgili dinleyenler ve izleyenler sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın hiçbir ülkesinde İslam yaşanmıyor. İblis öylesine ustaca tuzaklar kurmuş ki, ne yazık ki bu arada din adamlarını da kullanmış ki, bu tuzaklarla İslam'ın bacaklarını kesmiş, kollarını da kesmiş. İsterseniz size bacakları kesilmiş ve kolları kesilmiş olan durumu izah edeyim bir fıkrayla. Olimpiyatlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler, kolsuz ve bacaksız olanların yüzme yarışı. Ve antrenör atla diyor suya. Devriliyor bulunduğu yerden suya. Ama yüzemiyor sevgili izleyenler. Antrenör diyor ki dün ama yüzmüştün diyor. Evet de diyor dün kulaklarıma kramp girmemişti. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte kulakları da kramplı olan bir İslam'dan bahsediyorum size. Bitkisel hayata yatırılmış bir İslam. Böyle söylediğimiz için İslam geçinenler bize düşman. Ötekiler zaten düşman. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dört bir tarafımız düşmanlarla çevrili ama onlar bizim dostlarımız. Biliyor musunuz, onların da kurtulması için kendi hayatımı rahat rahat verebilirdim. Bunun ne kadar hazin bir şey olduğunu size anlatamam sevgili izleyenler ve dinleyenler. Anlatabilecek olan kelimeler hayır yetmez. Biz bütün ömrümüzü insanların mutluluğuna adadık. Gözümüzün önünde 60-70 milyon insan cehenneme doğru filo halinde gidiyor. Ve sözlerimizin dinlenmesi için değil, dinlenmemesi için her şey yapılıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, anlıyor musunuz bizim hissiyatımızı, neden bahsettiğimizi? Çünkü onlar bildiklerini zannediyorlar. Allah-u Teala her safhada aynı şeyi söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kurtuluşa ulaşması, cennete ulaşması mümkün değil. Mürşidine ulaşmayanın da, dikkat edin, mürşidine ulaşanlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtulabilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama o Allah'a ulaşmayı dileyenler zaten ulaştıkları anda kurtuluşa ulaşmışlardır. Allah onu mutlaka cennetine alacaktır. Ama yetmez. Bu kişiler mürşitlerine ulaştıkları zaman dalaletten kurtuldukları için de cenneti hak etmiş olacaklardır. Küfürden kurtuldukları için de cenneti hak etmiş olacaklardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an'ın hükümlerini söylemek suç oluyor. Doğruyu söyleyeni 9 köyden kovarlarmış. Biz şimdi böyle bir suçun sahibiyiz herhalde. Dikkat edin ki Kur'an-ı Kerim'den Her şeyi, ama her şeyi mutlaka Kur'an-ı Kerim'den söyleriz. Ve onların bilmedikleri Kur'an-ı Kerim'den. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ikinci safhasında konumuzun mürşide ulaşma müessesesi var. Mürşit ise külliyen reddedilmiş durumda. Allah Teala diyor ki, biz herkesin boynuna zillet damgasını vurduk. Cehenneme götürecek olan damga. Ama insanlardan bir ipe ve Allah'ın ipine, yani sırat-ı müstakime sarılanlar hariç diyor. İnsanlardan bir ip. Demek ki nasıl sırat-ı müstakim Allah'a ulaştırırsa, insanlardan da bir ip, her devirde bir kişi var, insanları Allah'a ulaştırıyor, insanların ruhlarını. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşitlerine ulaştıkları zaman ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Ötekiler için böyle bir şey mümkün olmadığı gibi kalplerine iman yazılarak mümin olmaları da mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan bu hedefe ulaşamaz. O kişi Allah'a karşı o iştiyaki, o büyük sevgiyi duymadığı takdirde Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu sevgiyi zaten kolay kolay duyamaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mürşide ulaşıldığı anda, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi ulaştığı anda, o kişinin başının üzerine devrin imanının ruhu gelir ve kişinin kalbine Allah iman yazar, kişi mümin olur. Mürşide ulaştığı anda ona ayet-i kerime gelince, kişi dalaletten kurtulur, hidayete adım atar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan itibaren ruh Allah'a doğru yola çıkmıştır. Ve zemin katta %7 nur birikimi alana kadar nefsinin kalbinde bekler. Birinci kata çıkar ondan sonra. İkinci bir %7 nur birikiminde ruh ikinci kata yükselir. Nefsin kalbindeki üçüncü %7 nur birikiminde ruh üçüncü kata yükselir. Böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara yükselen İnsan ruhu yedinci katın altın giriş kapısından fethini tamamlayarak girer. Sonra oradan yedi tane alem geçecektir. Sitret-i Münteha'ya ulaşacaktır. Oradan da Allah'a ulaşacaktır. Bu vuslattır. Allah'ın 11 defa insanların üzerine farz kıldığı, mutlaka yapılması lazım gelen bir şey. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa o Allah'ın evliyası olur. Dördüncü açıdan da, dördüncü bir sebep dolayısıyla daha ruhu Allah'a ulaştığı için dördüncü bir sebeple daha cenneti hak eder. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar istedikleri kadar namaz kılsınlar, oruç tutsunlar, zekat versinler. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, onların gidecekleri yer, sırf Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehennemdir. Bir, mürşitlerine ulaşmıyorlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler zaten ulaşamazlar. Ama ulaşanların, Allah'a ulaşmayı dileyen ulaşanların neye ulaştıklarına bakalım mürşitlerine ulaştıkları zaman, kalplerindeki küfür kelimesi alınıp kalbin içine iman yazıldığı için mümin olmak şerefine eriyorlar. Böyle bir işlemden geçmeyenlerin kalbindeki küfür yazısı onlarla birlikte kalıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Rus cephesinde esir düşen Allah-u Teala'nın bir dostu Said-i Rus Hazretleri, orada bir general defaatle yanından geçtiği halde Cephe kumandanı olan general yerinden kalkmıyor. General geliyor, tercümanla sorduruyor ona. Neden yerinden kalkmıyor diyor, hasta mı? Soruyorlar, hayır diyor, hasta değilim. Bana karşı olan saygısızlığından mı? Hayır diyor, size karşı saygısız da değilim. Öyleyse sebep nedir diyor. O da diyor ki benim kalbimde iman var diyor. Kalbimde iman yazılı. Senin için de diyor yok. Onun için diyor üstün olan o rütbene rağmen sen değilsin. Üstün olan benim diyor. Onun için kalkmıyorum yoksa sana olan saygım sen bir cephe kumandanısın her zaman vardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Said'in Nursi Hazretleri insanların kalbine iman yazıldığı için mümin olacaklarını en iyi bilenlerden. Söylediklerini dikkatle okuyun. Bakmayın şimdi bu zamanda kardeşlerimizin belki de zulümden korkmaları sebebiyle bir takım hakikatleri söyleyememelerine. O devrinin imamıydı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dizayna dikkatle bakın. Bu söylediklerimin hiçbirinden bu sevgili din adamlarımızın haberi yoktu. Biz bunları anlatana kadar. Ve dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi. Bu söylediğim beş tane safhanın hiçbirisini bilmiyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bilmiyorlar, size öğretmeleri de mümkün değil. Ve topyekun kitle halinde cehenneme doğru bir yolculuk etmektesiniz. Sanıyorum ki bunu da suçlarımız arasına katacaklardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu akıl almaz zulüm davranışının arkasında sadece cahillik yatıyor. Ve onlar kocaman bir kitle oluşturuyor. Bilmeyen, Allah'ın dinini bilmeyen din öğreticileri. Ve onlar bir güçlü ekip oluşturuyor. Zaten dine düşman olan insanlarla da beraber oldukları zaman bu sonuçla karşılaşıyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç Allah'a karşı bir savaş verilmiş de o savaş kazanılmış olabilir mi sevgili izleyiciler ve dinleyiciler? Böyle bir dizaynda hep kaybedilen savaşların mağlupları olarak kalacaklardır. Allah'a karşı savaş veren hiç kimse kazanmamıştır. Daima Allah kazanmıştır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görüyor musunuz? Kurtuluş ümidi bir tarafta sıfır. Ne kadar ibadet yaparlarsa yapsınlar, zikir yapmıyorlar. Zikre adamlar Hint mantrası diyorlar. Yani transandantal meditasyonla kalbi o kelimeyi tekrar ettikleri için daha çok karartan, şeytanın karanlıklarıyla dolduran, nefsin afetlerinin daha çok kararmasını temin eden transandantal meditasyonla Allah'ın nurlarını nefsinizin kalbine toplayan, nefs tezkiyesine ve nefs tasfiyesine götüren zikri aynı şey zannediyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böylesine pervasızca hükümler veriyorlar. Biraz da süslü konuşuyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve bu adamlar televizyonları parsellemişler. Laf aramızda kapanmayan televizyonları. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz de kapanan televizyonların sahibiyiz. Aradaki farka dikkat edin. Bu bilgisayarlara da dikkat edin. Bir üniversite kuruluşlarının sonuna yaklaşıyoruz. Duvarları olmayan bir üniversite, Kainat Üniversitesi. İşte o üniversite size buralardan ulaştırılacak. Allah'ın üniversitesinden mutlulukları öğrenmek üzere alimler yetiştirmek söz konusu olacak. Ne yazık ki bu sefer mani olabilecekleri bir şey yok. Çünkü bu konu bilgisayarlardan sizlere gönderilecek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bizlere dikkatle bakın. Gelecekte şu dünya üzerinde çok önemli bir rol oynayacak Mihir Vakfı. Onu göreceksiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu Allah'ın düşmanlarına rağmen başarı kazanmaları hiçbir şekilde mümkün değil. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını bütün gönlümüzce niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kainattaki yaşayan bizim dışımızdaki düşmanlarımız içinde en önemlisi kimdir diye sorarlarsa bu şeytandır. Hepinizle her an meşguldür. Her an size bir takım kötülükler yaptırmak için hazırlık içindedir, gayret içindedir. Bütün gayretiyle hepinizi kendisiyle beraber cehenneme götürmeye çalışır. Birincisi iyi tanımanız lazım. Asırlardan beri yani Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa insanların baş düşmanı, en büyük düşmanı iblistir. Kendisi mutlak olarak cehenneme gidecek. Ve hedefi hepinizi kendisiyle birlikte cehenneme ulaştırmak. Bunun için her yolu dener, her şeyi yapar. Elinden gelen bütün tuzakları kullanır. Ne yapmış peki bu iblis? Bugüne kadar Allah-u Teala'nın indirdiği kitaplardan Kur'an-ı Kerim'in dışındaki bütün kitapları değiştirmiş. Böylece kitaplardaki muhtevayı değiştirmiş ve ne olmuş? İnsanlar dinlerinin, tek dinin, İslam'ın içeriğini unutmuşlar. Yalnız Kur'an-ı Kerim'i değiştirememiş. Çünkü Allah da Hicr Suresinin 9. ayet-i kerimesine şöyle bir ibare koymuş. Diyor ki bu zikir, bu Kur'an, onu biz indirdik. Onun muhafızı da biziz diyor. Biz onu koruyacağız diyor. Gerçekten Kur'an'ın hem fizik olarak korunduğunun hem de fizik ötesi olarak korunduğunun kesin işaretlerini görüyoruz. Bir ara dergilerde bir Kur'an resmi çıkmıştı. Yangına girmiş Kur'an. Sayfanın kenarları yanmış ama ayetlerin ait olduğu bölüm hayır. Bir başka resim çıkmıştı. Kurtlar, yani küçük kurtçuklar kağıtları yerken Kur'an-ı Kerim'i de yemişler. Ama yazıların olduğu bölüme kadar yiyebilmişler. Yazılara asla dokunamamışlar. Kalın bir kitapta aşağıdan yukarı doğru kurtların yediğini görüyorsunuz. Ama aslında hiç dokunamamışlar. Peki iblis? İblis Kur'an-ı Kerim'e hiç dokunamamış. Ve bir tek harfini bile değiştirmeyi başaramamış. Başaramayınca İslam'ın en büyük mutluluk içinde olması lazım diye düşünüyorsunuz değil mi? Onu başaramayan iblis başka bir şeyi başarmış. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerini değiştiremeyen iblis insanların tatbikatını değiştirmiş. İnsanlara yazarken yardım ettiği kitaplarla insanlara Kur'an'ın asli unsurlarını unutmayı başarmış, unutturmayı başarmış. İşte bunlardan bir tanesi mürşit kavramıdır. Bizim zamanımızda artık biliyorsunuz insanlar, din öğreticileri mürşit yoktur diyorlar. Sadece mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Biz de diyoruz ki mürşit Kur'an-ı Kerim'dir elbet. Ama Kur'an-ı Kerim'in söylediklerine itaat etmeniz kaydıyla. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Allah'a sizi kim ulaştıracaksa onu Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. Farz kılmış insanların üzerine bunu. Allah-u Teala diyor ki mürşidinize ulaşamazsanız dalalettesiniz diyor. 10 ayeti kerime. Sonra eğer diyor dalaletteyseniz gideceğiniz yer şeytanla beraber cehennemdir diyor. Öyleyse bir insanın kurtuluşa ulaştıran müessese nedir? İrşat müessesidir. Mürşidine ulaşan kurtulmuştur. Mürşidine ulaşamayanın gideceği yer cehennemdir. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Öyleyse şeytan ne yapmalıydı? Kur'an-ı Kerim'i değiştiremediğine göre insanlara Kur'an-ı Kerim'i unutturmalıydı. Başarmış mı? Evet, başarmış. Asırlar boyunca insanlar sakın Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmeye, sakın Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışmayın. Siz onu anlayamazsınız. Maazallah kafir olursunuz. Anlayanlar anlamışlar. Bakın bize bu kadar kitap yazmışlar. Biz Kur'an-ı Kerim'i anlamaya ehil değiliz. Onu anlamaya gayret etmeyiz. Biz insanların bize kadar ulaştırdığı bu kitapları inceleriz ve Kur'an-ı Kerim'i de onlardan öğreniriz. İşte şeytan insanları buraya ulaştırmış. Kur'an-ı Kerim'den değil, insanların yazdığı kitaplardan dinlerini öğreten bir hedefe ulaştırmış. Ve bu kitaplar yüz binleri bulmuş. Binlerce kitap yazılmış 14 asırda. Ve 14 asır sonra mürşit müessesesi bu kitaplar vasıtasıyla tamamen kaybolmuş. Şimdi din öğretenler bizim ülkemizde mesela İlahiyat Fakültesinden din öğreniyorlar. 4 sınıflık bu okulu bitiren 4. sınıftan mezun oldu mu bütün dini yutmuş olduğunu zannediyor. Bir de bakıyorsunuz adam diyor ki mürşit diye birisi yoktur. İnsanlardan bir mürşit olamaz. Mürşit sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse mürşit kavramını kabul etmiyorum diyor. Niçin öyle söylüyor? Şeytanın şu sözü üzerine söylüyor. Allah'la kul arasına kimse giremez. Evet, bu sözü ben televizyonda şimdiki Cumhurbaşkanımızdan duydum. Allah'la kul arasına kimse giremez. Var mı bunun başka bir izahı ağzı diyordu. Allah'la kul arasına kimse giremezmiş. İşte bu kuyruklu bir yalandır. Yalanı şeytan uydurmuş. Elbette muhterem Cumhurbaşkanı bunun şeytan tarafından uydurulmuş bir yalan olduğunu düşünemezdi. Bunu hakkıyla görüyor ve teslim ediyoruz. Ama onun ağzından bu sözü duyanlar bunun gerçek olduğuna inanmamışlar mıdır? Öyleyse ayet olunan mevkilerde sözlerimizi çok dikkatli sarf etmek mecburiyetindeyiz. Şimdi Allah ile kul arasına kimse giremez sözünün şeytanın bir uydurması olduğunu sizlere anlatmak istiyoruz. Nitekim bize bunu kim söylerse ona bir sual sorduk biz bugüne kadar. Bu konuyu gösteren bir ayet gösterebilir misin bana Kur'an-ı Kerim'den? Allah'la kul arasına kimsenin giremeyeceğini gösteren bir tek ayet gösterebilir misin bana Kur'an-ı Kerim'den? Bugüne kadar kimse gösteremedi. Hiç kimsenin de göstermesi mümkün değil. Buna karşılık biz onlara ispat ettik ki Allah'la kul arasına insanlar girer ve özellikle Allah tayin eder onları. Bu işi yapmak üzere tayin eder. Kulla kendisinin arasına girip de onların ruhlarını Allah'a ulaştırmak için Allah tayin eder mürşitleri. Mürşitleri Allah'la kul arasına girecek olan kişileri Allah tayin eder. İşte Allah-u Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Ve cealna

Sen hep bunları söyleye söyleye insanların kafasına sokmuş bunu. Allah'la kul arasına kimse giremez. Bu şeytanın bir uydurması. Söylediğimiz gibi hiç kimse bugüne kadar buna dair bir ayet söylemedi bize. Söylemesi de mümkün değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet mevcut değil. Ama Allah Teala insanlarla kullarının arasına, insanlarla kendisinin arasına mürşitlik ben koyarım diyor. Ben tayin ederim diyor. Vazifeli kılarım diyor. İşte Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesi. Biz bütün kavimlerde Resuller bayat ederiz. İnsanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler ya. Kimmiş bu? Allah imiş. Ne yaparmış? İnsanlarla kendisinin arasına Resuller koyarmış. Dikkat edin, bütün kavimlerde diyor, bu Resuller peygamber olmayan Resullerdir. Yani mürşitlerdir. Ve bu mürşitlerin görevi şeytana kul olan insanları şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmektir. Öyleyse Allah'la kul arasına kimse giremez mi? Yoksa Allah Teala kendisiyle kulların arasına kullarını kendisine ulaştırması için vasıtalar mı koyar? Dikkat edin, şeytanın sözleri eğer altını biraz incelerseniz bir yalan olmanın ötesine hiçbir zaman geçemeyecektir. Bu kuyruklu yalan da işte o yalanlardan bir tanesi. Allah'la kulun arasına kimse giremez sözüm. Hiç kimse insanla kul arası, insanla Allah arasına giremezmiş. Güzel. Peki eğer insanla Allah'ın arasına girmek üzere Allah'ın tayin ettiği o insanlara ulaşamazsanız, hani şu yok dediğiniz insanlara ulaşamazsanız, biliyor musunuz ne olacağınızı? Ne olacaksınız? Hiç, cehenneme gideceksiniz. Evet, size masal anlatmıyorum. Son derece ciddi olaylardan bahsediyorum. Bu inkar ettiğiniz Allah'ın mürşitleri var ya, onlara ulaşamazsanız hiçbirinizin cennete gitmesi mümkün değil. Neden değil? Çünkü eğer Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşide ulaşamazsanız, onun dediği söküp tövbe edemezseniz dalalettesiniz. Dalaletteyseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Hala insanla kul arasına kimse giremez diyor musunuz? Diyorsunuz tabii. Zannediyorum ki bu söylediklerim sizin bir kulağınızdan girdi, öbür kulağınızdan çıktı. Neden? Çünkü size böyle öğrettiler. İşte devrimizin büyükleri, bunların en üstünde, en üst seviyesinde Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanımız böyle söylüyor televizyona çıkıp. İnsanla kul arasına kimse giremez diyor. Allah Teala da tam tersini söylüyor. İnsanla kul arasına biz diyor insanlar koyarız ve onları hidayete erdirsinler diye. Allah Teala Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde şunu söylüyor. Cehenneme girenler derler ki, biz devrimizin büyüklerine ve saadatlarına tabi olduk. Onların söylediklerine inandık. Onların söylediklerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, sen onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Dikkat edin. Sözümüze dikkat edin. Burası sözümüzün en önemli yeridir. Biz büyükleri bir misal olarak veriyoruz ama onları asla suçlamıyoruz. Çünkü büyükler din adamı değildir. Onlar bu ülkeyi idare etmek için görev almışlardır. Onların dinin inceliklerini bilmesi aslında zaten mümkün değildir. Böyle olunca insanlar asırlar boyunca insanların ağzından gele gele, zamanımızda da hepimizin diline pelin konmuş olan insanla Allah arasında kimse giremez sözü büyükler tarafından da söylenecektir tabii. Onlar böyle söyledikleri için
kabahatli sayılmazlar.

Çünkü bilmiyorlar. Ama ya saadatlar? Saadat kelimesi bir konunun ileri gelenleri demek. Konumuz din. Din konusunun ileri gelenleri. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. İşte Diyanet İşleri Teşkilatı'nın 100.000 kadrosu, işte ilahiyat fakültelerinin yüzlerce binlerce doçenti, profesörü, öğretim üyesi. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Allah'la insan arasına, kulu arasına kimse giremezmiş. Saadatları ayıramayız. Onları hatasız kabul edemeyiz. Hele biz bunları anlattıktan sonra böyle olduğunu söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Ve insanla Allah'ın arasına Allah mürşitlerini koyar dedik. Yetmez. Sözümüzü dinleyin dedik. Başkalarına da öğretmekle mükellefsiniz dedik. O inkar ettiğiniz mürşide ulaşamazsanız gideceğiniz yer cehennemdir dedik. Ve bugüne kadar onlardan bir işaret gelmedi. Doğruları öğrendikleri halde insanlara öğretmemekte ısrar ediyorlar. İşte onlar bu sebeple suçlu mevkiindedirler. Sanık mevkiindedirler. Dikkat edin. Eğer bir sanığın suçu ispat edilirse o suçlu hüviyete girer. Biz Allah'ın indinde suçlu ve suçsuz diye insanlar ayırıyoruz. Ne yaptık? Büyükleri bunun dışında bıraktık. Çünkü onların bilmemesi eşyanın tabiatına uygun bir çözümdür. Bilmezler. Bilmedikleri için de hiç kimsenin onları suçlamaya, hatta sanık olarak görmeye hakkı yoktur. Biz de bu hakkın sahibi değiliz. Ama saadatlara gelince orada dururuz. Saadatlar her konunun alimleridir, her konunun sahipleridir. Din konusundaki saadatlara Diyanet İşleri Teşkilatı'nın bütün yetkilileri ve ilahiyat fakültesinin kadrolarını işgal eden öğretim üyeleri. İşte hepsini birden sesleniyorum burada, huzurlarınızda. Onlar dinlerini bilmiyorlar. Bilmiyorlar ve bununla kalsalar bir problem değil. Nihayet kendileri cehenneme giderler. Ama insanlara yanlış şeyler öğretip onların da cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. İşte burada susamayız. Bizim görevimiz Allah'ın bütün din hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini herkese öğretmektir. Bir ülke düşünün. Bu ülkede bir din eğitimi düşünün. Bir din öğretimi düşünün ki ne öğretenler kurtulabilir ne de öğrettikleri insanlar kurtulabilir. Eğer bizim ülkemizde din adamları insanlara diyorlarsa ki Allah'la kul arasında kimse giremez, bu Kur'an-ı Kerim'e tamamen zıt düşen bir olgudur. Ve Kur'an-ı Kerim'in birçok ayet-i kerimesini, en az 20 tane ayet-i kerimesini inkar etmektir. İnkarsa küfürdür. Öyleyse efendiler, Allah'ın karşısında suçlu mevkiindesiniz. Dünya mahkemeleri bizi hiç alakadar etmiyor. Ama Allah'ın mahkemesinde şu anda hepiniz suçlu mevkiindesiniz. İnsanlara Allah'ın hakikatleri yerine şeytanın size öğrettiği, kitaplarını öğrendiğiniz yanlışları lanse ettiğiniz için, onların doğru olduğunu iddia ettiğiniz için yetmez. Size gelip de doğruları soran insanlara yanlışları öğrettiğiniz için. Siz değil misiniz mürşit diye bir şey yoktur diyen, televizyonlarda çıkıp bas bas bağıran, tek bir mürşit vardır, o da Kur'an-ı Kerim'dir, Kur'an'dan başka mürşit yoktur diyen siz değil misiniz? Öyleyse şimdi cevap verin bakalım bize. 10 tane ayet-i kerime diyor ki mürşidine ulaşamayan dalalettedir. 8 grup ayet-i kerime diyor ki dalalette olanların gideceği yer cehennemdir. Siz mürşidi kabul etmediğinize göre hiçbir zaman mürşidinize ulaşmayacaksınız demektir. Öyleyse hepiniz dalalettesiniz. Ve gideceğiniz yer cehennemdir. Yalnız sizin gideceğiniz yer olsa ona da bir diyeceğimiz yok. Nasıl isterseniz öyle yapın. Kendinizden mesulsünüz. Ama öyle değil. Siz başkalarını da cehenneme gönderecek olan yanlış şeyleri söylüyorsunuz.
Öyleyse bizi dikkatle dinleyin. Söylediğimiz ayetleri bir bir tahkik edin ve ne kadar büyük yanlışların içinde olduğunuzu görün. Eğer buna rağmen şimdiye kadar olduğu gibi aynı yanlışları yapmaya devam ederseniz, o zaman sizin için sadece cehenneme gitmek söz konusu değil, bir de omuzlarınıza vebal almanız söz konusu. Vebal, başkalarını da cehenneme sürüklemenin vebali. Bundan hiç utanç duymuyor musunuz? Allah rızası için bana söyleyin, hiç yüzünüz kızarmıyor mu? 10 ayet-i kerime. Mürşide ulaşamayan kişi dalalettedir. 1. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar kendi nefslerine, kendi hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine teslim olmaz da, tabi olmaz da, kendi nefsine, kendi hevasına tabi olursa, ondan daha çok dalalette olan kim vardır? 2. ayet-i kerime, Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetimiz ve hidayetçilerimiz gelecek. Kim hidayetçilerimizin getirdiği hidayete tabi olursa, yani hidayetçimize tabi olursa, sadece onlar dalaletten kurtulurlar, şakide olmazlar. Kimmiş dalaletten kurtulan? Sadece hidayetçilere tabi olanlar. 3. ayet-i kerime Kehf 17. Allah Teala diyor ki: "Men yehdillahu fehuvel muhted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen murşida." Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse o kişi için bir veli mürşid, evliya mürşid bulunmaz. Neden? Çünkü o kişi mürşidini aramamıştır. Mürşide tabi olmak istememiştir. Mürşide tabi olmadığı için dalalettedir. Öyleyse mürşide tabi olmayan dalalettedir. 4. ayet-i kerime Câsiye 23. Allah Teala şöyle buyuruyor: "Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenler, yani mürşitlerine tabi olmadıkları için hala nefslerine tabi olanlar, onları görmüyor musun? Biz onları onların ilimleri üzere dalalette bıraktık." Kim bu insanlar? Mürşitlerine tabi olmayıp hala nefslerine tabi olanlar. 5. ayet-i kerime Cuma 2. Ümmilerin arasında Resul beyat eden o Allah'tır. O ümmilere Allah'ın ayetlerini okusun ve anlatsın diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye ve onlara hikmet öğretsin diye. Bu resimlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Demek ki sadece tabi olmaları halinde dalaletten kurtuluyor insanlar. 6. ayet Ali İmran 164. Allah bütün kavimlerde müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere Resuller beaz eder, vazifeli kılar. Orada dünyaya getirir Resullerini. Onlara Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler diye, onlara hikmet öğretsinler diye. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 8. ayet Nahl 36. Allah bütün kavimlerde Resuller vaaz eder. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Açık ve kesin. Tabi olmuşlar, hidayete ermişler. Tabi olmamışlar, dalalette kalmışlar. Üzerlerine dalalet hak olmuş. 9. ayet
Zümer 23. Zalike hüdallahi yehdi men yeşayu. Men yudlil fe malehu min hadin. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarını, dilediği kullarını hidayete erdirir. Kimi de dalalette bırakmışsa onlar için bir hidayetçi yoktur. Kim dalaletteyse hidayetçisine ulaşmadığı için, hidayetçisini aramadığı için, Allah'tan sormadığı için dalalettedir. Ve 10. ayet-i kerime A'raf 186. Allah dilediğini dalalette bırakır. Onları onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde insanlar tam 10 ayeti kerime gereğince mürşitlerine ulaşamazlarsa dalalettedirler. Dalalette olurlarsa ne olurlar? Cehenneme giderler. İşte Allah-u Teala Araf 179'da şöyle söylüyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onlar hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Dalalette olanlar ve gidecekleri yer cehennem. Bir evvelki ayet-i kerimeye geliyorum. A'raf 178. O dalalette olanlar var ya, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala orada. Kimlerdir hüsranda olanlar diye bakıyoruz. Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Biz kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Onlar hüsranda olanlar diyor Allah-u Teala. Hüsranda olanlar, nefslerini hüsrana düşürenler, dalalette olanlar. Dalalette olanların gideceği yer, hüsranda olanların gideceği yer cehennem. Nisa 167, 168, 169. Allah-u Teala buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّ لِدَلَالًا بَع۪يدًا Allah-u Teala diyor ki onlar ki Allah'ın yolundan saptırırlar, onlar uzak bir dalalet içindedirler. Devam ediyor, onlar küfür üzeredirler ve Allah onları asla sırat-ı müstakimine ulaştırmaz. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Onları cehennem yoluna ulaştırır. Kimleri? O delaletin içinde bulunan insanları. Ve bunun ötesinde daha 5 grup ayet-i kerime dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse kimdir dalalette olanlar? Açıkça gördünüz ki 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayanın dalalette olduğunu söylüyor. Ey din adamları, sizler insanlara bunları hiç anlatmıyorsunuz. Allah'ın hakikatlerini söylemek yerine onlara yanlış bilgilerinizin doğru olduğunu iddia ederek onları yoldan çıkarmaya devam ediyorsunuz. Ve gerçekten büyük bir günahı yüklenmektesiniz. Omuzlarınızda devamlı başkalarının sorumluluğu birikiyor. Ve Allah'ın lanetine muhatap alıyorsunuz. Hidayeti sakladığınız yetmiyormuş gibi, yani insan ruhunun ölmeden hemen Allah'a ulaşmasını saklamakta olduğunuz yetmiyormuş gibi, mürşidi de yok farz ediyorsunuz ve mürşit var mıdır diye gelip hüsniyetle size soran insanlara mürşit yoktur diyorsunuz. Kur'an-ı Kerim mürşittir diyorsunuz. Kur'an-ı Kerim gerçekten mürşittir ama onun emrine tabi olmanız kaydıyla. Kur'an-ı Kerim demiyor mu size? Kim size Allah'a ulaştıracaksa onu Allah'tan isteyin. Kur'an-ı Kerim demiyor mu size? Eğer mürşidinize ulaşamazsanız dalalettesiniz. Eğer dalaletteyseniz gideceğiniz yer cehennemdir demiyor mu? Öyleyse bunların ışığı altında sorumluluktan nasıl kurtaracaksınız kendinizi? Kıyamet günü o cehenneme gönderdiğiniz insanlar sizin yakanıza yapışmayacak mı zannediyorsunuz? Ve Allah'a hesap vermeyecek misiniz bu konuda? Bu kadar insanın vebalini omuzlarınıza yükleniyorsunuz. Bu kadar insanı cehenneme gönderiyorsunuz ve en ufak bir üzüntü de göstermiyorsunuz. O insanlara yazık değil mi? Sizin yüzünüzden cehenneme gidiyor insanlar. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın.
Biz kendimizden konuşmayız. Kur'an-ı Kerim'i söyleriz ve siz o Kur'an-ı Kerim'i incelemekle mükellefsiniz. Onu incelemediğiniz sürece insanlara öğrettiğiniz yanlışlar sebebiyle gideceğiniz yer cehennemdir, cehennemdir, cehennemdir. Neden bunları söylüyorum? Neden yüreğim parçalanarak hep sizi ikaz ediyorum? Çünkü bütün o insanların kurtulması size inandıkları için, sizin sözlerinize inandıkları için, sizin doğruyu söylemenize bağımlı. Öyleyse sözüm sizlere, bizim de iki yakamız kıyamet günü sizin, iki elimiz sizin yakanızda olacaktır. O insanları cehenneme mahkum etmekte hala ısrar ettiğiniz için. Allah sizi affetsin. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. Bu yolculuk boyunca yarenlik edeceğiz. Yarenlik biliyorsunuz lügat manasını. Dostça, yakın bir konuşma. Yarenliğin temelinde hep Allah vardır. O yardır. Yarenlik de yarla alakalı konular demek. Sevgili kardeşlerim, şu anda biz sizinle beraber dünyadan ayrıldık. Orada insanlar bırakın birbirlerini yemeye devam etsinler. Ama biz Allah ile beraber olalım bu akşam. Bütün dünyayı, bütün problemleri arkamızda bırakalım. Biz bize olalım, el ele olalım, gönül gönüle olalım. Allah'la beraber olalım. Hı? Ne dersiniz? Buradan çok güzel görünüyor her şey. Oradan da öyle mi? Çok büyük mutluluk duyduğum bir konu var. Şu anda siz dünyanın neresinde olursanız olun ben size ulaşabiliyorum. Eğer bir bilgisayarınız varsa, internete de bağlıysa tamam, yarenlik için hazırsınız. Yalnız güzellikleri düşünün. Ruhunuzun hasletlerinin bir an için tamamen sizi kapladığını düşünelim. Ne olmuş? Şu olmuş. Düşmanlığın, kinin, hasetin, intikamın hepsinin yerini sevgi ve onun arkadaşları almış. Herkese karşı yalnız sevgi duyduğunuzu düşünün bir an için. Probleminiz kalır mıydı? Eğer yalnız seviyorsanız, onlar sizi sevseler de seviyorsanız, sevmeseler de seviyorsanız, sizde hakim olan sevgiyse, o zaman geriye ne kalır ki? Ondan sonra artık düşmanınız olmaz. Siz kimseye düşman olamazsınız. İşte Allah-u Teala'nın zikir adı verilen bir müessesesi var. Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye ard arda söylemek. Ne mi yapar? Eğer 10 tane insanla mürşidinize ulaştıysanız, Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, ondan sonra demeyin gitsin. Çünkü her yaptığınız zikirler nefsinizin kalbindeki afetler, öfke, kin, intikam, düşmanlık, hepsi adım adım yok olacaktır. Yerlerini sevginin, dostluğun ve başkalarına hizmet etme aşkının geldiğini göreceksiniz. Kısaca sizi mutlu edecek olan her şey sizinle beraber olacak. Şeytan insanlara hep almakla, bir şeyler elde etmekle mutlu olacakları intibanı vermeye çalışır. Oysa ki sevgili kardeşlerim, o varı olanlar ne olur? Diyelim ki siz öyle bir varlıklı kişisiniz ki 100 tane apartman daireniz var. Bir tane yazlık daireniz olabilir, bir tane de kışlık. Sonra mı? Hepsinde birden oturamazsınız. 98 tanesini kiraya vereceksiniz. Sonra mı? Ondan sonra seyredin siz gümbürtüyü. Her ay acaba bu ay hangi kiracı parayı vermez? Kimi mahkemeye vermek mecburiyetinde kalırım? Kim bana acaba bu parayı vermeyeyim de ona şöyle şöyle oyunlar yapayım diye
neler düşünüyor? Böyle demez misiniz zannediyorsunuz? Bir deneyin. Bırakınız 100 taneyi. Şöyle 4-5 tane daireniz olsa da bir deneyin bakalım. O kiracılarla uğraşmaya başladığınızdan itibaren mahkemelerde sürünmeye başladığınızdan itibaren alacaklarınızı tahsil edeceksiniz diye şu para denilen baş belasının sizi nerelere sürüklediğini o zaman anlayacaksınız. Her kiracı ayrıldıkça onun bıraktığı harabiyatı evinizi öyle bir kullanmışlardır ki harap etmişlerdir. Acaba aldığım kiralar bunu karşılar mı diye düşünmenin ötesinde acaba aylıklarımı muntazaman tahsil edebilecek miyim diye ayrı bir düşünce sizi hep sıkıntıya sokar. Düşünün, servetiniz çoğaldıkça başınızın derdi de çoğalır. Ferahlamak şöyle dursun, her geçen gün hafakanlar boğar sizi. Şimdi bütün bunlardan sıyrıldığınızı, onunla, Allah-u Teala'yla dost olduğunuzu düşünün. Onunla dostsunuz. Aranızdan su sızmıyor. Sizi seviyor. Kim olursanız olun sizi sever. Siz onu sevdikçe, daha çok sevdikçe, daha çok sevdikçe o sizi sizin belki her seferinde bin katınız daha çok, daha çok, daha çok sever. Bir ünit Allah-u Teala'yı seviyorsunuz, o sizi bin ünite sever. İki ünite sevmeye başladınız, 2000 ünite oldu ki. Üç ünite sevmeye başladınız, 3000 ünite oldu. Sonsuz bir sevginin sahibidir. Sevgi gibi mutlu eden bir şey var mı acaba sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Sevmeyi unutan o kapkara yüreklerin, kalplerin insanları öldürdüğünü düşünün. Para için insanları, onların hayatlarını sıfır sayarak öldüren bir sürü insan var dünya üzerinde yaşayan canavarlar. Eğer onlar da Allah-u Teala'yı tanısalardı, o zaman bunların hiçbiri olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın unutulduğu yerde bataklıklar ve mutsuzluk vardır. Allah'ı yok saydığınız noktada siz bir hiçsiniz. İşte ne yazık ki insanların çoğu bu güzellikleri hiç yaşamadan bu dünyada bir ot gibi bir hayat geçirirler ve bir gün ölüp giderler. Ancak ölürken, ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açar da kalp gözünüzle göreceğiniz şeyleri o gün ona gösterirse o kişiye, o kişi hayatının bir boş balon olduğunu görecektir. Şu dünyada neye sahip olursa olsun. İşte o zamanki dünyanın en zenginlerden birisi Firavun. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ölürken diyor ona dedik ki hadi açtık keşfini. Gör bakalım şimdi hakikatleri. Allah-u Teala diyor ki o diyor hakikatleri görünce Allah'a dedi ki Ya Rabbi beni tekrar yeryüzüne gönder. Ben sana ne kadar asi bir kul olmuşum. Ben kendimi Allah diye onlara takdim ettim. Ama şimdi artık hakikati gördüm. Beni tekrar yeryüzüne gönder. Bak senin istediğin gibi bir kul oluyor muyum, olmuyor muyum? Allah-u Teala diyor ki, ne zaman diyor, keşfi açarsak, ölüm sırasında onlar için bir daha dönüş yoktur. Firavun'a dedik ki diyor Allah-u Teala, ey Firavun, sen ki kendini Allah ilan ettin. Seni
şimdi bulunduğun, şu ölürken bulunduğun secde vaziyetinde böyle bırakacağım. Hiçbir uzvunu çürütmeyeceğim. Binlerce yıl gelecek nesiller hep kendini Allah diyen bu senin gibi bir zalimin bana secde ettiğini görecekler. Senden sonra binlerce yıl kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Vücudunu hiç çürütmeyeceğim diyor Allah Teala. Ve Firavun'un cesedi bugün British Museum'da secde vaziyetinde. Hiçbir uzvunda en ufak bir noksanlık yok. Sanki dün ölmüş gibi Firavun. Bütün alemlere ibret olmak üzere Allah Teala onu secde vaziyetinde insanların görmesi için orada müzede bulunduruyor. Sevgili kardeşlerim, bir de aksini düşünün. O eğer Allah'ın bir dostu olsaydı ne olurdu ki? Yunus gibi bir şey olurdu. Ne diyor Yunus? Artık diyor ben onu dost tuttum diyor. Allah'tan bahsediyor. Ondan diyor neden korkayım? Onu sadece severim. Sevgili kardeşlerim, seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Hep sizlere telkinler yapılır. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. Kendisine koşulan bir Allah olmak istiyor. Sizlerin hayırlarda koşuşmanızı istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Siz birinci grubu teşkil ediyorsunuz. Tek başınıza siz. Sizin dışınızda ne kadar insan yaşıyorsa onlar da ikinci grubu teşkil ediyorlar. Üçüncü grup mu? Allah. Sonra mı ne olur? Sizinle diğer insanların arasında bileşik kaplar usulü bir sistem caridir. Siz etrafınızdaki insanlara ne verirseniz Allah'ın kanunları size onu aynen iade eder. Yani sizden çevrenizde mutsuzluk akıyorsa, davranış biçimleriniz başkalarını rahatsız ediyorsa, siz de huzursuz olursunuz. Siz başkalarına ne verirseniz, toplum bilmediğiniz bir yerden size mutlaka onu iade eder. Bu yüzden insanların bir kısmı mutludur, bir kısmı mutsuzdur. Öyleyse mutluluğun yolu bir şeyler elde etmekten geçmiyor, bir şeyler vermekten geçiyor. İnsanlara hangi mutluluğu ulaştırabilirseniz, o kişiden değil başka insanlardan size mutlaka o geri dönecektir. Herkes verdiği neyse onu geri alır. Allah'ın koyduğu kanun böyle. Öyleyse siz başka insanları memnun etmek üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın mutluluk oluşturucu faktörleri harekete geçer. Diyelim ki bir saatlik bir sürenizi A için harcadınız. Onu mutlu etmek için düşünmeye başladınız. Ben buna onu memnun edecek olan acaba ne yapabilirim? Şu düşünce var ya bu kadar. Ben onu mutlu etmek için acaba ne yapabilirim? Bunu düşündüğünüz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Dikkat edin. O düşündüğünüz kişiyi henüz mutlu etmediniz. Zaten size mutluluğu verecek olan o mutluluğu ulaştıracağınız kişi değildir. Ona o mutluluğu ulaştırana kadar siz Allah-u Teala tarafından mutlu edileceksiniz. Ne zaman bir başkasını huzurlandırmak, memnun etmek, onun
mutlu olmasını temin etmek için düşünmeye başlasanız, düşündüğünüz andan itibaren bu apsis ve ordinat eksenleri var ya, o eksenin, yatay eksenin üzerinde bir yerlerdesiniz. Orası pozitif alem. Allah'ın dünyası. Allah'ın krallığı. Allah'ın aleminde, pozitif alemde yaşarsınız. Her saniyenizi huzurla, zevkle geçirirsiniz. Ne zamana kadar? O düşündüğünüz, onu memnun edecek olan şeyi o kişiye teslim edebildiğiniz zamana kadar. Bu süreç içerisinde siz mutluluğu yaşarsınız. O mutluluğu size veren o kişi değildir, Allah'tır. Yetmez, o kişiye ulaştırdığınız şey, sessiz niyet sahibiyseniz, onu mutlu etse de siz mutlu olursunuz, mutlu etmese de siz mutlu olursunuz. Çünkü niyet İslam'da, kainatta, amelden daima üstündür. Her zaman Allah niyetinize bakar. Niçin yaptınız? Kendi kendinizi de aldatamazsınız, Allah'ı da aldatamazsınız. Öyleyse şu eskilerin dediklerine bakın. İyilik yap, denize at, balık bilmezse Halik bilir. Halik bilir. Bilmekle kalsa iyi. Bilir ve size onun iki kat mükafatını da verir. Şimdi düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Etrafınızdaki herkes, neler varsa, kimler varsa etrafınızda, her birisi sizin için bir mutluluk kapısıdır. Her birine bir saatinizi harcasanız sabahtan itibaren, 10 saat boyunca 10 kişiye mutluluğu götürmeye çalışsanız, başarsanız da başaramasınız da 10 saat süreyle siz mutlu bir insansınız. Onlara bu güzellikleri ulaştırdığınız zaman onlar da mutlular. Düşünün, 10 saatlik bir zaman süresi içerisinde 10 kişiye saadet ulaştırmak için, onları mutlu edebilecek olan bir şeyler yapmak için çırpındınız. Allah'ın size verdiği aklı, zamanı, parayı, size ne verdiyse, sizin için değerli olan neyse, kendinize ait olan her şeyi kullanarak başka birinin mutluluğuna adadınız. Bunun manası ne biliyor musunuz? Bunun manası siz Allah'ın katında kıymetli bir insansınız. Çünkü siz başkalarına huzursuzluk vermek için yaşamıyorsunuz. Siz başkalarını mutlu etmek için yaşıyorsunuz. Onların mutluluğu için çırpınıyorsunuz. İşte bu çırpınışınız var ya, bu Allah için yeterlidir. Başarsanız da mutlu bir insansınız, başaramasanız da mutlu bir insansınız. Şimdi düşünün, etrafınızda 10 kişi var. 10 saat süreyle her birine birer saat harcadınız. Hepsine bir memnuniyet verecek şey yapmaya çalıştınız. Bunun gayreti içinde oldunuz. 10 saat boyunca dünyadaki en mutlu insan sizsiniz. Eğer daimi zikrin sahibi olsaydınız aynı mutluluğu yaşayacaktınız. Eğer daimi zikrin sahibi değilseniz ama bunu yapıyorsanız daimi zikrin sahipleriyle aynı seviyedesiniz. Ve 10 kişinin her birine tattırdığınız mutluluğun iki katını Allah Teala size yaşatır. Öyleyse o kendilerini memnun ettiğiniz davranışlarınızla onları memnun ettiğiniz o 10 kişi var ya, her birinin ortalama mutluluğunun tam 20 katını yaşarsınız her gün. Düşünebiliyor musunuz? İnsanın kendisini başka insanların mutluluğuna adaması ne demek? Allah-u Teala tarafından çok seviliyorsunuz demek. Onun vazgeçmeyeceği, hangi şartlar içinde olursanız olun, vazgeçmeyeceği bir insan olmak demek. Bu söylediğimiz alem Allah'ın alemi.
Eğer daimi zikirde değilseniz bir üçgen içinde yaşarsınız. Bir kenarını Allah'ın teşkil ettiği, bir kenarını ruhunuzun teşkil ettiği, üçüncü kenarını da işlediğiniz hayırların teşkil ettiği bir üçgen. Ya daimi zikirdeyseniz bir kare içinde yaşarsınız. Gene bir kenarını Allah, bir kenarını ruhunuz, bir kenarını işlediğiniz hayırlar, tamam. Ya dördüncüsü? Dördüncüsünde dördüncü kenarda nefsiniz. Çünkü nefsiniz de ruhiyetine girdi. Bir kare. Mutluluk karesi. Her tarafı buram buram mutlulukla dolu bir dünya hayatı sevgili kardeşlerim. Bunun ötesi mi? Ötesi şu. Eğer siz kendinizi başkalarına adarsanız kendinizi düşünecek olan vakti bulamazsınız. Yani üzülemezsiniz. Olaylar etrafınızda nasıl cereyan ederse etsin, sizi onların etkisi altına almasına Allah mani olur. Yeter ki siz kendinizi başkalarının mutluluğuna adayın. Diyeceksiniz ki, hayır ben öyle yapmak istemiyorum. Şeytanın söylediği gibi davranacağım. Başkaları ben neden iyilik edecekmişim? Başkaları bana iyilik etsinler. Ben ancak başkalarına hatlarını bildiririm. Kim bana posta koymaya kalkarsa onun hakkından gelirim. Bunun cezasını ona ödetirim. Şimdi diyelim ki etrafınızdaki insanların her birine hadlerini bildirmekle meşgulsünüz. Nerede yaşıyorsunuz biliyor musunuz? Şeytanın üçgeninde yaşıyorsunuz. Bir kenarını şeytanın, bir kenarını nefsinizin afetlerinin, üçüncü kenarında işlediğiniz seyyiatin, kaybettiğiniz derecelerle ölçülen, işlediğiniz seyyiatin oluşturduğu bir çirkinlik üçgeni. Ne zaman birisinin haddini bildirmeyi düşünmüşseniz, davranış biçiminiz o kişiyi özellikle üzmek için dizayn edilmiş. Gayeniz başka bir insana haddini bildirmek. Gayeniz onu üzmek. Onu sıkıntıya sokmak. Böyle bir ortamda siz o kişinin yaşadığı huzursuzluğun iki katını yaşarsınız. Şimdi tablonun tersini çizelim. Birinci tabloda gün ışığında bir insan var. Allah ile beraber. Başkaları, herkes ondan memnun. Herkes onunla birlikte saadeti yaşıyor. O kişi çevresindeki herkese iyilik saçmakla meşgul. Onları mutlu etmeye hayatını adamış. Şimdi ikinciye bakalım. Bu karanlık çevreli bir insan. Herkese bir kötülük yetiştirmekle meşgul. Saygı görmek istiyor. Zannediyor ki bunun için mutlaka başkalarının kendinden daha aşağıda olduğunu onlara ispat etmek mecburiyetinde. Bunun için herkesten bir şeyler konusunda istifade etmek mecburiyetinde. Bir şeyler almayı bir marifet zannediyor. Eline geçenleri, başkaları kendisini saysın diye bir merdiven yapmak istiyor. Nefsinin kibir afeti övülmeyi istiyor. Pohpohlanmayı istiyor. Ve ancak başkalarının kendisinden daha aşağıda olduğunu ispat edebilirse onlardan saygı göreceğini düşünüyor. Herkese sadece onların üzüleceği şeyleri yapmakla meşgul. İşte dünyadaki en mutsuz insanlar bunlardır. Ve hayatları hep şeytanın karanlık dünyasında mutsuzluk
ve huzursuzluk içinde geçer. Hayatlarını bu yolda harcarlar ve bitirirler. Dünyadaki bütün güzellikler hiçbirisi onlara ait değildir. Onlar sadece mutsuzlardır. Ve bu insanlar üstelik de çok akıllı olduklarını düşünürler. Yetmez. Demin söylediğimiz kendilerini başkalarının mutluluğuna harcayan insanlar için de enayi derler. Onlara göre asıl olan almaktır. Asıl olan aldatmaktır. Çok dünya malının sahibi olmaktır. Öyle olunca mutlu olacaklarını zannederler. Ömürleri boyunca mutsuzluğun bir adım ötesine geçemezler. Sevgili kardeşlerim, ne zaman siz Allah'la beraberseniz, ne zaman Allah da sizinle beraberse, işte o zaman mutlusunuz. Ve Allah sadece, dikkat edin sözüme, Allah sadece ruhunuzun hasletleriyle hareket ettiğiniz sürece sizlerle beraberdir. Bir başka ifade kullanalım. Hayır işlediğiniz sürece. Ne zaman nefsinizin afetleri sizi önüne katmış götürüyorsa, o zaman nefsinizin afetleriyle hareket ediyorsunuz. Sizinle beraber olan başka bir varlık, iblis. Birincisinde Allah'ın ülkesindesiniz, ikincisinde şeytanın ülkesindesiniz. İşte konumuzun en hazin noktasına ulaştık ki, iblis insanlardan çoğunu aldatıp mutlaka tuzağını düşürür. İnsanlar da zannederler ki, mal varlıkları büyüdükçe mutlu olacaklar. Bilmezler ki her artan mal varlığı o yeni ilave edileni de düşünmeye zorlayacaktır o kişiyi. Zamanı hep o sahip olduğu şeyleri nasıl devam ettireceğini, onları nasıl daha çok arttıracağını düşünerek geçer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabeden birisi diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bu kardeşlerimin bazılarının sürüleri var. Ben de bir sürü sahibi olmak istiyorum. Bana yardım eder misin? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ederim tabii diyor. Ederim de diyor, bu sahip olduğun şeylerin seni Allah'tan uzaklaştırmasından korkarım. O da diyor ki, hiç korkma, beni Allah'a çok yakın bulacaksın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, madem ki öyle istiyorsun, dua edeyim diyor. Ediyor. Allah Teala o kişiye sürü veriyor. Her gün biraz daha artıyor sürüsü. Bir süre sonra sabah namazlarına o kişi gelmez oluyor. Bir süre sonra akşam namazlarına, bir süre sonra bütün namazlara. Her geçen gün zengin olan bu kişi, sahabe arasında mutsuzluğun bir timsali olarak yaşamış. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size mutluluğu yaşatmak için her zaman hazırdır. Yeter ki bilin mutluluğun ne olduğunu. Mutluluk, şeytanın dizaynına göre sizlere söylediği şey değildir. Hiçbir zaman olmaz. Vermek her zaman almaktan daha mukaddestir. Kişiyi mutlu edebilen şey almak değildir, vermektir. Öyleyse insanların mutluluğu söz konusu olmalı. Böyle bir dizaynda hepiniz Allah-u Teala'ya çok şükür etmelisiniz ki etrafınızda kardeşleriniz var. Düşünün, kimlerle beraberseniz, her gün kimlerle karşılaşıyorsanız, ne olur her birine onu mutlu edecek olan bir şeyler söyleseniz,
onlarla biraz meşgul olsanız, onlarla bir güzelliği yaşasanız, güler yüzünüzle onları teşhir eden, benimseyen, onları seven bir kişi olarak onların gönüllerinde taht kursanız, ne kaybedersiniz ki? Etrafınızdaki her kişi sizin mutlu olmanız için Allah-u Teala tarafından size verilmiş olan bir hediyedir. Her birini harcadığınız, onları memnun edecek olan zaman parçası, sizin her birinizin en az onların iki katı kadar memnuniyeti, mutluluğu yaşayacağınız bir ifade taşır. Öyleyse etrafınızdaki insanlar kim olurlarsa olsunlar, her birisi sizin için Allah-u Teala tarafından özel surette oraya konulmuş olan bir mutluluk vasıtasıdır. İnsanlar var. Ben eşimle geçinemiyorum diyor. Ben talebeler var. Öğretmenimle geçinemiyorum diyor. Öğretmenler var. Ben talebelerimle geçinemiyorum diyor. Bu insanlara sorarsanız eğer herkes kendilerine kötü davranıyor. Onlara böyle söyledikleri zaman siz sorun. Peki sen iyi olduğuna emin misin deyin. Demişler ki senin deli olduğunu söylüyorlar. Ne diyorsun bu işe? O da diyor ki hayır diyor, ben deli değilim, benim abim deli. Peki diyorlar senin akıllı olduğunu kim söyledi? Abim diyor. Şimdi böyle bir dizayn içerisinde kendini akıllı sanan milyarlarca mutsuz insan yaşıyor bu dünya üzerinde. Onların deyimiyle bir sürü de enayi. Ama işe bakın, enayiler mutlu. Sevgili kardeşlerim, bütün güzellikler sizi bekliyor. Şu dünyaya Allah-u Teala sizi mutlu olmanız için getirdi, var etti. İnsanın yaratılışında Allah'ın bir tek hedefi var. İnsan adı verilen, kainatta en üstün yarattığı bu mahlukunun mutlu olması. Niçin yaratmış sizi? Kainatın sahibi olasınız diye. Kainata varis olasınız diye. Sizden başka yarattığı her şeyi neden acaba Allah-u Teala yalnız sizin için yarattı? En çok sizi sevdiği için. En çok sizleri seviyor. İnsanı seviyor. İnsan kadar kıymetli bir varlık yok. En kıymetli sizsiniz. Siz insansınız. Bütün kainat sizin için yaratıldı. Siz mi? Siz de Allah için yaratıldınız. Öyleyse hepiniz Allah'ın sizden başka yarattığı bütün mahlukatla Allah arasında bir köprüsünüz. Allah'ın sizden başka yarattığı bütün mahlukatla Allah arasında bir köprü. Her şey sizin için yaratıldı. Her şeyin kendisi için yaratıldığı siz, Allah için yaratıldınız. Öyleyse Allah'ın katında ne kadar kıymet ifade ettiğinizi düşünün. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Hanginiz kendinizi mutsuz hissediyorsa, şu dünyada benden daha mutsuz insan yok diye düşünüyorsa, onlara sözümüz, kendinize dikkatle bakın. Neredesiniz? Yolun neresindesiniz? Neden şükretmiyorsunuz? Böyle dediğimiz zaman insanlar diyorlar ki, neyine şükredeyim ki diyorlar. Bana ne vermiş ki şükredeyim? Yani eğer Allah-u Teala onlara dünya malını verirse o zaman şükredecekler. Yoksa hayır. Allah bana ne vermiş ki nesine şükredeyim? Sevgili kardeşlerim, şükretmek ve küfretmek iki ayrı davranış biçimidir.
insanlar Allah'ın yolunda olmadıkları sürece şükretmezler. Hiçbir zaman Allah'ın kıymetini bilmeden bir dünya hayatı yaşayacaklardır. Hiç mutluluğu tadamadan bir ot gibi yaşayıp şu dünyadan çekip gideceklerdir. Kendilerinin mutluluk için yaratıldığını hiçbir zaman öğrenemeden bu dünyada yaşayacaklar ve sonra yok olacaklardır. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Kendilerine yazık etmiyorlar mı bu insanlar? Şu dünyada mutlu olmak varken ve sadece kendisini başkalarına adayarak mutlu olmak varken, dikkat edin, aslında Allah'a adamış oluyorsunuz kendinizi. Neden öyle söylüyorum? Çünkü başka insanlara ulaştırabildiğiniz, onları memnun eden her davranış biçimi mutlaka sizin mutluluğunuzdur. Sizi mutlu kılmanın vesilesidir. Mutlu olmanızın arkasında onlar var. Öyleyse şu kainattaki en kıymetli varlık türü olan bir insan olarak yaratıldığınızı unutmayın. Siz bir insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Başka bir ifadeyle, mutlu olmak için yaratıldınız. Ya bileceksiniz, eğer öyle olabilirsiniz, sahabe gibi kalbiniz tezyin olursa, başka insanlar için yaşamaya başlarsanız, o zaman anlayacaksınız sözlerimizin değerini. Pencereleri açıp haykırmak gelecek içinizden, mutluyum diye. İşte tasavvuf budur. Dünya olaylarının negatif tesirinden 100 üzerinden 100 kurtulmakla sonuçlanır. Dünya olayları insanların çoğunun, şeytanın emrinde, başkalarına mutluluk vermek şöyle dursun, hep başkalarını mutsuz etmek için yaşayan avuç suratlı insanlar, karanlık çehreli insanlar, hedef edilmişler başka insanların mutluluğunu engellemeye. Sevgili kardeşlerim, İblis her şeyi öylesine

getirecek olan bu vasıtalar okullarda, hastanelerde, ilmin birer vasıtası olarak insanları mutsuzluğa götürmekle meşgul, götürmek istikametinde kullanılıyor. Sevgili kardeşlerim, buna karşılık insanları gerçek anlamda mutlu edecek olan zikir müessesesi bir düşman gibi kabul ediliyor. İblis insanlara bunu, yani zikri, onları mutluluğa götürecek olan bir vasıta olarak değil, mutsuzluğa götürecek olan bir sıkıntı aracı olarak gösteriyor. Buna karşılık insanlarda stresi oluşturacak olan transandansal meditasyonla yoga, tıp ilmi tarafından da ilim kabul ediliyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar, yani okült sistemin sahipleri, okültizmin, şeytani ilimlerin sahipleri şu anda 8 tane uydudan dünyaya, dünyanın her tarafına yayın yapıyorlar. İnsanlara meditasyon öğrenip bir de insanlardan bunun için para alıyorlar. Yani insanları mutsuzluğa ulaştırmak için paralı bir öğretim metodu. Sevgili kardeşlerim, bizler size mutluluğu anlatmak için hayatımızı bu konuya vakfetmişiz. Dünyadaki bütün engeller karşımıza dikilmiş. Her tarafta sizlere mutluluğu anlatamamamız için engeller oluşuyor. Radyolarımız kapatılıyor, televizyonlarımız kapatılıyor, uydumuz kapatılıyor. Ellerinden gelse bizim bir bilgisayar üniversitesinde kapatacaklar. Ama hiç Allah'ın sesi susar mı sevgili kardeşlerim? Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki bu mutluluğu yaşayamayan insanlar her zaman yaşayanlara düşman olmuşlar. Konunun daha hazin yönü, mutluluğu yaşayanlar her zaman mutsuz olan insanların %10'unu aşamamış. Hangi peygamber zamanında olursa olsun, hangi ülkede hangi Resul var olmuşsa, ki şu anda bütün ülkelerde Resuller var, o ülkelerin hepsinde mutluluğu yaşayabilenler her zaman %10'un altında olmuş. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğimiz şeylere dikkatle bakın. Allah-u Teala sizin sadece mutlu olmanızı ister. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetiyesidir. Allah-u Teala bütün insanlara takva sahibi olun diyor. Bütün insanlara bana kul olun diyor. Bütün insanlara mümin olun diyor. Bütün insanlara bana yaklaşın diyor. Dost olun diyor. Beni sevin diyor. Arkasında ne var? Arkasında Allah'ın yegane hedefi olan mutluluk var. Ve insanların çoğu bu mutluluğun insanlara ulaşmasına mani olmak için seferber olmuş durumdalar. İşte yanlışlık burada başlıyor. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk taahhütnamesi, garantisi. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Takva sahibi olmanızı, Allah'a kul olmanızı, Allah'a teslim olmanızı, hidayete ermenizi Allah Teala niçin farz kılmış hiç düşündünüz mü?

0: sevgili kardeşlerim. Çünkü bu teslimiyet 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim etmenizle, 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmenizle, 28. basamakta, 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim etmeniz ile, 28. basamağın 5. mertebesinde iradenizi de Allah'a teslim etmeniz ile devam eder. Her teslim bir evvelki mutluluktan daha üst seviyede bir mutluluğu sizin yaşamınıza mutlak zemin hazırlar. Ve Allah-u Teala'ya iradenizi teslim ettiğiniz zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Nefsinizde hiç afet kalmamış olacak. İradenizi de Allah'ın iradesine bağlamış olacaksınız. O zaman Allah-u Teala sizi irşat makamına tayin edecek. Ruhunuzla, veçinizle, nefsinizle insanları hayra davet edeceksiniz. Mutluluğa davet edeceksiniz. O mutluluğu yaşayan bir insan olacaksınız. İşte Hazreti Tecelli oradaki Allah bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Şeytan ise bütün insanların %90'ından fazlasının her zaman mutsuz olmasını başarmış. Bir insan hayatının bir noktasında bir şeyden memnun olur. Sonra gene hüzünlerin içine döner. Sevgili kardeşlerim, bu falancı olaydan memnun olmak mutluluk değildir. Mutluluk devamlı bir metredir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bu kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşamanız da mümkündür iç dünyanızda. Nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavgayı bitirerek. Gerçekleştirmenin yolu nefsinizdeki bütün afetleri yok etmek. Yok ettiğiniz gün ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletler nefsinizin afetlerinin yerini alacaktır. O zaman ne olacaktır? Ruhunuz nasıl Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat ediyorsa, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemiyorsa, nefsinizin afetleri de artık yoktur. Nefsinizin hasletleriyle mücehessiniz. Faziletleriyle. Faziletler gelip nefsinizin kalbini bütünlüğüyle işgal ettiği zaman nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyecek. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyecektir. Yani evvelce nefsinizle ruhunuz arasında kavga varken, savaş varken şimdi suf ve sükun hakim olmuştur nefsinizin kalbine. İç dünyanızda mutluluğu yaşıyorsunuz. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirdiğiniz için. İç dünyanızda sulh ve sükun oluştu. Neden baştan kavga vardı içinizde? Savaş vardı. Çünkü nefsinizin afetleri Allah neyi emrettiyse onları yapmamak istiyordu. Ruhunuzun hasretleri ise Allah neyi emretmişse onları mutlaka yapmak istiyordu. Öyleyse hem yaratılış yapıları farklı, birbirine ters, hem de davranış biçimleri bu yapının gereği olarak birbirine ters. Her zaman kavga içinde olan bir iç dünyanız vardı. Allah neyi yasak etmişse nefsiniz mutlaka onları işlemek istiyordu. Allah neyi yasak etmişse ruhunuz asla onları işlemek istemiyordu. Akıl karar merceği, nefsiniz akla müracaat ediyor. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek için ruhunuz akla müracaat ediyor. Allah'ın yasak ettiği fiili işlememek için karar aklınızda. Eğer aklınız Allah'ın emirlerinin hiçe sayıldığı, yasak ettiği fiillerin normal kabul edildiği, işlenmesinin normal kabul edildiği bir alemde şuur kazanmışsa, o zaman yasak fiilleri her zaman işleyeceksiniz. Allah'ın emrettiklerini de yapmak istemeyeceksiniz. Çünkü nefsiniz duruma hakim ve bu sebeple hep huzursuz olacaksınız. İşte insanların iç dünyalarında mutsuz olmasının arkasında bu var. Ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız, ne zaman ki nefsinizin bütün afetlerini yok edersiniz, yerine ruhunuzun hasletlerini yerleştirirsiniz. O zaman iç dünyanızdaki kavga biter. Sulh ve sükun hasıl olur. Ruhunuz da, nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Ruhunuz da, nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek ister. İşte iç dünyanızda kavga bitmiştir. Sulh ve sükun sizi sarmıştır. Kim daimi zikre ulaşırsa bu büyük mutluluğa mutlaka ulaşır. Peki ya dış dünyanız? Nefsinizdeki afetler size hakim olduğu sürece hep bir takım insanların davranışları size batar. Onlardan hoşlanmazsınız. Onları düşman bellersiniz. Fırsat buldukça siz de onlara kötü davranmak istersiniz. Onların bu kötü davranışları sebebiydi. Sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaştığınızda nefsinizin kalbindeki öfke, kin, düşmanlık, haset, nefret yok olacaktır. Onların yerlerini sevgi ve sevginin yakın kardeşleri alacaktır. Nefretin yerini sempati alacaktır. Düşmanlığın yerini dostluk alacaktır. Ve sevmemek değil, sevmek size hakim olacak. O zaman başka insanlara kötü davranamazsınız. Nefsinizin kalbinde afetler yoksa başka insanlara kötü davranamazsınız. Davranamazsınız, onların hiçbir zaman kalbini kırmayacaksınız demektir. Kalbiniz müzeyyen olduğu noktadaysa, sizi düşmanca hareketleriyle, kötü niyetleriyle eskiden meşgul eden insanlar, artık sizi hiç meşgul etmeyecektir. Onlar diledikleri kadar kötü insanlar olsunlar. Size düşman olsunlar. Siz onlara düşman olamazsınız. Mutluluğunuz da zaten bunun arkasında saklıdır. Ne zaman dış dünyanızda daimi zikrin sahibi olarak kavgayı bitirebilmişseniz, artık insanlar sizin düşmanınız değilse, sözüme dikkat edin, onlar size düşman olabilirler. Ama siz onlara artık düşman olamıyorsanız, onlar sizi öldürmek isteseler bile düşman olamıyorsanız, o zaman sizin için dış dünyadaki kavga bitmiştir. Yerini mutluluğun simgesi olan, yegane ölçüsü olan sulh ve sükun almıştır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nerede kavga varsa, nerede kaos varsa, harp varsa, muharebe varsa, savaş varsa, orada huzursuzluk vardır, belirsizlik vardır. İnsanlar mutsuzdur, mutsuzdur, mutsuzdur. Ama nerede bir sulh ve sükun ortamı kurabilirsiniz? İnsanlar birbirinin karşısında değil, yanındaysa, birbirlerine yardımcıysa, işte öyle bir cemaat, onlar mutluluğun namzetleridir. Orada dış dünyada kavga bitmiştir. Dış dünyanızda da sulh ve sükûne kavuştunuz. İşte mutluluğun ikinci şartı. Devamlı bir dış dünya mutluluğu, başka insanlarla kavganın bitmesi. Devamlı bir iç dünya mutluluğu, nefsle ruh arasındaki kavganın bitmesi. Ve nihayet mutluluğun Üçüncü boyutu, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk, Allah'ın emirlerinin %100 yerine getirildiği, yasak ettiği hiçbir fiilin asla işlenmediği bir hayat yaşayacaksınız. O zaman Allah ile olan ilişkilerinizde şeytanı yenik düşürdünüz demektir. Şeytan sizin gazoz ağacınız oldu demektir. Neden mi? O size gene Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak için zorlayacaktır. Size tesir etmeye çalışacaktır. Ama her seferinde yenilmeye mahkumdur. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde onun size tesir edebileceği afetler daimi zikir sebebiyle yok olmuş. Tutunabileceği hiçbir dalı olmayan bir zavallı mahluk olup çıkar şeytan. Hep size yenilmeye mahkumdur. İster Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak için sizi zorlasın, başarması mümkün değildir. İster Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi istesin, başarabilmesi mümkün değildir. Her seferinde eli mahkum yenilecek. İşte Allah Teala onun için ulul elbaba sizin için kısasta hayır vardır diyor. Ya ulul elbab diyor. Ne kısası bu? İblis onlar daimi zikre gelinceye kadar hep onlara yanlışlıklar yaptırmış tabi. Allah'ın emirlerini yerine getirmelerine mani olmuş. Yasak fiilleri işlemelerine sebebiyet vermiş. Hep onlara her seferinde bir tokat atmayı başarmış iblis. Ama ulul-elbab olduktan sonra, daimi zikrin sahibi olduktan sonra, nefslerinde afet kalmadıktan sonra, o insanlara şeytan gene Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışmış ama hiçbirini başaramamış. Emrettiği şeyleri yaptırmamak için gayret etmiş, onları da başaramamış. Ne oluyor sonuçta? Ondan evvelki hayatları boyunca şeytanın kellerine attığı her tokatın bedelini ödetiyorlar şeytana. Onlar şeytanı her olayda tokatlıyorlar. İşte kısas neydi? Size atılan bir tokada aynı şiddetli bir tokatla karşılık vermek. Peki ulul-elbab başka insanlarla böyle bir alışverişin içine girebilir mi? Asla. Neden? Çünkü onlar daimi zikrin sahipleri. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemezler. İşte ulul-elbab'ın kısası o kısastır ki o kısas şeytana yapılır. O güne kadar şeytanın onlara yaptığı her türlü zulmün karşılığını şeytana ödetmek. İşte böyle bir dünya. Mutluluk dünyası. Burada gerek emirler cephesinde, gerek nehiler yani yasaklar cephesinde Allah ile olan ilişkilerinizde şeytanı hep yenik düşürmek sonsuz bir saadete sizi mutlaka ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri yaşadığınız zaman o zaman pencereleri açıp bağırmak gelecek içinizden mutluyum diye herkesin mutlu olmasını isteyeceksiniz. Ama göreceksiniz ki insanların çoğu mutlu olamayacaklar. İblis onları tuzağına düşürmek için her türlü hileyi kullanır. Ve neticede bunu genel anlamda insanların çoğunda mutlaka başaracaktır. Belki bunun bir istisnası da ikinci asrı saadet olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz sizlere doyum olmaz. Saatlerce, günlerce anlatsam sizlere doyamam. Sizler bizim hayatımızın bir parçasısınız. Bizimle berabersiniz. Kalp kalbe, gönül gönüle, el ele Allah'ın yolunda bir yolculuk yapıyoruz sizlerle Allah'a doğru. Sözlerime "O sizi seviyor, çok seviyor" diye başlamıştım. Ve sözlerimi gene öyle bitiriyorum. O sizi seviyor. Bilemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Ve sizin de onu sevmenizi ve mutlu olmanızı istiyor. Biliniz ki Allah'ın hepinizden istediği şey sadece ve sadece sizin mutlu olmanız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah sizden başka hiçbir şey istemez. Her sizin için söylediği şey sizin mutluluğunuzu arttırmak ve sizi güzele ulaştırmak için. Sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizinle sohbete gene doyamadan zaman bitiyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hepinizi Allah-u Teala Zülcenahayn noktasına ulaştırsın. Hem dünya saadeti hem cennet saadeti sizlerin olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Mutluluğunuzu engelleyen sadece nefsinizin afetlerine hakim olamayışınız. Onlara şeytanın hakimiyeti. Ama bu silah size verilmiş. Zikrinizi arttırdıkça şeytanı sıfır noktasına kadar kapı dışarı edebilirsiniz. Öyleyse neden Allah'ın en üstün insandır dediğini şimdi anlıyor musunuz? Şeytan sizin üzerinizdeki hakimiyetini siz ona müsaade ettiğiniz sürece devam ettirir. Başlangıç noktası %100 afetlerinizi tesir eder. Zikre başladınız, daha 33 bin zikirde yarıyı aştınız. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasına artık şeytan kumanda edemiyor. Allah'ın nurları kumanda ediyor. Zikrinizi arttırdıkça daimi zikre doğru bu %51, 61, 71, 81, 91 %10-10 yükselecektir. Ve şeytanın hakimiyeti giderek sıfıra doğru yaklaşacaktır. Daimi zikirde sıfırlanacaktır. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine size verdiği mutsuzluğa mani olmak sizin elinizdedir. Siz bunu yapabilecek olan imkanların sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güçlü değil, iblis güçlü değil, şeytan güçlü değil, siz güçlüsünüz. Anahtar sizde. Eğer o anahtarı kullanıp kendinizi müdafaa etmiyorsanız, şeytanla savaşmıyorsanız, o zaman hatayı şeytana yükleyemezsiniz. İblis bunun için yaşıyor. Size düşmanlık etmek için var. Sonsuz hayatını bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak için kullanıyor. Öyleyse onu devreden çıkarmak sizin yetkinizde. Öyleyse sorabilir miyim? Neden o büyük gayretin sahibi değilsiniz? Onu bütünüyle devreden çıkaracak olan daimi zikirdir. Neden her geçen gün daha çok zikretmiyorsunuz? İblis size tesir ettiği için. İşte artık düşmanınızı tanıyorsunuz. Ona bu imkanı vermemelisiniz.
1: Es-sahâ-ül-hüküm mâfî-s-semâvâti ve mâfî-l-ârdı cemî'an minhû. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine müstahhar kıldı. Allah Teala'nın indinde demek ki bütün göklerde yaratılanlar, bütün arzlarda yaratılanlar, kısaca bütün kainatta yaratılanlar, her şey ama her şey sizler için yaratılmış ve sizlerin emrine sunulmuş. Her şey sizler için. Öyleyse Allah'ın katındaki en değerli mahluk sizlersiniz. İşte bunun için Allah-u Teala'ya çok şükürsünüz ki bizi insan olarak yaratmış. Kainatı bizden başka ne yaratmışsa hepsini bizim emrimize vermiş. Her şey insan için yaratıldı ve insanın emrine verildi. Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse siz hak ettiğiniz zaman kainattaki her şeyin hakimi olabilirsiniz. Allah Teala bu istikameti sizi destekleyecektir. Her şeyin en güzel olacağı bir statüde yaşamak sizin de hakkınız. Öyleyse birçoklarınız bana şu sualini soracaktır. Tamam da biz mutsuzuz. Sakın ola ki mutsuzluğunuzun sebebini başkalarında aramayın. Şu kainat üzerinde sizleri mutsuz kılabilecek olan bir tek kişi var. O da sizsiniz. Hepiniz kendinizin saadetinden sorumlusunuz. Eğer mutsuz olduğunuzu söylüyorsanız, mutsuzluğun sebebi sizin yüklediğiniz gibi başkaları değil. Neden? Çünkü mutsuzluğunuzu hep başkalarına yüklüyorsunuz. Halanca bana bunu yaptığı için mutsuzum. Eğer bana öyle davranmasaydı, şöyle davransaydı muhakkak ki ben mutsuz olmazdım. Hayır, öyle değil. Size olan davranışlardan hangi istikamete etkilenirseniz o istikamette mutlu veya mutsuz olursunuz. Yani size yapılan bir kötülüğü, bir üzüntü vesilesi rahat rahat yapabilirsiniz. O sizi huzursuz kılar ve kabahati başkasına atarsanız, yani onlar size öyle davrandığı için mutsuzsunuz diye. Oysa ki sizin mutsuz eden o olay değildir. O olayın sizin üzerinize vücuda getirebildiği tesir sizi mutsuz etmiştir. Eğer mutsuzsan bir tesir aldınız. İşte bu tesir sizi mutsuz etti. Öyleyse böyle bir tesirin muhtevasına bakın. O tesiri sizin için Allah-u Teala yok etmek istiyor. Size olan başkalarının davranış biçimlerine dikkatle bakın. Onlar kendi nefslerinin gereğini yapacaklardır. Eğer size bir zarar verirlerse bunun bedelini derecat kaybederek ödeyecekler. Siz de onların size verdiği zararı derecat kazanarak telafi edeceksiniz. Öyleyse başka insanlar size bir zarar veriyor diye düşünüp de bunun üzerine üzülüyorsanız bu sizin olaylardan aldığınız tesiri gösterir. Eğer tasavvuftaysanız bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman olayların üzerindeki tesiri bütünüyle yok olacak. Ve o zaman olaylar sizi hiçbir şekilde üzemeyecek. Bir de bakacaksınız ki o size eskiden üzen olaylar artık sizin üzerinize ulaşmıyor. Neden? Çünkü onlardan lüzum dersi aldınız. Allah-u Teala muhtemeldir ki artık sizin etrafınızda o olayları tekrar vücuda getirmeyecektir. Lüzum dersleri aldığınız için. Öyleyse mutluluk adı verilen bir müessese varsa o sizin iç dünyanızdaki, dış dünyanızdaki ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki suç ve sükunu gösterir. Eğer siz suç ve sükunun sahibi olmuşsanız iç dünyanızda, bunun anlamı nefsiniz ve ruhunuz arasında tam bir dengeyi kurdunuz, savaşı bitirdiniz. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşabilmek, güzellikleri yaşayabilmek. Sizler için söz konusu olan şey muhakkak ki mutlu olmak. Ve Allah-u Teala biliyorsunuz ki hepinizi sadece tek bir maksada yönelik olarak yarattı. Sizin mutlu olmanız. Ve istediğin şey bu. Mutlu olmanızı istiyor. Eğer siz Allah'ın Kur'an'da verdiği tavsiyeleri, ki din alimleri bugün ne yazık ki bu tavsiyeler ötesine geçiyorum, farz emirleri unutmuşlardır, sizlere de bu itibarda öğretemiyorlar. Tatbik ederseniz mutlaka saadete ulaşırsınız. Şeytan insanın en büyük düşmanı, insanları mutlulaştıracak olan temel faktörleri 14 asırda devreden çıkarmış. Ne demek istiyorum? Eğer söz konusu olan şey insanların saadeti ise, söz konusu olan şey insanların mutluluğu ise, unutmayın ki iblisin bir tek hedefi vardır. Bütün insanları mutsuz edebilmek, bu dünyada bütün insanları mutsuz edebilmek ahirette. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın sizin mutluluğunuz için sizden ne istediğini bilmenizdir. Ve bu bildiğiniz şeyler sizin şu ana kadar öğrenmiş olduklarınız değildir. Onun ötesindedir. Sakın amaçlarla, hedeflerle araçları yani vasıtaları birbirine karıştırmayın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi birer araçtır, vasıtadır. Bu araçlar sizi menzilinize götürecek, yani mutluluğa. Eğer buradan İstanbul'a gitmek istiyorsunuz, bir otomobile binip de denizden İstanbul'a gidiyorsanız, hedefiniz, amacınız İstanbul'a gitmektir. Araba, bindiğiniz araba sizi o hedefe ulaştıracak olan bir araçtır, bir vasıtadır. İşte namazlar, oruçlar, zekatlar, haçlar hepsi o aracı, vasıtayı temsil ederler. Ama varmak istediğiniz yer orası mutluluktur ve hedefiniz odur. Cennet saadeti ve aynı zamanda dünya saadeti. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu saadete ulaşmak. Bizim görevimiz size Allah'ın bize öğrettiği Kur'an-ı Kerim'deki temel esaslarla, o esasları sizlere öğreterek ve sizlere yaşatarak oraya ulaştırmak. Bir, cennet saadetine ulaştırmak. İki, daha ötede dünya saadetine ulaştırmak. Cennet saadeti ve dünya saadeti, bunlardan birincisi önce kazanılır, sonra yaşanır. İkincisi sonra kazanılır, önce yaşanır. Yani 28 basamaklık bir olgunlaşma sürecinin içerisinde 21. basamakta cennet saadetine ödenersiniz. Ama yaşantınız, cenneti yaşamanız kıyametten sonradır. 21. basamakta bunu elde edersiniz. 27. basamakta dünya saadetini elde edersiniz. Ve dünya saadetinizi hemen yaşamaya başlarsınız. Nefsinizdeki afetler temizlendikçe dünya saadetindeki mutluluk standartınız her gün biraz daha büyür. Nefsinizin kalbinde %60 nur oluşmuşsa %40 karanlık vardır. Yani mutluluğunuz %60'a ulaşmıştır. Mutluluğunuzun %100'e ulaşabilmesi, yani olayların seyir sahasından tamamen dışa çıkışınız ancak daimi zikirde mümkündür. Ve Allah Teala sizi mutlaka saadete ulaştırmak sizin için zikri de daimi zikri de üzerinize farz kılmıştır. Şimdi bizim sevgili din adamlarına soruyoruz. Zikir farz mıdır? Bize diyorlar ki farz değildir. O zaman Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesine acaba ne diyor bu sevgili dostlarımız? Buyuruyor ki Allah-u Teala Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne diyor? Vezkür ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle Allah zikret diyor Allah Teala. Allah'ın ismiyle zikret. Nerede Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde bir emir Allah Teala tarafından verilmişse o bir farzdır. Kur'an'da bir emir olarak verilmeyip de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından usul haline getirilen faktörlerin ise adına sünnet diyoruz. Öyleyse eğer Allah Teala Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesiyle zikri farz hükümlerin arasına koymuşsa zikir farzdır. Peki daimi zikir farz mıdır? Hadi gelin beraber bakalım. İza kadeytimiz salate feskülün Allah'a kıyamen kuden ve ala cunubi. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin namazınızı bitirdiğiniz andan itibaren. Peki namazınızda gene zikredeceksiniz. Zikirle dirdi birbirine karıştırmayın. Tesbihle yaptığınız ve vücudunuzun 7 bölgesinde dolaştırdığınız tesbihi dolaştırarak dağıttığınız Allah'ın özel titreşimlerini oluşturduğunuz sistemin adına virt diyor Allah Teala. Ama ne zaman kalbinizin sesine ayak uydurarak kalbinizin her çift dışında biliyorsunuz ki kalbiniz çift tecelli atar. Yani kalbiniz şöyle atmaz. Şöyle atar. Her bir hecede içinizde kalbiniz devamlı olarak tekrar eder. Unutmayın, siz isteseniz de tekrar eder, istemeseniz de tekrar eder. İnsanlar var, ateistler, Allah'a inanmıyorlar. Onların da kalplerindeki bu çift dediğine içlerindeki ses sonsuz bir şekilde hep Allah'ı zikretmekte. Onlar bunu istemedikleri halde gene devam edecektir. Ama eğer siz bunu istemezseniz mutluluğa ulaşamazsınız. Hangi mutluluğa ulaşamazsınız? İkisine de ulaşamazsınız. Cennet saadeti de dünya saadeti de mutlaka ama mutlaka ama mutlaka zikre ihtiyaç gösterir. Zikirsiz bir teslim olayı hiçbir zaman mümkün değildir. Ve Allah Teala bir ruhunuzu, önce ruhunuzu, iki fizik vücudunuzu, ikinci olarak fizik vücudunuzu, üç nefsinizi, üçüncü ve son olarak nefsinizi Allah'a teslim emrediyor. İşte Nisa suresi 58. ayet-i kerime. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Hepiniz Allah'ın size verdiği, sizin zannettiğiniz ama aslında Allah'a ait olan ve size emanet olarak verilen üç emanetin sahibisiniz. Birinci emanet ruhunuz, ikinci emanet fizik vücudunuz, üçüncü emanet nefsiniz. Üçü de sizde bir emanettir. Öyleyse siz üç tane emanetin sahibisiniz. Üç tane emanetin bulundurucususunuz. Sahibi siz değilsiniz, sahibi Allah. Niçin sahibisiniz dedim? Siz kendinizi sahibi zannettiğiniz için. Öyleyse Allah-u Teala'ya dikkatle bakın ki o emanetlerin ve sizin, üstelik sizin sahip olduğunuz ne varsa dünya mal olarak, ahiret mal olarak hepsinin sahibi gene siz değilsiniz. Onun sahibi her zaman Allah. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde siz bir emanetsiniz. Ne diyordu İmam-ı Şafii Hazretleri kendisine bize zekat anlattığı zaman? Diyor ki, zekatın nesini soruyorsunuz? Nisabını. Bana göre mi diyor, Allah'a göre mi? Allah'a göre tabi diyorlar. %10'dur diyor. Biliyorsunuz Şafii mezhebinde teşhir geçerlidir. %10. Peki diyorlar, bize sana göre anlat bakalım. Sana göre değişiyor mu yoksa bu? Diyor ki, ben kendim zekatım. Anlamı ne? Şu benim gördüğünüz fizik vücudum var ya demek istiyor. O. Onun içinde bulunan nefsim, Allah'a ulaştırmış olduğum ruhum, onların hepsi bana ait değil. Ben de bana ait değilim. Ben de ayrılmak üzere bana ait olan, bana ait olduğunu şimdiye kadar zannettiğim, eskiden zannettiğim her şey aslında benim değil. Allah'ım. İşte olayı buraya oturttuğumuz zaman bir muhteşem sanda görüyoruz. Burada bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'a köle olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de bunun adı abd. Yani Allah'ın kulu olmak. Allah Teala bütün insanları başka bir şey için değil, Allah'a kul olsunlar diye yarattığını söylüyor. İşte Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Ve ma halektel insi vel cannı illa leyabudun. Allah Teala buyuruyor ki, biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye, abd olsunlar diye yarattık diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilminde insanoğluna dikkatle bakın. İnsan Allah'a kul olsun diye yaratılmıştır. Ve üç kulluk mevkii söz konusu. Hepsinin de arkasında temel faktör zikirdir. Bütün ibadetleri en üst boyutlarda yapacaksınız. Ama özellikle zikri. Çünkü zikirden daha büyük bir ibadet yok. İşte şimdi gene bizim sevgili dostlarımızı anlaşamadığınız bir konu. Hepsi bize aynı şeyi söylüyorlar. Hayır diyorlar. En büyük ibadet zikir değildir, namazdır. Biz de diyoruz ki, güzel, siz bunu söylüyorsunuz, bize bir delil getirin bakalım. Getiriyorlar. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah Teala konunun açıkça cevabını getiriyor. Aynı ayet-i kerimenin içinde. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Zikir diyor, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir diyor. Hadi beraberce bakalım bu ayet-i kerime Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde ne söylüyor? Utlu uhiye ileyke minel kitabı ve akumus salat inne salatu tenhenne ani fahşâhi vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala diyor ki, Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat, yani tilavet et. Kur'an-ı Kerim'i tilavet et. Bir, Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Sonra, ve namaz kıl. İki, namaz da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim, hem Kur'an-ı Kerim tilavetinin hem de namazın zikir olduğunu açık bir şekilde ifade etmiş. Devam ediyor Allah Teala. İnne salate tenhevne anil fahşai vel münker. Çünkü namaz, namaz kıl. Çünkü namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ve le zikrullahi ekber. Allah'ı zikretmek en büyüktür, en büyük ibadettir. Ne oldu? Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de zikir daha büyük bir ibadettir. Yani Allah'ın ismini Allah
2: Allah Allah Allah Allah Allah Allah.
1: Bunu şimdi duyduğunuz ses gibi Özkan kardeşimizin sesiydi. Cezbe geliyor kendisine biliyorsunuz. Dilinizle, sesle söyleyebilirsiniz. Bunun adı cehri zikir. Açık zikir. Bir kısım tarikatlar açık zikir yaparlar. Allah'ın indinde kıymetli midir? Elbette kıymetlidir. Hafî zikir ne kadar kıymetliyse cehri zikir de o kadar kıymetlidir. Bu kardeşlerimiz genellikle halk olurlar. Bazen karşı karşıya gelirler ayakta ama hep Allah-u Teala'yı zikrederler. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Sesle de söyletirler bunu. Cehri zikir olsa kıymetlidir. Hafif zikir olsa kalplerinin atışına paralel olarak içlerindeki sesle kalplerinin atışına iştirak etsinler. O da kıymetlidir. Bu iki zikrin ikisi de kıymetlidir. Ama bir tanesi devamlı olması mümkün olmayan bir zikirdir. Onun için onlar da, yani cehri zikir yapanlar da, sessiz zikir yapanlar da, onun dışındaki zamanlarında hafî zikir yaparlar. Yani kalplerinin atışına paralel olarak iç dünyalarında sessiz sesleriyle Allah'ı zikrederler. Sözüme dikkat edin. Sessiz ses diyorum. Zaten biliyorsunuz bizim adımızı deliye çıkardılar. Bu adam hafif üşütük diyorlar. Tabii bu saçmalardan bir tanesi diyorlar. Bu sessiz ses diyorlar. Ne demek? Hem sessiz hem de ses. Evet. Hem sessiz hem de ses. Kimler bilir? O sesi işlerinde duyanlar bilir. Eskiler çok da doğru olmayan bir şey söylemişler ama hadi biz de söyleyelim, onların ekmeğine biraz yağ sürelim. Ne diyorsunuz? Diyorlar ki deli olmadan veli olunmaz. Bu gerçek değil tabii. Ya da onlara göre gerçek zannettikleri bir şey. Çünkü bizim akıl doktorlarına göre eğer bir insanın kalp gözü açılmış da hafazan Allah gök katlarını, melekleri falan görmeye başlamışsa bizim keskin doktorlarımız hemen bu kafayı sağlam üşütmüş, bundan daha deli olamaz kimse diye hükümlerini verirler. Eğer böyle bu standartlarda deli diyorlarsa, ki bizim deliliğimizin sebebi sok, niye bizi deli diyorsunuz ya diyoruz. Sen gök katlarını gördüğünü söylüyorsun be kardeşim diyorlar. Gök katları, melekler, Allah'a doğru yükselen her katta eğitim gören ruhlar, bunları herkes görmez. Yalnız deliler görür. İşte kendi dinlerinden, kendi kültürlerinden haberi olmayan zavallı insanların hüküm noktalarıdır. Hele hele bizim Özkan gibi böyle sesle cezbeye gelirseniz 3 defa delisiniz. Yani sizi deli etmek için direkt olan her şeyi yaparlar. Biz onlara demiştik ki bu delinin size bir suali var. Bakalım cevap verebilecek misiniz? Ne demiştik? Demiştik ki size bir cümle söyleyeceğiz. Biz bu cümleyi Allah'ın bize söylediğinden emin. O söylemiyor diye bir iddianız varsa o zaman siz de buna benzer bir cümle yapın bakalım. Hani herkes Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı Risalet-i Nurları isimli kitaba, bu kitabı sen yazdın efendi, bu bir uydurmadır diyorlar ya. Onlara hitap ediyorum şimdi. Kur'an-ı Kerim el basmayı nasıldır cesaret edemiyorsunuz. Allah mı yazdırdı, biz mi yazdık o kitabı diye. Onun için bir sualime cevap verin bari. Naçizane bir sual bu. Çok basit. Cümle şöyle. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Dikkat edin. Severiz değil, re ile değil, Rasim'deki re ile değil. Seveniz, N harfiyle, Naci'deki N harfiyle. Nesimi'deki N harfiyle. Bunun manası ne dediğimiz zaman, bize ilkin demişlerdi ki o eserimizdeki kişiler, yani Allah seni en çok sevdiğini söylüyor. Yani sen kendi kendine Allah'ın seni en çok sevdiğini iddia ediyorsun. Hayır değil, bu tek taraflı bir olay değil. Allah Teala burada seni en çok seveniz dediği zaman, seni birçokları sever, insanlar da sever, biz de severiz. Bu sevenlerin içinde, seni sevenlerin içinde seni en çok seven biziz. Seni en çok seveniz dediği zaman, bizim sevdiğimiz birçok insan var. Bunların arasında en çok seni severiz diyor Allah Teala. Yani birincisinde sevenler arasında bir açıklama var. Sevenler için bir açıklama var. Bizi sevenler için de en çok seven Allah'ıymış. Bir de ikincisinde sevilenler için açıklama var. Allah bizimle beraber birçok kişiyi severmiş. Onların arasında en çok bizi severmiş. Sadece iki tane cümle. Kadri meydan. Hadi bakalım, bu cümleyi biz uydurduysak eğer, siz de böyle bir cümle yapın bakalım. Yapabilecek misiniz? Bir deneyin. Daha cümleyi söylediğim zaman cümlenin mahiyetini keşfedemediniz. Düşünün, bir hafta falan vakit var size. Haftaya cevabını isterim Allah'a. Öyleyse bir iddiada bulunmadan evvel bütün insanlar vicdanlarına danışmalıdır. Eğer bizim hakkımızda yaptığınız bir iftira yüreğinizi sızlatıyorsa, onu yapmaktan kaçının. Çünkü cezalanırsınız. Biliyorsunuz ki birçok kişi bizim hakkımızda kötü şeyler söylediler. Ve bir kısmı bunu bizi çok üzen bir şekilde hayatlarıyla ödediler. Ve zannettiler ki biz onlar için beddua ettiğimiz için o insanlar ölmüşlerdir. Asla Allah'ın dostları hiç kimse için bedduada bulunmazlar. Biz de bulunmayız. Bize hangi fenalığı yaparsanız yapın, sizin için asla beddua etmeniz mümkün değildir. İşte o cezalandırılmadan korktuğu için bizim yaşarları Öztürk kardeşimiz bir türlü bizim şiddet ısrarlarımıza rağmen Kur'an-ı Kerim'e el basıp da ikimizden birisi yalan söylüyor. Ben diyorum ki bu kitap senin tarafından uydurulmuştur. O da diyor ki hayır, bu kitabı bana Allah yazdırdı. İkimizden biri yalan söylüyor. Allah'ın laneti yalan söyleyenin üzerine olsun. Âl-i İmrân suresinin 61. ayet-i kerimesi hangi Kur'an-ı Kerim sayfasındaysa o sayfanın üzerine el basıp yemin edecektik. O gece belki 6-7 defa yaşandığı Öztürk kardeşimizi yemine davet ettik. Hiç yaklaşmadı. Dikkat ettiniz tabii. Çünkü biliyordu. Allah-u Teala'nın cezalandıracağını. Çünkü ölümden korkuyor. Herkes korkar diyecek. Hayır. Herkes korkar. Biliyor musunuz ki ölüm vadesi belli bir olaydır. O vade geldiği zaman ne bir dakika evvel ne bir dakika sonra olmaz. O dakikada, tam o dakikada ve Allah'ın sizin ölümünüzü kararlaştırdığı yerde orada öleceksin. Birisinin sizi öldürdüğünü düşünün. Şunu kesinlikle bilmenizi istiyorum ki, eğer o kişi sizi öldüremeseydi başka bir sebeple ama orada ve o dakikada ölmüş olacaksınız. Ayet-i Kerime son derece kesin. Diyor ki münafıklar, eğer Uhud Savaşı'na iştirak etmemiş olsalardı bizim kardeşlerimiz, babalarımız, amcalarımız ölmeyecekti. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de cevap veriyor. Hayır, öyle değil. Onların hepsi sürüklene sürüklene evlerinden öldükleri noktaya getirilip o noktada ve aynı anda can verecekler diyor. Ne demek istiyor? Eğer orada savaşta düşmanları tarafından öldürülmemiş olsalardı ama gene savaşın olduğu yerde o savaşın hangi noktasında, hangi koordinatında, mekan koordinatında öldülerse o koordinatta, zamanın hangi koordinatında öldülerse o koordinatta o insanlar gene ölmüş olacaklardı. Eğer bunu biliyorsanız, buna inanmışsanız ölümden korkar mısınız? Düşmanını sizi öldürmek istiyor, öldürdü. Ama öldürmediniz, siz zaten ölecektiniz. Aynı anda. Yetmez, aynı sebeple öleceksiniz. Aynı anda, pardon, aynı zaman parçasında, aynı mekanda, aynı noktada öleceksiniz. Sebep değişecekti sadece. Hal böyleyse, buna kesin olarak inanıyorsanız, ya daha ötesini söyleyeyim, ya Allah-u Teala size ne kadar yaşayacağınızı söylediyse, ne yapar? Allah-u Teala'nın öyle dostları vardır ki, Allah-u Teala onlara ne zaman öleceğini önceden haber verir. Öyleyse, size sormaz mıyız? Neden biz mutluyuz da siz mutsuzsunuz? İnsanlar neden Allah'ın kendi mutlulukları için emrettiği şeyleri yerine getirmez de dini, Allah'ın dinini hiç bilmeyenlerden öğrenmeye kalkarlar? İşte 14 asır sonra din artık Allah'ın mutluluk için indirdiği Kur'an-ı Kerim'den öğrenilmiyor. İnsanlar dinlerini Kur'an-ı Kerim yerine insanların yazdığı kitaplardan öğreniyorlar. Dikkat edin, o kitapların yazılmasında asırlar boyunca şeytan parmağını karıştırmış işe. Sonuç bu, son derece kesin çizgilerle söylüyorum. Sonuç şu, insanları cennet saatine ulaştırabilecek olan ne varsa Kur'an-ı Kerim'de hepsi var. Bir insan nasıl cennete ulaştırıyor? Kesin, garantili. Onların hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen tatbikattan çıkartılmış. Artık İslam alemi kendilerini cennet saatine ulaştıracak olan farzları yerine getirmiyor. Yetmez. Bir insanı dünya saadetine ulaştıracak olan farzlar hangileri ise onlar da Kur'an-ı Kerim'de var. Ama 14 asırda insanların yazdığı kitaplara çaktırmadan yaptığı müdahalelerle İblis dünya saadetine ulaştıracak olan bütün tatbikatı ortadan kaldırmış. Kur'an-ı Kerim'de hepsi duruyor ama Kur'an-ı Kerim'e bakan kim? Kur'an-ı Kerim'i insanlar ezberliyorlar, Allah'ın farzlarından haberleri yok. Ne diyor? Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. İşte bu Kur'an-ı Kerim ezberleyenler de ol mahiler ki Kur'an-ı Kerim zaten hafızalarında ama ondan haberleri yok. Bütün güzellikler sizler için. Ama ne olur? Ne olur Allah'ı ön plana alın. O sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bunun için Kur'an-ı Kerim'ine temel hedeflerini koymuş. Nedir temel hedefleri? Sizin mutluluğunuz olacak olan temel hedefler. Temel farzlar. Öyleyse nedir farzlar? Ne sizi mutlu edebilir? Cennet saatine size götürecek olan unsurlara bakın. Birinci unsur. Bakın ne kadar basit şeylerden bahsediyorum size. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci ve sonuncu unsur bu. Çünkü böyle bir unsurun sahibiyseniz, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı diliyorsanız, meseleyi çözdünüz. Siz mutlu olmaya layıksınız. Mutlaka mutlu olacaksınız. Çünkü Allah Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Kim Allah'a

öyleyse İslam'ın 5 şartı bütün boyutlarıyla geçerlidir. Ama bir insanı cennete götürmeye hiçbir standart içinde yetmez. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartının içinde Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Biz öyle bir şey bilmiyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek var mı? Bu 5 tane şartın içinde Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama dilemezseniz gideceğiniz yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah sana. Hadi gelin beraber bakalım. Yunus suresi 7. ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı, bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olurlar ve bununla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yunus 7. Yunus 8. Onların gideceği yer cehennemdir, ateştir. Neymiş efendim? Eğer Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemezseniz, yaşarken, hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemmiş. Biz mi söylüyoruz? Hayır, Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bizim görevimiz sizi ikaz etmek. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bütün sahabenin dilediği gibi. Dilediniz, yaşantınız devam ediyor. Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, biz de onu kendimize ulaştırmayı dileriz. Ve mutlaka ona hayat verirsek, kendimizi ulaştırırız. Manası ne? Hayatını yoldan evvel, bize ulaşmadan evvel alırsak, onu gene cennetimize alırız. Çünkü biz ona söz vermişiz. Sırf o bize ulaşmayı diledi diye, mutlaka biz o kişiyi kendimize ulaştırmaya söz vermişiz. Ve bunu mutlaka gerçekleştiririz. Öyleyse olay ne? Allah-u Teala'nın dininde Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın da bizi kendisine ulaştırmasını mutlaka gerektiriyor. Ve Allah-u Teala kimi kendisine ulaştırmayı dilerse mutlak olarak kendisine ulaştırıyor sözü var. Var mı? İşte Allah-u Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahiplerini, siz öyle istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi muhakkak ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Yaşarken, hayattayken. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, hayattayken, yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Kim dilerse mutlaka Allah-u Teala'ya ruhu ulaşır. Hangi şartta? Hayatı devam ederse. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah gördü, işitti ve bildi. Üç tane tabir kullanıyorum. Allah-u Teala diyor ki, Allah kalplerde olanı bilir. Bir. Allah kalplerde olanı görür. İki. Allah kalplerde olanı işitir. Üç. Siz Allah'a ulaşmayı kalbinizle dilediğiniz anda kurtuldunuz. Çünkü Allah işitti, bildi ve gördü ki siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Öldünüz. Dilediniz ve hemen arkasından öldünüz. Sıfır amel. Hiç Allah'ın güzelliklerini işleyemeden, namaz kılamadan, oruç tutamadan gittiğinizi kabul ediyorum. Gene de kurtulursunuz. Böyle bir dileğin sahibisiniz diye. Ha, aranızda bir takım su kurnazları var, şimdi düşünüyorlar. Biz öleceğimiz sırada, ey Allah'ım biz sana ulaşmayı diliyoruz deriz, hop köprüye atlarız. Atlayamazsınız. Çünkü o anda yaptığınız talep bir defa kabul edilmez. Madde bir. Daha önemlisi, Allah Teala sizin ağzınızdan çıkan cümlelere bakmaz. Alakadar bile olmadığında o kalbinize bakar. Ve kalbinizde

yazması, bu fikirde olan bir insan için hiçbir zaman mümkün değildir. Yani Allah'ı aldatabileceğinizi zannediyorsunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyecekseniz hemen dilemeye çalışın. Allah'ı hiçbir zaman aldatamayacağınızı, yani dilinizde ben ey Allah'ım ben sana ulaşmayı diliyorum, işte gör beni demeniz yetmez. Gerçekten ulaşmayı dilemelisiniz. Bu da kalbin türevinize bağlıdır. Kalbinizde ne olduğunu ise en iyi o bilir. Kalbinize bunu soktuğunuz an gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyorsanız hiç korkmayın. Hiçbir kuvvet, hiçbir düşman sizi cennete ulaşmaktan men edemez. Allah'a ulaşmaktan da men edemez. Allah'a ulaşmaktan Allah men edebilir. Ulaşmadan evvel sizi öldürürse hayatınızın tayini ona aittir. Ölüm vakitleri belirli bir olaydır. Koordinatları belirli bir olaydır. Allah'ın hayatınızdaki emanetini dilediği zaman alır. İşte onun için sakın geç kalmayın. Burada bir takım kardeşlerimiz var. Buradaki üniversiteye gidiyorlar. Onlardan bir tanesi genç bir delikanlı. Hep aynı şeyleri söylerdi. Daha biz çok genciz. Elimizde uzun ömür var. Ve bir gün olur biz de Allah'a ulaşmayı dileriz. İnşallah Allah Teala bizi kendisine ulaştırır falan. Ama öldü. Bunların hiçbirini gerçekleştiremeden öldü. Belki de anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden bu dünyadan göçüp giderseniz kurtuluşunuz hiçbir şekilde mümkün değildir. Ve biz size neden her söylediğimizin arkasından onu ispatı dediğinde ayet veriyoruz? Aklını başına toparlayamayanlar o ayetlere baksınlar bakalım söylediğimiz doğru mu yanlış mı diye. Eğer doğruysa o zaman sakın başkasını suçlamayın. Bizim bundan haberimiz yoktu diyemezsiniz. Size belki 100. defa aynı şeyleri söylüyoruz. Hangi devirde yaşarsanız yaşayın, mutlaka Allah Teala sizin kulağınızı da şu veya bu vasıtayla Allah'ın doğrularını iletecektir. Kabul etmek veya kabul etmemek sizin işiniz. Kabul etmezseniz o zaman gidiyle cehennemi kendiniz seçiyorsunuz. Allah'ın talebini kabul etmiyorsunuz. Peki de niçin kabul etmiyorsunuz? Sırf onu biz söylüyoruz diye mi? Bize inat olsun diye mi? Hani bir söz var, papaza kızıp oruç bozmak diye. Ne biz papazız, ne de zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan oruç tutmanın zevkini yaşayabilir. Ama bu kadar kolay bir sebeple mutlak edinmede gitmeyi Allah-u Teala kabul etmişse o zaman bunu gerçekleştirmemek yaparımızda arzu bir tabir ama kullanmak mecbur etmeyin. Enayilik olmaz mı? Bakınız tekrar ediyorum. Allah-u Teala size diyor ki ey benim aziz kulum ben seni yarattım ve mutlu etmek istiyorum. Mutlu olmanın da bir tane yolu var. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Sadece bir dilek bu kadar zor bir şey mi? Neden Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz? Bakın kesin hüküm koymuş Allah-u Teala. Bana ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme gider, yeri ateştir diyor. Bana ulaşmayı dileyen de mutlaka kurtulur diyor. Diyor mu? Elbette diyor. İşte bakın ne kadar açık bir şekilde. Vel asr. Asr'a yemin ederim. İnnel insane lefî hüs. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. Ne olur hüsrandaysa? Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onları cehenneme koyarız. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Kimmiş hüsranda olanlar? Cehenneme gidecek olanlar. Allah Teala diyor ki asla yemin ederim, zamanı yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların büyük kısmı aslında bunu tamamı diyor. Arkadan 4 tane istisna getirmiş. İnsanların hepsi hüsrandadırlar. Ama amin olanlar kurtulurlar. Mürşitlerine ulaşanlar kurtulurlar.
ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, yenilmeyiz, tek bir ahire yerine getirenler kurtulurlar. Üç vücutlarını Allah'a teslim edenler kurtulurlar. Dört. Ne diyor Allah Teala? İllellezine amenu. Amenu olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen inananlar hariç. Onlar hüsranlı olanlar değildir. Yani onların sevapları mutlaka günahlarını aşacaktır. Mutlaka biz onları cennete ulaştıracağız diyor Allah Teala. Sebep ne? Sadece bir tek sebep var. O kişiler Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve bu dilekleri yüzünden bu insanlar mutlaka kurtuluşa ulaşacaklar. Tabii bu incelikleri size bugüne kadar kimse anlatmadı. Siz de tabii bu istikamette tepeden tırnağa haklısınız. Ama şimdi biz bunu söyledikten sonra da bunu gerçekleştiremezseniz, o zaman haklı olduğunuzu sakın düşünmeyin ve iddia etmeyin. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilediniz, mutlaka kurtuldunuz. Bundan sonra öleseniz de gam yemezsiniz. Neden? Çünkü mutlaka Allah Teala sizi cennete göndereceğini kesinlikle ifade etmiş. Kim amin olursa o hüsranda olanlardan değildir. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sonra ondan sonra mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Yaşarsanız zaten Allah Teala mutlaka sizin mürşidinize ulaştıracak. Ulaşmadınız. 10 tane ayeti kerime sizin dalalette olduğunuzu söylüyor. İşte bir tanesi Kasas suresinin 50. ayet kerimesi. Allah Teala diyor ki Habibim, eğer senin davetine, yani Allah'a ulaşmaya olan davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar nefslerine tabi olanlardır. Kim Allah'ın davetçisine, Allah'a davet eden Allah'ın mürşidine veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi Allah'ın peygamberlerine tabi olmazsa, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah'tan. Sadece iki alternatif var. Bir, davetçiye tabi oluyorsunuz, hidayetçiye tabi oluyorsunuz. İki, olmuyorsunuz. Eğer tabi olursanız kurtuldunuz. Hidayete adım attınız. Artık dalalette değilsiniz. Tabi olmadınız. Tabi olmadınız sürece dalalettesiniz. İşte Taha suresinin 123. ayet-i kerimesi. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Sizlere hidayetçilerimiz gelecek. Manası, nerede olursanız olun, hangi kavimde yaşarsanız yaşayın. Bir. İki. Zamanın hangi parçasında yaşarsanız yaşayın, size mutlaka hidayetçilerimiz gelecek. Kim o hidayetçilere tabi olursa, onlar da dalaletten kurtulurlar. Sadece onlar da dalaletten kurtulurlar. Şakide olmazlar. Yani cennetine, cehenneme de gitmezler. Mutlaka cennete giderler. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki bu ilişkiler sizi mutlak saadete ulaştırabilir. Öyleyse sizin için söz konusu olan şey o saadete ulaşmak ve bunu mutlaka gerçekleştirebilecek olan vasfın hepiniz sahibisiniz. Demek ki kurtuluşun cennet saadetinin birinci standardı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Ondan sonra hedeflerinize ulaşamazsınız da kurtuluyorsunuz. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki bu Allah'a ulaşmayı diledi. Ben sana söz verdim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Ulaştığı zaman da cennetim ona açılacak. Ama o bana ulaşamadan evvel ben onun hayatına son verdim. Onu öldürdüm. Dolayısıyla bunu söyleyen Allah-u Teala, yaşasaydınız mutlaka ona ulaştıracağı için sizi, Allah'ın sözü olduğu için bu, Allah-u Teala sizi o hedefe ulaşmış kabul ediyor ve kurtuluyorsunuz.
mürşidinize ulaşamadığınız zaman, ulaşamadığınız takdirde 10 ayet-i kerime sizin dalalette olduğunuzu söylüyor. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şeye dikkatle bakın, mutlaka mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Üzerinize farz kılınmış ve tebu ile ilgili vesileti buyuruyor Allah-u Teala Maide 35. Ona, Allah'a ulaşmaya kim size vesile olacaksa o vesileyi isteyiniz. Allah'tan o vesileyi isteyiniz buyuruyor Allah-u Teala. İstemiyorsunuz, farz hükme riayet etmiyorsunuz. Allah-u Teala buyuruyor, bütün insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç. Allah-u Teala Bakara Suresi'nin 256. ayet-i kerimesinde buyuruyor, dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla Allah'a ulaştıran yollarla gay yolları, cehenneme ulaştıran yollar birbirinden ayrılmıştır. Kim şeytana değil de Allah'ın dostuna tabi olursa, kim şeytana tabi olmazsa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a amin olursa, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulda sımsıkı yapışırlar diyor Allah-u Teala. Arkasında çok ibretli bir söz. Allah işitir ve bilir. Neyi? Kalbinizdeki sesi. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah işitiyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah biliyor. Ve Allah sinirlerde olanı görür. Cehennem Suresi'nin 7. ayet-i kerimesi. Ve Allah-u Teala aynı zamanda da görüyor, işitiyor, biliyor ve görüyor sinirlerinde olanı. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'ın sözü var, mutlaka kısmış ulaştınız. Yaşamadınız, öldünüz. Amene oldunuz, öldünüz, kurtuldunuz. Mutlaka cennete girersiniz. Cevap ettiniz, yaşandığınızda mürşidinize ulaşamadan öldünüz, tamam. Gideceğiniz yer cennet. Mürşidinize dikkat edin, Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Ve mürşit diye bir şey de tabii ulaşmayı gerektirmeden, ulaşmayı dilemeden öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için mürşidinize ulaşmadan evvel ölmeniz sizi mutlaka cehenneme götürür. Aradaki farkı anlatabiliyor muyum? Allah'a ulaşmayı dileyen insan kurtulmuştur. Daha sonraki safhalara erişemediyse de kurtulmuştur. Ama hayatı müsait. Mürşidine ulaşmış. Bir defa daha kurtuldu. Neden? Çünkü mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize iman yazılır. Kalbinize iman yazıldığı zaman mümin olursunuz. Ve Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Siz mürşidinize ulaşmak istemiyorsunuz. Hiçbir zaman kalbinize iman yazılmaz. Zaten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Madde bir, buradan kaybettiniz. Daha ötede hiçbir olayı gerçekleştirmeniz zaten mümkün değil. Ama en azından mürşidinize ulaşmayı dilemediğiniz için hiçbir zaman mürşide ulaşamazsınız ve kalbinize iman da yazılmaz. Yani kendinizi sadece mümin zannedersiniz, hiçbir zaman mümin olamazsınız. Korkunun ecele faydası yoktur. Kendinizi mümin zannetmeniz hiçbir şey ifade etmez. Tıpkı bu söz gibi hiçbir şey ifade etmez, kurtulamazsınız. Yaşadınız, dikkat edin şimdi sözlerime, Allah'a ulaşmayı dilediniz, zaten kurtuldunuz. Hayatınız müsait, uzun hayat yaşayacaksınız, mürşidinize ulaştınız, zaten bu da kurtuluşunuzun bir nesnesi, çünkü mümin oldunuz. Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre, bütün müminler Allah-u Teala diyor, kadın olsun erkek olsun mutlaka cennetimizi alırız. Öyleyse gideceğiniz yer zaten Allah'ın cennetidir. Sonra mürşidinize ulaştıktan sonra nefsiniz 7 kademede temizlediniz. Sizden ayrılmış olan ruhunuz da Allah'a ulaştı. Allah'a verdiğiniz yemini ve nisaki gerçekleştirdiğiniz için gideceğiniz yer cennettir. Âl-i İmrân Suresinin 76. ayet-i kerimesi.
ve 77. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a verdikleri yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirmezler. Onları pek ucuza satarlar. Az bir para karşılığı, az bir menfaat karşılığı, ücret karşılığı değiştirirler. Onların ahirette bir nasibi yoktur. Allah Teala diyor ki, kim diyor Allah'a verdiği yemini ve misaki yerine getirirse, onlar diyor mutlaka kurtuluşa ulaşırlar. Çünkü onlar takva sahibi olurlar. Biliyorsunuz ki takva sahibi olanların mutlaka cennete ulaşacak. Kesin Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse ruhunu kim Allah'a ulaştırırsa, nefsini kim tezkiye ederse, fizik vücudunu kim Allah'a kul ederse, böyle bir insan cennet saadetine mutlaka ulaşmıştır. Hayatı olanlar buraya kadar gelmiştir. Hayatı devam edenler bunu da gerçekleştirmişlerdir. Cennet saadetini elde etmenin kesin noktası burasıdır. Allah'a verilen yeminin, misakin ve ahdin gerçekleştirilmesi, yani 21. basamak. İlk 7 basamakta amel oluyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, kurtuluşa ulaştınız. Yaşıyorsunuz, hayatınız devam ediyor. 14. basamakta yeni bir kurtuluşla karşı karşıyasınız, mürşidinize ulaştınız, dalaletten kurtuldunuz ve hidayete adım attınız. Kalbinize iman yazıldı, mümin oldunuz, mutlaka cennete girersiniz. 21. basamak, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız için, nefsini tezkiye ettiğiniz için mutlaka kurtuluşa ulaşırsınız. Çünkü hem Ali İmran suresinin 76-77. ayetleri gereğince sırf yeminlerinizi, misaklarınızı, ahdinizi yerine getirdiğiniz için kurtulursunuz. Tıpkı bunun gibi Hicr suresinin 27-28-29-30. ayetleri gereğince yemininizi, misakınızı ve ahdinizi yerine getirdiğiniz için kurtuluşa ulaşırsınız, cennete ulaşırsınız. Hem de takva sahibi olduğunuz için mutlaka cennete ulaşırsınız. Çünkü bu üç tane yemini yerine getirmek sizi mutlaka takva sahibi kılar. Bütün takva sahiplerine gidecekler Allah'ın cennetidir. Daha öteye geçelim. Dünya saatinde istiyorsunuz. O zaman daimi zikre ulaşacaksınız. İrşadın sahibi olacaksınız. İrşada ulaşacaksınız. Ve teslime ulaşacaksınız. Yani ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 21. basamaktan sonra, 4 basamak sonra fizik vücudunuzu, ondan 2 basamak sonra, yani 6 basamak sonra nefsinizi de Allah'a Teala'ya teslim edersiniz. Daimi zikrin sahibisiniz. Teslimlerinizi tamamladınız. İrşada ulaştınız. Cennet saadeti sizin olur. Ve bir gün tövbeyi de sonra davet edilirsiniz. İrşad makamına sahip edilirsiniz. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince. Bütün bu güzellikler, cennet saadetini yaşamak ve dünya saadetini yaşamak, Allah'ın sizlere mutlaka vermek istediği hediyeler. Bu hediyeleri alırsınız veya almazsınız. Alırsınız mutlu olursunuz, almazsanız mutlu olursunuz. Hediyelerin gereğini yerine getirirsiniz, cennet vizesinin sahibi olursunuz. Dünya saadetinin sahibi olursunuz. Getirmezsiniz, ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaşamazsınız. Ama bilin ki din Allah'ın bütün insanlara onların mutlu olması için indirilen kaidelerin bütünüdür. Ve Allah sizden yalnız mutluluğunuzu ister. Her ne kadar size öğretilen din sizi mutlu edebilecek hiçbir standardın sahibi değilse de, söylediğimizin ışığı altında dininizi bir defa daha incelemeniz tavsiye olunur. Mutluluk sizin için. Mutluluklar üzerinize olsun diye diliyoruz. Bu vesileyle geçmiş olan regaib kandilinizi kutlamak istiyoruz. Yine geçmiş olan bugünkü cumanızı kutlamak istiyoruz. Hepimizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.